Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın Ürenarık tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Şehit polisimizin cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Ürenarık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Haberleri sunduk.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Reşit Bey Ergün Uçucu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Behan Saran, Zehra Hanım Refika Özbayar, Nihal Gülseren Gürtunca, Hüma Asuman Bayraktar, Servet Atsız Karaduman, Numan Şahap Sayılgan.

1928'lerin İstanbul'unda Aksaray semtinde şekercilik yaparak ailesini geçindiren Ali Bey ile karısı Melek Hanım'ın tek çocukları vardır. Kızları Cihan.

0: Bir isimde güzel ve kültürlü bir kızdır Cihan. Bir bayram günü Üsküdar'da oturan teyzesini ziyarete gitmeleri ailenin huzur dolu hayatını alt üst eder. Çünkü orada karşılaştıkları Reşit Bey adında Bursa'nın sayılır kişilerinden biri Cihan'ı görür görmez beğenmiş, evlenmek istemiştir. Orta yaşlı fakat son derece kibar ve yakışıklı bir görünüme sahip olan Reşit Bey, karısını yıllar önce yitirmiş, iki oğlunu yetiştirip evlendirmiştir. Cihan'la aralarındaki yaş farkı ve diğer bazı hoş olmayan yanları olmasına rağmen yine de ailenin takdirini kazanan bir damat adayıdır. Ne var ki Cihan bu olayın hep dışında tutulur. Ancak Bursa'ya haber gönderildikten sonra öğrenmiştir evleneceğini. Günlerce karşı koyan, evde fırtınalara estiren genç kız sonunda çaresiz boyun eğer ailesinin isteğine ve evlenir. Olayların bundan sonraki mekanı Bursa'dır. İstanbul'dan ve ailesinden ilk kez ayrılan Cihan, yeni evine adım atar atmaz Reşit Bey'in oğulları ile gelinlerinin kendisini istemediğini anlar. İlk günden yüz yüze gelmemek için hep birlikte İnegöl'e gitmişlerdir. Geri döndüklerinde ise alaylı konuşmaları ile onu incitmeye çalışırlar. Cihan'ı seven, koruyan tek kişi Reşit Bey'dir. Naziktir, duyguludur, cömerttir. Ama ne yaparsa yapsın kızı yaşındaki karısına yüzünü güldüremez.
1: Bak Can, bu tepeye çıkınca bütün Bursa ayağının altındadır. Çok severim burayı ama eskiden pek gelmezdim. Yalnız olunca nereye gitsen zevk alınmıyor. Ne diyeyim, sahnı çemen seyrini cananım yok derdim. Ama artık var.
2: Sadullah Han'ın bestelerini seviyor olmalısınız.
1: Severim. Onu da diğerlerini de. Çok eskilerde biraz kanun çalardım. Ama sonra bir daha elime alacak fırsatım olmadı. Hevesim de kalmadı ya. Savaşın getirdiği acılar. Zaten öncesinde de karımın ölümü. Bağışla canım, boş boğazlık ediyorum. Hadi ver elini de aşağı inelim yavaş yavaş.
2: Olur. Ne güzel buraların havası. Üstelik her yan yemyeşil.
1: Bursa'nın yeşilliğine hayran kalacağını söylemiştim sana. Ha, Nihal'e ya da Hümay'a söyle çekirge kaplıcasına gidin bir gün, olmaz mı?
2: Ben sıcağa pek dayanamam ama.
1: Birkaç defa gidince alışırsın canım. Suları öyle şifalıdır ki.
2: Peki, bir gün gideriz.
1: Yaz geçmeden bir günde seninle Gemli'ye gidelim. Yol boyunca yemyeşil zeytinlikler uzanır. Bizim de birkaç dönüm zeytinliğimiz var orada. Güzel yerdir Gemlik. Yeşillikler arasında dimdik yamaçlar denize iner.
2: Denize mi?
1: Ne oldu canım? Seni üzecek bir şey mi söyledim? Anladım. Deniz sözü sana İstanbul'u hatırlattı değil mi?
2: Siz kusuruma bakmayın benim.
1: Kusur ne demek? Elbette özleyeceksin yerini, aileni.
2: Boğaz geldi gözümün önüne şimdi. Böyle akşam saatlerinde ayrı bir güzeldir. Aksaray'da öyle bir kalabalıktır ki. Babam dükkanda şeker lokum yetiştiremiyordur müşterilere. Akşam üzeri evlerine giderken mutlaka bizim dükkana uğrar semt halkı.
1: Cihan?
2: Annem yemeği pişirmiş pencerenin önünde sokağa seyrederek babamın yukarı çıkmasını bekliyordur.
1: Cihan, bak ne diyeceğim. Bursa'ya geldiğin bir aya yaklaşıyor. Gerçi uzun bir zaman değil ama ilk defa gurbet acısı tadan birine yıl gibi gelir. İster misin Gemlik'ten başka yerlerden de vazgeçip İstanbul'a götüreyim seni?
2: İstanbul'a mı?
1: Evet, gidelim mi?
2: Gidelim. Gidelim. Ama olmaz ki. İşlerinizi bırakamazsınız.
1: Şu anda da işimin başında değilim ki. Diyelim 5-10 gün daha uzak kaldım. Ne çıkar? Servet tezgahların başında durur. Numan da dükkana bakar. Korkma sen. Bunca yıldır batmayan ticaret gemisi 3-5 günde batmaz.

0: baba gelecek, şeker getirecek oğluma.
1: Yusuf yine neden ağlıyor Nihal?
0: Aman Hüma, sanki her gün neden ağladığını biliyorum da. Çocuk işte laf olsun diye ağlıyor.
1: Aa, laf olsun diye ağlar mı çocuk? Bir sıkıntısı vardır.
0: Yani çocuk bakmasını bilmiyor muyum ben? Tabii, bekara karı boşamak kolay gelirmiş. Seninki de öyle işte.
1: İyi iyi, sana da laf söylenmez, haklısın tabii. Büyük gelin olduğuna göre.
0: Kim demiş? Ne büyük gelin kaldı bu evde, ne de küçük gelin. Varsa yoksa sevgili kayınvalidemiz. 17'sinde taze gelin. Hoş geldin Servet.
2: Hoş bulduk.
0: Ne var ne yok dükkanda?
2: Damdan düşer gibi sorular sorma Nihal. Ne olacakmış dükkanda? Ne olmasını bekliyorsun?
0: Ay kızma canım, öylesine sormuştum.
1: Numan seninle gelmedi mi Servet abi?
2: Geldi, aşağıda elini yüzünü yıkıyor. Ölüyorum yorgunluktan. Sevgili babamızsa takmış koluna Cihan Hanım'ı. Nihal, Allah aşkına ya sustur şu çocuğu ya da başka odaya götür. Yorgunum dedim herhalde.
0: Çocuk seni istiyordu, ondan ağlıyor. Bağıracağına kucağına al. Akşama kadar babasını görmemiş garip.
2: Çocuk avutacak hali mi kalmış benim? Babam bütün gün ne dükkana uğradı ne de tezgahlara. Hayatının ikinci baharını yaşıyor. İşte Numan da geldi. Yol boyunca dertleştik ama bir çare bulamadık.
3: Ben bu kadından ürküyorum. Mutlaka kafasında sinsice planlar var.
1: Ya nereden anladın?
3: 17'sinde bir kız 45'inde bir adamla evlenirse bu işin içinde bir iş olduğu aklına gelmez mi senin Hüma?
1: Canım günahını almayalım. Belki aralarında sevda falan.
3: Güldürme beni Hüma. Kadının babama hiç de muhabbet beslemediği aşikar. Olsa olsa para sevdasıdır onunki.
1: Kendi ailesi yoksul muymuş?
2: Babası şekerciymiş. Halleri vakitleri fena değil anlaşılan. Ama bizim peder bey daha fazla bir şey anlatmaz ki adam.
0: Siz birkaç yıl sonra görün Cihan Hanım'ı. Hele bir iki çocuğu olsun, başımıza valide sultan kesilir vallahi.
4: İyi akşamlar.
0: Size de. Gezintiden mi dönüyorsunuz?
5: Evet, Reşit bey çok ısrar etti çıkıp dolaşalım diye.
2: Babam dönmedi mi sizinle?
5: Döndü. Bahçede Rüstem Efendi ile bir şeyler konuşuyorlar.
0: Sus yavrum sus. Boncuk gözlüm benim. Bak babaannen seni kucağına alacak.
5: Babaanne mi?
0: Tabii, siz babaannesi değil misiniz Yusuf'un?
5: Doğru. Babaannesiyim.
0: Hadi alın kucağınıza, bakın nasıl kollarını uzatıyor.
5: Tabii. Gel canım.
0: Ay kucağınıza da pek yakıştı vallahi. Hadi darısı başınıza Cihan Hanım.

0: Kim o?
1: Benim Can, kapıyı açsana.
0: Bir dakika.
2: Ne diye kapıyı içeriden kilitledin iki göz? Evde seni rahatsız eden mi var?
0: Yok tabi.
2: Ah Can, ağlamışsın sen. Neden? Kim ne yaptı sana?
0: Hiç efendim.
2: Şu efendim sözünü bir daha duymak istemiyorum ne olur Can. Biliyorum saygından böyle diyorsun ama deme. Ben senin efendin değil kocanım.
0: Allah'ım, neden bu kadar iyi? Neden bu kadar duygulu? Böyle birini sevemediğim için daha çok vicdan azabı duyayım diye mi?
2: Soruma cevap vermeyecek misin? Neden ağladığını bilmek istiyorum.
0: Hiç. Evimin, ailemin özlemi işte.
2: Bugün konuştuk ya gözümün nuru. En kısa zamanda götüreceğim seni İstanbul'a. Ya, başka bir şeye üzülmüşsün sen.
0: Yok bir şey. Rica ederim üstelemeyin.
2: Kim o?
3: Rahatsız ettiğim için bağışlayın Reşit Bey.
2: Estağfurullah.
3: Sofra hazır, onu haber verecektim. Cihan Hanım seviyor diye gülvarak tatlısı da yaptım.
0: Eline sağlık Zehra Hanım, zahmet etmişsin.
3: Zahmet ne demek gelin hanım? Siz Bursa yemeklerini sevdikten sonra. Hadi buyurun sofraya.
2: Geliyoruz Zehra Hanım. Hadi canım, git yüzünü yıka. Sonra da en güzel elbiseni giy, mücevherlerini tak. Öyle inelim aşağı.
0: Neden?
2: Bir düşündüğüm var elbet. Ama onun sebebini de sen bana sorma.

0: nasıl?
1: Oh, ne iyi ettik de sabah erken geldik Hüma. Az sonra hamam mahşer gibi kalabalık olur. Keşke Cihan Hanım'ı da getirseydik Nihal. Çekirge'de kaplıca varmış. Sık sık gidiyor musun diye sordu geçen gün. Bir gün Zehra Hanım'la gelsin. Zaten bütün gün burnumuzun dibinde. Birkaç saat uzak olalım bari.
0: Nihal, kızmazsan sana bir şey soracağım.
1: Sor.
0: Cihan Hanım'a karşı neden bu kadar acımasızsın?
1: Ay vallahi sen delisin Hüma. Hamama getirmedik diye mi acımasız oluyorum yani?
0: Yalnız onun için değil. Geçen akşam yaptığın da hoş değildi. Hani Yusuf'u kucağına verip de babaannesi diye alay etmen.
1: Ne varmış onda, şaka yaptım canım.
0: Kadıncağız üzüldü ama. O anda dokunsan ağlayacaktı. 17-18 yaşlarında olduğu halde torun sahibi adamla evlendiğini vurdun yüzüne.
1: Ha, iyi ettin. O da parası için yaşlı adamla evlenmeseydi.
0: Parası için evlendiğini ne biliyorsun?
1: Bana bak Hüma, küçük gelin olduğunu unutup her şeye karışır oldun sen.
0: Küçük gelinsem esir değilim, değil mi? Karışacağım işte.
1: Hep Cihan Hanım'ı acıyacağına bir de en yakındakinin halini görsene sen. Servette Reşit Bey'in oğlu Numan'dı. Hadi Numan biraz insanlık, nezaket almış babasından. Onun için tuzun kuru senin. Ya Servet? Dağdan inme bir ayı. Ben karısı mıyım yoksa evdeki bir eşya mı farkında değil. İstemem. Babası kadar da olmasın. Ama azıcık insan gibi davransa bana. Yok illaki itip kakacak, hırpalayacak. Sevgili kayınpederimiz ise karısının üstüne titriyor. Küçük kelebeği ürküp kaçmasın diye. Deli oluyorum onları öyle gördükçe.
0: Yani sen...
1: Evet, ben de insanım, ben de insanca davranış beklerim.
0: İyi ama Servet'e zorla vermemişler ki seni. Kendin sevmişsin.
1: Sevmez olaydım. Kaç göç arasında bir iki kaçamak buluşmada ne anlardım huyunu suyunu. Ay, aldandım işte.
0: Herkes bir yanlışın cezasını çekiyor. Kimi kendi yanlışının, kimi...
1: Filozofluğu bırak da iki tas su dökün çıkalım. Zaten zevkini kaçırdın hamamın.

0: Bu sabah kahvenizi geciktirdim Reşit Bey, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Rüstem Efendi erkenden gidip erzak almış, onları mutfağa taşıtıp yerleştireyim derken...
1: Kendini niye yoruyorsun Zehra Hanım? İki yardımcı aldık eve, yükün hafiflesin diye. Ya Ayşe'yi çağır ya da Hatice'yi halletsinler.
0: Acemi ikisi de. Yanlış bir iş yaparlarsa size karşı ben utanırım.
1: Sen hiç değişmeyeceksin. Ha, can kalkmadı mı daha?
0: Kalkmış beyim. Az önce odasına gittim. Kahve isterse pişireyim de karşılıklı içersiniz diye düşünmüştüm ama istemedi. Pencerenin önünde oturmuş kitap okuyordu.
1: Öyle mi?
0: Gidip çağırayım isterseniz.
1: Hayır hayır hayır. Rahatını bozma. Zehra Hanım, işlerim vardır biliyorum ama seninle biraz konuşmak istiyorum.
0: Elbette, buyurun.
1: Hani Bursa'ya ilk geldiğimiz gün seninle bir konuda anlaşmıştık. Hatırlıyor
0: evet.
1: musun? Hı. Düşüncen nedir öyleyse?
0: Bakın, ben gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım bir şey için kimsenin günahını almam. Uzun lafın kısası, küçük beylerde, gelin hanımlarda, genç, kurnaz insanlar. Sizin hatırınız için her şeyi yapacağımı da bildiklerinden yanımda pek bir şey yapmıyorlar Cihan Hanım'a. Lakin geçenlerde çekirgeye gidecekti gelin hanımlar. Gitmeden Nihal Hanım'a dedim ki, bakın Cihan Hanım da buranın yabancısı, alın onu da götürün, yanınızda tanısın Bursa'nın her yerini.
1: Ne dedi?
0: Pek kızdı bana, pek. Üstüne vazife olmayan şeylere ne karışıyorsun diye söylendi.
1: Ya Hüma?
0: O sırada yanımızda değildi ama olsa o kadar sert davranmaz bilirim.
1: Doğru, daha yumuşak huylu, merhametlidir Hüma. Demek ki bu yaştan sonra seninle oturup dedikodu yapmak da varmış kısmette Zehra Hanım. Ne dersin?
0: Aman Reşit Bey.
1: Üzme kendini, yakında her şey düzelir. Onlar da severler Cihan'ı.
0: Sevilmeyecek biri değil ki. Gerçi az konuşur, odasından dışarı seyrek çıkar ama ipek gibi iyi kalpli, saygılı. Besbelli iyi aile terbiyesi görmüş.
1: İnsan sarrafısın sen. Ha, ailesi dedin de aklıma geldi. Birkaç güne kadar İstanbul'a gidiyoruz. Sen yol hazırlıklarıyla ilgilenirsin bir zahmet.
0: Zahmet ne demek?
1: En önemlisi de gidecek hediyeler. Anne babasına, sonra teyzesine, eniştesine ayrı ayrı bir şeyler götürmeliyiz.
0: Siz hiç tasalanmayın. Şanınıza layık hediyeler hazırlarım ben.

0: Cihat, Reşit Bey nerede kızım?
1: Aşağıya dükkana indi anne. İstersen gidip çağırayım.
0: Yok yok, çağırma. Seninle rahat rahat konuşabilmek için sormuştum zaten. Hani kötü bir şey söyleyecek değilim ama...

0: gene de kulağına gitmesin sözlerimiz. Teyzen de geldi galiba. Gel, hoş geldin. Seni öyle özlemiştim ki.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hoş
1: aman vapurlar, tramvaylar, bir kalabalık sanki bayram günü. Gözümüz aydın olsun, kızımız geldi.
0: Ya.
1: Geldi hoş ya. Geldin seni teyzeciğim. Ah,
2: hoş bulduk Kehan yavrum.
1: Nasıl özlemişim seni yavrum. Gözümde tütüyordun. Vallahi kocan bulunmaz insanmış kızım. Bak sözünde durdu. Hasretlik çektirmeden aldı getirdi seni İstanbul'a. Gelirken dükkanda gördüm onu da. Ayaküstü konuştuk. Anlat bakalım Cihan. Bursa'da ne var ne yok?
2: Hiç. Ne olsun ki?
0: Sana hediyeleri göstereyim.
1: Hediye ha canım.
0: Dur,
1: yavrum
0: şimdi getiriyorum. Görünce bayılacaksın hepsine. Bak bütün bu bohçanın içindeki hediyeler hepsi.
1: Aman halis Bursa ipeklisi. Aman güzelliğine bakın şunların güzelliğine.
0: Hepimizin hediyesini ayrı ayrı düşünmüşler seni.
1: Kocanın kesesine bereket kızım. İkiniz de sağ olun. Şey değil teyzeciğim, güle güle kullanın
0: baksana
1: hepsini.
0: Baksana şu kadife, şu kadife havluların güzelliğine bak, şunlara bak. Kullanmaya kıyamaz insan.
1: Vallahi kıyamaz. Ne güzel. Söyle bakalım, evine Bursa'ya alıştın mı? Rahat mısın, hoş musun?
2: Rahatım tabii. Koskoca konak gibi ev, dayalı döşeli. Kahyası var, kalfası var, orta hizmetçi.
1: Pek güzel.
2: Ne ararsanız var işte. Bir de ev halkını tanıtayım size. İki yetişkin oğlumuz, iki gelinimiz, bir de torunumuz var. 18'imde babaanne oldum. Ne güzel değil mi?
1: Abla, hepsi iyi güzel de bu torun meselesi nereden çıktı? Bize hiç söylememişti Reşit Bey.
2: Niye şaşırdınız? Evli oğulları olduğunu biliyordunuz. Şimdi olmasa ileride olacaktı
0: canım,
2: torunum.
0: Boş ver seni, olsun varsın. Ne yapın? Cihan hepsinden kıymeti şimdi onun gözünde. Hele seniyi bulmaz, bir de çocuk koyarsa dizine.
2: Ne güzel olur, torunumuzla birlikte büyütürüz.
1: Sen ne biçim konuşuyorsun öyle?
0: Ne olacak, Reşit Bey onu el üstünde tutmuş, şımartmış da ondan seni önce.
1: Öyle. Demek haliniz vaktiniz yerinde. Kocandan da bir şikayetin yok.
2: Yok tabi. Evde sen saray gibi.
1: Pek sevindim pek.
2: Tıpkı altından bir kafeste yaşıyor gibi.
1: Maşallah. Ne dedin kız sen?
2: Ne dediğimi duydun pekala.
1: Aman abla, bu ne hal böyle?
0: Ne bileyim Seniha'cığım, bu delinin aklından neler geçiyor anlamadım ki.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bugün bayram, sevinelim, hep beraber eğlenelim. Muzaffer İlkar'ın Karciğer makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Koro'dan dinledik. Yıldızlar Altında programının yeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Mübarek Kurban Bayramımızın dördüncü ve son gecesinin son saatinde yine beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Diliyorum ki bayramınız huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçmiştir. Bu gece de bayrama özel bir seçkiyle huzurlarınızdayım yine. İkinci eseri İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğundan dinliyoruz. İsmet Ağa'nın Karciğer şarkısı. Bu kış hanım İstanbul'a taşın da eğlenelim, zevk edelim kalpakçılar başında.

Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Karciğer eseri var sırada Sadi Hoşses'ten dinliyoruz. Kara bulutları kaldır aradan, ne kadar özenmiş seni yaratan.

Alaaddin Yavaşça'ya kulak vereceğiz. Kendi bestesi, Karciğer makamında bir köçekçi. Eser'in sözleri Ayten Yavaşça'ya ait. Al yazmalım, hadi gel, gençlerin aklını çel. Salın şöyle, görsünler, köylü kızda kınalı el.

Sözlerini Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı Cevdet Çağlar'ın Karciğer eseri var. Sırada Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer. Dil susar, faslı aşkı saz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Güfte ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Karciğer eseri Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Dağları hep kar aldı, gülleri hep har aldı, ecele borçlu.

Müftesi Rahmi Duman'a, bestesi Şerif İçli'ye ait Karciğer eseri Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam, ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Zindan kesilir her bir ufuk senden uzaksam, zülfün beni bağlar ve çeker her neye baksam.

Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarını Karcağır makamında bir türküde dinliyoruz şimdi. Çayıra serdim postu, şu gelen kimin dostu? Gören maşallah desin, kimin var böyle dostu?

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Muhayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Alaaddin Yavaşça'nın bir bestesi, sözler Fuat Edip Baksı'ya ait Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Sevgi, deli gönülden gönüle bir akıştır, izi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Gün olur yeşil bahar, gün olur kara kıştır, izi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır.

Güftesini Turhan Oğuzbaş'ın yazdığı Avni Anıl'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Erzurumlu Aşık Emrah'ın dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer Kürdi bestesini Münip Utandı'dan dinliyoruz şimdi. Yine bahar oldu, coştu yüreğim, akar boz bulanık selli dereler. Sığla derdi, vatan derdi, yar derdi, iflah etmez bu dert beni, yareler.

Güftesini Vedat Şenyol'un yazdığı, Zeki Müren'in Muhayyer Kürdi eseri var sırada. Bestekarın kendi yorumundan, Zeki Müren'den dinliyoruz. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni, çılgın gibi hala severim. Bilirim hiç güldürmeyecektir kaderim. Seni, yalnız seni, çılgın gibi hala severim.

Sıradaki Muhayyer Kürdi eseri yine Zeki Müren'den dinleyeceğiz. Yine kendi bestesi. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen, kalbimde sen, ruhumda sen, ne olursun bana sevgilim desen.

Güfte ve bestesi Gün Doğdu Duran'a ait Muhayyer Kürdi eser var sırada. Güzide Kasacı'nın yorumundan sunuyoruz. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın? Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların düşen yaprakla biter. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu son gecesinde de sizlerle olduğumuz için mutluyuz. Umuyoruz ki nice bayramlara sağlıkla, mutlulukla, birlik beraberlik içinde ulaşırız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece bir başka programda yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece programımızda sizler için seçtiğimiz son şarkı, güftesi ve bestesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi eser. Semra Ersoylu'dan dinliyoruz son şarkımızı. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız. Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle Bir Ömür başlıyor. ...1938'de Cezayir'de doğmuştu. Musevi asıllı, Fransız pasaportlu Enrico Macias. Söz ve müzikleri, kendisine ait şarkıları hala dillerimizde. Bugünkü Müzikle Bir Ömür programımın ilk iki şarkısını ona ayırdım. No, Je n'ai rien oublié ve Solenzara.

No, Jean Rien Oublié ve Solenzara. Enrico Macias'ın gitarı ve sesinden dinledik. 1947'de tango olarak yazılmış, melodisini hepimizin bildiği bir eski şarkıyı Şili'nin büyük bolero ustası Lucho Gatica söylüyor. Yanık sesiyle. Los Ejes de mi Careta.

Los Ejes de mi Careta. Bu güzel şarkıyı Latin dünyasının, Şili'nin bolero kralı Lucho Gatica'nın yorumu ile dinledik. Geçtiğimiz yıllarda hayata veda eden Alman orkestra şefi James Less, Beethoven'ın Elize için yazmış olduğu ölümsüz besteyi bakın ne kadar güzel aranje ederek orkestra ve korosu ile çalmış. Für Elise, Elize için James Less orkestra ve korosundan dinliyoruz.

Für Elise, Elise için James Last Orkestra ve Korosu'ndan Beethoven'a ait bir eser dinledik. 80'li yıllarda George Michael'ın meşhur ettiği dikkatsizce kullanılmış bir fısıltı anlamındaki Careless Whisper, Kenny G'nin soprano saksafonu ve Bright McKenzie'nin yorumu ile At Last isimli albümden bizlere ulaşmış. Gelin dinleyelim.

Careless Whisper, George Michael'ın 80'li yıllarda kendisini üne kavuşturan şarkısını Kenny G'nin soprano saksafonu ve Brian McKnight'ın sesinden dinledik. Şimdi ünlü aranjör Dave Cruz'in bir bossa nova'yı barok müzik tarzında notalara dökünce bakın ortaya ne kadar güzel bir melodi çıkmış. Bossa Barok.

Ömür Göksel söylüyordu Besbelli isimli şarkısını. Şimdi 80'i aşkın yaşına rağmen hala trompetini üfleyen Herb Albert, kendi grubu olan Tijuana Brass eşliğinde Hello Dolly adlı parçayı hem çalıp hem de Meksika İngilizcesiyle sempatik bir tarzda söylüyor.

Hello Dolly, Herb Albert ve Tijuana Brass grubundan dinledik bu popüler film melodisini. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahip olan bir konudan bahsetmek istiyoruz. Uyku. Özellikle de günde kaç saat uyku yeterlidir sorusuna birlikte cevap arayacağız. Özellikle şunu söylemek gerekir ki uyku sadece dinlenmek değildir. Uyku, bedenimizin ve zihnimizin kendini yenilediği, toparladığı çok önemli bir süreçtir. Yeterli uyku almadığımızda hem fiziksel hem de zihinsel performansımız düşer. Odaklanma sorunları yaşarız. Daha çabuk yoruluruz ve hatta bağışıklık sistemimiz bile zayıflayabilir. Peki, gerçekten günde kaç saat uyumalıyız? Uzmanlara göre yetişkin bir bireyin ortalama 7 ila 9 saat arasında uyuması gerekir. Ancak bu süre kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar 7 saat uykuyla dinç hissederken bazıları için 8 ya da 9 saat daha ideal olabilir. Burada önemli olan uyandığınızda kendinizi enerjik ve dinlenmiş hissedip hissetmediğinizdir. Gençler ve çocuklar için bu süre daha da uzundur. Örneğin ergenlik dönemindeki bireylerin yaklaşık 8 ila 10 saat uykuya ihtiyacı vardır. Çünkü bu dönem hem fiziksel hem de zihinsel gelişimin yoğun olduğu bir süreçtir. Ancak günümüzde birçok kişi yeterli uyku alamıyor. Özellikle telefon, bilgisayar ve sosyal medya kullanımı uyku düzenimizi ciddi şekilde etkiliyor. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak beynimizi uyarıyor ve uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Bu da uyku kalitesini düşürüyor. Kaliteli bir uyku için bazı basit ama etkili alışkanlıklar geliştirebiliriz. Örneğin her gün aynı saatte yatıp kalkmak uyku düzenimizi oturtmamıza yardımcı olur. Yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak, loş bir ortam oluşturmak ve ağır yemeklerden kaçınmak da uyku kalitesini artırır. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir. Sadece uyku süresi değil, uyku kalitesi de çok önemlidir. 9 saat uyuyup yorgun uyanmak mümkündür. Çünkü sık sık uyanmak ya da derin uykuya geçememek dinlenmemizi engeller. Sonuç olarak günde kaç saat uyku yeterlidir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Ama genel olarak yetişkinler için 7-9 saat arası uyku ideal kabul edilir. En doğru ölçüt ise kendi vücudumuzu dinlemek ve bize en iyi gelen uyku düzenini bulmaktır. Unutmayalım, iyi bir gün iyi bir uykuyla başlar.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile de görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile, dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalı, dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 3. 4. turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saati aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile de görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile, dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır, dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Bayram dönüşünde peş peşe

ve kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panelvan çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saati aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre görüş, iyi yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, görüş iyi. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50, yer yer 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İLAM Araştırma Koordinatörü Sayın Hidayet Erdoğan Hocamız. Hidayet Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hidayet Hocam, sizinle güzel ahlakın göstergesi olan bazı şeyler var. İşte evet. Mülayimlik, ondan sonra evet. Ülfet, hoş söz, evet. Yani davranış falan. Bunları bozabilen 8 hal tabii. Var. Biraz bunları konuşalım isterseniz. Tabii. Ne koyabiliriz karşısına bunların bozulmaması için?
2: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tabii güzel ahlakın alem şumul göstergeleri var. Yani yeni tabirle evrensel göstergeleri var. Birincisi, 4 tane çok var ama bunu 4'e indirgeyebiliriz. Birincisi, karşı tarafa sert, haşin davranmamak. Yani yapacağımız işlerde davranışlarımızın daha yumuşak olması. İkincisi, bize yapılan davranışları mülayemetle, yumuşaklıkla karşılamak. Yani onları böyle sanki içimizi absorbe de eder gibi güzel karşılamak. Üçüncü göstergesi, tatlı dil. Çirkin sözden uzak, güzel söz söylemek. Bu da güzel evet. ahlakın evet. göstergesi. Dördüncüsü de somurtmamak ve mütebessim olmak. Beşuş, böyle tatlı bir güler yüzle, yüzümüzün o ahlakımızı yansıtan bir özellikte olması. Bu 4 ahlakı var. Bu nereye giderseniz gidin, dünyanın her yerinde bu güzelliktir. Yani somurtan bir insan dünyanın neresinde olursa olsun iyi değildir.
1: Doğru, somurtuyordur.
2: Yani, somurtuyordur yani. Veya sert davranan insan dünyanın neresinde olursa olsun, yani yumuşak davranan bir insan bizim gönlümüzü okşar. Hoş söz,
1: şüphesiz.
2: Yani böyle yumuşak söz, güzel söz, bir güzel ifade her yerde iyidir. Bu 4 tane özellik, önemli olan bu formda durabilmektir. Yani ideal olan insanın bu 4 şeyi formda tutabilmesidir. Ama bazı haller var ki, dünyanın inişi çıkışı, efendim değişik halleri var. Bu 4 halimizi bizim bozabiliyor. Pekala, bu halleri, bozabilen hallerin için bilmek zorundayız. Bilmek zorundayız.
1: Tabii, tedbir almak için.
2: Çünkü bir, bizim bu halimiz bozulunca bir bahanesini bulabiliriz. Ha, ben şundan dolayı bu halim bozuldu deyip düzeltebiliriz. Veya karşımızdaki insanın böyle her zaman bildiğimiz düzgün, güzel, tebessümlü, hoş sözlü, yumuşak insanın bir anda bozulduğunu görüyoruz. Ha, acaba bu 8 halden birisi var mı ki, ondan mı bozuldu acaba deyip bahanesini bulup veya sebebini bulup ona karşı daha toleranslı, daha müsamahakar davranabiliriz. Bahaneyi şahsa değil de, zatına değil de, o kardeşimiz bundan dolayı böyle yaptı deyip o halinin telafi edilmesini, o halin giderilmesini sağlayabiliriz. Onun için bunlar çok önemli.
1: Hocam, şeytan da melun iş başında durmadan, biliyorsunuz tabii. Yani insanın ayağını kaydırsın, bir yanlış yapsın, yapmasını sağlasın gibi şeyleri de var. Yani bunu da bilmek, unutmamak lazım
2: aslında. Tabii, zaten şeytan oralardan giriyor. Yani
1: tabii.
2: Öfkeden giriyor değil mi?
1: Tabii.
2: Kötü sözden giriyor. Tabii. Bir yerden giriyor şeytan. Ha, şeytana tam da çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten şeytanın o kapıdan girmemesi için biz başka bir bahane bulmalıyız. Bak, ey şeytan sen git. Bu kardeşimiz bundan dolayı böyle yaptı. Bu hal geçici bir haldir. Çünkü bütün haller insana misafirdir. Geçecektir.
1: Evet, yani. Tabii.
2: Zor halde misafirdir, kolay halde misafirdir. Dolayısıyla güzel halleri bozan 8 tane nokta var. Şimdi onları tek tek isterseniz
1: buyurun, tabii,
2: sıralayalım. Lütfen. Birinci hal, idari görevler. İdari görevlerde insan bazen güzel halini bozabilir. İdareciliği iyi yapayım derken kendinde böyle bir sahiplik, sorumluluk yüksek olur. Sorumluluğu, insanın sorumluluğu yüksek olur. Bu sorumluluğun yüksekliğinden kaynaklanan böyle bazen taşkın davranış
1: evet,
2: olabilir. Gerginlik olabilir.
1: Doğru, haklısınız.
2: Yani idareci, mesela bir idareci size böyle sert davranmışsa, yani onun idareciliğine verin. Veya siz idareciyken sert davranmışsanız, ya ben idareciliğimi abarttım galiba deyin. Biraz böyle idarecilik sert davranmaya gerektirmez ama ona sebep olabilir deyip
1: Hocam
2: o
1: ama şey
2: bahaneyi
1: var.
2: Tıkayın
1: Ya
2: yani.
1: adamın üzerinde bir sürü yük var kardeşim. Bak kaç
2: Tabii.
1: kişiden sorumlu,
2: Evet.
1: ağırlığı çok. Dolayısıyla anlayışla karşılamak lazım gibi şeylerle savunuyoruz
2: Tabii.
1: ama aslına bakarsanız adaletli bir yönetici.
2: Tabii.
1: Ya sorumluluğunun bilincinde olmak demek sürekli gergin
2: Tabii.
1: olmak, sürekli aşırı dikkatli davranıp insanları
2: Tabii.
1: incitmek demek değil manada.
2: Ahlakını bozmayacak yani.
1: Tabii, evet.
2: Bozulduğu zaman ha benim bu idareciliğimden bozuldu diyecek.
1: Evet.
2: Demek ki idareciliği abarttım biraz diyecek. Geri adım atacak
1: Tabii,
2: yani.
1: kesinlikle.
2: Birinci madde bu. İkincisi idarecilikten uzaklaştırılmak, görevden alınmak insanın ahlakını bozar. Bir an bir boşluğa düşer. Depresyon diyorlar ya. Yani depresyon çöküntü demek kelime anlamı. Bir çöküntüye girebilir. Yani yüksek bir yerdeyken herkes bana bakıyordu, ben idareciydim. Halbuki iniş ve çıkışlar insan için ama insan onu düşünemez.
1: Evet, doğru.
2: Yani bir an böyle yüksek bir yerdeki bir insana zaman zaman yanına gidip artık sen falan yerin başkanı değilsin, falan yerin müdürü değilsin diye telkin etmek gerekir.
1: Evet,
2: Artık
1: hocam bir
2: sen
1: de
2: görevden gittin.
1: tabii bir de şu var. Hani bizim büyüklerimizin sözü

0: Dur. Verilen görevi reddetmeyeceksin.
1: Evet.
0: Duayla kabul edeceksin, şükürle. Ama çok da yükselmeyi hedeflemeyeceksin.
1: Evet,
0: Yani hırs
1: talip olmayıp
0: yapmayacaksın.
1: matlup olacaksın. Evet.
0: Yoksa yüksekten düşmenin verdiği zayiat ağır olur.
1: Ağır. En büyük zayiat da ahlakımızın
0: Evet,
1: bozulması.
0: evet. Hocam bir
1: Güzel.
0: müzik arası verelim
1: Tamam.
0: müsaade ederseniz. Devam edelim.
1: Evet.
0: Merhum Niyazi Sayın ve merhum Necdet Yaşar Üstadların müşterek Hüseyin'i taksimini dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Efendim Hidayet Erdoğan hocamız da güzel ahlakın göstergesi olan unsurları engelleyen 8 hali konuşmaya evet, devam ediyoruz. Evet. İkisini saydık hocam. Evet. Şimdi geri kalanını konuşalım. Buyurunuz.
1: Evet. Üçüncü hal zenginlik. Yani bir anda zenginleşince insan, o zenginlik insanın güzel ahlakını bozabilir. O yüzden zenginleşen insanlar veya zengin maddi açıdan zenginlik, normal ihtiyacından daha fazla mala mülke sahip olan insanlar, yeni mülk edinme noktası filan, bu da güzel ahlakı bozabilir. Özellikle şu cümleyi ben kullanmak istiyorum. Tabii her ya. Güzel, her yeni bir şey insana belli miktarda sarhoşluk verir. Dikkat etmek zorundayız. Yani.
0: Hocam, üçüncü konuyu konuşuyoruz. Dikkatimi çeken şey şu, ilk üç şeyde. İnsan hayatında böyle ani şeyler olur. Değil mi? Şoke edici.
1: Evet.
0: Bunlara karşı tedbir.
1: Evet yani. Çünkü insan normal formda giderken bozuluyorsunuz yani.
0: Evet evet. Yani. Birden
1: o forma
0: bir
1: geri,
0: şey oluyor. Evet.
1: Akrediti geri çekiliyorsunuz. Bir tabii. Akreditasyon var. Yani kabalık iyi bir şey değil yani. Hani hemen geri çekiliyorsunuz. Özellikle sarhoş edici özelliği var her yeninin. Ona dikkat etmek zorundayız. Dördüncü hal fakirlik. Bir insan iyiyken fakirliğe düştüğü anda da ahlakı bozulabilir. Veya bir insan iyiyken fakirliğe düştü. Ve bakarsanız ki onda bazı bozulmalar olabilir. Bu kardeşimiz bu fakirlikten dolayı böyle oldu. İnşallah hali düzelir, bu böyle değildi deyip ona müsamahalı davranabilirsiniz.
0: Hocam bunlar bazen insanı şeye de götürebilir. Yani neden benden aldın
1: evet.
0: gibi.
1: Allah korusun. Şirke küfre doğru da götürebilir. Muhafaza. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz buyuruyor ki fakirlik neredeyse küfür olacaktı diyor. Kâdel fakru en yekûne küfran. Neredeyse küfür olacaktı diyor. Onun için de ilaç şudur. Ama

0: Tabii.
1: Zenginken fakirliğe düşmesi, yoksa Efendimizin kendisi fakirdi.
0: Tabii. O
1: Yani
0: fakirlikten övünç duyuyor.
1: evet,
0: Övünç kaynağı. El fakru fakri
1: tabii.
0: buyuruyordu. Fakirlik de insana efendim fakir düşmek de fakirlikten çıkamamak da insanın ahlakını güzel ahlakı bozabilir. Ahlakını bozabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. O durumda müsamahanı da aramamız lazım. Kendimizin de o duruma düştüğü zaman hemen toparlamamız gerekiyor. Beşincisi kişinin müzmin bir hastalığı. Yani artık iyileşme ihtimali olmayan kronik bir hastalığınız var. İşte kronik astımınız var. Kronik şeker hastasısınız.
1: Tabii.
0: İyileşmeyen bir hastalık insanın o kronik hastalık da insanın ahlakını bozabilir. Ya ne zaman ben bundan kurtulacağım? Veya başkasına kıyaslayarak bak niye başkaları sağlıklı da ben böyleyim falan gibi insan morali bozulabilir, bir
1: Tabii,
0: depresyona
1: tabii, tabii.
0: girebilir. O zaman da müzmin bir hastalığı olan kardeşimizden böyle olumsuzluk gördüğümüz zaman müsamahalı davranacağız. Biz de müzmin bir hastalık üzereysek ya bu hastalık da bizim bazı ahlakımızı bozuyor. Sağlık tarafımıza, iyi tarafımıza bakalım. Hep buraya odaklanmayalım. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu diğer
1: Tabii.
0: nimetlere bakalım diye kendimizi efendim teselli etmenin yollarını bulacağız. Sonra müzmin hastalıktan sonra yaşlılık hali de insanın güzel ahlakını bozan hallerden. Onun için insan yaşlanınca da bazı konulara ani tepkiler verebiliyor. Çabuk duyarlı hale geliyor. Yani duyarlılığı artıyor ve birden kendi güzel halini bozabiliyor. Dolayısıyla yaşlandığımız zaman biz yaşlıysak eğer ya yine benim güzel halim bozuldu diyeceğiz. Veya yaşlı birisinden böyle bir şey görürsek onun yaşlılığına vereceğiz. Bir de bir insanın böyle anlatamadığı, çözemediği kafasında bir problem taşıyan insanın da güzel hali bozuluyor. Çözemediğiniz bir probleminiz var. Çözümsüz hale girmişsiniz, kilitlenmişsiniz. Onu dert edinmişsiniz. Zaten dert o demek yani.
1: Evet.
0: Yani unutamıyorsunuz. Yani onu bir telafi edemiyorsunuz. İşte onu böyle iyi bir samimi dostunuza, babanıza, annenize, çevrenize anlatmanız gerekiyor. O olmazsa gidip dağ
1: Tabii
0: taşa
1: tabii.
0: anlatmanız
1: Doğru
0: lazım ki
1: doğru. Evet.
0: rahatlamanız lazım.
1: Paylaşmak icap
0: Paylaşmanız
1: ediyor.
0: icap ediyor. Paylaşmıyorsunuz veya paylaştığınız zaman yanlış anlaşılır diyorsunuz veya ayıp görüyorsunuz. Ayıp olduğunu düşünüyorsunuz filan. İşte o durumdaki bir insanın da güzel hali bozulabiliyor. Bu yedinci olarak. Sekizinci olarak da insanın böyle farkında olmadan bazen tabir biraz kaba bir tabir gıcık gittiği veyahut
1: Estağfurullah.
0: da yani böyle takıldığı bir şey olur. Yani böyle normal bir hal değil ama ya onu görünce bir öfkesi kabarıyor. Bir hal var, birisi var veya bir olay var, bir mekan var, bir yer var, bir zaman var. Aslında normal şartlarda iyi, güzel ama o insanın geçmişten gelen bir hatırası veya bir hal yani onu görünce bir tiksinti oluşuyor içinde. Ona karşı da mesafeli olmak zorunda. Yani ben aslında bu normal bir şey ama bu tiksinti bana dışarıdan gelen bir şey diye kendini böyle dengelemesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla güzel ahlakı bozan bu 8 haller sırayla sıralarsak idarecilik hali, idarecilikten uzaklaşma hali, fakirlik hali, zenginlik hali, kronik hastalık hali, kafamıza atamadığımız bir endişe, yaşlılık hali veya birisine farkında olmadan istemeyerek gıcık gitmemiz veya kin duyma halimiz bunlar bizim güzel halimizi
1: Evet.
0: bozabilir. Buna karşı dikkatli olmak zorundayız yani.
1: Yıldızının barışmadığı kimselere ve şeylere
0: Olabiliyor yani.
1: karşı evet
0: Halbuki adam iyidir
1: uyanık
0: ama
1: olmak lazım.
0: böyle
1: Tabii,
0: dikkat
1: tabii,
0: etmek
1: tabii.
0: lazım. Önemli olan güzel ahlaklı olarak dünyada yaşamak.
1: Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala bizlere güzel ahlak üzere yaşamayı nasip eylesin
0: Amin. Amin.
1: diye dua ederek programımızı kapatalım. Allah ilminizi
0: Amin.
1: bereketlendirsin.
0: Cümlemizi teşekkür ederiz.

Mutlu günler, selamlar değerli dinleyenlerimiz. TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programında bir saatlik beraberliğimiz başladı. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Erken saatte uyanarak başladığımız günün güzelliklere vesile olmasını dileriz. Yüreğinizden umut, gözlerinizden yaşam sevincinin ışıltısı eksik olmasın. Barış Manço'nun sesinden bir şarkıyla başlayacağız yayınımıza.

Günün aydınlığını borçlu olduğumuz güneş, yaydığı ısı ve ışıkla hayat veriyor dünyaya. Güneş kelimesinin kökeninde günü oluşturan günün kaynağı anlamı var. Türk kültüründe güneşe ve doğduğu yöne hep saygı duyulmuş. Deniz Karakurt'un Türk Söylence Sözlüğü'nde aktarılan bilgilere göre eskiden Türkler doğan güneşi 3 ya da 9 kez selamlarlardı. Hakan'ın çadırının kapısı doğuya bakar, evlerinin kapısı hep doğuya açılırdı. Rüyasında güneş gören hamile kadınların kız evlat sahibi olacağına dair bir inanç da vardı. İslamiyet öncesinde göğün 7. katında oturan Gün Ana ismi verilmiş bir tanrıça bulunduğuna inanıldığını öğreniyoruz. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'de şöyle denmiş: "Gece ve gündüz güneş ve ay onun alametlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin." Emel Taşçıoğlu'nun yorumuyla Neşet Ertaş'tan alınmış Kırşehir türküsünü dinleyelim. "Seher vakti çaldım yarın kapısını."

İstanbul'dan aldırayım fesini, nerelerden işiteyim sesini. Bir Aydın türküsünde böyle deniyor. Türküde ismi geçen Fes, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı içinde resmi başlığımız olmuştu. Genellikle kaşın üzerine eğik giyilen Fes, bazen de yana yahut arkaya atılırmış. Şarkılarda, türkülerde eğri fesli Nevcivanların, yani alımlı çalımlı yakışıklı delikanlıların tasvirlerine rastlanıyor. Mesela Tulumbacı Teşkilatı'ndan bir genç şöyle tasvir edilmiş. Çıkalım bağlar başına, mailim samur kaşına, yaraşmış şahin başına, elde gümüşlü kırbacı, eğri fesli tulumbacı. Bu başlık önceleri Tunus'tan ve Fransa'dan getiriliyormuş. 1835 yılında İstanbul'da Feshane adı verilen bir fabrika kurulmuş, fesler burada imal edilmeye başlanmış. Fes, kibar tabakadan tutun fakir fukaraya kadar herkese yayılınca, Türk musikisi de Nevcimanların başındaki perçemli kâküllü feslerle uğraşır olmuş. Tamburi Mustafa Çavuş'un Beyati şarkısında olduğu gibi, Tuğçe Pala'nın sesinden dinliyoruz. Hüsnün gören seni ister, aç fesini perçem göster.

TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programında birlikteyiz. Melihat Gülses'in seslendirdiği Saadettin Kaynak bestesini dinleyeceğiz. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor.

Okud olayım kalem tutan ellere, katip arzu halim yaz yare böyle denir bir türküde. Halk edebiyatımızda kalem ve kalem tutan el hep üstün tutulmuş, övülmüş. Saz şairleri kalem kullanmayıp şiirlerini irticalen söylediklerinden, arzularını dile getiren dizeleri katiplerin kullandığı kalem vasıtasıyla kağıda dökmüşler. Kalem kılıçtan keskindir demişiz. Kılıç, ülkeler fethetmekte, vatanı korumakta işlev görürken, kalem manevi gücü temsil etmiş. Kur'an-ı Kerim'in kalem suresi, okayla kaleme ve yazmakta oldukları şeylere and olsun ki diye başlıyor. Dolma kalem ve kurşun kalemden önce kamış kalemleri kullanmış insanlar. Dilimize Arapçadan geçen kalem sözcüğü, Yunanca'da kamış anlamındaki kalamos'tan geliyor. Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünde aktarıldığına göre kalamos, mitolojide bir ilahın ismi aynı zamanda. Irmak tanrısı Mayandros'un, yani bugünkü Büyük Menderes'in oğluymuş kalamos. Rüzgar tanrısı Zephyros'un oğlu Karpos'a pek düşkünmüş. İki genç bir gün ırmakta yüzerken kalamos arkadaşını geçmek istemiş, Karpos bu yarışmada boğulmuş. Kalamos buna o kadar üzülmüş ki üzüntüsünden kuruya kuruya bir kamış haline gelivermiş. Adı meyve anlamına gelen karpuz da güzün ölüp ilk yazda dirilen tarla yemişine dönüşmüş. Karpuz sözcüğü onun isminden gelmeymiş meğer.

Türküsü dinledik. Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Dualardan ve beddualardan söz edeceğiz şimdi. Dua biliyorsunuz bir şeyin olması ya da olmaması için kulun Allah'a yakarışlarını ifade ediyor. Dua Arapça bir söz. Bunun başına Farsça bed sözü gelince beddua yani kötü dua ortaya çıkıyor. Bedduaların büyük bölümünde sözü muhatabı Allah'a emanet ediliyor. Profesör Doktor Halil Ersoylu'nun hazırladığı Türk dilince dualar ve beddualar sözlüğü yaklaşık 350 sayfadan müteşekkil. Bu hacmin ilk 130 sayfasını dua sözleri, kalan kısmı beddua sözleri doldurmuş. Anlayacağınız, dilimizde dua sözleri beddua sözlerinin neredeyse yarısı kadar. Başka deyişle beddualarımız sayıca dualarımızın iki katı. Üstelik beddualar sayıca çok olmakla kalmayıp dualardan daha renkli, daha keskin ve yaratıcı. Eski derdin yeni derde katılsın, karnına ince ağrılar da olsun, kavim ile kardeş senden nefret etsin, pervaneler gibi nara düşesin, şu geniş dünyada darda kalasın, zalimlerin kılıcına tuş olasın gibi beddualar bunlara örnek. Daha ne ilenmeler ne beddualar var Türkçemizde. Bunları kağıt üstünde görmek, okumak ilginç ve eğlenceli ama birinden işitmek öyle değil şüphesiz. Hayır dua edenleriniz çok, beddualar üstünüzden eksik olsun diyerek sözü müziğe bağlayalım.

Işın Karaca'nın seslendirdiği şarkıyı Suat Say'ın, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiiri üzerine bestelemiş. Sevgili dinleyiciler, birçoğunuz yollarda bir menzile ulaşmak için çabalarken

yanıyor bize. Günlük menzilimiz evle iş, işle ev arasındaki mesafeden ibaret çoğu zaman. Ama iş, eğitim, aile hayatımızda kat ettiğimiz tüm mesafeler erişilen bir menzile işaret ediyor. Menzil kat etmek hem zaman hem emek hem de sabır işi. İnsan ilişkileri, ahbaplıklar ve sağlam dostluklar da aceleyi dışlıyor, sabırlı olmayı gerektiriyor. Aşık daiminin dizelerinde ifade edildiği gibi. Menzil almak ister isen gönül sabreyle, sabreyle. Dostu bulmak ister isen gönül sabreyle, sabreyle. Nihai menzilimiz elbette fani hayatın sonunda erişeceğimiz, inançlı insanların umutla baktığı ahiret kapısı. Aşık Veysel pek güzel ifade etmiş o kapıya doğru yol alan insanın yolculuğunu. Şaşar ve

0: Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Dinlediğimiz türküyü Cengiz Özkan seslendirdi. Programımız sağlıklı tarım ve sağlıklı beslenme konulu bir söyleşiyle devam edecek. Uzun yıllardır ekolojik yaşam duyarlılığı oluşturmak, bu doğrultuda sağlıklı ve adil modeller geliştirmek için çalışan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel müdürü Batur Şehirlioğlu'yla son dönemin önemli tartışma konuları arasında yer alan pestisit kullanımı üzerine konuşuyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Pestisit dediğimiz kavramı şöyle bir tanımlayalım dilerseniz. Ben şöyle bir baktığımda bakterileri, virüsleri, mantarları, haşereleri, bunların zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan maddeler, kimyasallar, organik bileşikler ve yöntemler olarak tanımlanıyor. Doğru mudur bu şekilde tanımlamak acaba pestisiti?
1: Pestisitler genelde literatürde tarım ilacı veya bitki koruma olarak, ürünü olaraktan geçmektedir. Aynı eczaneden ilaç aldığımız gibi aktif maddeleri vardır. Bunun dışında solvent, emülgatör veya yapıştırıcı maddeler gibi farklı içerikleri de bulunmaktadır. Pestisitler aslında birer tarım zehiridir. İsit eki İngilizce'de belirli bir kişiyi ya da bir şeyi öldüren biri ya da bir şey öldürme eylemi anlamına gelir. Dolayısıyla biz pestisiti Türkçe'de dernek olarak kullanırken tarım zehri olarak

0: olarak kullanılır. Çünkü özünde bu maddeler canlıları zehirleyerek öldüren maddelerdir. En basit örneği, hani fare, diğerlerini tanımayacak deriz ama fare ilacı diyor muyuz? Fare zehri diyoruz. Yani evet. Sonuçta bu da, bunlar da birer zehirdir. Üzücü olan tarafı şu, siz bu zehirleri tarım alanında belirli zararlıya karşı attığınız zaman hedef zararlıya bu pestisitin %10'dan az bir kısmı, farklı istatistikleri, farklı pest gruplarına göre ve canlıya göre farklı rakamlar verebiliriz ama çok az bir kısmı hedef canlıya gidiyor. Bu diğer kısmı, yani %90 diyebileceğimiz kabaca kısmı, havaya, o ilaçlamayı yapan kişiye, toprağa, toprak ekosistemine, su kaynaklarına, su ekosistemine, oradan işte balıklara, balıklardan insanlara veya gıda yoluyla tekrar bize, yani hedef olmayan biyolojik çeşitlilikteki diğer o bölgedeki arılar çok gündemde biliyorsunuz. Diğer eklem bacaklılar, kuşlar, farklı canlıları zehirlemekte ne yazık ki.
1: Pestisit kullanımından söz ettiğimiz zaman, sizin tabirinizle tarım zehirlerinden söz ettiğimiz zaman, öncelikle insan yaşamını, insan sağlığına verdikleri zararı ele alırız ve bunun önlenmesi üzerinde dururuz. Ama siz sanıyorum öncelikle doğaya verdiği, doğadaki canlılara bu tarım zehirlerinin verdiği zararları önemsemek gerektiğini söylüyorsunuz, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani şöyle bir şey, önce demiyoruz aslında, hepsinin bir bütün olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Şöyle örnekleyeyim, gıdanın maliyeti dediğimiz zaman, bugün hepimiz gıda enflasyonu, gıdada artan fiyatlar, özellikle hayvansal ürünleri yaşıyoruz. Şimdi burada bu ne yazık ki bu şu anki 100 liralık bir ürün bile gerçek maliyeti yansıtmamakta. Çünkü dışsal maliyet dediğimiz bir maliyet var. Bunun açılımı da şu: çevre, biyolojik çeşitlilik, sosyal ve insan sağlığı. Bugün bu pestisitlerle veya işte antibiyotiklerle, fenli gübrelerle, diğer kimyasallarla, şunlarla bunlarla yediğimiz gıda da hiçbir zaman maliyet hesabına çevreye verdiği zararı katmıyoruz.
1: Mesela aslında yani etiket fiyatından daha yüksek bir maliyet mi söz konusu?
0: Tabii tabii, yani sonuçta o pestisiti üreten veya kullanan kişinin su kaynaklarına verdiği veya vatandaşlarımızın kanser olmasından dolayı sağlık masrafına verdiği veya ölçülemez bir biyolojik çeşitlilik zararının maliyete dahil edilmiyor. Bunu biz gıdayı alırken ödemiyoruz ama Sağlık Bakanlığı ödüyor, vatandaş ödüyor gibi bir şekilde gene aslında cebimizden çıkıyor. Ama gerçek maliyet bunun 3 katı. İşte bu maliyetten bahsediyoruz. Yani insan sağlığı, biyolojik çeşitlilik, su kaynaklarının kirlenmesi, arıların ölmesi, saymadıkça bitmez bunlar ne yazık ki.
1: Evet, burada bir çelişkiden söz etmek mümkün mü acaba? Genel olarak tarımdaki koruyucu yöntemler, verimi artırıcı yöntemler aslında gıdayı daha erişilebilir, daha ucuz hale getirmek için kullanılan yöntemler olarak da değerlendirilebilir. Çünkü verimi artırıyoruz. Verimi artırarak maliyetlerimizi bir bakıma düşürmüş oluyoruz ve insanların gıdalara daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Zaten pestisitlerin kullanılma amacı da bu, değil mi? Daha rahat, daha verimli üretim, tarım üretimi yapabilmek. Ne dersiniz?
0: Evet, zaten yeşil devrimle hibrit tohumları ve pestisitleri hayatımıza sokan kimyasal firmalarının da argümanı bu. Fakat bugün 2014 yılından beri Birleşmiş Milletler verileri de gösteriyor ki dünyada açlık sorunu tekrar yükselişe geçti. Yine Birleşmiş Milletler'in pek çok raporunda, insan hakları ile ilgili vesaire raporlarında açıkça belirtmektedir ki pestisitler, tarım zehirleri bizlere kısa vadeli dönemlerde verim artışı sağlasa da demin söylediğim dış maliyetleri ve toprağın verimliliğini yitirmesi gibi maliyetleri ve insan sağlığına kattığımızda uzun vadeli bir çözüm değildir. Pestisitler kısa vadede verimi arttırmakla birlikte bugün işte fenli gübreler yüzünden kaybolan topraklar, bakın Çin'de Çin hükümetinin yaptığı araştırmaya göre pestisitler ve diğer kimyasallar yüzünden %20 küsürü, tam hatırlamıyorum, tarım alanı kullanılamaz hale gelmiş durumda. Dolayısıyla burada bir kısır döngü var. Şöyle özetleyeyim. Biz pestisit attıkça doğadaki av-avcı dengesi bozuluyor. Biz pestisit attıkça avcı türler azalıyor. Ve de pestisitlere karşı bu organizmalar ve canlılar direnç geliştiriyorlar. Yani bu pestisitlerin, bakın Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği ile paralel olaraktan biz 200'ün üstünde pestisiti yasakladık. Neden yasakladık?

0: Bunları sorgulamamız gerekiyor. Direnç geliştiren canlılar o pestisitlerden etkilenmiyorlar artık. Bugün bırakın böcekleri vesaire, bitkiler, yabani ot dediğimiz o otlar, yerli otlar aslında direnç geliştirmiş durumda. Bununla ilgili çalışmalar var. Ne oluyor? Hem bu zarardalar direnç geliştiriyorlar, yani pestisitler etkisiz hale geliyor. Hem de bunların doğal avcılarını biz zararlıdan daha çok etkiliyoruz. Yani biz bir birim zararlı öldürürken 10 birim arılar gibi faydalı böcekleri öldürüyoruz. Böylece av avcı dengesi bozuluyor. Çok basit bir örnekle bitireceğim. Bugün mısır tarlalarımızın etrafında tüfekte bekliyor değil mi çiftçilerimiz? Niye? Domuza karşı bekliyor. Evet. Neden? Çünkü doğadaki av avcı, yani kurt domuz dengesini bozduk biz. Eğer kurt olmazsa popülasyon olaraktan domuz azar ve siz mısır tarlasında güvenlik önlemi almaksa bu da ekstra bir maliyet getirir. Bu bir kısır döngüdür. Uzun vadede pestisitlere dayalı tarım sistemi ne yazık ki sürdürülemez.
1: Bir de işin şu yönü var. Çocukluğumuzda bize hep meyveleri kabuğuyla yememiz gerektiği söylenirdi. Asıl besleyici kısmı orasıdır. Elmayı mesela kabuğuyla ısırarak yiyin iyiceyi kadıktan sonra denirdi. Şimdi ise meyvelerin kabuğunun soyulması öneriliyor. Hatta belki domatesin bile kabuğunu soyarak kullanmakta, tüketmekte fayda olduğunu ifade eden uzmanlar var. Bu da kullanılan bu kimyasalların bitkide bıraktığı kalıntılar yüzünden. Bu konuda ne söylersiniz?
0: Bu bilgi değişikliği doğru olmakla birlikte artık bu da değişti. Yani sizin son söylediğiniz kabuğunu soymanın faydaları da artık eski bilgi konumuna geçti. Çünkü artık kullanılan pestisitler erken dönemdeki gibi değil, yarı sistemik veya sistemik. Yani daha Türkçesi bünyesine alıyor. Yani domates bitkisi bunu bünyesine alıyor. Aynı biz bir antibiyotik aldığımız zaman, bir ilaç aldığımız zaman, hani hamama gidip duş aldık, keselendik şeklinde derimizden bunu atamayacağımız gibi bizim içimizde, yani domatesin içinde. Evet, kabuğunu soymak dışarıdan kullanılan diğer tip pestisitlerde bir nebze etkili. Ama günümüzdeki bu sistemik dediğimiz pestisitler bünyesinde olduğu için kabuğunu soyarak yıkamakla, çeşitli yöntemlerle, işte sirkeli su zaten biyolojik ajanlar için, bu tip yöntemlerle gıdamızdan kurtulmamız mümkün değil. Çok üzücü bir taraf da şu: bugün siz markete gittiğiniz zaman bir diyabet hastasıysanız, işte ne bileyim, bir şekerli gıdayı etiketten okuyaraktan glukoz mu, fruktoz mu, içinde ne var, bunları bilip bir tercihte bulunabiliyorsunuz. İçindekiler kısmına bakaraktan karbonhidratlı gıdaları, şekerli gıdaları tercih etmeme şansınız var. Ama markete gittiğiniz zaman hiçbir gıdanın üzerinde pestisit olup olmadığını asla bilemezsiniz. Bugün günümüzde bir gıdaya onlarca kez farklı pestisitler atılabiliyor. Yani sadece tek bir pestisit, tek bir aktif maddeden bahsetmiyoruz. Ve ne yazık ki kokteyl etkilediğimiz bir kavram var. Bununla ilgili çok yetersiz araştırmalar var. Vücudumuzda farklı kimyasalları, pestisitleri bir araya aldığımız zaman bunların insan bedeninde nasıl bir etkileşim yarattığına dair yeterli araştırma yok. Ama bunların zararları gittikçe artmıyor. Dolayısıyla tüketicinin çıkışı ancak belirli standartta, belirli bir sertifikasyonu olan, işte organik gıdalar gibi veya özel standartta olan gıdalara ulaşmak dışında veya bizzat üretmek veya çok emin olduğu, bildiği, tanıdığı üreticiler almak dışında çıkışı da kalmıyor ne yazık ki.
1: Pestisit kullanımının boyutunu denetlemek ne derece mümkün efendim? Çiftçinin ne kadar pestisit kullandığını acaba denetlemek nasıl mümkün olabilir? Ya da çiftçinin kendisini bu konuda denetlemesi, gerekli ölçüyü koyması nasıl mümkün olabilir acaba?
0: Bizim biliyorsunuz bir hem çiftçi kayıt sistemimiz var, hem de şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı bu pestisitler için bir barkod sistemi geliştirdi. Dolayısıyla ilaç bayine hangi firmanın ne ürününden ne kadar gittiği belli, stok takibini yapabiliyorlar ama bu sistem daha yeni yeni oturuyor. Tabii bu da yeterli değil. Sonuçta bir çiftçi hangi tip ürünü kullanıyorsa o ürüne izin verilmiş pestisitleri kullanması lazım. Buna yönelik sistem henüz geliştirilmiş değil. Bu önlenemiyor. Yani A ürünü için ruhsatlı bir ürünü siz B ürünü için kullanabiliyorsunuz. Bu henüz önüne geçilebilmiş değil. Tarım Bakanlığı tahşiş konusunda güzel çalışmalar yapıyor ve bunu kamuyla paylaşıyor. Pestisitler konusunda da denetimler yapıyorlar, numune alıyorlar ama bunu paylaşmıyorlar. Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu konuda

0: beklentimiz var. Bunu da yine dile getirdik. Aynı tahşiş konusunda olduğu gibi pestisitler konusunda da yaptıkları denetimleri vatandaşımız ve sivil toplum örgütleri şeffaf biçimde paylaşsınlar. Çünkü aksi takdirde bakanlığımızın da biz bu çalışmalarını aslında iyi bir şekilde lanse edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar şunu düşünüyor. Devamlı biz Avrupa Birliği'nden dönen ürünlerimizi duyuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Avrupa'dan bunlar böyle dönerken iç pazarda denetimleri de açıklaması yapılmayınca insanlar endişe duyuyor. Bakanlığımızdan bizim ricamız bu endişeleri giderecek yönde politikalar, stratejiler ve uygulamalar yapmaları diye düşünüyorum. Çiftçiler ise ne yazık ki yeterince bilinçli değil. Ne yazık ki demin bahsettiğim o kısır döngü yüzünden zararlar direnç geliştirdiği için ve dirençli ürünler zamanında piyasadan kaldırılmadığı için daha fazla pestisit atmaktalar veya daha zehirlere yönelmekler ve bunun kırılması ve tarım il ilçe müdürlüklerimizin çok daha aktif ve daha sahada üreticiyle birebir çalışmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Sayın Şehirlioğlu.
0: Ben de teşekkür ederim derneğim adına kanalımızda bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Teşekkürler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Genel Müdürü Sayın Batur Şehirlioğlu telefon attığımızdaydı.

Yüksek Sadakat Topluluğu'ndan dinlediğimiz şarkıyla Günaydın Türkiye programının sonuna eriştik. Programı TRT Trabzon Radyosu adına hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.

0: konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl? Konuşurken özel adları kullanıyoruz bazen ve bu özel adların bazılarını biz farklı söylüyoruz, başkalarından farklı işitiyoruz. Birbirleriyle karıştırdığımız zamanlar da çok oluyor bu isimleri. Özellikle bunlar çok ünlü kişilerse, tarihimizden isimlerse ve önemli işlere imza atmış isimlerse orada problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir bilen çıkıp bizi uyarabiliyor çünkü. Bunlardan biri o çokça kullandığımız Makber şiirinin de sahibi Abdülhak Hamit Tarhan mesela. Burada neyle karşı karşıya kalıyoruz? Bu Hamit sözcüğü çok ilginç bir isim aslında.
2: Evet. Hamit sözcüğü Hamit ya da Hamit şeklinde iki türlü de söylenebilir. İkisinin anlamı birbirinden farklı.
1: Evet.
2: Hamit övülmeye değer,

0: Hamid ise hamd eden, şükreden demek.
1: Abdülhak Hamid adındaki Hamid isminin birinci hecesi kısa değil, uzun söylenmek zorunda. Yani Abdülhak Hamid biçiminde. Bir de Abdülhamid var.
0: Evet, orada da kısa.
1: Onun ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Abdülhak Hamid değil, Abdülhak Hamid. Abdülhamid değil, Abdülhamid. Anlamları birbirinden farklı. Çok yakın, çok yakın anlamlar içeriyor olması biraz bu karışıklığa sebep oluyor olabilir. İkisi de özel isim, ikisi de kullanılıyor. İkisinin de ayrı ayrı sahiplendiği kavramlar ve sıfatlar var.
0: Şimdi senin verdiğin bu örnek hemen bir başka örneği çağrıştırdı. O da aynı ad fakat farklı iki okunuş. Hasan Ali Yücel adı.
1: Evet.
0: Ünlü şairimiz Can Yücel'in babası, eğitimcimiz, milli eğitim tarihimizde adı olan çok önemli bir kişilik. Hasan Ali Yücel adı yanlışlıkla Hasan Ali Yücel diye söylenir.
1: Evet. Doğrusu Hasan Ali Yücel'dir. Bir de Ali diye bir isim var elbette. Ama buradaki yüce anlamına gelen Ali adıyla karşımıza çıkıyor. Hasan Ali Yücel. Fakat Hasan Ali'ye öykünerek, Hasan Ali'den bir alışkanlıkla Sabahattin Ali diyenler de var. Onun da doğrusu Sabahattin Ali değil,
0: Sabahattin Ali. Ünlü öykü yazarımız, roman yazarımız Sabahattin Ali. Onun adının da Ali'sini Ali diye söyleyerek belki yüceltmek istiyor olabilir söyleyenler, yanlış bilenler, birbirine yanlış aktaranlar, ama onun adındaki A sesi de soyadındaki Ali'deki A sesi kısa. Normal Ali adı.
1: Bir öykücümüz daha var. Çok güzel öykülere imza atmış bir isim. Sait Faik Abasıyanık.
0: Evet, onun adında da Sait Faik gibi iki ünlü sesi de ilk ağları uzun söyleme eğilimi var.
1: Ya da Sait Faik diye kısa söyleme eğilimi var.
0: Nasıl söyleyeceğiz doğrusunu? Sait Faik Abasıyanık.
1: Şimdi bu isimler herkesin tanıdığı isimler. Öykücü, eğitimci, şair. Dolayısıyla tarihimizde hemen herkesin bildiği bu isimleri özellikle seslendirmek gerekiyorsa doğru bir biçimde telaffuz etmemiz lazım. Bir de cins isim ve özel isim olarak kullanılan bir sözcük var. Zafer sözcüğü. 30 Ağustos zaferinin tam da o günlerde kutlandığı zaman 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayanlarla karşılaşıyoruz.
0: Ya da aramıza Zafer Bey de geldi diye özel adlarda tıpkı söylediğin gibi A sesini uzun söyleme eğiliminde olanlarımız var.
1: O da uzun değil, kısa biçimde söylenmek durumunda zafer, kazanılan bir zafer ya da özel isim olan zafer çok net, iki hecesi de aynı eşitlikte, aynı kısalıkta söylenecek. Hepsi doğru anlamak, doğru anlatmak ve doğru anlaşmak için.
0: Sağlıklı bir iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile, dedi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalı, diyen Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunda Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kurban Bayramı tatili sona ererken dönüş yolculuğu da başladı. Bayram dolayısıyla tatil beldeleri veya memleketlerine gidenler dönüş sırasında şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Önemli kavşaklarda trafik durma noktasına geldi. Tatilini Aydın ve Muğla'da geçirenler dönüş yolunda Aydın-Söke karayolunda yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğunun artmasıyla emniyet ekipleri denetimlerini de sıklaştırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi, denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz, dedi.
2: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: Bütün uyarılara rağmen bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldı.

0: kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'da virajı alamayan motosiklet bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü hayatını kaybetti. Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kütahya, Aksaray, Kahramanmaraş, Artvin, Uşak, Kastamonu, Gaziantep ve Osmaniye'de meydana gelen kazalardaysa 26 kişi yaralandı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı.
1: "Bir özür borcum var. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Mahkeme kapılarına düşürüp İtibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
2: Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer Manisa'da 2015 ön seçiminde %84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
0: Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş, ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile de bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık formunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine düzenlenecek formun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. ABD, İran arasında

0: arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin selameti için yavaş hareket ettiklerini söyledi. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz dedi. Trump'ın Cuma günü Beyaz Saray'daki durum odasında düzenlenen toplantının ardından nihai kararını vermesi bekleniyordu. Ancak toplantıdan sonra bir açıklama yapılmadı. ABD basını toplantıda Trump'ın nükleer konusunda birkaç değişiklik istediğini yazdı. Tahran'dan yanıtın 3 gün içinde beklendiğini kaydetti. Hafta başında somut bir gelişmenin duyurulabileceğini öne sürdü. Müzakereler sürerken sahada da hareketlilik var. ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz'deki ABD ablukasını ihlal ettiği tespit edilen bir gemiye hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları ise ABD ordusuna ait bir SİHA'yı düşürdüklerini duyurdu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınına göre İsrail tarafı görüşmede Hizbullah'la bağlantılı olduğunu öne sürdüğü noktalara ilişkin haritalar ve istihbarat bilgileri sundu. Soykırımcı İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafınınsa bu isteği askeri değil siyasi nitelikte olduğu için reddettiği ifade edildi. İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgal güçleri Nebatiye'nin farklı noktalarına hava saldırı düzenledi. Bir sağlık görevlisi 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığı vurgulandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in ihlal ve saldırılarında 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2811 kişi yaralandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi, derhal kurultay yapılmalıdır dedi. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Spor. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Budapeşte de belli oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan penaltı atışlarla belli oldu. Normal süresi ve uzatma devresi 1-1 biten maçta Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finaliste belli oldu. 1-1 eşitlik bulunan playoff çeyrek final serisinin son maçında Beşiktaş Gey'in Galatasaray MCT Teknik'i 71-68 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bolu ve Zonguldak 23, İstanbul, Burdur ve Mardin 26, İzmir ve Denizli 31, Antalya, Muğla, Çanakkale, Düzce ve Hatay 27, Adana ve Şanlıurfa 30, Diyarbakır 29, Siirt ve Malatya 25, Samsun 21, Trabzon 20, Artvin 17, Erzurum 16, Kars 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Akhisar kavşakları

0: 6 ile 12. kilometreler arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklam. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Reklam. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde araç kullanmanın üst yaş sınırı bulunmamakta. Sadece ticari araç kullanımı için 65 yaş sınırı var. 65 yaş üstü sürücülerimiz için güvenlik önerilerinde bulunmak istiyorum. Sürücülerin yaşları ilerledikçe genellikle algılama, karar verme ve uygulama süreleri yavaşlıyor. Dolayısıyla 65 yaş üstü sürücüler ek önlem almalıdır. Birinci önlem takip mesafesini uzatmak olmalıdır. Genellikle sürücüler önlerindeki araçlar ile aralarına 2 saniye takip mesafesi belirlemelidir. 65 yaş üstü sürücüler için takip mesafesinin 3 saniye olmasını tavsiye ediyorum. Sürücü takip mesafesini uzatarak tepki vermek için zaman kazanır. Yurt dışında yapılan araştırmalar 65 yaş üstü sürücülerin özellikle sola dönüş yaparken kazaya karıştığını gösteriyor. Sürücüler sola dönüşlerde ekstra dikkatli olmalıdır. Araç kullanırken dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. Cep telefonu ile konuşmayın. Radyon sesi yüksek olmasın. Yolcularınız ile muhabbet etmeyin. 65 yaş üstü sürücülerin araçların içinde sakin bir ortam olmalı. Kullanacağınız rotayı yola çıkmadan önce planlayın. Direksiyon başında son an karar vermek zorunda kalmayın. Eğer sürekli kullandığınız ilaçlar varsa bu ilaçların etkilerini inceleyin. Uyku, baş dönmesi veya görme zorluğu yaratan ilaçlar alıyorsanız direksiyon başına geçmeyin. Ve son olarak yorgunsanız araç kullanmayın. Yorgunluk neredeyse alkollü araç kullanmak kadar tehlikelidir. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 31 Mayıs Pazar günündeyiz. Kurban Bayramı tatilinin sonuna geliyoruz artık. Yolda seyir edenlerde de trafiğin yoğun olduğunu da anlıyoruz haberleri takip ettiğimiz.

şekilde bizleri dinleyenlere de selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Bugünkü gündem başlıklarımız neler? Hemen onları da aktaralım. Dünya gündemiyle başlayacağız. Farklı ülkelerdeki hadiseleri değerlendiriyoruz. Yine dünyadan devam edeceğiz. Dünya genelinde kimi zaman eğlenceli, kimi zaman ilginç, kimi zaman düşündürücü ama her biri de bilgi dolu haberler oluyor. Değerli konuğumuz bizler için derliyor hepsini. Akabinde de günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını maddelendiriyoruz. Bu sahada da her hafta ilginç bir başlık karşımıza çıkmakta. Son bölümde de pazar günlerine yakışan kültür sanat haberlerini buluşturuyoruz. Haftanızı daha da renkli hale getirebilmek için. Hemen birlikteliğimize başlayacağız ama konuklarımızla söyleşiye de geçmeden önce gazete başlıklarına bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. 7 kilometre arayla iki farklı CHP manşetini görüyoruz. Ankara'da dün Türk siyasi hayatının en ilginç olaylarından biri yaşandı. CHP'de Kılıçdaroğlu Genel Merkezi'nin önünde, Özel ise yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyip halka hitap etti. Kılıçdaroğlu Uşak'ta rüşvete göz yummak, Baba Ocağı'nın kitabında yazar mı, Baba Ocağı'nda market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu dedi. CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan kalabalığa hitap etti Kılıçdaroğlu. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında da odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. O rüşvetçi belediye başkanlarına atamadığım için tarih önünde özür diliyorum dedi. Özgür Özel Güven Park'ta partililere hitap etti. Ardından kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e kadar yürüdü. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır dedi. Yarısı bizden için geç kalmayın. Kentsel dönüşümde 1.875.000 TL'lik destekten faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar riskli bina kararı aldırması gerekiyor. İşte atılacak adımlar denilmiş sayfa 6'da. Tek bir ev sahibinin başvurması bile yeterli. Yarısı bizden kampanyası için bakanlık lisanslı kurumlara risk tespiti yaptırılması gerekiyor. Bu tespitlerde de binadan karot örneği alınıyor ve gerekirse zemin etüdü yapılıyor. İhtar süreçleri sonuçlandıktan sonra da riskli yapı tespiti kesinleşiyor. Tebligatlar yapılıyor denilmiş. Güvenli okul için hazırlık. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Okullar için yeni risk haritası hazırlanıyor. Okuldaki öğrenci sayısının, öğretmen kadrosuna ve aynı zamanda disiplinsizlik, devamsızlık durumuna, suç oranlarına ve çevrede uyuşturucu satışının olup olmadığına bakılacak. Bazı okullarda polis ve güvenlik personelinin artırılması, turnike, kamera sisteminin kurulması düşünülüyor. Önlemler öğrencileri tedirgin etmeyecek şekilde uygulanacak denilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. FETÖ özrü manşetine yer verilmiş. Kılıçdaroğlu kurultayı en kısa sürede toplayacağını açıkladı. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu miting yaptı. Her şeyi anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında başlangıç yaptı. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Japon Suva 863 milyonluk ceza. Rekabet Kurulu aldatıcı reklam yapan firmaya 863 milyon TL para cezası kesti. Otomobilin reklamında yer verilen arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi bazı donanımların araçta bulunmadığı belirlendi. Vaat edilen özelliklerin bulunmadığı aracın ayıplı mal sayılacağını vurgulayan uzmanlar, tüketicilerin haklarını aramak için kullanabileceği 4 yolu anlattı. Merak edenler için sayfa 4'te detaylar aktarılmış. Tek zeytin 50 lira. İzmir Selçuk'ta zeytinin kilosunu 1000, tanesini 50 TL'den satan işletmede inceleme yapıldı. Dosya haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edildi. Ailelere cam cilt uyarı.

Kırısım, Koreli fenomenlerin sosyal medyadaki filtreli görüntüleri 15-16 yaşındaki gençleri estetik merkezlerine sürüklemeye başladı. Estetiğin oyuncak olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ailelere çocuklarınızın manipülasyona gelmeyin uyarısında bulundu. Trump acil kilo vermeli. ABD Başkanı Trump'ın sağlık raporu açıklandı. Raporda 108 kilo olan Trump'ın zayıflaması gerektiği belirtildi. Putin'in son projesi ölümsüzlük. Rusya lideri Putin'in ölümsüzlük için başlattığı 26 milyar dolarlık projenin başına kızının getirildiği iddia ediliyor. Köpeklerin %82'si sokaktan toplandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, sokak köpeklerinin %82'sinin toplandığını, 61 ilde çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Yine bir diğer gazetemize bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye Gazetesi. Sumut taktik değiştiriyor. Korsan İsrail'in baskınları ve işkenceleri vicdan filosunu pes ettirmeye yetmedi. Gazze'nin dramına dünyayı haykıran Sumut, yeni filo için düğmeye bastı. İsrail'e rahatsızlık vermeye devam edeceklerini belirten Sumut yetkilisi Hüseyin Durmaz, Avrupa ve Asya'dan başlayan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırladık. Türkiye ve birçok ülkeden yüz binlerce cesur yürekle sınıra kadar yürüyeceğiz, gideceğiz. Aksa ve Filistin görüşmelerine ve özgürleşmelerine kadar durmayacağız, devam edeceğiz dedi. Kuralları Türkler koyuyor. Türk savunma sanayisi jetlerine Kaş açıklarında alçak uçuş yaptıran Yunanistan'ı korkutuyor. İki ülkeyi kıyaslayan basın, kuralları Türkler yazıyor. Özellikle Kaan tarihi eşik olacak dedi. Dönüş çilesi, 9 günlük tatilde Anadolu'ya ve sahillere akın edenler dönüşe geçti. Bolu'da hem TEM'de hem de D100'de trafik durdu. Uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'nin doğusuyla kuzeyini birleştiren 43 ilin kesiştiği nokta Ankara-Kırıkkale hattı da kilitlendi. Bir bardak kahveyle mesaiyi bitiriyorlar. Uzaktan çalışanlar elektrik ve interneti ucuza getirme yolunu buldu. Öğrenciler ve beyaz yakalılar kahve siparişleriyle kafede elektrik ve interneti kullanıyor. Mekan dolu ama ciro düşük diyen işletmeciler laptop yasağı ve süreli wifi gibi radikal tedbirler almayı planlıyor denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle gazete turunun da sonuna geldik. Şimdi bir müzik arasıyla da devam edeceğiz.

0: ABD-İran arasındaki yaşananları pas geçme şansımız yok. Gündemi fazlasıyla domine eden bir başlıkla da ilerleyeceğiz ilk olarak ama değerli konuğumuzu takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Şimdiden tabii geçti bayramımız ama yine de sizinle bir bayram sonrasında buluştuğumuz için geçen haftadan alarak iyi bayramlar temennilerimizi yine ulaştırmak istiyorum
1: İyi
0: müsaadenizle.
1: bayramlar. Size de herkese, dinleyen herkese.
0: Şimdi Sayın Hocam bu hafta aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da bir güvenlik toplantısı yapılmıştı ve genel itibariyle bu Beyaz Saray'daki toplantıda İran'la ilgili daha somut bir başlık çıkabileceğine dair beklentilerin yüksek olduğunu görmüştüm. Aslında öncesinde takip ettiğimizde ama nihai bir karar çıkmadı, kesin bir karar gelmedi. Donald Trump bu kararı erteledi. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. İran'ın aslında bir anlaşma yapmak istediğini ama henüz o noktada olmadığını da söyledi. İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul etmesi, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemileri açık tutulması, bir ücret alınmaması, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının uluslararası denetim altında imha edilmesi gibi şartlar öne sürdü. Ama İran tarafından da zaten Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz kullanımının mümkün olmayacağı, nükleer malzemelerin imhası gibi maddelerin anlaşma taslağında bulunmadığı belirtildi. Biraz da tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın hem 80. doğum gününün yaklaşması hem de ABD kuruluşunun 250. yıl dönümünün olması sebebiyle de bir kafes dövüşü etkinliği hazırlanıyor malumunuz. Şu an Beyaz Saray'ın fotoğraflarını görenler, videolarını görenler her bir noktasında inşaat çalışmalarının olduğunu göreceklerdir. Bu hareketle de daha bir sonuca yaklaşacağına dair yorumlar yükselmişti Donald Trump'ın neticeye yaklaşacağını ama öyle olmadı. Siz bu müzakerelerin geldiği noktayla ilgili nasıl bakarsınız?
1: Şimdi sizi dinlerken aklıma hemen şu geldi. Evet, Donald Trump kafes dövüşlerine çok meraklı birisi. Ben de böyle dışarıdan takip eden biri olarak böyle sıklıkla onun da izlediği maçlara denk geldiğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla böyle çok sıra dışı bir lider, evet, onu bir kere daha gösteriyor. Ama kafes dövüşü izlerken bu sefer sanki kendisi kafes dövüşünde. Ve böyle yenemediği biri var, bir rakibi var karşısında. Evet, onun daha güçlü. Ama bir türlü nakavt edemiyor. Bu İran tabii ki. Çünkü taraflar bugün birbirinden çok uzak noktada talep anlamında. Hatırlayalım lütfen. ABD'nin baştaki resmi olmayan ama satır aralarını okuduğumuzda işte bazen açıktan da dile getirdiği bir hedef vardı. Rejimi değiştirmek. Bugün rejim sapasağlam ayakta, en azından dışarıdan bizim gördüğümüz kadarıyla. Gelinen noktada artık Hürmüz'ün açılması biraz böyle sanki meselenin zafer edasıyla kapatılmasına yetecekmiş gibi görünüyor. Çünkü İran elindeki stokları yok etmeye yanaşmıyor. Üçüncü bir ülkeye, anlaşmanın iptali halindeyse iadesine karar verdi. Programdan vazgeçebilir, o da tartışmalı ama zamanı oynadığını artık çok açık olarak görüyoruz İran'ın. Dolayısıyla bir çıkmaz da ABD bu anlamda. Ve çok hızlı bir sonuca ihtiyacı var esasında. Çünkü dediğiniz gibi süreçler yaklaşıyor. İç siyaset açısından da bunun maliyetinin çok yüksek olduğunu en başından beri değerlendiriyoruz, hatırlayın lütfen. Dolayısıyla bugün yani Rusya'nın Ukrayna örneği ABD için İran örneği mi oldu acaba diye değerlendirirken çok da uzağına gitmedik aslında. Taraflar arasında çok ciddi bir güvensizlik var. ABD bunu yaklaşık 50 yıla yayıyor. 50 yıldır İran bizi oyalıyor gibi bir söylem geliştiriyor. Tabii bu rejim değişikliğini kastediyor İran'daki. İran ise diyor ki evet, biz ABD ile anlaşıyoruz ama her seferinde ertesi gün bu iş olmamış gibi yeniden başa dönüyoruz diyor. Tabii ki burada İsrail faktörünü göz ardı etmemek lazım. İsrail burada ABD'nin kabul ettiğinin çok üzerinde taleplerle. Üstelik ABD sistemi de etkileyebilecek bir güçle talepte bulunuyor. Ya bugün zaten İsrail'in kendi coğrafyasında devam ettirdiği, yani böyle artık ne hukuka, ne insanlığa, ne de gündelik insanın da haysiyetine yakışır bir tavır, evet, içinde. Dolayısıyla bugün ABD'den böyle bir Trump'tan böyle bir kabul gelir mi diye düşünürken aklıma bir başka şey

0: daha geliyor. Şimdi biz de meseleleri dediğiniz gibi artık bütün şeyi domine eden bir durum bu. Bütün hem medyayı hem uluslararası ilişkileri. Uzun zamandır şunu hissediyorum ben. Böyle medya sanki Batı medyası çok ciddi anlamda işin kazananı ABD, işin kazananı Trump, karar verici her daim Trump. Bütün meseleler Trump'ın söylemi etrafında gerçekleşiyor algısını çok güçlü olarak veriyorlar. Öte yandan İranlı liderlerse her seferinde mesela Reuters'ta bir şey çıkıyor haber ajansında, hemen peşinden bir açıklama yapıyorlar. İşte Wall Street Journal bir şey söylüyor, hemen peşinden İranlı yetkililer. Böyle sanki bir tarafta medya, bir tarafta İranlı yetkililer ve karşılıklı İran'sa vazgeçmiyor. Bilgi inşasına, gerçeklik inşasına müsaade etmiyor ve çok sık olarak bunlara cevaplar veriyor. Dolayısıyla bir gerçeklik inşası da ABD lehine, İran aleyhine söz konusu. Bunun da çok dikkatle bence izlenmesi lazım. Ancak Trump buna hey diyemeyecek, buna evet diyemeyecek, buna tamam diyemeyecek gibi
1: Peki,
0: geliyor bana.
1: Sayın Hocam, İbrahim Anlaşmaları çok uzaklar. Bir anda masanın merkezine nasıl geldi İbrahim Anlaşması? Sizce burada...
0: Yani öyle değil mi? Bunu bile kabul ettirmek zorken, şimdi diğer aktörler için de böyle bir normalleşme metni dayatması... Yani hiç de diplomatik değil, hiç de pazarlığa yakışan bir şey değil. El yükseltiyor desek çok avantajlı konumda olması lazım bunu demesi için. Gider ayak en azından bunu yapın. İbrahim anlaşmalarının taraflarını genişletirsem belki İsrail'i tatmin ederim gibi bir şey olarak mı okumak lazım acaba? Burada birkaç soru işareti doğdu ben de bu gelişmeyi duyduğumda, okuduğumda. Acaba alan genişletip hani bırakalım İran'ı, Hürmüz'ü, nükleeri de İbrahim anlaşmalarıyla hani ticaret kafasıyla, öyle değil mi? Sonuçta biz Trump'ı çoğu zaman neyle değerlendiriyoruz? Tüccar kafası diyoruz. Acaba bir pazarlık unsuru, işte aldım verdim, işte onu alamadım ama İbrahim anlaşmalarını aldım demek için diplomatik bir alan mı açtı? Bunlar tabii zaman
1: burada
0: içinde
1: peki,
0: netleşecek.
1: Ülke isimleri zikrediliyor tabii. Türkiye'de dahil olmak üzere İbrahim anlaşmaların aynı anda imzalansın şeklinde, ama ticari dediğiniz noktada Çin'e de bir mesaj var mı dersiniz? Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi bir sahada Çin'in de fazlasıyla enerji transferinde etkilendiği bir nokta burası. Sevkiyatların sürmesi, deniz
0: şöyle
1: ticaretinin normale
0: var.
1: Dönmesi.
0: Yani dün bir açıklama geldi İran'dan. Dedi ki Rusya ve Çin boğazı rahatça kullanmaya devam edecek. Şimdi evet, tamam. Rusya ve Çin'i İran'ın en temel böyle söylemsel destekçisi olan iki ülkeyi de ikna etmediğinizde İran size karşı olağan gücüyle direnmeye devam edecek. Dolayısıyla İbrahim anlaşmalarında ben biraz Türkiye açısından bir düşünüvermiştim bu açıklamanın hemen peşinden. Türkiye çok zorlandı bu süreçte, bunu kabul etmek lazım. Söylem ve eylemini birleştirme noktasında gerçekten zamana ihtiyacımız oldu ne yazık ki. Ancak bugün gelinen noktada Türkiye artık tavrını çok net olarak inşa etti. Bunu davranışından da görmek mümkün. Dolayısıyla Trump niye böyle bir şey dedi, işi çözmeye mi çalışıyor, dura mı sokuyor, ben çok net değilim.
1: Bir müzakerenin parçası haline getirilebilecek bir konu değilken yine farklı bir çıkış ortamı daha gördük Trump vesilesiyle. Burada tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayırıyorum ama diğer ülkelerden de gelecek mesajlar önemli olacaktır. İlk anlamda aslında tavırlar belli ama Suudi Arabistan özellikle Filistin konusunda da şu anda geri adım atmayacağını söyledi en azından, ama zaman içerisinde belli olacaktır. Buradan İsrail tarafına da geçelim mi Sayın Hocam? Ne yazık ki bütün bu gündem başlıkları arasında hiçbir döneminde Gazze sahasında, Lübnan sahasında şiddetinden geri durmuyor İsrail devleti. En son Başbakan Netanyahu da Gazze şeridinde işgal edilen alanların %70'e çıkarılması talimatını verdi İsrail ordusuna. Tabii burada özellikle son dönemlerde aktivistlerin de büyük bir etkisiyle de tekrar bir kınama ağırlığını gördük. İsrail'de burada yardım konvoylarına müdahale edilmemesi tarafını gördük ama hala daha bu kadar katliamın önüne geçilebilecek bir yaptırım silsilesi çıkmıyor. Özellikle Nisan ayında da

0: Başta İspanya'nın da önüne düştüğü, AB'nin İsrail arasında olan ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik bir karar tasarısı çıksın teklifi vardı. Her devlet buna yanaşmadı. Fransa'dan da gördük, reddettiler zaten karar tasarısını. Hala yapıcı taraflarda da bir rol alabilen bir tavır da yok devletler arasında. Buradaki gelişmeleri siz nasıl takip ediyorsunuz?
1: Şimdi uluslararası ilişkiler uzmanları ya da bizim sevgili öğrencilerimiz sistemi anlamaya çalışırken, uluslararası ilişkileri anlamaya çalışırken İsrail'i her zaman sistemin açığı olarak değerlendirir. Biz hep böyle değerlendiririz. Deriz ki işte evet, uluslararası hukuk belli bir gelişim gösterdi ancak İsrail deyip devam ederiz. İşte uluslararası ilişkilerde bir sistem var deriz ancak İsrail deyip devam ederiz. Ama ben gelin bu sabah size başka bir açıdan değerlendireyim meseleyi.
0: Buyurun lütfen.
1: İsrail bugün uluslararası ilişkiler sisteminin ne yönde düzenlenmesi gerektiğine dair çok önemli bir gösterge. Neyi kastediyorum? Yani siz hukuku düzenlerken İsrail gibi davranan bir aktörü nasıl sisteme dahil edersiniz veya sisteme uyumasını, ayak uydurmasını sağlarsınız diye düşünmek durumundasınız. Bugün siz ilişkilerinizi düzenlerken hangi kriterleri esas alarak bir devletle ya ticaret yaparsınız ya da finansal ilişki kurarsınız, bunları düşünmek durumundasınız. İsrail bugün bize güvenlik ikileminin, yani birbirine güvenmeyen tarafların nasıl davrandığını çok iyi gösteriyor. İsrail bugün bize sistemin, işte bizim de başta Türkiye'nin olmak üzere eleştirmiş olduğu Birleşmiş Milletler sisteminin tam olarak nerede çalışmadığını bize çok iyi göstermiş oluyor. Çünkü bugün hukuku ihlal etmesine alıştık İsrail'in. Yani çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Bugün İsrail'in artık dini değerleri aşağıladığını da sıklıkla görmeye başladık. Üstelik sadece bölgedeki Müslümanlara karşı değil, bakın Lübnan'daki operasyonlarda Hristiyanlığın kutsalına da el uzatan bir tavır sergiliyor İsrail ordusunun mensupları. Buna münferit diyebilirsiniz. İşte hocam bu bir askerin yaptığıdır diyebilirsiniz. Ama bu sistematik olarak gelmeye devam ediyor. Böyle sanki düzenli haftada bir olay gerçekleşmiş oluyor. Onun da dışında çok acıdan da daha acı olan bir şey. Bugün artık İsrail ordusunun yani böyle söylemekte bile çok zorlanıyorum. Cinsel suçlar konusunda da ne yazık ki bir karne oluşturmaya başladığını tespit
0: Evet,
1: ediyor. Kim?
0: ne yazık ki.
1: Birleşmiş Milletler'in bölgedeki raportörü. Bakın bu artık hani insanlığın da ve bıçağın kemiğe dayandığı nokta ve artık insan bütün mantığını kaybedip İsrail'in ciddi olarak artık cezalandırılması gerektiğini hissetmeye başlıyor. Ancak burada bir sorun var. Bunu kim yapacak? Ya İsrail kendi kendine duracak, ya İsrail'in karşısına direnişçi biri çıkacak, yani direnebilen güçte biri çıkacak veya ABD bir sabah uyanacak, Trump diyecek ki yok bu insanlığa sığmıyor, buna bir son vermemiz lazım diyecek. Ama bunlar tabii çok romantik, çok hülyavari şeyler. Dolayısıyla bugün İsrail'le konuşmak hakikaten uzmanlık olarak da çok zor. İsrail çalışan dostlarımdan biliyorum, oldukça zorlanıyorlar. Çünkü işin ahlaki kısmını açıklamak çok önemli uluslararası ilişkilerde. Hep şunu deriz, minareyi çalan kılıfını hazırlar sözü vardır ya bizde. Devletler de eylemini gerçekleştirmeden önce bir söylem ortaya koyar. ABD, Irak'a ben demokrasi getiriyorum güzellemesiyle geldi, öyle değil mi? Bir söylem var. Bu eylemi elbette ki meşru kılmıyor. Bu çok başka bir tartışma ama İsrail bugün o noktadan dahi çok uzakta. Lübnan Başbakanı'nın dünkü açıklamasını izledim. İçler acısı. Yani çok etkin bir noktada. Yani biz bir şey yapmıyoruz ama bizi vurmaya devam ediyorlar gibi böyle insani bir şeyi sezinledim ben. Tavır sezinledim. Dolayısıyla şunu en azından bildirmek lazım. Dinleyenlerimiz tabii ki bunun tahmin ediyorum ki farkındalar ama İsrail bugün hukuksuzluğuna, ahlaksızlığına ve pervasızlığına, ABD'nin koruması altında ve bütün dünyanın suskunluğu karşısında devam ediyor.
0: Sayın Hocam, Cüneyt Özdemir ile Basem Yusuf'un bir röportajı vardı. Mısır kökenli Amerikalı vatandaş. Tabii onun Amerikan televizyonlarında yapmış olduğu bir röportaj geçtiğimiz senelerde çok yankı uyandırdı. Belki televizyonda bu kadar ABD televizyonlarında İsrail aleyhine bir konuşma

0: yapılamamış da olabilir. Onunla beraber de biraz daha bu konu dikkat de çekti doğrusu. Kendisinin tabii bir Amerikan vatandaşı olması sebebiyle yorumunu da burada paylaşmak istiyorum. Hala daha böyle bir çerçeve olmasına rağmen belirli yaş üstünde olanlar, 70 yaş üstlerini belki kastederek söylüyor. İsrail'e bir toz konduramama, yaptıklarını hala yakıştıramama gibi bir tavırda olmalarına rağmen gençlerin artık İsrail'e karşı güvenini kaybettiğini, bununla ilgili önemli bir yüzdenin ön planda olduğunu da paylaşıyor. Bir not olarak da dinleyicilerimize ve sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi hızlıca da bir diğer konuya da geçeceğim müsaadenizle. Avrupa Birliği'nde bir oy birliği sistemi tartışması var. Dış politikada, savunmada, yaptırımlarda, genişleme gibi alanlarda bu oy birliği sisteminin kaldırılması ya da sınırlandırılması tartışılıyor. Başta Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Almanya hükümeti, yani tek bir ülkenin veto hakkıyla AB kararlarının engellenmesinin birliği yavaşlattığı savunuluyor. Daha küçük ülkeler bununla ilgili biraz daha itiraz ediyorlar. Büyük ülkelerin dayatmasıyla karşılaşacakları için. Ama gördüğüm kadarıyla isimlerini vermek istemeyen Avrupalı yetkililerin açıklamalarına göre Ukrayna gibi büyük yani siyasi ağırlığı olan ülkelerin katılması özellikle oy birliği sisteminin daha da işlemez hale gelebileceğini de düşündürüyor kendilerini. Siz nasıl bakarsınız? Bir de Putin malumunuz yaşlılığı geciktirmek için büyüklü yatırımlar yapmaya başlamış. Herhalde birliği de düşündürüyordur bu konular.
1: Şöyle, şimdi bu soru esasında Avrupa Birliği'nin kimliğiyle ilgili bir soru. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Avrupa Birliği başlarda, yani henüz 6 üyeyken ve adı Avrupa Birliği değilken bir karar mekanizmasına karar verdi. Burada güven çok önemliydi çünkü birbiriyle savaşan devletler kuruyordu bunu. İşte Almanya, Fransa burada bir aradaydı. Ve birimiz hayır dersek hiçbir iş olmayacak noktasında anlaşmak durumundalardı. Birbirlerine güven noktasına ve beraber harekete geçme güvencesi elde etmek için. Ancak bugün 27 üyeli bir uluslararası ilişkiler hocası olarak yanılmaktan korkmakla birlikte 27 üyeli bir birlikten söz ediyoruz. Ve böyle devasa bir birliğin ortak hareket etmesi gerektiğinden söz ediyoruz. Şimdi oy birliği olduğunda bir üye alma konusunda, karar verme konusunda, dış siyasette, yardımlaşma, insani yardım konusunda karar verirken, ekonomik konularda karar verirken bütün üyelerin

0: yani hem nüfus hem iktisadi hem politik etki olarak küçük de olsalar karar sürecini etki edebiliyorlar en üst noktadan. Şimdi bugünkü noktada Avrupa Birliği şuna karar vermek istiyor. Şimdi biz derinleşiyor muyuz, genişliyor muyuz? Şimdi derinleşme dediğimiz belli noktalarda daha detaylı işbirliğini geliştirmekti. Genişleme ise üye sayısını artırıp daha geniş bir coğrafyada etkili olmaktı. Bugün Avrupa Birliği çok geniş bir coğrafyada etkili. Mesela bugün Türkiye'nin üyeliği tartışılıyor. Gürcistan girmek istiyor Avrupa Birliği'ne. Ukrayna girmek istiyor Avrupa Birliği'ne. Şimdi bu noktada bir tartışma yok. Oldukça genişledi. Asıl mesele burada. Bu genişleme beraberinde derinleşmeyi getirecek mi? Bu üyeler belli alanlarda çok ileri düzeyde işbirliği yapabilecek mi? Bunun önü tıkanıyor. Kim tarafından? Üyelerin kendileri tarafından. Şimdi karar verme sürecinde dedim işte von der Leyen çoğunluğa geçeceğiz değil mi? Nitelikli çoğunluk. Basit çoğunluktan bahsetmiyoruz. Nitelikli çoğunluğa geçeceğiz. Şimdi burada şunu çok iyi görmek lazım. Nitelikli çoğunluk hem ülke sayısını hem de Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin ifade ettiği nüfusu da temsil eder. Yani burada yine büyük ülkelerin bu süreçte karar verme gücünü elinde tutmasına beraberinde getirir. Bu da Avrupa Birliği'nin amiral gemisi dediğimiz işte Fransa'sı, Almanya'sının karar vermek noktasında hali elinde çok geniş araçlar olduğunu bize söyler. Buradan hemen Türkiye'ye değinelim mi? Hemen şöyle edelim.
1: Lütfen.
0: Çünkü Türkiye nüfusu çok büyük olan bir ülke. Almanya kadar, Fransa kadar söz hakkı doğuracak bir nüfusa sahip. Eğer karar alma süreci değişse bile, şu haliyle bile zaten çekiniliyor Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki karar sürecini domine etme olasılığından. Türkiye'nin bu büyük nüfusuyla Avrupa Birliği'ne girmesinin çok ama çok uzun yıllar alacağını, girmeyecekleri demek istemiyorum ama inananların kalbini kırmamak açısından. Ama çok uzun bir süre daha Türkiye'nin kapıda bekleyeceği bir durum yeniden doğacak diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği hep diyoruz ya aktör olmaya çalışıyor ama aktör dediğiniz şey karar verir, eyleme geçer, sonuçlarına katlanır. Avrupa Birliği bugün harekete geçemiyor. Hala devlet düzeyinde, üye düzeyinde, bugün biz hala Fransa diyoruz, İtalya diyoruz, Almanya diyoruz, Avrupa Birliği demiyoruz. Niye işte bu kararları alamıyor? Birlik adına bir siyaset geliştiremiyor. Dahası birlik adına o siyaseti gerçekleştirecek mekanizmalardan karar noktasında dahi yoksun şu durumda. Dolayısıyla yeni değil bu tartışmalar ama geldiğimiz noktada ben zannediyorum ki en azından birkaç konuda, basit konuda karar alma süreçlerini yenileyecekler.
1: Evet. Tabii bunun haricinde de yakın zaman diliminde Türkiye'de de bir NATO zirvesi düzenlenecek. Bu başlıklar ülkemizde biraz daha savunma sanayi alanı ile ilgili hususlardaki mesajları da toplayacak bir zemin hazırlayacak. Şu anda da NATO Genel Sekreteri Rutte'nin başlıklarına da baktığımız zaman özel bir anlam atfettiğini de gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine bu konuya da müsaadeniz olursa bir değinelim beklentilerle ilgili bu konuda Sayın Hocam. Çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Size de kolaylıklar diliyoruz. Erdoğan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu.

0: Dünya gündemiyle devam edeceğiz. Farklı başlıkları bizlere derliyor editör Nihal Sandıkçı. Kendisi de telefon attığımızda. Nihal Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi bayramlar.
0: Çok teşekkür ederim. Sizlerin de bayramını tebrik ediyoruz. Hangi haberle başlayalım sohbetimize?
1: Şimdi sıradan insanın da yorum yapabildiği haberler bilim dünyasının belki de daha çok dikkatini çekiyor. Doğum oranlarıyla ilgili birkaç böyle son araştırmanın toplama haberi var. Financial Times geçtiğimiz hafta bunu yeniden değerlendirdi. Acaba neden düşüyor dünyadaki doğum oranı? Herkes böyle hızlıca işte insanlar daha az çocuk istiyor gibi ya da işte evlilikler azaldı gibi yorumluyor. Ama bu sadece evet nedenlerden birkaçı olabilir, fakat bununla açıklayamayız tek başına artık, en azından son 10 yıldaki durumu diyorlar.

0: dikkat çekici bir değişime aslında işaret etmiş. Bu doğum oranlarındaki düşüş, yani yalnızca ekonomik krizle, işte kültürel yaşamın değişmesiyle değil, hepimizin artık günah keçisi ilan ettiği biraz böyle dijital yaşamın insan ilişkileri üzerindeki etkisiyle de değerlendirmeliyiz gibi bir sonucu var. Şimdi bu kapsamlı bir analiz, işte geçmişte ailelerin daha az çocuk sahibi olması doğum oranlarını düşürüyordu, evet. Ama bugün asıl sorun giderek daha az insanın işte çift olması, evlenmesi, uzun süreli ilişki yaşayabilmesi. Bu gibi problemleri dikkate almalıyız diyorlar. Çünkü küresel ölçekte yeni bir toplumsal dönüşüme de işaret ediyor olabilir bu. Neredeyse 195 ülkenin 3'te 2'sinden fazlasında doğurganlık oranı gerekli kabul edilen o çocuk seviyesinin altına düşmüş durumda. O da işte mesela kadın başına 2,1 olarak değerlendiriliyor. Güney Kore, Japonya, Çin ve birçok Avrupa ülkesi en düşük oranlara sahip ülkeler arasına girmiş şu haldeyken. Ve bu dijital yaşamın insan ilişkileri üzerindeki etkisi dedim ya, bu en önemli başlıklardan biri. Çünkü akıllı telefonlar, sosyal medya, insanların yüz yüze sosyalleşme biçimini çok ciddi anlamda değiştirdi.
1: Yalnızlığımızı dolduruyor yani dijital buradaki materyaller. Evet. Artık sohbet etmeye belki çok daha fazla yükselmediğimiz anlamları beraberinde getiriyor. Çok ilginç doğrusu.
0: Daha az insanla tanışıyoruz. Yeni insanlarla ilişkiler konusunda belki daha yüksek beklentiler geliştiriyor gençler. Daha az dışarıya çıkıyor yine gençler. Ve bu doğal olarak neyi getiriyor? O uzun süreli birliktelik ihtimalini azaltan bir değişim. Ve bazı demograflar bu sert düşüşün mobil internet kullanımının yaygınlaşmasıyla aynı döneme denk geldiğine dikkat çekmiş. Evet, tek neden teknoloji değil. Yani ekonomik işte belirsizlik, iş güvensizliği ya da çocuk büyütme maliyetleri, artan konut fiyatları, o genç kuşakların doğal olarak aile kurma kararını etkileyen parametreler ve özellikle büyük şehirlerde mesela barınma maliyetlerinin yükselmesi ekonomik açıdan tabii ki çocuk büyütmeyi çok daha zor hale getiren.
1: Genel bir kabullenim de sundu tabii bu zaman içerisinde masraflı görülmesi, dünya genelinde de yüksek bir kabul görmesi de bir anda çok enteresan doğrusu, ama teknoloji vurgunuz burada çok kıymetli. Tabii ki doğumu arttırmak için ülkeler teşvikler veriyor ama düşüşü tamamen durdurmanın önüne geçemiyor. Böylesine bir kitlesel demek evet. ki internet ağının olması. Kulağımıza yine küpe olan bir haberi işaret ettiniz. Bir başka haberinizi de merakla bekliyorum doğrusu.
0: Çin, Japonya endişelerine biz de düşmeyiz inşallah. Oradan Güney Kore'ye geçiyorum.
1: Asya'dan şöyle, devam edelim o zaman, buyurun.
0: Şöyle şimdi tabii bu gençlerin çok hani takip ettiği bir Kore pop, işte K-pop dedikleri ya da işte diziler, filmler, Büşra Hanım çok şeyde ya.
1: Popüler
0: son dönemde
1: tabii.
0: Popüler oldu yani Asya dizileri. Ve diyorlar ki sadece bu değil. Son zamanların böyle dikkat çeken bir değişimi ve rağbeti var Güney Kore'de özellikle. Turizm dalgası estetik ve cilt bakımı üzerinden ciddi bir yükselişte. Ben mesela bunu bana şöyle sorsalar, bir Türkiye mi, Güney Kore mi ya da işte dünyadan hangi ülke? Ben kendi ülkemizi sanki daha önde gibi hissederdim. Çünkü bizde de aslında durum farklı değil. Ama işte bu Güney Kore'nin son yıllarda sadece müzik, işte diziler falan değil. Yani gelişmiş cilt bakımı ve estetik uygulamalarıyla dünya çapında çok ciddi bir şey var.
1: Muhtemelen Nihal Hanım onlar bakım konusunda çok ilerideler. Önleyici bakım tarzında. Biz de estetik ülke olarak evet. Estetik başkenti İstanbul'umuz. Cerrah deneyimi vaka sayısı yüksek olduğu için öyle bir önderlik olabilir. Sektörel farklılıkları da olabilir.
0: Dizilerin belki. De etkisi var muhtemelen.
1: Tabii.
0: Büşra Hanım, yani orada görülen hani şeyler, karakterlerin gerçekten o pürüzsüz hali muhtemelen, çünkü gençlerde yavaş yavaş hissediyoruz bunu son zamanlarda. Yani mesela hani güneşlenme şeyi falan modası Asya'nın etkisi yüksek. Hani onların şemsiyeyle yazın tatillerine alay edenler şimdi benzerini yapıyorlar. Reuters'ın haberiydi bu. Ve işte Güney Kore için işte lazer tedavisi, bu cilt sıkılaştırma uygulamaları, daha doğrusu ameliyatsız gençleştirme yöntemleri. Yani orada o gelen, ülkeye gelen yabancı turist sayısının artmasının, evet bu her ülkede yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama illaki ciddi bir operasyon gerekiyor. Onların bu işte bir toksin enjeksiyonları, kırışıklıkları azaltmak için işte lazer tedavileri, ultrasonla, yüksek yoğunluklu ultrasonla yaptıkları ve teknolojide gerçekten çok ileri davranıyor olmaları muhtemelen daha cazip hale getiriyor. Yani yoğun bir rekabet nedeniyle fiyatlar. Ha, bu arada tabii şunu atlamayayım. Diğer ülkelere göre neredeyse %20'lik bir daha hani bunu ekonomik yapabilmek mümkünmüş Güney Kore'de. Bu da doğal olarak cazibesini arttıran bir...
1: Tabii sürekli canlı tutan da bir sektörleri var muhtemelen. Çünkü genç yaşlardan itibaren o bakımı üstlenmek daha normal karşılanıyor Kore kültürlerinde de. O yüzden sektörü de ön plana çıkartıyor bu durum. Ama yine haberlerde, sabah okuduğumuz gazete köşelerinde buna dair bir uyarı da vardı Nihal Hanım. Gençlerin, yani ülkelerin tabii toplumsal kimliklerine de bakmak lazım, karakterlerine de bakmak lazım. Asya'nın kendine has bir fıtratı var diyelim. Yani özellikle fiziki anlamda da görünürlüklerinde bir farklılıklarını yansıtan bir genetik aktarım var. Ama ne yazık ki bizim çocuklarımız da 15-16 yaşlarında bahsediyordu, ama zaman zaman biz daha düşük yaşları da konuştuk bu evrede. Estetiğe yönelme eğilimini artırıyor. Böyle bir yaşlarda özellikle bir sağlık sıkıntısı olmadığı müddetçe hiçbir estetiğe ihtiyaç duymuyor. Zaman içerisinde oturuyor zaten gencimizin gelişme evresinde. Böyle bir akımla çerçevelenmesi riskleri arttırıyor doğrusu. İşin o tarafta turistik rakamların arttırması önemli ama.
0: Olumsuz bir kültürel etki bu. Tabii çok, yani aynı hissiyattayım. Yani çok uzun konuşulabilir bunun üstüne. Evet. Ama benim de mesela en içimi acıtan, gerçekten çok erken yaşta bunun böyle olmazsa olmaz bir durum yaratması ve aileler de muhtemelen çocuk zorbalığına maruz kalıyorlar.
1: Ama dirençli durmak gerekiyor. Bir diğer haberde de, çünkü kopyala yapıştır güzelliğe karşı duran bir başlıklar vardı. Tavsiye ederim, yani bugünün gazetelerinde bununla ilgili yorumlar hakikaten iyiydi dinleyicilerimiz için. Yine kulağımıza bir küpe daha ekledik.
0: Şimdi yine gençleri etkileyen aslında bir haberle devam edeyim. Bu böyle Harvard profesörleri, Amerika'nın en işte iyi ve kötü üniversitelerinden, Harvard'dan bahsediyoruz. O kadar çok A vermişler ki, o harf notu olan A'yı öğrencilerine. Çünkü oradan bir rating söz konusuymuş. Ondan sonra üniversite yönetimi bununla ilgili önlem almak zorunda kalmış. Bu da New York Times'ın haberiydi. Her 100 öğrenciden sadece artık 24'üne en yüksek harf notunu verebilecekler Harvard'da. 2027 döneminde işte uygulamaya geçecekmiş bu karar ve buna not enflasyonu diyorlar.
1: Öyle mi?
0: Ve çok rahatsız olan tabii bir kesim de var ve bir oylama yapmışlar fakülte üyeleri. Bu Amerika'nın ve dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri. Ama ben şimdi tabii bunu buradan kendimize de bağlam yaratabiliriz. Yani sadece bu üniversitelerde ya da lisans öğrencilerinde değil, artık eğitimin her aşamasında bir not enflasyonu durumu muhtemelen var. Neden? Bizim çocukluğumuzda takdir teşekkür almak çok
1: kıymetliydi,
0: şeydi.
1: Tabii.
0: Kıymetliydi tabii, yani ama ben işte, hani son yıllar dünyanın hemen hemen her şeyinde, eğitim kurumunda bu böyle olmuş olabilir. Sadece büyük
1: yani Harvard'ın A'sı artık daha özel olmalı diye bir yaklaşım var herhalde. Tabii not sıkılaştırma diğer seçkin üniversitelerde sıçrar mı bilmiyorum. Gerçi üniversiteler
0: öyle olacağını düşünüyorlar aslında. Yani bu buna, çünkü evet, bu not enflasyonu Amerika'nın genelinde bir problem. diye de bakılıyor. Notların değerini düşüren bir şeye geçtik, aşamaya geçtik diyorlar. Onun için bu muhtemelen Harvard'ın aldığı karar. Evet, diğer pek çok okulu, üniversite eğitim kurumunu da etkileyecek. Çünkü katı bir şey.
1: Öğrenciler kural. Biraz hayıflanacak ama yine de onların iyiliği için olabilecekti bir tablo da var sanki, yani daha seçkin, seçici
0: yani
1: olması,
0: okul
1: başarılı olmaları için.
0: Okul içindeki araştırmalarda, şeylerde, anketlerde daha doğrusu öğrencilerin hoşuna gitmemiş şeyler, mesela hocalar üyelerde yarı yarıya gibi. Ama işte artık bu alınmış şeyle son kararla not enflasyonu muhtemelen inşallah değişecek diye öyle yorumları var.
1: Yale, Princeton'da belki devamında gelirse büyük bir öğrenci hayıflanması sesi duyabiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nden, ama öğrenciler de katılıyordur işten işe. Nihal Hanım, bakmayın, herkes aldığı A'nın birçok kişide olmasından çok memnun kalmaz aslında.
0: Tabii. Yani, işte. Sonuçta herkesin alabildiği bir durumda sen de yani iyice sıradanlaşan bir hale
1: sıradan
0: gelmiş
1: hale
0: oluyor.
1: Önemli bir başlık bu da doğrusu. Evet. Eğitimden şimdi hangi başlığa geçelim?
0: Spora geçelim diyorsun. Dünya Kupası'ndan bir haber yapmazsam olmuyor Müşra Hanım.
1: Evet, yaklaşıyor da buyurun.
0: Evet, ama bu sefer tabii bu iklimdeki aşırı sıcaklıklar, hatta tehlikeli sıcaklık seviyeleriyle ilgili bir şeyi var. Haberin ortak noktası var. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, evet, iklim bilimciler, spor sağlığı uzmanları bu aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle çok ciddi sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyarıyorlar. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu sadece oyuncular için değil, izleyenler için de risk taşıyabilecek bir durum. Onun için bazı önlemler alınacak gibi gözüküyor. Şimdi orada tabii her şeyi değerlendiriyorlar. Yani yalnızca hava sıcaklığını değil, işte nem, güneş ışığı, rüzgar, bu ıslak termometre, küre sıcaklığı denilen bir ölçüm sistemi kullanılıyormuş. Yani ne kadar tolere edebiliyor insan bedeni sıcağı. Yani bunu gerçekçi biçimde hesaplayabilen bir yöntem bu. Ve işte mesela futbolcu sendikalarının güvenlik kabul ettiği sınırlar varmış. Onun üzerine çıkacak diyorlar. İşte Miami, Kansas City, Philadelphia gibi o açık stadyumlara sahip şehirler riskli bölgeler arasında gösteriliyor ve yaklaşık 5 maçta koşulların erteleme gerektirecek kadar ağır olabileceği söyleniyor. Yani bu sadece performansı düşüren bir şey değil tabii. Yani sıvı kaybı, işte baş dönmesi, sıcak çarpması, kalp damar.
1: Tabii
0: yani
1: maruziyet süresi de uzun olacak tabii. Gün boyunca dışarıda olma da devam edeceği için bunlar son derece önemli olacaktır. Yani bir anlık, sadece bir maç süresinde değerlendirebileceğimiz gelişmeler de değil. Bu aktardıklarınız Nihal Hanım bana Katar'ı hatırlattı doğrusu. Katar'da ne zaman düzenlenmişti diye, bir önceki diye hatırlıyorum zaten. Çünkü hani sıcak bir ülke Katar'da. İlk kez bu yüzden kış aylarında düzenlenmişti, hatta Kasım Aralık ayında düzenlenmiş, kontrol ettim şimdi de. O zaman dahi yine 30 dereceler görülmüş, yani Kasım Aralık aylarında dahi. Bu bahsettiğiniz bölgelerde fazlasıyla sıcaklığı yüksek olacak aralar. Futbolcular için de demek ki daha çok su molaları almaları için
0: tabii
1: bir izin vereceklerdir diye düşünüyorum.
0: Her devrede zorunlu su molaları uygulanacakmış. İşte o yedek kulübelerde serinletme sistemleri olacak galiba. Ve belki daha önemlisi maç saatleri yeniden düzenlenecek.
1: Daha geç saatler alınması mı belki?
0: Tabii bu yeterli olmayacak. Özellikle öğle saatlerinde oynanan maçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunmuş uzmanlar. Dediğim gibi tabii ki taraftarlar da etkilenebilir. Yaşlı, çocuk, işte kronik hastalığı bulunanlar. Onun için işte o gölgelik alanlar, ücretsiz su noktaları, sağlık ekipleri, serinleme merkezleri muhtemelen yaygınlaşacak.
1: Bir spor müsabakası yani daha sağlık problemi haline gelmemeli. O
0: tabii
1: yüzden de gidecek olanlar varsa, ki bilet almakla ilgili o harareti sizinle de konuşmuştuk. Öyle bir talep var. Başaranlar için de burada tebrik ediyoruz. İyi seyirler olsun, ama bunları da gözet edelim. Bir kulağımızın kenarında
0: evet,
1: dursun. Hazırlıklı olalım en azından o maç saatlerindeki ya da hava sıcaklıklarındaki tabloya karşı. Nihal Hanım, çok teşekkür ederiz. Yine birbirinden farklı haberleri aktardınız. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta görüşmeyi tekrar arzu ediyoruz.
0: Ben de. Hoşçakalın.
1: Editör Nihal Sandıkçı ile Dünya bu hafta ne konuştu, hangi başlıklar öne çıktı, bunları değerlendirdik.

Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonu programında. Bu bölümde de köşe başlığımız günlük hayatta yapay zeka kullanımları. Her hafta bununla ilgili farklı başlıkları ön plana çıkartıyoruz. Tabii ki kreatif kültür direktörü Gence Demirer'le.

0: beraber. Genco Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi pazarlar, iyi bayramlar.
1: Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sesiniz biraz uzaktan geliyor galiba bugün Genco Bey.
1: Evet, bir şey olarak da kilometre olarak da birazcık daha uzağım sizi. Umarım güzel çeker telefon.
0: Ya şu an sesiniz çok iyi geliyor. Ben sadece biraz atıfta bulunmak için de söyledim. Yurt dışından bağlanıyorsunuz, eksik olmayın. Şimdi yapay
1: Evet.
0: zeka kullanımlarıyla ilgili günlük hayattaki alışkanlık kazanmak durumunda kalacağımız sahalara bizleri hazırlıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da bir çip üretimine vurgu yapmıştınız. Bu hafta da aslında oradan başlayarak devam etmenizi rica edeceğim. Yapay zekanın kendi rutini içerisinde döndürebildiği bir tasarım, üretim zinciri hali vardı. Biraz açabilir miyiz dinleyicilerimiz için onu?
1: Evet, ilginç bir döngü var yapay zekanın şu andaki şeyinde. Kendi zekatını çalıştırabilecek olan çipleri kendi üretmeye başladı. Geçen hafta bunu tavuk yumurta yumurta tavuk
0: Evet.
1: ikilemine bağlamıştık. Şu anda tam öyle. Kendi çalışması için çip gerekiyor ve bu çipleri kendi tasarlıyor. Daha iyi ve daha efektif olan çipleri ve bunların üretimini robotik kollarla kendi yapıyor. Ve bu döngüyle daha hızlı çalışıyor ve daha fazla çip üretmeye başlıyor. Bu da otomatikman kendi içindeki büyüklüğü gösteriyor. Kendini nasıl büyütebileceğini gösteriyor. Ve keşifleri de kendi yapıyor. Yani iyi bir çipin nasıl olması gerektiğini, ne zaman şey olabileceğini, testlerini de kendi yapıyor. Bu da otomatikman başka bir tarafı getiriyor. Yapay zeka bilimin yerini alıyor mu? Ya da bilimdeki insanın keşif noktasının yerini alıyor mu gibi sorular getiriyor. Ama buna bilim adamlarının karşılık taraftan verdiği şey aslında almadığı sadece bir hızlandırıcı, bir ivme kazandırıcı olma yönünde gittiği tarafında. Yani insan zihninde bilimsel keşif sadece şu bir çıktı var. Artık bilimsel keşifler sadece insan zihninde başlamayabilir.
0: Evet, burada bir tabii her bir üretim konuştuğumuz zaman yeni bir ürünün ön plana çıkmaya başladığı anda sizinle telif başlıklarını hep detaylandırdık. Bu sefer bu konunun öznesi bilim tarafı oluyor. Yani bilimin farklı mertebeleri oluyor ama keşif noktasındaki kişiyi tanımlama aşamasında yine bir ihtiyacımız olacak. Belki o yapay zekayı üreten firmaya mı verecekler hakkı bilmiyorum ama bilim insanlarını yine de geri planda tutmayı asla istemem. Ki sizin aktardığınız noktada da onların yönlendirmesi de bu konuya çok da sıcak bakmadıklarını da anlıyorum ama siz nasıl bakıyorsunuz? Bu keşifi kime vermek doğru olacak? Genco Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Genco Bey tabii yurt dışından bir bağlantı sağlıyor bizlere. O yüzden de zannediyorum bu bağlantıda bir düşmeyle karşılaştık ama hemen tekrar kendisiyle bağlantımızı yeniliyoruz. Bu sırada arkadaşlarım onunla ilgilenirken de ben de şöyle bir yerden bakayım. Yani bir çipin üretimiyle ilgili noktada Genco Bey daha öncesinde de müzikle ilgili konuşmuştuk. Bir resimle ilgili konuşmuştuk. Bir kitabın yazılması ile ilgili tabloda tamamen yapay zeka araçlarından yararlanılarak sahneye çıkartıldığını, bunun sahibi kim olacak demişti. Bugün de bunun bilim basamağını değerlendiriyoruz. Sizin de doğrusu yorumlarınızı merak ediyoruz dinleyicilerimiz. Bu anlamda aranızda tartışma bir konusu olduğunda da böyle bir parametrelere ürettirdiğinizde sizin üretim aracınız olan yapay zekanın kodlarıyla gerçekten hayatta kullanılabilir ürünler inşa edildiğinde ama bunun siz sadece yönergeleri söylüyorsunuz ki fazlasıyla önemlidir. Sadece diyerek de hafife almak da istemem ama çıkan ürün artık tamamen kendi zincirini takip ediyor. Bugün bizim konuşmaya çalıştığımız kısım bu. Gence Bey'in ön plana çıkardığı kısım da o aslında. Bir insanın başlangıçtaki konunun artık devamında çok daha farklı bir seviyeye geldiğini, kendi zincirini kendi takip ettiği bir noktaya geldiğini ifade ediyor. O yüzden de bunun kimlere ait olabileceği ile ilgili soru işareti hala hafızamızda yerlerini koruyor. Bu anlamda belki Genco Bey'i katabilirsek onun açabileceği sahalar çok daha kıymetli olacak ama ne yazık ki tabii uzakta olmasının handikapını da yaşıyoruz. Açılışta da gerçekten sesi çok çok iyiydi doğrusu. Umarım tekrar bağlantıyı sağlarız. Biz nazar değdirmiş olmayalım bu muhabbetimizin seyrine. Ben emin olamıyorum doğrusu bir karar söyleyemiyorum sizlere dinleyicilerimiz bunu sorarken. Bu bilimin keşfi kimlere aittir diye sorarken ama Belki bu anlamda biraz daha insanın ve teknolojinin bir arada olduğu yeni kimlikleri ön plana göreceğiz. Tabii üzülerek Gence Bey'e bağlantımızın olmadığını söylemek durumunda kalıyorum. Ne yazık ki belki bir başka zaman diliminde bu konuyu yaşayacağız. Bizde de merak duygusunu uyandırdı. Bu teknoloji bu sefer aramıza girdi. Onunla ilgili ilerleme kayıtlarını ön plana çıkartırken şimdi geri planda tutmamız doğrusu hiç olmadı bu sohbetimizde ama bunlar da yaşanabiliyor hayatın bir parçası olarak. Tabii bugün yapay zeka ile ilgili noktada belki çok fazla giremeyeceğiz ama Genco Bey ile konuşacağımız hususlarda şöyle bir taraf da söz konusuydu. Araçların da artık ön plana çıkartıldığı yerde, yani bugün gelirken de benim lastiğimde şu an bir düşük hava basıncı sinyalini görüyorum arabada. Çıktığımız zaman yayın sonrasında bununla ilgili ilgileneceğim. Ama daha ileri safhasında bir lastiğin de değişmesi gerekiyor. Gence Bey diyor ki aslında sohbetlerimize dayanarak da kendisinin yazılarına dayanarak da lastiğin değişimi artık tamamen ustanın ötesinde gerçekleşiyor. Bir usta olmadan da şu an yapay zeka araçları hayatımızın merkezinde yer alıyor. Bu küçük bir adım gibi gözükebilir ama ustalık gerektiren hususlarda yapay zeka devreye girebilir mi? Bu noktalara da bakacağız. Bu hafta ben en azından bu soruları ön plana çıkartmış olayım. Daha sonrasında yine Gönce Bey ile ön planında çıkarttığımız konuları daha detaylı bir tarafa da çekme şansımız olacaktır. Şimdi kısa bir ara veriyorum burada ama akabinde kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz. Şimdi kültür sanat medyatörümüz Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Günaydın Büşra Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi her hafta olduğu üzere bizlere birbirinden farklı zengin seçkileri ön plana çıkartıyorsunuz. Bu hafta da yine ona dair hazırlıklarınızı dinleyicilerimizle buluşturacağız. Nereden başlayalım istersiniz?
2: Tabii bu hafta yine kültürel miras alanlarından önemli haberler paylaşmak isterim. Yine yeni müzeler açıldı, sergiler, konserler ve tabii kitap öneriyle. Önerileriyle dop dolu bir kültür sanat haftası bizi bekliyor.
0: Ne kadar güzel.
2: Öncelikle çok heyecan verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum Şıra Hanım.
0: Lütfen.
2: Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp paneli yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. Bakanlıktan yapılan bir açıklamaya göre Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan Çingene Kızı mozaiği panelinin bir parçasının ABD'de bulunduğu tespit edilmişti. Daha önce Türkiye'ye getirilen 12 panelin ardından da bu büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri daha kültürel mirasa kazandırılmış oldu.
0: Şimdi tabii son yıllarda kültürel diplomasi açısından da önemli bir başlık haline geliyor değil mi bu tarz konular? Yani akla gelen ilk eserlerden biridir Zeugma
2: Evet.
0: denildiği zaman Çingene Kızı Mozaiği. Bunun önemine dair sizler neler söylemek istersiniz?
2: Evet, ülkemiz içinde aslında dünya arkeolojik eserleri arasında da çok önemli bir yere sahip Çingene Kızı Mozaiği. Bunlar arkeolojik objeler değil, aynı zamanda ait oldukları coğrafyanın hafızasını taşıyorlar. Tabii her iade edilen eser de kültürel mirasımızın eksik kalan bir parçasının yerine konulması anlamına geliyor. Bu anlamda da çok değerli elbette.
0: Belki eserin hikayesini, bütünlüğünü değiştiriyor. O tek bir parça yeni bir görsel bütünlüğü tamamlayınca yeni bir hikaye de karşımıza çıkarıyor olabilir. O yüzden çok kıymetli. Bize
2: Evet.
0: aktardığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Yine sanat dünyasına haberlerle devam edelim lütfen. Buyurun.
2: Evet, ne yazık ki genç bir sanatçımızı kaybettik bu hafta. Ressam Mustafa Horasan, usta sanatçı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Horasan resimlerinde figür, beden, kimlik, hafıza ve insan iç dünyasına ilişkin temaları işleyen bir ressam. Uzun yıllardır İstanbul'da üretimlerini sürdürüyordu. Ve son sergisi Nalpik Sanat'ta yer alan, hatta şu anda devam eden bir sergisi vardı. Tabii sanat dünyası adına çok üzücü bir kayıp oldu bu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Evet, dinleyicilerimize önemine dair yine sizin aktarmak istediğiniz, açmak istediğiniz bir başlık olur mu bu sanatçımız için, Mustafa Orhasan için?
2: Elbette. Sanatçı 1990 sonrası çağdaş Türk sanatının en özgün figüratif ressamlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle insan psikolojisini ve iç dünyasını ele alan güçlü bir görsel dili var ve bunu da geniş izleyici kitlesine ulaştırmayı başarmış bir ressamdı.
0: Evet, aslında insanları rahatsız etmekten de düşündürmekten de çekinmeyen bir ressam. Kendisini çok kaybettik. Allah'tan ben de rahmet diliyorum sizin vesilenizle.
2: Evet. Başka diğer kötü sanat gelişmelerinden haberlerle devam edelim. Türkiye'nin ilk özel resim müzesi olan Yaşar Müzesi yenilendi ve İzmir'de kapılarını açtı. DYO resim ödüllerinin de hafızasını taşıyan retrospektif bir sergiyle de arkeoloji ve kilim koleksiyonları da bu müzede eşlik ediyor ve görülebilir. Bunun da haberini paylaşmış olalım. Yine bir diğer haberde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Karahan Tepeören yerinde yürütülen proje kapsamında çevre düzenlemesi ve işte üst örtü yapı çalışmaları süren araştırma evinin 2026 yılı sonunda faaliyetlerinin artık tamamlanması ve ziyaretçilerin açılması planlanıyor. Tabii bu öğren yeri 2024 yılında çalışmalara başlamıştı ve yine Göbekli Tepe'den sonra en dikkat çekici öğren yerlerinden birisi.
0: Göbekli Tepe'nin kardeşi diye de çok anılıyor aslında Karahan Tepe, ama kendi başına da bir yani baktığımız zaman en az onun kadar önemli bir yer olduğunu görüyoruz.
2: Evet evet, yani insanlık tarihinin en erken yerleşim ve inanç merkezlerine dair yeni bilgiler sunan bir yer Karahan Tepe'de. Tabii bu bölgede yapılan her keşifte neolitik dönem hakkında bilgilerimizi de yeniden şekillendiriyor elbette.
0: Yine Kültür Yolu festivallerinden de aktaracaklarınız olur mu? Bu sene evet, fazlasıyla farklı farklı şehirleri ziyaret ediyor festivaller.
2: Evet, Kültür Yolu festivalleri Manisa'da başladı 30 Mayıs'ta. Bugün itibariyle 7 Haziran'a kadar sürecek festival. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan bir program var. 9 gün boyunca kültür ve sanatın Manisa'da buluşma noktası olacak bu festivalde.
0: Evet, biz de her hafta doğrusu konuklarımızı bu festival yapılan illerimizden etkinlikleri ya da kendilerine has olan özellikleri duyurmaya özen gösteriyoruz. İlginin de yoğun olduğunu da farkındayız. Zaten her geçen sene de daha çok şehirde yapılmasından ulaştırılması bunun da aslında bir göstergesi olarak da devam ediyordur şüphesiz. Vizyondaki filmlere de bakalım mı? Neler var bu hafta?
2: Evet, vizyondaki filmlerde bu hafta biraz korku teması hakim Büşra Hanım. İki film önermek isterim. Biri Babil'in Laneti, diğeri de Hukum. Babil'in Laneti Türk yapımı bir film. Mezopotamya'da birazcık yeraltı, özellikle işte bu yasak bir anlaşma yapılıyor cinlerle. İşte onun arkeolojik kazı sırasında gün yüzüne çıkan bir kitabın araştırılmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Diğer bir filmde Hukum, yani yönetmeni Damien McCarthy'nin, o da böyle daha mutlu sonlarda nefret eden yazar bağımlının ebeveynleriyle işte küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki kadim bir cadı efsanesi ve kendi sanrılarıyla yüzleşmesini konu alıyor. Oyuncular arasında Adam Scott var, Peter Conan gibi oyuncular var. Özellikle biraz daha korku ve gerilim sevenler için hem hani yerel mitolojiden beslenen Babil'in Laneti hem de atmosferik anlatımıyla dikkat çeken Hukum da Türk sinemasını seven izleyiciler için öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.
0: Korku sevenler varsa bu iki filmi tavsiye etmiş olalım sizin aracılığınızda. Evet. Bayağıdır da aslında korku filmi çok fazla ön plana çıkarmamıştık. Daha psikolojik temalı filmlerden bahsediyorduk. Doğru. Biraz daha farklı oldu içerik olarak sanki bu hafta. Evet, konserlerle de devam edebiliriz dilerseniz. Varsa bu sahadan da etkinlikler.
2: Evet, konserlerde özellikle Haziran ayında çok dünya ünlü isimler ülkemize geliyor ve çok heyecan verici konserler bizleri bekliyor. Bunlardan ilki de İtalyan tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Keter 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneyi paylaşacak. Bir diğer konserde ABD'li 78 yaşındaki rock müziği sanatçısı Alice Cooper'da 13 Haziran'da İstanbul White Park'ta konser verecek. Tabii Cooper'ın yarım asrını aşan kariyerinde adeta bir veda gecesi niteliği taşıyacak bu konser. O yüzden de çok önemli. Bu konser haberlerini de böyle paylaşalım.
0: En dikkat çekici etkinlik olarak çıkartsanız hangisini seçersiniz peki bu hafta müzik dünyasında?
2: Alice Cooper konseri, çünkü rock tarihinin aslında yaşayan efsanelerinden biri ve İstanbul konseri de müzikseverler için önemli buluşma olacak. Belki şimdi tabii ki daha farklı konserler olabilir ama ülkemizde son konseri olabilir. O yüzden de imkanı olanlar için bu konseri öneririz.
0: Bu da rağbeti artıracaktır eğer son konser olacaksa, ki rock seven de önemli bir kitle var ülkemizde de.
2: Çok, evet, bence ben de merak ediyorum, bakalım nasıl olacak.
0: Konserlerden sonra hangi başlıkla devam edelim?
2: Etkinliklerden devam edelim yine. RAM Kütüphanesi'nde ilk kez düzenlenen RAM Çocuk ve Sanat Bienali 15 Haziran'a kadar çocuklara ve minik sanatseverleri ağırlayacak. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alarak hazırlanan Bienal'de 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ile 600 binin üzerinde etkinlik yer alıyor. Oldukça güçlü bir Bienal bu. Yani çocuk ve sanat Bienali ülkemizde yapılan. Hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle de çocukların sanatla etkileşim kurmasını sağlayan kapsamlı bir program olarak etkinlik haberlerimiz arasında sunabiliriz.
0: Çocuklara ayrıca etkinliklerin yapılması da çok kıymetli. Özellikle anne babaların bu anlamda hep bir yer aradığını, onun görsel hafızasını da besleyecek bir mekan ortamının olması için bir yer arayışında bulunduklarını gözlemliyoruz. Zaten Rami Kütüphanesi de bunun en güzel odak noktalarından birisi olabilir doğrusu. O yüzden fırsat olanlarda 15 Haziran'a kadar dediniz, kaçırmasın deriz. Yine duyuracağımız sergiler de olacaktır.
2: Evet, sergilerden de PG Art Galeri'de 20 Mayıs 20 Haziran tarihleri arasında Ersin Bozoklu'nun Akışkan Gelecek başlıklı sergisine ev sahipliği yapılıyor. Ve Bozoklu'nun aslında resimle zamanın doğrusal akışını yitirdiği ve mekan içinde yoğunlaşarak katmanlaşan bir evreni merkeze alır. Bu anlamda ilk solo sergisi olması nedeniyle önemli bir sergi. Bir diğer sergi haberimiz de Ankara Cer Modern'den izleyicilerle buluşacak. Serdar Leblebici'nin Seriler Arası Yolculuk başlıklı sergisi de 21 Haziran'a kadar sanatseverleri bekliyor. Serdar Leblebici'nin de aslında biraz böyle üretim pratiği modern ve klasik sanat referanslarına verilen kişisel tepkiler üzerinden şekilleniyor. Bu sergide yine Ankaralı için önemli bir sergi. Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de de Ferah Feza sergisi devam ediyor. Ben de geçen hafta gezme fırsatı bulmuştum. Gayet çok güzel ve kapsamlı bir sergi olmuş. O da geleneksel ve çağdaş olan arasında kurduğu ilişkiyle dikkat çeken bir sergi. Farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getiriyor. Böyle şiirsel ve katmanlı bir deneyim sunan bir sergi. Bunu da önerebiliriz.
0: Eskişehir'de de yani Odunpazarı'nda Modern Müze farklı bir hava kattı doğrusu. Gidenler o havasını da ayrıca seveceklerdir diye düşünüyorum ben de.
2: Evet,
0: yine
2: evet.
0: Kitaplarla bu noktayı getirelim mi etkinlikler köşemizin sonunda? Hangi kitapları önerirsiniz?
2: Evet, kitaplar bu hafta Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Kelimeler ve Resimler'de kişisel hatıralarını anlattığı yeni kitabı okurlarla buluşuyor. Orhan Pamuk'un daha önce Türkiye ve Dünya dergilerinde yayınlanmış yazılarının yanı sıra ilk kez kaleme aldığı metinleri de arşivinden çıkan eski fotoğraflar ve resimler bu kitapta yer alıyor. Yine okurları ve hayranları için tabii çok heyecan verici bir gelişmeydi bu da bu hafta için. Bir diğer kitabımız da Rene Grabash'ın Geriye Kalan Kadını önerebiliriz. O da İthak Yayınları'ndan yayınlandı. İlk sayfadan itibaren farklı bir dünyaya çekiyor okuru kitaptan. Muhafazakar geleneklerin yaşatıldığı bir köydeki kadının işte bir hikayesini konu alıyor. Bu iki kitabı da bu hafta önerilerimiz arasında paylaşabiliriz.
0: Aydın Hanım, çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli etkinlik haberleri için, birbirinden farklı sahalarda artık her ilgi alanına göre, kendi aile mevcudiyetine göre çocuklu ya da çocuksuz seçkilere olan bir aktarım oldu sizlere. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni önerilerle yeniden buluşmayı arzu ediyoruz sizlerle.
2: İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de bu haftaki hem de bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar cumartesi ve pazar günleri buluşmak üzere ayrılıyoruz. Tekrar hatırlatmak isterim, artık bununla ilgili zaman zaman ön plana çıkartıyorum söylesek dahi. Hatırlatmakta da fayda var. Cumartesi günleri Türkiye gündemi, pazar günleri dünya gündemiyle sizlerle beraber oluyoruz. Programımızı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serdat Canbaz sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tehir'den vardım. Sağlıkla kalın efendim, hoşça kalın.
3: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Bakan Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerin zamanı

0: para para para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: Unutma beni.
1: Aman Vildan, çok şükür annemde bir şey çıkmadı. Eve gelebildik ya, verilmiş sadakamız varmış.
2: Ya abi, çok kötü şeyler gelebilirdi başımıza. Şimdi hastanede, ameliyathane kapılarında olabilirdik.
1: Bir de kendi ağzınla diyorsun. Ben sana kaç kere dedim değil mi? Şu halıları, kilimleri kaldır dedim ya, değil mi ya?
2: Ama halısız ev olur mu abi? Hem de kış günü yerler çıplak çıplak. Gelenim gidenim oluyor benim de, değil mi?
1: Yahu gelen de halıya, kapıya, bacaya bakacaksa gelmesin Vildan. Kim geldi ki?
2: Nazan abla gelecekti. Ambulans gelince apartman ayağa kalktı tabii. Millete de laf lazım. Gel Nazan abla. Hoş geldin.
3: Geldim geldim de nasıl geldim bilmiyorum. Annen nasıl Vildan?
2: Çok şükür Nazan abla. Bir şey yok. Getirdik eve.
1: Ucuz atlattık Nazan abla. Gel buyur içeri gel.
3: Ay, ambulansı falan görünce ne yalan söyleyeyim yüreğim ağzıma geldi. Düşmüş dedi komşular.
1: Halıya takılıp düşmüş işte. Görünmez kaza.
2: Kaç kere uyarıyoruz Nazan abla. Anne kendi başına kalkma, yürüme, halılara dikkat et. Püsküllere takılma. Terliğini ayağına tam geçir. Yere sağlam bas. Diyoruz ama yok, dinlemiyor.
3: Yavrum şimdi annen rahatsız. Senin dediklerin onun bir kulağından girer, diğerinden çıkar. Boş bırakmayacaksınız anneni Vildan.
1: Hah bak, aynı şeyi diyor Nazan abla da.
2: Şimdi de beni mi suçluyorsunuz? Çok iyi ya.
3: Yok kızım, öyle suçlamak falan değil de.
2: Her dakikada başında beklenmiyor ki Nazan abla. Benim de işim gücüm oluyor. Mutfakta yemek hazırlıyordum işte. Sen kalk yürümeye çalış, sonra da düş. Bir ses, bir gümbürtü oldu. Gittim baktım, boylu boyunca kapaklanmış yatıyor. Allah'tan puf vardı da pufa tutunmuş herhalde.
3: Vah vah vah, düşeni kaldırması da zor olur. Hoş, annen çok kilo verdi. Küçücük kaldı ama.
2: Sorma sorma. Uğraştım, uğraştım, kaldıramadım zaten Nazan abla.
3: İnsan eti ağır olur kızım.
2: Mahmut şehir dışında, çocukları okulda. Önce ambulansı, sonra da hemen abimi aradım işte. O da Hızır gibi koştu geldi, yetişti sağ olsun.
3: Vah vah vah.
1: Hastaneye gittik tabii, hemen acile. Muayene ettiler, filmler çekildi, kırık çıkık yok dendi. MR çekildi, beyninde bir kanama filan da olmamış çok şükür.
3: Çok şükür, çok şükür. Bununla gelmiş geçmiş olsun çocuklar.
2: Sağ ol Nazan abla, aldık getirdik eve. Yoruldu ama tabii.
1: Yoruldu, çok yoruldu. Korkmuş da.
2: Yatırdık, dinleniyor şimdi.
3: Dinlensin, bırakın dinlensin. Kolay değil. Şimdi korkmuştur da tabii.
1: Korkmuş korkmuş. İnşallah tekrar ayağa kalkıp yürümekten de korkmaz.
2: Yürümesin zaten artık abi. Onun yürümesi çok tehlikeli. Dengesini sağlayamıyor Nazan abla. Sallanıyor ayakta dururken.
1: Ya yürüme yürümeye de iyice hareketsiz kalıp yatağa bağımlı olur Vildan. Olur mu öyle kalkmasın yürümesin?
3: Yok yok, bence de öyle olmaz. Hareket de önemli Vildan. Doktoru ne diyor? Doktoruna sordunuz mu?
1: Yarın gidip konuşacağım. Yüz yüze sorayım bakayım ne diyecek. Şimdi sıcağı sıcağına belki tamam yürütmeyelim ama bence yürümesi lazım annemin Nazan abla.
2: Bir kez daha düşerse bu kadar şanslı olamayabiliriz abi. Ne dedi acildeki doktor? Yaşlılarda kemikler zayıfladığı için Nazan ablacığım, evdeki bu düşmelerde kalça kırıkları falan olabiliyormuş. Kalça ameliyatları da çok zahmetli oluyormuş. Protez falan takmak gerekebiliyormuş.
3: Öyledir, öyledir de abin de haklı Vildan. Elini ayağını hareketsiz bırakıp yatağa

0: da hapsetmemek lazım. Belki evde böyle basit önlemler alarak filan. Ha? Annen yürüsün, hareket etsin bence Vildancığım.
1: Evet, düşmeler demans hastasında son derece önemli ve önlenebilir bir sorundur. Özellikle evde aldığımız bazı önlemler bu riski düşürebilir. Mesela koridorları ışıklandırma ya da hastanın yürüdüğü yerdeki halıyı kaldırma ya da kaydırmaz koyma, koridorda kenarlara tutamaç koyma, hastanın önündeki engelleri ya da kapı eşiklerindeki engelleri kaldırma, yüksek topuklu terlikleri çıkartma ya da arkası açık, öne açık terlikleri ortadan kaldırma gibi önlemler bu düşmeleri engeller. Düşmeler, hastane yatışı ve daha sonra oluşabilecek enfeksiyonlarla birlikte hastalığın ilerlemesini hızlandırabilir. Ama sırf düşmesin diye de bir dakika aman anne sen dur kenarda otur demek de doğru bir şey değil. Çünkü hareket etmemesi hastada bir kas kaybına ve denge bozukluklarına sebep olabilir. Doğru yaklaşım hareketi tamamen yasaklamak değil, güvenli hale getirmektir.
2: Ben nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal. Hepimize güzel anılar biriktireceğimiz ve onları hep hatırlayacağımız, beynimizin işlevlerini eksiksiz yerine getireceği sağlıklı günler diliyoruz.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mina Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olan masal ve hikayelerin onların dünyasında bıraktığı etkileri konuşacağız. Masallar ve hikayeler yalnızca eğlenceli vakit geçirme araçları değil, aynı zamanda çocukların dil gelişimini destekleyen, duygularını anlamlamalarına yardımcı olan ve hayal güçlerini besleyen güçlü birer eğitim aracıdır. Bir çocuğun zihninde kurduğu ilk düşler, çocuğu zamanla dinlediği masalların satır aralarında filizlenir. İyilikle kötülüğün, cesaretle korkunun, dostlukla yalnızlığın anlatıldığı bu anlatılar, çocuklara hayatı anlamlandırma konusunda rehberlik ediyor. İşte bugün bu konuyu işlemek üzere bugünkü konuğumuzsa doktor klinik psikolog Sibel Arslan. Sibel Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz, çok teşekkür ederim. Sibel Hanım, hiç vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuza dilerseniz programımıza başlayalım. Masal ve hikayeler çocuk gelişiminde neden bu kadar önemlidir?
2: Aslında bunun birçok sebebi var. İlk olarak bence çocukların dünyasıyla bizim dünyamızın birazcık farklılığı. Yani mesele burada sadece masalların ya da hikayelerin bir eğlence aracı olarak kullanılmasından ziyade çocukların dünyasına daha yakın olmasıyla ilişkili diyebiliriz. Öncelikle çocuklar dünyayı bizim gibi algılamazlar ve bizim gibi anlamlandırmazlar. Onlar birazcık daha semboller üzerinden dünyayı anlamlandırırlar. Dolayısıyla masallar da bu konuda sembolik bir anlatımla çocuklara tam da ihtiyaçları olan ve kendi dünyalarından bir dil sunar. Ayrıca ebeveynlerle olan o ortak dikkat noktasında da masalların ebeveynle kurulan bağ açısından çok ciddi bir katkısının olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan masallar içerisinde yaşanan olay örgüsü ve duygularla birlikte çocukların kendi duygularını anlamlandırma, ifade etme ve bu duyguların üstesinden gelme becerilerine de çoğu zaman katkı sunar. Tabii ki bir masallarda bir olay vardır, o olayla ilgili sorunlar yaşanır, sonra çözüme doğru gider. Bu anlamda da çocukların aslında kendi bilişsel becerilerini artırarak problem çözme becerileri konusunda onlara katkı sunar diyebiliriz. Ve son olarak tabii ki çocukların da kendi yetişkin olma yolunda giden o kimlik süreçlerinde onlara destek olur ve doğru ve yanlış, iyi ve güzel noktasında da onlara belli bir konsept sunar diyebiliriz. Ama bence en önemli nokta şurası, çocuklar birazcık daha sağ beyniyle daha aktif olarak günlük yaşamlarını sürdürürler. Sağ beyin bizim için daha duyguların işlendiği, hayal ürünlerinin gerçekleştiği ve daha imajinasyon, görselleştirmelerin yaşandığı bölümdür beyin açısından. Sol beyin ise daha neden-sonuç ilişkilerinin kurulduğu, olay sıralamalarının yaşandığı ve anlamlandırma, mantıksal anlamlandırmaların işlendiği bölümdür diyebiliriz. Masallar bu noktada çocuklar için hem sağ hem sol beynin birlikte çalışmasına katkı sunar ve bu açıdan bizim için şu noktada çok kıymetlidir. Özellikle çocuklar öğrenirken daha çok sağ beyinleri aktif olduğu için duygu kanalıyla öğrenmeleri çok kritiktir. Sol beyin sadece bilgiyle ilgilidir, sağ beyinde ise daha çok duygularla ilgili işlemlemenin yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla masallar bu noktada hem oradaki görselleştirmeler duygu aktarımı olsun hem olay aktarımı ve bir problem çözümü olsun sağ ve sol beynin birlikte işlemlemesi açısından çocuğun duygu ve anlamlandırmanın birlikte yürütüldüğü bir süreç açısından da çocuğa muhteşem bir öğrenme alanı sunar ve bu açıdan da aslında gerçek dünyanın bir provasıdır diyebiliriz.
1: Peki günümüzde çocukların masallarla ilişkisi sizce nasıl değişti?
2: Çok değiştiğini kabul edelim hepimiz. Öncelikle dijital dünyayla birlikte artık çocuklar masallardan ziyade görsel içerikli anlatılara maruz kalıyorlar. Bunun bazı avantajları var. Bilgi edinme ve dijital içerik üretme, öğrenme açısından daha hız kazandırabiliyor çocuklara. Ama diğer taraftan çocuğun kendi hayal dünyasını kurmasının önünde bir engel oluşturuyor. Yani bir masalda bir varmış bir yokmuş, ülkenin birinde kocaman bir orman varmış dediğimizde aslında çocuğun zihninde kendi hayal dünyasındaki o görselleştirmelerin olduğu bir orman canlanır. Ama görsel içeriklerde modern dünyada bu orman çocuğa çok hazır bir şekilde veriliyor. Dolayısıyla daha çok dinlemeden görmeye ve aktif bir üretim sürecinden, aktif bir zihin sürecinden daha pasif bir tüketim sürecine geçtiğini görüyoruz. Bunun birkaç dezavantajı da şu: çocuklar hayal kurmayı ve yaratıcılık becerileri konusunda burada bir gerileme yaşayabiliyorlar. Diğer bir dezavantajı da aslında artık ebeveynlerle olan o paylaşım noktası azalabiliyor ve dolayısıyla artık dijital içerikler çocukların sadece kendilerinin tükettiği, sadece kendilerinin vakit geçirdiği bir noktaya doğru gidiyor. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim: dijital içeriklerde çoğu zaman daha duygusal, görsel ve ses uyaranlarının daha fazla olduğunu görürüz. Bu noktada çocukların da uyaran toleransının çok genişlediğini ve gerçek dünyadaki o yavaşlığı artık tolere etmekte zorlandıklarını biz görüyoruz. Oysa ki masallarda, hikayelerde burada daha çocuğun kendi yavaşlığında, kendi algılama düzeyinde o uyaranlara karşı normal hızlı bir gelişim gösterdiğini fark edebiliyoruz.
0: Şimdi dijital içeriklerden bahsettik. Peki işte çizgi film, tabletler masalların yerini alabiliyor mu?
2: Kesinlikle hayır ve aslında biz almasını da hiç istemiyoruz. Çünkü masallarda daha duygu dünyasıyla birlikte bir gerçek dünyaya dair öğrenme mevcutken dijital içeriklerde sadece bilgi düzeyinde bir öğrenme mevcut ve tabii ki orada bir ebeveynle kurulan bağ yok. Yani masalların aslında bizim için önemli noktalarından birisi şurası: sadece orada neyin anlatıldığı değil, kimle birlikte anlatıldığı ve neyin öğrenildiği de çok önemli. Dolayısıyla dijital içeriklerde maalesef bunu göremiyoruz. Çoğu zaman ebeveynlerin tableti veya işte bir telefonu çocuğun eline verdiğini ve kenara çekildiğini fark edebiliyoruz. Diğer taraftan çocukların burada o deneyimi, o duyguyu yaşamaları da pek mümkün olmuyor. Masallarda boşluklar yaratılır. Çocukların kendi iç dünyalarına dönmeleri, kendi duygularına dönmeleri ve bazen de o boşluklarda çocuğun kendi çözüm odaklarında, kendi problem çözme noktalarında alternatifler üretmeleri için bazı noktalar boşluk bırakılır. Ama dijital içeriklerde maalesef bunlar pek yok ve her şey hazır bir şekilde sunulmuş durumda. O yüzden ben hiçbir zaman alacağını düşünmüyorum. Almasını da istemiyoruz çünkü çocukların hala masallara ihtiyacı var.
0: Kesinlikle. Bir kere hayal dünyalarını sonsuzlaştıran, geliştiren bir yayın grubu hikayeler ve masallar. Kesinlikle. Ama tabletler, işte bilgisayarlar, telefonlar bunu maalesef öldürüyor çocukların bu hayal dünyalarını.
2: Evet, yani biz birazcık bunu galiba kendimiz de yapıyoruz. Daha kolay geliyor çocuğa bir hikaye anlatmaktansa hızlıca bir şey açıp vermek, ama çok şey de götürüyor kesinlikle.
0: Maalesef, maalesef. Masallar çocukların duygularını anlamalarına ve işlemelerine nasıl yardımcı oluyor?
2: Şöyle, şimdi her bir masalda aslında çocuk yaşadığı duyguyu, kendisinin de yaşadığı duyguyu daha dışarıdan görür. Dünyanın ve yaşamın kaçınılmaz bazı gerçek duyguları var. Bazıları olumlu, mutluluk gibi, heyecan gibi, başarı gibi. Bazıları da olumsuz, öfke gibi, korku gibi, hayal kırıklığı, üzüntü ya da kıskançlık gibi. Dolayısıyla çocuklar burada daha hikayeden dinlediği, bir masaldan dinlediği duyguya daha dışarıdan bakabiliyor. Dolayısıyla da burada bir savunmaya aslında geçmiyor. Bir diğer nokta, çocuklar bu duyguların adını öğrenmeye başlar. Bir, çok güzel bir kız varmış ve bir gün başına böyle bir olay gelmiş ve çok üzülmüş dediğimizde çocuk o üzüntü kavramını öğrenmeye başlıyor ve hikayedeki kahramanların o duygular veya sorunlar karşısında yaklaşımıyla birlikte çocuklarda da aslında kendi duygu düzenleme becerilerinin geliştiğini ve bu konuda alternatif çözümlerin geliştiğini biz fark edebiliyoruz. Bu açıdan çocukların hem kendi duygularını anlama, hem adlandırma, hem de bununla baş etme konusunda tabii ki çok katkısı var. Bence önemli noktalardan bir tanesi de bu duyguları ifade etme becerisi. Özellikle masallardan sonra ebeveynlerden veya öğretmenlerden en çok istediğimiz şey, o masal bittikten sonra çocukla kısa bir sohbetin yapılması ve o sohbetle birlikte çocuğun da kendi düşünce dünyasını ifade etmesine olanak tanınması. Bu açıdan da kendi duygusunu ifade etmesi açısından da çocuklara çok katkı sunduğunu görüyoruz biz masalların.
0: Evet, burada önemli bir noktaya da değindiniz. Dil gelişimi açısından da çok önemli bir katkısı var. hikaye ya da masallar sonrasında bir ön sohbetin yapılması, soru cevap yapılması, onlar kendi ifadesini yaparken, kendini ifade ederken dil gelişimine de büyük bir katkısı oluyor aynı zamanda.
2: Kesinlikle. Yani çocuklarla ne kadar çok birebir iletişim kurarsak, ne kadar onların cümle kurması konusunda teşvik edersek, ne kadar kendi iç dünyalarından paylaştıkları şeye kulak verirsek, aslında çocukların da sözel zekası, dil gelişimi o kadar güçlenmiş oluyor ki masallar bu konuda bize gerçekten çok güzel bir imkan veriyor. Hani söz yapısı, cümle yapısı açısından olsun, oradaki duygu yoğunluğu açısından olsun, gerçekten çok kıymetliler.
0: Hep hayal dünyasının genişliğinden de bahsettik çocukların. Zaten çok geniş bir hayal dünyaları var. Masallar da buna çok katkı sağlıyor dedik. Ne gibi bir katkıları olur?
2: Öncelikle şöyle, çocukların henüz okul öncesi dönemde soyut düşünceleri pek gelişmiş değildir. Onlar dünyaya daha somut bir pencereden bakarlar. Oysa masallarda verilen semboller çocukların soyut düşünme becerisini tabii ki geliştirir. Diğer taraftan çocuklara içgörü kazandırır ve kendi iç dünyalarında bazı zenginlikleri ve bazı ürünleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olur. Çünkü her aslında masal çocuk için bir adeta kendi iç dünyasında çektiği film gibidir. Dolayısıyla buna bir süre sonra maruz kalan çocuk kendi iç dünyasında da yeni ürünler oluşturmaya başlar diyebiliriz. Diğer taraftan da tabii ki zihinsel canlandırma becerisi ve bu açıdan da bilişsel esnekliğine katkı sunuyor çocukların. Ve son olarak da bütün bunlarla birlikte çocukların aslında o bir problem karşısında, bir sorun karşısında ne kadar çok alternatif üretebileceğiyle ilgili aslında zihinsel olarak onlara bir esneklik katıyor diyebiliriz.
0: Şimdi çocukların hikayeler, masalların hayal dünyasında nasıl bir etkisi olduğunu anlattınız. Şimdi şöyle bir durum da var. İçerisinde korku unsurları geçen hikayelerimiz de var. Hepsi böyle çok güzel bir dünyayı anlatan hikayeler, masallar olmuyor maalesef. Peki korku unsurları olan hikayelerin, masalların, çocukların dünyasında ne gibi bir dezavantajı var?
2: Aslında belki şöyle, avantajı da var, dezavantajı da var. Hani o şekilde ele alsak daha doğru olur. Bu soru aslında en çok ebeveynlerden bizim duyduğumuz soru olabiliyor. Hocam korkuyla ilgili bir masal okumak istemiyorum, çocuğumun korkacağını düşünüyorum şeklinde. Aslında biraz önce söylediğim gibi gerçek dünyada korku var, gerçek dünyada kaygı da var ve bu çocuklar burayı deneyimleyecekler. Dolayısıyla gerçek dünyaya bizim çocuğumuzu ne kadar hazırladığımız önemli. Ve burada bazı gerçek, hani alışsın diye çocuğu gerçekten bir korkuya maruz bırakmamız da çok mümkün değil. Dolayısıyla masallar bu noktada daha ikincil bir kazanç sağlıyor bize. Çocuğun aslında o korku, kaygı nesnesiyle ilk tanıştığı nokta oluyor diyebiliriz. Ama buraya da dışarıdan bakıyor. Bir taraftan da kontrol hala onda. Dolayısıyla eğer

0: ki burada hikayeler çocuğun yaşına uygun şekilde ve çok aşırıya gitmeyecek kadar gerçek korku nesnesi içermeyecek düzeyde ise çocukların aslında o korkuyla tanışması, korkuyla nasıl baş edileceğini öğrenmesi konusunda çok ciddi bir avantaj sağlayabiliyor. Ama bence burada ebeveynin rolü çok önemli. Yani korku dolu bir hikaye anlatırken ebeveyn ne kadar orada çocuğu kapsıyor, ne kadar onun duygusunu anlıyor ve ona destek oluyor kısmı bence çok kıymetli. Ama onun dışında tabii ki mesela geceye karanlık korkusu olan, yalnız yatmaktan korkan çocuklar oluyor ve belli yaşta da bunu biz normal görüyoruz. Dolayısıyla o çocuklara bununla ilgili masallar anlatılabilir ama masalın içeriğinde o korkuyla nasıl baş edildiğine dair ipuçlarının da verilmesi çok kıymetli bence.
1: Yani özellikle yaş grubuna dikkat edilmesi, riayet edilmesi en önemli faktör o zaman bu durumda.
0: Tabii ki yani bu sadece aslında içerik açısından değil, hem dil açısından hem ele alınan tema açısından hem de çocuğun orada maruz kaldığı korku nesnesi açısından çocuğun yaşını mutlaka her aslında masalda sadece korku içinde değil değerlendirmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum, 2 yaşındaki bir çocuğa karanlıkla ilgili korku içeren bir masal anlatmamız uygun değil. Çünkü çocuk henüz onunla temas etmemiş ve gündeminde böyle bir şey yok. Ama 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuklarda mesela gece karanlık korkusu, yalnız yatma korkusu daha fazladır. Dolayısıyla o dönemde çocuğun ihtiyacını da karşılayacak şekilde bunlara yer verilebilir.
1: Şimdi bir de okunan hikayelerin içinde geçen kahramanlarla bazen çocuklar kendini
0: Evet.
1: özdeşleştirebiliyorlar. Onların yerine geçebiliyorlar, onların karakterine bürünebiliyorlar. Bunun çocuğun fizyolojik gelişiminde ne gibi katkıları olabilir?
0: Evet, şimdi çocuk aslında oradaki karakterle bir özdeşim kurduğunda yani kendini onun yerine koyarak bir parça oymuş gibi algılar. Bunu bize sunduğu çok ciddi avantajlardan bir tanesi şu. Çocuğa değer aktaracağımız zaman yani sabır gibi, dürüstlük gibi, yardımlaşma gibi değerleri çocuğa böyle öğüt verircesine biz çoğu zaman anlatmayız. Çünkü bunun çok da etkisi olmaz. Ama biz bunu masallarda işte bir şey paylaşan veya dürüstlük sonucunda, dürüst davrandığı bir olay sonucunda kazanan, başarıya ulaşan bir kahramana yer verdiğimizde çocuk zaten oradaki o değer sistemini alabiliyor. En büyük avantajı bence bu. Bir diğer nokta, kahramanla özdeşim kurduğunda onun hikayesiyle kendisininkini karşılaştırıp onun baş etme yöntemlerini de kendine baş etme yöntemi olarak seçebiliyor. Bu bizim için avantaj çünkü çocuğun her şeyi illa denemesine gerek yok. Denenmiş ve sonucu da olumlu olmuş bir kahramanın hikayesinden de buradan kendine bir şeyler alabilir ve kimlik gelişimine de tabii ki katkısı olur. Burada risk sadece şu bence. Bazen kahramanlar o kadar idealize ediliyor, o kadar insan dışı varlıklar gibi anlatılıyor ki çocuk bu sefer kendisini kahramanla kıyasladığında kendini yetersiz olarak algılamaya başlayabiliyor. O yüzden aslında biz masallarda kahramanların birazcık daha insani özellikler gösteren, bazen kaybeden, bazen başarısız olan, bazen mutsuz olan ama sonrasında bir umuda doğru ilerleyerek, çabalayarak daha olumlu bir şeyle karşılaşan temada olmasını çok istiyoruz. Bununla da dikkat edilirse belki kahramanla özdeşim konusu da ebeveynler açısından da ya da çocuklara masal anlatan kişiler açısından da ciddi bir avantaja dönüşebilir.
1: Peki masalların özgüven gelişimine katkısı var mıdır?
0: Kesinlikle var. Şimdi özgüven dediğimiz şey ben bir sorun karşısında kendi kaynaklarımın yeterli olacağına güveniyor muyum? Bu noktada baş edeceğime güveniyor muyum? Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz o kahramanla kurulan özdeşim çocuğun kendisine de güvenmesine katkı sunar. Kahramanın baş etme yöntemlerini modellemeye başlar çocuk. Bu bizim açımızdan çok kıymetli. Bir de her aslında masalın çoğu zaman olumlu, pozitif bir şekilde bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla çocuk için de zorluklar da olsa, zor duygular da olsa bunlar gelici ve geçicidir. Sonra bir umut vardır gibi bir algıya sebep olduğu için aslında çocukların özgüvenini de artırıyor diyebiliriz.
1: Bazı değerler eğitiminde vermeye çalışıyor anneler, babalar, öğretmenler. Masalların işte özellikle yardımlaşma, dürüstlük gibi değer eğitimine ne gibi katkıları vardır çocuk üzerinde?
0: Değerleri biz verirken olabildiğince çocuk için kalıcı olsun isteriz. Bazen çocuklar bunu ebeveynlerini etrafını gözlemleyerek öğrenebilir. ya da masal kahramanlarından modern

0: modelleyerek de öğrenebilir. Bu açıdan da aslında masallar hem bir modelleme şansı sunar çocuğa, hem de daha kalıcı, yani o beynin sağ lobuyla da o duygu kanalıyla da öğrenme gerçekleştiği için daha kalıcı bir öğrenme modeli sunar diyebiliriz. Bu açıdan ebeveynlere kesinlikle tavsiyemiz, çocuğa vermek istediği bir değer varsa onunla ilgili masalları yoğunlaştırması olur.
1: Peki biraz empati yeteneğinden bahsedelim. Empatiye ne gibi bir katkısı vardır masalların?
0: Şimdi empati şu, ben kendimi bir başkasının yerine koyup onun penceresinden bakabiliyor muyum? Dolayısıyla masallarda aslında birçok kahramanın penceresinden anlatıldığı için çocukta otomatik olarak bir ötekinin bakış açısıyla da bakma becerisi gelişir ve bu açıdan da birçok soruna farklı şekilde yaklaşma, birçok kişinin penceresinden bakma, aynı olayı birkaç kişinin gözünden görme ile ilgili becerilerini arttırdığını ve bu açıdan da bilişsel olarak çocukları daha esnek hale getirdiğini biz biliyoruz diyebilirim.
1: Sibel Hanım, ben şöyle de bir soru sormak istiyorum. Mesela olumlu karakterlerin empati kurmada üzerinde etkisi çoktur diyoruz. Peki olumsuz karakterlerin bu anlamda bir olumsuz anlamda bir empati kurmada dezavantajı olabilir mi?
0: Aslında şöyle, çok dezavantajı olmaz. Çünkü masallarda genelde olumsuz karakterler, yani kötülük yapan bir kişi genelde o olumsuzlukla, başarısızlıkla, yalnızlıkla bir şekilde aslında cezalandırılmış olur. Dolayısıyla çocuk orada olumsuz olan bir karakter, kötü karakterin penceresinden baktıktan sonra onun yaşadıklarını da aslında dolaylı bir şekilde gördüğü için o açıdan da çocuğa bir projeksiyon sağlar diyebiliriz.
1: Yani kötülerde salt kötü değil. Aslında onların da geçtiği evreler bu şekilde ya da bunları yapmak zorunda kaldıkları için kötü oldular diye de bir düşünceye sahip olabilirler.
0: Kesinlikle ve sonunda da evet, başlangıçta böyleydi, bunları yaşadı ve sonrasında da bununla karşılaştı şeklinde bir sebep sonuç ilişkisi arasında da bir bağlantı kurar çocuklar.
1: Peki çocukların problem çözme becerilerine ne gibi katkıları vardır?
0: Problem çözme becerileri konusunda öncelikle masallar çocuklar için alternatif yolları düşünmeleri konusunda onları teşvik eder. Çünkü her masalda farklı problemlerin çözümüne yönelik belki gerçek dünyada bile deneyimleyemeyeceğimiz kadar fazla çözüm yolunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz de zaten çocuklardan tam bunu istiyoruz. Yani bir sorun olduğunda farklı ne kadar çok yoldan gidebileceğini bir oturup düşünmesini ve onları denemesini istiyoruz. Bu açıdan masallarda da genelde kahramanlar daha cesurdur. Yani bir yolu seçer ve o yolu dener. Başarısız olursa başka bir yolu dener. Dolayısıyla o teşvik, motivasyon, çaba konusunda da çocukları ben motive ettiğini düşünüyorum. Ve tabii ki bir umut aşılaması ve bir problem varsa bunun çözümü de vardır algısının oluşması açısından da ben kıymetli buluyorum masalları.
1: Sevgi Hanım, şimdi tek çocuklu aileler olduğu gibi 2-3 çocuğu olan, dolayısıyla kardeşler arasında bir kıskançlık durumu söz konusu olabiliyor.
0: Evet.
1: Ebeveynlerin en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Buna bir faydası oluyor mudur masalların ya da hikayelerin?
0: Evet. Şimdi çocuklarda mesela kardeş dünyaya geldiğinde ister istemez bir kıskançlık duygusu ortaya çıkıyor. Bu sadece çocuklarda olan bir şey değil. Tabii ki bazen yetişkinlerde de olabiliyor. Ama orada çocuğun o toplumumuzdaki kıskançlık duygusunun anlamlandırıldığı yer dolayısıyla çocuklar kolay kolay bunun adının kıskançlık olduğunu kabul etmezler ve oradaki duygularını inkar ederler. Dolayısıyla da kıskançlık temalı hikayeler genelde çocuklara daha problemi dışarıdan görme ve bu kıskançlık duygusu ya da başka duygular da olabilir, normalleştirme açısından çok ciddi katkı sunuyor ve çocukların psikolojik açıdan burada bir savunmaya girmesi, hayır kıskanmadım gibi bir noktada dışarıda durmasının önüne geçebiliyor ve tabii ki kıskançlıkla ilgili duygularının nasıl yaşandığı, bu konuda yalnız olmadığı ve nasıl baş edeceği konusunda da bir perspektif sunuyor. O yüzden genelde bizler de klinik uygulamalarımızda tabii ki kıskançlık gibi, kardeş kıskançlığı gibi konularda masallardan, hikayelerden çokça faydalanıyoruz.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Hep eskiden beri süre gelen, belki bizim çocukluğumuzda da yaşadığımız en güzel anılarımızdan bir tanesidir. Gece yatmadan önce annemiz, büyüklerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz şöyle bir 5 dakika, 10 dakika belki en sevdiğimiz hikayeleri okurdular. İşte bizi o şekilde uyutmaya çalışırdılar. Peki bu hikaye veya masalları ebeveynler, büyüklerimiz ne sıklıkla okumalı? Yani her gün okusalar bir sakıncası var mıdır?
0: Hiçbir sakıncası yok. Hatta keşke okusalar. Kesinlikle, yani ben de çocuk

0: çocukluğumu hatırladığımda işte bazen elektriklerin gittiği ya da artık lambaların kapandığı ve sadece böyle ebeveynlerimizin sesinden bir şeyler dinlediğimiz ve kendi iç dünyamıza yöneldiğimiz zamanları hatırlıyorum. Aslında biz ebeveynlerden masalları, hikayeleri uyku rutininin bir parçası olarak kullanmasını son derece istiyoruz ve teşvik de etmeye çalışıyoruz. Çünkü uyku öncesinde çocukların bir o uykuya geçiş süreci için daha rahatlamaları, daha stabil olmaları ve bedenlerinin de gevşemiş olması gerekiyor ki çocuk uykuya dalabilsin. Ve genelde çocuklarla ilgili yaşanan en ciddi problemler de odur. Hani hocam bir türlü uykuya geçemiyor diye çok sorular gelir bize. Dolayısıyla uyku rutinin bir parçası haline getirildiğinde ve her gün o masaldan biraz anlatıldığında ya da aynı masal bile olsa çocuklar bu arada bu konuda çok şeydir. Hani bizden daha iyilerdir. Ha, aynı masalı defalarca dinleyebilir çünkü her seferinde o beyin gelişimiyle birlikte onun zihninde bambaşka filmler çekilir. O yüzden aynı masalı da anlatabilirler. Yani illa her seferinde farklı olmak zorunda değil. Biz buna dikkat etmelerini istiyoruz ebeveynlerin. Tabii bu konuda çocuğun yaşına uygun hikayelerin, masalların seçilmesi çok önemli. Ve dil gelişimi ve dildeki sadelik de çok önemli. Çocuğun anladığı bir dilde olmasını önemsiyoruz. Ve mümkün mertebe ebeveynler de masal anlatırken oradaki ses tonlamalarına, duyguyu ses aracılığıyla, ses tonlaması aracılığıyla aktarmaya özen gösterirlerse çocuklar için çok daha ilgi çekici bir hale gelebiliyor. Ve biraz önce söylediğim konuyu tekrar açmak isterim. Şimdi masallar bitti. Sonrasında çocukla artık bunu bir anlamlandırma sürecinde ebeveynlerin kısacık böyle o ortak bir noktada çocuklarıyla dikkati verdikleri keyifli bir sohbetin yapılmasını biz çok istiyoruz. Ya bu masalda en çok ne hoşuna gitti? Sence kahraman başka ne yapabilirdi? Sen onun yerinde olsaydın ne yapardın? Burada sana kendine en yakın hissettiğin kahraman hangisiydi? Ya da burada seni korkutan bir şey oldu mu gibi? Böyle kısacık sohbetler edildiğinde çocuk için çok daha böyle tadından yenmez bir hale gelebiliyor.
1: Zaten ilgisini cezbeden masallar, hikayeler oldu mu size zaten sorular soruyordur. Bu
0: Tabii.
1: neden böyleydi? O neden oraya gitti? Bu karakter bunu neden böyle yaptı diye. Sizinle zaten öyle bir bağ kurmak amaçlı o soruları da soruyorlar zaten.
0: Evet ve oralarda da mümkün mertebe amacımız hani masalı bir dakika bitireyim gibi değil de gerçekten çocuk bir şey merak ediyorsa orada o aralarda etkileşimi sürdürmek ve çocuğun da o ilgisini odağını tam bizde tutacak şekilde iletişimde kalmaya özen göstermemiz gerekiyor. Yani masal tamamlanır o sorun değil ama çocuk bir şey paylaşıyorsa orada odağımızı birazcık daha çocuğa vermemiz gerekiyor.
1: Peki şu özellikle ninelerimiz, dedelerimiz çok yapardı bunu. Kendi uydurduğu hikayeleri de anlatırdılar.
0: Evet.
1: Bazen var olan hikayeleri ekleyerek kendileri sonunu uydururdular. Bunun bir zararı var mıdır çocuğa anlatırken?
0: Hayır, tam tersi aslında faydası bile var. Çünkü bunlar daha özgün şeyler. Ve genelde orada ebeveynler anlatırken bazen ben de kızımı anlatıyorum. Kendi iç dünyasına da yöneldiği için çok daha samimi, çok daha farklı hikayeler, farklı masallar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bunun zarardan çok faydası var. Bir diğer nokta da orada çocuğun ihtiyacına göre ebeveyn o masalı revize ediyorsa, güncelliyorsa, değiştiriyorsa o zaman çocuk çok daha o hikayeyi kendine ait, kendine özgü hissediyor ve alacağı şeyi çok daha kolay alabiliyor. Bunu biz istiyoruz tabii ki.
1: Peki dikkat problemi olan çocuklar için nasıl anlatılmalı hikayeler?
0: Evet. Şimdi artık günümüzde dikkat problemi çok arttı çocuklarda. Bir de dijital içeriklerden dolayı da aslında çocukların dikkat süresi çok kısaldı. Dolayısıyla bu noktada ebeveynlere şunu önerebiliriz. Çok uzun olmayan daha kısa hikayelerin anlatılması, çocuklar için olabildiğince dilin sadeleştirmesi, arada karşılıklı etkileşimlerin kurulması ve mümkünse de hareketli de anlatılabilir. Masal anlatmamız için illa oturmamıza gerek yok. Ayakta, jest ve mimiklerimizle, el kol hareketlerimizle orada canlandırmalar yaparsak çocukların dikkat süresini tabii ki artırabiliriz ve ilgilerini de kendimize çekebiliriz. Burada çocuk zaten dikkatini toparlamıyor deyip bırakmak yerine kademeli olarak yavaş yavaş önce 5 dakika belki 6 dakika yavaş yavaş birazcık daha çocuğumuzu maruz bırakarak onun dikkat süresini de artırmaya özen gösterebiliriz.
1: Sibel Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kıymetli katkılarınızdan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli ve güzel bir konuydu.

0: umarım dinleyicilerimiz de böyle kendilerine naçizane bazı şeyler almışlardır, ceplerine koyup götürüyorlardır program sonrasında.
1: Muhakkak. Çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.
3: Reklamlar.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Reşit Bey Ergün Uçucu, Melek Hanım Macide Tanır, Ali Bey Orhan Aral, Zehra Hanım Refika Özbayer, Nihal Gülseren Gürtunça, Hüma Asuman Bayraktar, Servet Atsız Karaduman, Numan Şahap Sayılgan.

1928'lerin İstanbul'unda şekercilik yapan Ali Bey'in kızı Cihan, daha 17'sindeyken Bursa eşrafından zengin fakat orta yaşlı bir adamla ailesinin ısrarı ile evlenmiştir. Özellikle annesi Melek Hanım'la teyzesi Seniha taraftar olmuşlardır bu evliliğe. Gönülsüz olarak Bursa'ya giden Cihan, yeni hayatına alışamamakta, üstelik kocasının oğulları ve gelinleri tarafından da sürekli aşağılanmaktadır. En fazla büyük gelin Nihal hakaret etmektedir. Çünkü kendi kocasından sevgi görmeyen genç kadın, Reşit Bey'in karısı üstüne titreyişini görmekte ve kıskanmaktadır. Üvey oğulları Servet ve Numan ise onun babaları ile parası için evlendiğini sanmışlardır. Bu yüzden içerlerler Cihan'ı. Sevmediği, sevilmediği bu ortamda yaşamaktan bunalan Cihan'ı mutlu etmek için Reşit Bey elinden geleni yapar. Ama yine de yüzünü güldüremez. O günlerde ailesini ve İstanbul'u özlediği için hemen yola çıkma kararı verir kocası. İstanbul'a vardığında annesiyle teyzesine Bursa'da geçen sıkıntılı günlerini anlatmaya çalışan Cihan, ikisinden de anlayış görmez.

0: Sofrayı hazırlıyorsun ama Cihan'la damat bey seni halardan dönmezler gibi mi geliyor Melek? Akşam yemeğine kalırlar belki.
1: Canım, kalmazlar. Geç vakitlerde vapur bulamayız diye erken döneceklerdi. Ha, geldiler işte. Hoş geldiniz. Biz de şimdi sizi konuşuyorduk. Babam belki dönmezler diyordu.
2: Geç kalmayız demiştik ya anne.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Seniha teyzemle eniştemden selamlar getirdik size.
0: Getiren de götüren de sağ olsun.
1: Yemekler hazır. Yorgun değilseniz sofraya oturalım hemen.
3: Tabii, nasıl isterseniz.
2: Zaten bu son yemeğimiz olacak belki de.
1: O ne demek öyle kızım?
3: Efendim, yolda Cihan'la uzun uzun konuştuk. Biz artık dönsek iyi olur.
1: Neden? Gelmişken biraz daha kalın.
3: İnanın çok isterdim kalmayı. Fakat biliyorsunuz işi gücü bıraktım kaç haftadır. Gerçi oğullarım var ama...
0: Haklısınız. Öz evladınız da olsa kendi işinizin başından uzun süre ayrılmamalısınız.
2: Ben de diyordum ki Reşit Bey'i yolcu edelim de ben biraz daha...
1: Üstüme iyilik sağlık. Ay, olacak şey mi hiç kızım? Kocan orada, sen burada.
3: Aslında çok istiyorsa kalsın diyeceğim ama...
1: Ne münasebet canım, ne münasebet. Anca beraber. Siz ne zaman uygun görürsünüz, tıpış tıpış arkanızdan gelecek, o kadar.
0: Melek Hanım emretti bir defa. Artık istemeseniz de götüreceksiniz Cihan'ı.
1: Allah razı olsun, hoş tutmuşsunuz kızımızı. Besbelli nazına niyazına katlanmışsınız ama yo, o kadar da şımartmayın.
0: Yolculuk ne zaman efendim?
3: Bilmem, yarın erken mi olur acaba? Sen ne dersin Cihan?
1: Ne diyecek canım? Yemekten sonra gider eşyalarını toplar, yarın da kocasının yanı sıra Bursa'nın yolunu tutar.
3: Cihan, bak sana bir müjdem var. Aslında yarından önce söylemeyecektim ama üzüldüğünü görünce kederini dağıtsın diye şimdiden söyleyeceğim.
2: Ne müjdesi bu böyle?
3: Bursa'ya neyle döneceğiz biliyor musun? Otomobille.
2: Otomobille mi?
3: Hı-hı.
2: Aldınız mı yoksa?
3: Evet aldım. Aslında evlenmeden önce vermiştim bu sözü. Biraz geç oldu ama en güzelini aldım.
0: Şöyle siyah pırıl pırıl bir araba.
2: Baba, hı-hı, sen de biliyor muydun bunu?
0: Tabii ben de biliyordum. Annen de biliyordu. Sana sürpriz olsun diye gideceğiniz sabah aniden kapıya getirecekti Reşit Bey.
1: Tuttuğunuz altın olsun. Pek gururlandık doğrusu. Bursa'da daha kaç kişinin otomobili vardır ki?
2: Teşekkür ederim. Sevindirdiniz beni.
3: Teşekkür edecek bir şey değil canım.
2: Peki kullanmasını da öğrendiniz mi?
3: Yok canım, hemen öğrenilecek bir şey değil ki. Hem bu yaştan sonra öğrenmek de zor olsa gerek. Bir şoförle anlaştım, o götürecek bizi. Tabii Bursa'ya gidince sürekli bir şoför tutacağım.

0: Girebilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
2: Tek başına ne yapıyorsun burada gözüm nuru?
1: İstanbul'dan aldığımız eşyaların paketlerini açıyordum. Zehra'nın da çay getirdi az önce. Onu iç içi.
2: Peki peki. Şimdi şu koltuğa otur ve gözlerini kapat.
1: Neden?
2: Dediğimi yap. Neden olduğunu sonra anlarsın.
1: Peki.
2: Tamam, oldu işte. Aç gözlerini.
1: Reşit Bey. Bu gerdanlık nereden çıktı?
2: Beğendin mi beğenmedin mi? Önce onu söylesen.
1: Beğenmez olur muyum? Zümrütleri göz kamaştırıyor. Ama epey mücevherim vardı. Kim bilir kaç para ödediniz bu gerdanlığa.
2: Bir daha para lafı etme, gücendirirsin beni. İstanbul'a gitmeden önce ısmarlamıştım bunu. Gözlerinin rengine yakışsın istedim.
1: Teşekkür ederim. Kesenize bereket.
2: Bunu Bursa'ya ve evine hoş geldin armağanı olarak kabul et.

0: Cihan Hanım. Cihan Hanım.
1: Efendim Hüma, bir isteğin mi var?
0: Şey, içeri girebilir miyim?
1: Tabii, gel. Gel. Oh, çok şükür. Odaya girerken görmedi beni.
2: Kim görmedi? Kimden korkuyorsun sen?
1: Eltim Nihal'den.
2: Neden geldin öyleyse? Kendini tehlikeye atmaya değer mi? Hem de can düşmanın için.
1: Rica ederim. Düşmanım falan değilsiniz. Ben de sizin düşmanınız değilim. İnanıyorsunuz değil mi?
2: İnandım diyelim.
1: Bakın, size bir adres getirdim. Bize elbise diken terzinin adresi bu. Zehra Hanım sorup duruyordu günlerdir. Kumaşlarınız varmış. Belki de siz sordurdunuz.
2: Hayır, sordurmadım. Sordurmam da. Geldiğim günden beri karşılaştığım tavırlardan sonra tenezzül etmem böyle bir şeye.
1: Ya, Zehra Hanım kendiliğinden sordu demek. Buyurun işte. Aslında Nihal vermeyecekti ama dayanamadım. Ne olur benden aldığınızı kimseye söylemeyin, olmaz mı? Nihal'in kulağına giderse kocasına söyler, o da Numan'a. Bana kızarlar.
2: Korkma, söylemem. Ama madem Nihal'den bu kadar korkuyorsun, bu adresi getirmesen de olurdu. Bursa'da başka terzi mi yok?
1: Bu kadın Bursa'nın en iyi terzisidir. Kumaşlarına ziyan olmasın.
2: Hepsi bu kadar mı?
1: Şey, ben aslında sizinle dost olmak istiyorum. Açıkçası adres bahane.
2: Ya, bak, buna şaşırdım doğrusu. Bana karşı kurulan dörtlü ittifak çözülmeye başladı demek.
1: Alay etmeyin ne olur. Size bir düşmanlığım yok ki benim. Neden olsun, ne kötülüğünüzü gördüm. Yalnız başında onların sözüne kandım biraz. Gücenmeyin. Kayınpederimle parası için evlendiğinizi söylüyorlardı. Sonra baktım ki siz öyle biri değilsiniz.
2: Yani Reşit Bey'in parasında gözüm olmadığını anlayınca rahat ettin. Böylece de mirası...
1: Hayır, yemin ederim. Kayınpederimin mirası beni ilgilendirmiyor. Ben size insan olarak kızmıştım. Para için evlenilir mi diye. Sahi neden evlendiniz onunla? Aklı başında bir insansınız oysa.
2: Bir gün ailemle yüz yüze gelirsen sebebini onlara sor. Çünkü ben bilmiyorum.
1: Anladım. Kaderimiz ortak desenize. Benim Numan'la evlenmeme de ailem karar verdi. Yüzünü bile görmemiştim düğün gecesine kadar. Ama yine de ben sizden şanslıyım. Çünkü yaşı başı bana uygun biri çıktı şansıma.
2: Ben de senden başka yönden şanslıyım. Evlenmeden önce Reşit Bey'i defalarca gördüm, tanıdım.
1: Şimdi sizi hem daha iyi anlıyorum, hem de daha çok seviyorum.
2: Ben de seni.
1: Artık gideyim ben. İnşallah kapıdan çıkarken Nihal görmez.

0: Cihan, sen hala uyumadın mı?
1: Dalmıştım, şimdi uyandım. Uykum gelsin diye kitap okuyordum.
0: Hayrola, kötü bir düş mü gördün yoksa?
1: Annemi gördüm. Pencerenin önüne oturmuş ağlayarak yola bakıyordu. Karşısında da
0: kötüye
1: babam.
0: Kötüye yorma hemen canım. Her an onları düşündüğün için böyle sık sık düşlerine giriyorlar.
1: Babam son mektubunda yeni satın aldıkları eve en kısa zamanda taşınacaklarını yazmıştı. Laleli'deymiş yeni evimiz. Dükkan yine eski yerinde kalacakmış. Çok özledim ikisini de. Onlar da beni özlemişlerdir. Belki onun için malum oluyor bana.
0: Elbette özlemişlerdir ama...
1: Sizden bir şey istesem yapar mısınız?
0: Ne isteyeceğini biliyorum.
1: Götürür müsünüz?
0: Yavrum, elimde olsa hemen götürürüm ama biliyorsun ki daha ilk gidişimizin üstünden sadece 3 ay geçti. Bir haftalığına gitmiştik, 1 ay kaldık. Gönlünce gezdin, teyzenlere gittik, alışveriş yaptın.
1: Ama evlenirken hasret çektirmeyeceğim demiştin.
0: Sözümde durmadın mı? Daha 1 aylık evliyken götürmedi mi seni İstanbul'a? Sen de biraz anlayışlı ol rica ederim. 3 ay arayla nasıl yollara düşerim? Sevdiğiyle gezmekten başka işi gücü olmayan, başıboş, toy bir delikanlı değilim ki ben. Sonra Bursa İstanbul'a benzemez iki gözüm. Küçüktür, herkes birbirini tanır. Nerede ne yaptığını bilir. Beni eşrafa maskara etmek mi istiyorsun?
1: Bunda maskara olunacak ne var ki?
0: Ne yok ki Cihan'ım. Akıllı, kültürlü bir kadınsın sen. Anlamaya çalış beni. Düşün ki seni sevindirmek için mucizeler yaratmak isterim. Kendi canımdan çok severim seni. Ama biraz daha sabret. Birkaç ay geçsin gideriz. Ailene de kavuşursun, yeni evinizde görürüz. Ama şimdi ağlayacak bir şey yok ki canım. İlk fırsatta gideceğiz, söz veriyorum sana.
1: O fırsat ne zaman gelecek bilmiyorum ki.

0: Neredesin Allah aşkına Zehra Hanım? Ayşe Rahatçı da ortalıklarda yok. Çocuğun sütün... Aa, sen ne yapıyorsun öyle?
1: Yol hazırlığı Nihal Hanım.
0: Kim nereye gidiyor ki?
1: Reşit Bey ile Cihan Hanım İstanbul'a gidecekler.
0: Yine mi?
1: Kendi bilecekleri iş. İster şimdi giderler, ister bir yıl sonra.
0: Ayol geleli 3 ay oldu daha. Hem önümüz bayram, ailece bir arada olmamız gerekmez.
1: O zamana kadar dönerler belki.
0: Dönmezler, dönmezler. Bizim kayınpeder maşallah 18'inde delikanlı gibi karısının otur dediği yerde oturuyor, kalk dediği yerde kalkıyor. Vallahi bir gün ölmek için bile Cihan Hanım'dan izin isterse hiç şaşma.
1: Aman Allah gecinden versin Nihal Hanım.
0: Ay çok hoşuma gitti bu haber. Hemen koşup Hüma'ya anlatacağım.
1: Tövbe estağfurullah.

0: Sofra hazır, buyurun hadi.
1: Yemek gecikince günahını almıştım Zehra Hanım. Bu bayram babam da Cihan Hanım İstanbul'dalar diye bizlere bayram yemeği hazırlamazsın sanmıştım.
0: O nasıl söz Servet Bey oğlum? Benim için babanız neyse sizler de aynısınız.
2: Yo yo, biraz farkımız vardır yine de.
3: Numan, Servet, geç şöyle masanın başına otur. Bugün ailenin reisi sensin.
1: İyi, oturacağız elbet. Sen söylemesen yerimizi bulamayacağız sanki.
0: Kızların ikisi de birden köylerine gidince tek başıma kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ondan gecikti yemek.
4: Fazla gecikmiş sayılmaz Zehra Hanım. Üzme kendini.
0: Hadi siz başlayın. Ben bakarım kapıya. Yoksulun biridir. Geldim, geldim. Reşit Bey.
5: Merhaba Zehra Hanım. Bayram günü beni beklemiyordun değil mi?
0: Doğrusu beklemiyordum desem yalan olur. Cihan Hanım nerede?
5: O İstanbul'da kaldı. Daha sonra gelecek.
0: Öyle mi? Nasıl isterse tabii. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tam da sofra üstünde geldiniz.
5: Oo, çok güzel.
6: Babam. Hoş geldin baba.
5: Hoş
6: bulduk. Mübarek olsun.
5: Hoş bulduk Servet, nasılsın bakalım?
4: Hoş geldiniz, elinizi öpeyim. Öpeyim babacığım, bayramınız mübarek
5: sağ
4: olsun.
5: Sağ olun, hoş
2: geldin baba.
5: Hepiniz sağ olun, nice bayramlara erişesiniz.
0: Ben hemen bir tabak daha getireyim.
2: Cihan Hanım seninle gelmedi mi baba?
5: Gelemedi Numan, çünkü biz oradayken teyzesinin kocası Ferit Bey aniden öldü. Ya adamcağızın öleceğini bilmiş sanki. Zamanında gitmişiz İstanbul'a. Baktım ki bütün aile üzüntülü. Cihan'a kalk gidelim demek yakışıksız olacak. Sen biraz daha kal, sonra gelir seni alırım dedim.
2: Siz de kalsaydınız.
5: Bayram ertesi işlerim vardı Servet. Bari 2-3 gün öncesinden gidip bayramı çocuklarla geçireyim dedim.
4: İyi etmişsiniz baba. Çok özlemiştik sizi. Baba neden öyle bakıyorsunuz bana? Ha. Anladım, bu gerdanlık dikkatinizi çekti değil mi?
5: Evet, Cihan'ın zümrüt gerdanlığına benzettim de.
4: Benzemek değil, ta kendisi. Hı? Cihan Hanım İstanbul'a gitmeden önce vermişti bana.
5: Öyle mi?
4: Bakın, bu elmas yüzüğü de bana verdi. Gerçi parmağıma biraz bol geliyor ama olsun.

satırlık mektubu yazmayı beceremiyorum. İyisi mi şöyle diyeyim? Sevgili Cihan, seni İstanbul'da bırakıp döndüğümden beri sanki Bursa dar geliyor bana. Eğer acınız biraz olsun hafiflediyse gelip alsam seni, ne dersin? İnan ki çok, pek çok özledim seni gözüm nuru. Her an o zümrüt yeşili gözlerini görmeyince. Allah'ım, neden verdi o mücevherleri? Ona ne kadar değer verdiğimi, sevgimin nişanı olarak en pahalı hediyeleri aldığımı biliyor. Biliyor da ne diye gelinlerime veriyor onları? Bunun bana hakaret sayılacağını hiç mi düşünmez? Neyse, şu mektubu bitireyim. Canım, eğer evine dönmeyi sen de istiyorsan.

0: Cihan, okuduğun kitap çok mu sürükleyici?
1: Neden sordunuz?
0: Onu eline aldığından beri yüzünü göremiyorum. Ha şöyle, arada kaldır başını da gözlerini göreyim bari.
1: Bağışlayın.

0: Yüzü de pek asık değil. Acaba şimdi sorsam mı? Mücevherleri niye verdin diye. Ama gücendirirsem 10 paralık taş parçası uğruna onu kırmaya değer mi? Yo. Sormayayım. Neden vermişse vermiş. Belki bir bildiği vardır. Hey gidi Reşit Bey. Kızın yaşında bir kadının esiri oldun sen. Kızacak kaçıp gidecek diye ödün kopuyor. Padişah 3. Selim'in bir şarkısında dediği gibi, üzerine pek varamam. Korkarım ki kaçar gider.
1: Daldınız Reşit Bey. Ne düşünüyorsunuz?
0: Ben mi? Şeyi düşünüyordum. Çocuklar hep birlikte İstanbul'a gittiler, Nihal'in dayısına. Biz de güneşli bir havada seninle Gemli'ye gitsek mi? Gezmeyi yalnız onlar mı bilir yani?
1: Biz onlardan fazla geziyoruz, haksızlık etmeyin.
0: Evlendiğimizden beri söylüyorum gidelim diye ama hala gidemedik. Ha? Ne dersin? Şoför emrimizde, istediğimiz bir gün götürür.
1: Siz nasıl isterseniz.
0: Canım ben senin düşünceni sordum, gitmek ister misin?
1: İsterim tabii, bir değişiklik olur.
0: Öyleyse yarından tezi yok, gideriz. Şoförü de akşamdan çağırtıp

0: Reşit Bey? Reşit Bey, uyansanıza.
1: Efendim Can.
0: Sabah erken kalkıp Gemli'ye gidecektik ya. Dün geceden öyle konuşmuştuk.
1: Doğru, konuşmuştuk ya. Benim hiç keyfim yok, biliyor musun?
0: Ateşiniz çok yüksek. Epi hastasınız siz.
1: Yok yok, korkma. Dinlenirsem öğleye kadar düzelirim.
0: Yok yok, bir doktor çağırmalıyız.
1: Telaşlanma, bu kadarcık ateşle ölmem.
0: Allah korusun, ölümü nasıl aklınıza getiriyorsunuz? Ben çabuk iyileşmeniz için doktor çağıralım dedim. Ateşiniz az değil.
1: Dün akşam ne kadar iyiydim. Ne oldu birden anlamadım gitti. Oh, bu kavurucu ateş. Hele şu yüreğimdeki
0: bakın
1: çarpıntı.
0: Bunları bildiğiniz halde doktora gerek yok diyorsunuz. Hemen gidip Zehra Hanım'a söyleyeyim, çağıralım bir doktor.
1: Yabancı birini istemem, bizim tanıdık bir doktor var. Aile dostumuz. Söyle Zehra Hanım'a da. Onu çağırsın.
0: Şimdi söylerim. Ah.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. Yarın mesainin başlayacak olmasıyla kimi vatandaş önceden dönüş yapsa da vatandaşların bir kısmı son gün yola çıkmayı tercih etti. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri

soruyoruz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. Bugün FETÖ artık

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim, Bir Evim.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Vodafone.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Her yeni günde olduğu gibi yepyeni bir bölge gündemi programıyla yine huzurlarınızdayız. 31 Mayıs 2026 Pazar gününü yaşıyoruz. Saatimiz 10'u 7 dakika geçiyor. 2026 yılının Mayıs ayının son pazar günü, son günü de sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Sesimizin ulaştığı herkese, her yere selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. TRT Antalya Radyosu tarafından hazırlanan, hayatın bütün renklerini paylaştığımız Bölge Gündemi programını dinliyorsunuz. Radyoları başındaki herkese hayırlı, bol kazançlı, sağlıklı, mutlu, sevgi dolu günler diliyoruz.

Bölgesel olarak Radyo 1'den devraldık yayınımızı. TRT Antalya stüdyolarından saat 13'e kadar da programımız devam edecek. İlk bölümümüz olan bölge gündeminin ardından saat 11'den itibaren Hayatın İçinden programını dinleyebilirsiniz. Berivan Erin ve Betül Altuntaş hazırladılar programı sizler için. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız. Saat 11'e kadar bölge gündemi programımızda neler var? Yerel basının internet sitelerinden haberleri paylaşacağımız ilk sayfa köşemizin ardından güncel hava ve yol durumunu aktaracağız size. Yöremizden köşemizde Manavgat ilçemizde bulunan Antalya Yörük Müzesi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürü Serpil Solmaz telefon hattında olacak, telefonla katılacak değerli konuğumuz programımıza. Bir şarkı dinleyelim Levent Yüksel'den, ardından gazetelerimize bakmaya başlayalım. Sardunya.

İlk sayfa. Pazar günleri yerel gazetelerimiz kağıt baskısı yapmıyorlar. Bu nedenle gazetelerin internet sayfalarından derlediğimiz bazı başlıkları paylaşacağız siz sevgili dinleyenlerimizle. Antalya gazetelerinden Akdeniz Manşet'le başlayalım. Antalya oturmuş bir turizm imparatorluğu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, son yıllarda kitle turizminde öne çıkmaya başlayan Mısır'ın Hukada kentiyle Antalya rekabetini değerlendirdi. İki şehir arasındaki temel farkın kalite olduğuna dikkat çeken Yavuz, Antalya oturmuş bir turizm imparatorluğu ifadelerini kullandı. Akdeniz Manşet'ten bir diğer başlığımız Turunç Masa, Nisan ayında 12.196 başvuruyu çözdü. Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa sistemi, Nisan ayında 12.196 başvuruyu sonuçlandırdı. Vatandaşlar tarafından yapılan başvurularda en yoğun talep, çevre ve sağlık hizmetlerinde yaşandı. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin Halkla İlişkiler ve Yönetişim Sistemi Turunç Masa, 2026 yılı Nisan ayı içinde ilçe sakinlerinden gelen 12.196 başvuruyu çözüme kavuşturdu. Başvuruların %82'si 444-80-07 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletilirken, web sitesi, e-posta, Cimer ve sosyal medya kanallarından gelen başvuru sayısı da 443 olarak kaydedildi. Turunç Masa ayrıca Nisan ayında 24.007 kişiyle birebir iletişim kurarak aktif bir hizmet yürüttü. Antalya Ekspres gazetesi ile devam edelim köşemize. İlk başlığımız çocuklar okullarda ipek böceği yetiştirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri döşeme altındaki Osman Ali Cingöz ana sınıfı ve ilkokulu öğrencilerine ipek böceği besleme kitleri dağıttı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte koza oluşum süreci hakkında bilgilendirme de yapıldı. Ekspres'ten seçtiğimiz bir diğer başlık, hayvan çiftliğinde yangın, yüz binlerce liralık zarar. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri ve belediye personelinin yoğun müdahalesiyle alevler çiftlik evine sıçramadan söndürüldü. Traktör ve çeşitli ekipmanlar kullanılmaz hale geldi. Onlarca hayvan telef oldu. Pek çoğu da telef olmaktan son anda kurtarıldı demiş gazete bu haberinde. Antalya'da sokak lezzeti tehlikesi. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, sokakta satılan midye, haşlanmış mısır ve et ürünlerinin soğuk zincir kırılması ve hijyen eksikliği nedeniyle ciddi zehirlenme riskleri barındırdığını belirtti. Bu ürünleri tüketen vatandaşların bile bile kendi hayatlarını riske attığını vurguladı. Antalya'da özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sahillerde ve

sokaklarda artan seyyar gıda satışı, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, sağlıksız koşullarda satılan ürünleri tüketmenin bile bile risk almak olduğunu vurguladı, diyor gazete haberinde. Sıradaki gazetemiz Akdeniz Gerçek. Tek başlık aktaracağız size. Antalya Kaputaş plajı Avrupa'nın en iyi 10 sahili arasında. Antalya'nın turizm potansiyeli yüksek kıyı ilçelerinden Kaş, küresel seyahat endüstrisinden gelen gurur verici bir başarı haberiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Antalya'nın turkuaz incisi Kaputaş ilk 10'da. Her yıl dünya genelinde milyonlarca gezginin tatil rotasını belirleyen ve turizm trendlerine yön veren Europe's Best Destinations platformu, merakla beklenen Avrupa'nın en iyi plajları 2026 listesini resmi olarak yayımladı. Yüzlerce adayın sıkı bir eleme sürecinden geçtiği değerlendirmede, dik kayalıklar arasında gizlenmiş eşsiz coğrafi konumu ve görenleri kendine hayran bırakan berrak sularıyla bilinen Kaputaş plajı, rakiplerini geride bırakarak listeye 9. sıradan giriş yapmayı başardı. Ulaşımı her ne kadar zor olsa da gerçekten cennet köşe bir plajdır Kaputaş, sevgili dinleyenlerimiz. Burdur'a uzanalım. Burdur Yeni Gün gazetesinden seçtiğimiz bir başlıkla devam edelim. Burdur'da tatil dönüşü yoğunluğu 45 bin araç geçti. Kurban Bayramı tatilini Antalya ve Fethiye'de geçiren vatandaşların dönüş yoğunluğu Burdur'da yoğun trafik oluşturdu. Bayram tatilinin son gününü beklemeden yola çıkan sürücüler nedeniyle Burdur-Ankara D650 karayolunda araç yoğunluğu yaşandı. Antalya ve Fethiye yönünden gelip Burdur üzerinden Ankara, İstanbul ve İzmir istikametine ilerleyen araçlar özellikle kavşaklar ve trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğin yoğunlaştığı noktalarda polis ekipleri önlem alarak araç akışının kontrollü şekilde ilerlemesini sağladılar. Evet, Kurban Bayramı sona erdi. Herkes dönüş yolculuğuna geçti, memleketlerine dönüyor. Karayolları oldukça kalabalık bugünlerde. Lütfen araçlarınızı kullanırken dikkatli olunuz, pür dikkat ilerleyiniz. Cep telefonlarınızla ilgilenmeyiniz, aşırı sürat yapmayınız ve yetkililerin trafik işaretlerine ve uyarılarına lütfen riayet ediniz. Varacağınız yere sağ salim ulaşınız. Hayat her şeyden değerli. Köşemizde son olarak Isparta'ya uzanıyoruz. Isparta gazetelerinden Demokrat gazetesi. Isparta Demokrat gazetesinden seçtiğimiz iki başlıkla köşemizi noktalayacağız. İhtiyaç sahibi ailenin yüzünü Başkan Başdeğirmen güldürdü. Isparta Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik çalışmaları aralıksız sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bir kez daha gönüllere dokunan anlamlı bir destekle takdir topladı. Sorkuncak köyünde ihtiyaç sahibi bir ailenin evindeki akan çatı Başkan Başdeğirmen'in talimatıyla onarıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bir taraftan kent genelinde yatırım ve projelerine devam ederken bir taraftan da hem köylerin hem de köylerde yaşayan vatandaşların taleplerini karşılıyor. Ve köşemizin son başlığı, Çünür Mesirelik alanında döner restoran yapılıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarlarıyla inceleme yaptığı Çünür Mesirelik alanında önemli açıklamalarda bulundu. Çünür Mesirelik alanına döner restoran yapılacağını açıklayan Başkan Başdeğirmen, proje kapsamında yapılacak çalışmaları muhtarlarla paylaştı. Sevgili dinleyenler, Antalya, Isparta ve Burdur illerinden seçtiğimiz bazı başlıkları paylaştık sizlerle.

0: Hava durumu.
1: Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlantımızı gerçekleştirdik. Telefon attığımızda meteoroloji uzmanı Sayın Tuğba Akçan var. Sayın Akçan, iyi pazarlar, merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hava durumumuz nasıl olacak? Ayrıntıları, son tahminleri lütfen sizden alalım.
2: Aktaralım hemen. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Antalya'nın doğu iç kesimlerinin mevsimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 1 ila 3 derece azalması, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Antalya 27, Kaş 28, Korkuteli 24, Manavgat 29, İbradı 23, Alanya 27 derece, Muğla 27, Isparta 27, Burdur 27 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, sabah saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava az bulutlu, açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
1: Meteoroloji uzmanı Sayın Tuğba Akçan. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yol durumu.
1: Şimdi de bölgemizde çalışma yapılan bazı yollar hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışalım. Çatallar Kasaba Kaş İl yolunun 42 ila 49. Fethiye Söğüt yolunun 45 ila 46. Fethiye Seydi Kemer Kaş yolunun 30 ila 37. Çakırlar İl yolunun 0 ila 2. Çavdır Tefenli Burdur yolunun 10 ila 16. Alanya Hadim Taşkent yolunun 36 ila 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Kızılkaya Korkuteli Antalya yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında Korkuteli Kuzey Çevre yolunda yol yapım çalışmaları var. Trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Akseki Cevizli Beyşehir yolunun 25. kilometresinde bir heyelan meydana geldi. Şerit daraltması yapıldı sürücülerin bilgisine. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında da heyelan meydana geldi. Bahsi geçen kesimde taşıt trafiği bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Taşağal Derebucak yolunun 62 ila 63. kilometreleri arasında 17 Mart tarihinden bu yana devam eden otoyol yapım çalışmaları var. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etsinler. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde lütfen yavaş gidin. Trafik işaret ve işaretçilerine uyun. Aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı lütfen dikkatli olun. Karayollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi almak istiyorsanız 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona, Alo 159 danışma hattına ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine başvurabilirsiniz. İyi yolculuklar.

Yine de seni seviyorum. Flört topluluğundan dinledik. Saatimiz 10.33'ü gösteriyor. Biraz sonra yöremizden köşemize başlayacağız. Manavgat ilçemizde bulunan Antalya Yörük Müzesi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Antalya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Serpil Solmaz biraz sonra telefon hattımızda olacak köşemiz için. Şimdi Funda Arar'ı dinleyelim. Kördüğüm.

0: yöremizden. Bugün yöremizden köşemizde Manavgat ilçemizde bulunan Antalya Gürük Müzesi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürü Sayın Serpil Solmaz. Sayın Solmaz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tayfun Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim. Ben de sizin aracılığınızla tüm dinleyicileri hem Antalya Büyükşehir Belediyesi adına hem de kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yolda olanlara da iyi yolculuklar diliyorum.
0: Evet, lütfen dikkatli olsunlar şu anda araç kullananlar. Sağlığımız, hayatımız her şeyden kıymetli. Bir saat geç varalım ama sağ salim varalım, kazasız belasız inşallah. Sayın Solmaz, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, ismim Serpil Solmaz. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler Şube Müdürü olarak görev yapıyorum.
0: Hı hı.
1: Yüksek lisans eğitimimi turizm işletmeciliği alanında tamamladım. Bu anlamda müzeler ve turizm aslında birbirinden ayrı düşünülemediği için kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum açıkçası. Hem sevdiğim hem de eğitimini aldığım bir alanda çalışma fırsatı bulduğum için.
0: Çok güzel.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin belediye bünyesindeki müzelerinde hem yeni müzeler kurmak, hem müzeleri geliştirmek, hem yeni döneme uygun hale getirmek, hem de yeni beklentilere uygun hale getirmek, dezavantajlı grupları daha kapsayıcı hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Görevinizde başarılar diliyoruz efendim.
1: Teşekkürler.
0: Peki bize Antalya Yörük Müzesi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Manavgat ilçesinde nerededir? Müze ne zaman kurulmuştur? İçinde neler var? Müzede ziyaretçileri neler bekliyor? Genel hatlarıyla hadi bize müzeyi anlatın efendim.
1: Tabii. Şöyle, Antalya Yörük Müzesi 2017 yılında Manavgat ilçesinin Evren Mahallesi'nde hizmete açılmış bir müzedir.
0: Hı hı.
1: Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulmuş önemli bir kültür merkezidir. Yaklaşık 4000 metrekarelik bir alana sahip burası.
0: Hı hı.
1: Bu müzemizde kapalı ve açık sergi alanları var. Geleneksel yörük çadırları, etnografik eserler ve kültürel yaşam alanları bulunmakta. Ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken yalnızca tarihi objeleri görmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda yörüklerin yaşam biçimlerini, üretim kültürlerini ve doğayla kurdukları güçlü bağda deneyimleme fırsatı buluyorlar. Çünkü müzenin içinde, müzeye girdiğinizde hayvancılık, tarım gibi böyle bütün o yapılmış olan faaliyetlerinden yaşam alanlarına kadar böyle ilerleyen, aslında bu sıraya göre de ilerleyen çok güzel bir sergileme modelimiz var. Buradan bu yörüklerin doğayla kurdukları güçlü bağı da gerçekten deneyimleme fırsatını görüyorlar.
0: Peki müzede sergilenen eşyalar yörük kültürünün hangi özelliklerini yansıtıyor efendim? Geleneksel yörük yaşamının hangi unsurlarına yer veriliyor müzede? Mesela sergilenen bir kıyafet ya da el dokuması örneğinde Anadolu'daki yörüklerin günlük yaşamlarından izleri görebiliyor muyuz?
1: Kesinlikle görebiliyoruz. Antalya Yörük Müzesi'nde sergilenen eserler yörüklerin günlük yaşamını, üretim kültürünü ve doğayla kurdukları güçlü ilişkiyi yansıtan özgün örneklerden oluşuyor aslında. Müzede yörüklerin sosyal hayatı, dokuma sanatları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, mutfak kültürü ve yaşam mekanları gibi böyle tematik bir bütünlük içerisinde, az önce de söylediğim gibi, geleneksel kıyafetler, el dokuması kilimler, heybeler, çuvallar, keçeden yapılmış ürünler, mutfak araç gereçleri ve göç sırasında kullanılan eşyalar yörük yaşamının çok farklı yönlerini gözler önüne seriyor. Dolayısıyla burada Anadolu'nun o yörüklerin günlük yaşamındaki izleri çok iyi görebiliyoruz. Aynı zamanda yörüklerin temel geçim kaynağı olan küçükbaş hayvancılık da müzede önemli bir yer tutuyor. Çünkü keçi kılından yapılan çadırlar, yünden üretilen dokumalar ve günlük yaşamda kullanılan birçok eşya hayvancılıkla şekillenen bu yaşam kültürünün bir parçası. Dolayısıyla müzede sergilenen eserler yalnızca geçmişten kalan objelerle değil, aynı zamanda yörüklerin üretim anlayışını, yaşam felsefesini ve kültürel hafızasını da günümüze taşıyan önemli bir miras unsurları açıkçası.
0: Evet, müzede bir yörük çadırı da var tabii. Bu çadır yörüklerin konut kültürünü nasıl tasvir ediyor? Bize bu çadırı, yörüklerdeki çadır hayatını da biraz anlatabilir misiniz?
1: Şöyle, aslında bu Yörük Müzesi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yörüklerin kullandığı topak çadır, alaçık çadır ve kıl çadır olmak üzere 3 farklı çadır tipini bir arada sergileyen nadir müzelerden biri olmasıdır.
0: Hı hı.
1: Yani burada aslında bir tane değil, 3 farklı çadır tipini de görebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Ama biz bölgemizde en yaygın olan kıl çadır yani tipini daha çok biliyoruz. Hı hı. Çünkü kıl çadırlar keçi kılından üretilir. Ve bu çadırların yapım süreci başlı başına bir emek ve aslında ustalık hikayesidir. Çünkü öncelikle keçi kılları kırkılır. Ardından burma haline getirilerek eğirme işlemine hazırlanır. Daha sonra kirmenlerde eğrilir. Ve elde edilen ipler böyle bükülerek sağlamlaştırılır ve dokuma tezgahlarında işlenir. Yörük kadınlarının bu büyük bir emekle dokuduğu bu uzun dokuma parçalarına da kanat denir. Yani bu dokumalar yapıldığında böyle parçalar halinde yapılır. Ve bu kanatlar çadırın büyüklüğüne göre bazı çadırlarda 5, bazılarında 6, bazılarında hatta 7 kanat bir araya getirilerek çadırlar oluşturulur.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla şu an konut ve inşaat sektörünün aslında günümüzde ne kadar çok geliştiğini gördüğümüzde şu hep sorulmuştur. Yani bir kıldan yapılmış bir çadır doğada ne kadar kullanışlıdır gibi hep sorular aslında karşılaşıyoruz. Ama burada çok gerçekten çok mucizevi bir şeyle karşılaşıyoruz. Kıl çadırlar keçi kılının doğal yapısı sayesinde yazın serin, kışınsa sıcak tutar. Ayrıca yağmur yağdığında liflerin şişmesi nedeniyle de su geçirmez bir hale gelir. Dolayısıyla burada bir su izolasyonu da sağlanıyor aslında. Dolayısıyla
0: evet,
1: göçebe yaşam tarzına da çok uygun olarak sökülüp takılması da olduğu sayesinde yörüklerin hareketli yaşamına da

0: kolaylık sağlamıştır. Ya bu yönüyle baktığımızda çadırlar yalnızca bir barınak gibi değil, aslında yaşam alanı ve kültürel bir kimliğin de yansımasıdır. Dışarıdan baktığımızda mesela koyu renkli görünür çadırlar, kıl çadırdır çünkü. Ve çok sadedir ama içine girdiğimizde renklerle, motiflerle ve ince işçiliklerle donatılmış, adeta sıcak bir yuva görünümündedir. Her çadırın içinde yaşam alanları, misafirlerin ağırlandığı bölümler, mutfak alanları, günlük kullanım eşyalarının yer aldığı bölümler böyle belli düzenler içerisinde yerleştirilmiştir. Arka bölümde özenle dizilmiş renkli çuvallar, işlemeli heybeler, günlük yaşamda kullanılan eşyalar ve zeminde de göz nuru kilimler ve yine el emeğiyle yapılmış keçeler serilmiştir. Çadırların en güzel köşesi ise her zaman olduğu gibi, günümüzde de olduğu gibi misafirler için hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu düzene baktığımızda yörüklerin doğayla uyumlu, oldukça üretken, paylaşımcı ve son derece işlevsel bir yaşam sürdüklerini de net bir şekilde görebiliyoruz aslında.
1: Evet. Peki Antalya Yörük Müzesi'nden nasıl geri dönüşümler alıyorsunuz? Ziyaretçiler müzeye nasıl ilgi gösteriyorlar ve nasıl tepkiler, nasıl geri dönüşler var?
0: Açıkçası müzemize gelen ziyaretçilerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Burada çok farklı ziyaretçi tipleri var. Özellikle daha önce yörük yaşamını deneyimlemiş ya da ailesini bu kültürü yaşamış kişiler müzeyi gezerken duygusal anlar yaşayabiliyorlar. Çocukluk anıları canlanıyor. Büyüklerinden dinledikleri hikayeleri ve geçmiş yaşam biçimlerini aslında yeniden hatırlıyorlar. Yörük kültürünü tanımayan ziyaretçilerse müze oldukça öğretici bir deneyim olduğunu söylüyorlar. Çünkü birçok kişi aslında yörüklüğü sadece hayvancılıkla ilişkilendiriyor. Ancak müzeyi gezdiklerinde yörüklerin aynı zamanda son derece üretken bir topluluk olduğunu, dokumacılık, el sanatları gibi, hayvancılık, mutfak kültürü ve hatta göç organizasyonu gibi pek çok alanda zengin bir yaşam kültürü oluşturduklarını da görüyorlar. Bu durumda ziyaretçiler aslında hem şaşkınlık hem de böyle hayranlık uyandırıyor. Özellikle gençler ve çocuklar içinse günümüz yaşamından farklı oldukça bir dünyayı aslında keşfetme fırsatı buluyorlar. Yerli ziyaretçiler büyüklerden duydukları yaşam biçimini burada somut olarak görebilirken yabancı ziyaretçiler Anadolu'nun göçebe kültürünü ve yörüklerin doğayla uyumunu yakından tanıma fırsatı buluyorlar. O yüzden müzeden ayrılan birçok ziyaretçinin ortak düşüncesi aslında şu oluyor. Yörük kültürü yalnızca geçmişte kalmış bir yaşam biçimi değil. Çalışkanlığı, üretkenliği, dayanışmayı, doğayla uyumlu yaşamı temsil eden çok değerli bir kültürel miras aslında. Ve müzemiz sayesinde de bu zenginliği yakından tanıma fırsatı buluyorlar.
1: O zaman Antalya Yörük Müzesi sizin bahsettiğiniz bu yörüklerin kültürel mirasının korunması ve yaşatılması anlamında önemli bir rol üstlendiği gibi müzenin turizm açısından da önemli etkileri vardır diyebiliriz, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yörükler çünkü yüzyıllar boyunca sürdürdükleri göçü ve yaşam tarzları sayesinde Anadolu'nun kültürel birikimini aslında günümüzde buralara taşımışlar. Çünkü göçerken oradan edindikleri bütün o kültürel mirası, birikimi buraya taşımışlar. Dolayısıyla burada onun sergileniyor olması ciddi bir aslında turizm anlamında ciddi bir potansiyel. Geleneksel dokumacılık, sözlü kültür, el sanatları, misafirperverlik anlayışı ve üretim kültürü yörükler aracılığıyla da kuşaktan kuşağa da aktarılmıştır. Bu yönüyle Anadolu'nun yaşayan kültürel hafızasının en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır aslında yörük kültürü. Antalya Yörük Müzesi de bu kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çok önemli bir görev üstlenmektedir. Çünkü kültürel miras yalnızca tarihi eserlerden ibaret değildir. Hani baktığımız zaman kültürel miras dediğimizde hep böyle işte arkeolojik şeyler gelir daha çok aklımıza, böyle tarihi eserler gelir. Ama

0: Bu müzede sergilenen eserler sayesinde yaşam alanları ve ziyaretçiler yörük kültürünü yalnızca görmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda da anlamı ve deneyimleme fırsatı da buluyorlar. Ayrıca turizm açısından baktığımızda Antalya dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri, sizlerin de bildiği gibi. Ancak Antalya'nın zenginliğini sadece deniz, güneş ve doğal güzellikleri gibi sınırlı değil. Aynı zamanda çok güçlü bir kültürel mirasa da sahip Antalya. O yüzden bu kültürel zenginliğin ziyaretçilere tanıtılmasında müzemiz çok önemli bir rol oynuyor açıkçası. Özellikle günümüzde ziyaretçiler gittikleri yerlerde sadece gezmek değil, artık o bölgenin hikayesini, kültürünü, yaşam biçimini de tanımak ve deneyimlemek istiyorlar. Bu yüzden müzemizde Antalya ziyaretçilerimize tam da bu deneyimi sunuyor.
1: Evet. Sayın Serpilis Olmaz, ne zaman biz yayınlarımızda yörük kültürüne dair bir şeyler konuşsak konu hep gelip aynı yerde düğümleniyor. Modernleşme, şehirleşme yörük yaşamını gittikçe azaltıyor. Çok az örnekleri kaldı artık. Biraz sembolik hale geldi. Bu yörük hayatını, kültürünü yaşatmak mümkün mü? Genç kuşaklara aktarmak mümkün mü? Mümkünse bunu yapmak için bu yörük çadırı, Antalya Yörük Müzesi gibi örneklerin yanında neler yapmak gerekir sizce?
0: Aslında şöyle, Antalya biliyorsunuz yörük kültürünün gerçek anlamda yaşatıldığı yerlerden biri. Biz de bununla ilgili çok aslında konuşuyoruz. Çoğumuz aslında yörük ailelerden gelmiş çocuklarız. Hani hep diyoruz ki bunun sürdürülebilirliği dediğimizde, şimdi evet bazılarımız belki biz değilsek, bizim babalarımız işte dağlarda yaşadı vesaire, bu göç, yörük göçlerini yaptı. Baktığımızda biz artık şehirlerdeyiz ve bunları yapmıyoruz. Bizim çocuklarımız da bunları yapmayacak. Dolayısıyla şöyle bir kaygı oluşuyor. Diyoruz ki biz o zaman bu yörük kültürünü kaybediyor muyuz? Hani neler yapmalıyız? Açıkçası bu bizim de çok üzerinde konuştuğumuz bir konu.
1: Evet.
0: Bu noktada bu modernleşmeyle birlikte ve şehirleşmeyle birlikte aslında yörük yaşamı eskiye göre tabii daha az görünür hale geliyor. Ancak kültürel mirasın korunabilmesi için onu yalnızca hani müzelerde sergilenen eserler gibi değil, yaşatılan ve deneyimlenen bir yaşam kültürü de olarak da görmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü bu noktada büyüklerimizden onların yaşadığı hikayeleri dinlemek, anıları, gelenekleri, yaşam tecrübeleri, bunlar da aslında bu kültürün bir parçası. Dolayısıyla onların anlattığı göç hikayeleri, yayla yaşamı, dokuma teknikleri, günümüz yaşam alışkanlıkları da aslında bu sözlü kültür unsurlarının bizim için çok kıymetli birer parçası. Bu noktada ben şunu çok önemsiyorum. Müzemiz sayesinde okullarla işbirliklerinin yapılması, çocuklara yönelik uygulamalı atölyelerin düzenlenmesi, geleneksel el sanatlarının öğretilmesi ve sözlü tarih çalışmalarının bu bölgede desteklenmesi ve dijital platformlar aracılığıyla gençlere ulaşılması çok önem taşıyor. Çünkü artık gençler biliyorsunuz dijital konularda daha meraklı ve daha ilgililer. Dolayısıyla gençlere ulaşmanın yolunun ben kültürü onların kullandığı iletişim araçlarıyla onlara anlatabilmekten geçtiğini düşünüyorum. Ayrıca benim çok önemsediğim diğer bir konu da şu, kültürel miras ürünlerinin ekonomik değerlerinin artırılmasını çok önemsiyorum. Yani daha önceden yapılmıştı bu kilim, çul, ne bileyim işte keçe gibi böyle anlattığımız birçok oradaki ürün, kültürel ürün şu anda üretilmiyor. Neden? Çünkü bir ekonomik değeri yok. Dolayısıyla da bunların ekonomik değerlerinin sağlanması, bu gençlere bu şekilde istihdam edilmesi, bu alanlarda üretilen ürünlerin markalaşması, kooperatifler aracılığıyla desteklenmesi, turizmle buluşturulması hem yeni istihdam kapıları açacaktır hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde hem ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmış olur hem de kültürel ve sosyal sürdürülebilirlik de desteklenir. Gençler bu şekilde hani sadece kültürel mirasın izleyicisi değil, üreticisi olur ve taşıyıcısı haline gelir. Kültür ancak günlük yaşamın içine girdiğinde aslında gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarılabilir diye düşünüyorum. Yani sadece bunun izleyicisi olarak değil, gençleri bu iş, sistemin içine bir şekilde entegre ederek ama onların anlayacağı şekilde ve şu anki ekonomik modellere uyumlaştırarak bunun yapılabileceğini düşünüyorum.
1: Koşullara uyarak yani, evet.
0: Evet.
1: Sayın Serpil Solmaz, sohbetimizin sonuna yaklaştık. Sizce dinleyenlerimiz, bize şu anda kulak verenler neden Antalya Yörük Müzesi'ni ziyaret etmeliler?
0: Çünkü Antalya Yörük Müzesi sadece geçmişi anlatan bir müze değil. Aynı zamanda günümüze ve geleceğimize de ışık tutan bir yaşam hikayesi. Buraya gelen ziyaretçiler buradaki sadece eski eşyaları görmezler aslında.

0: Anadolu insanının doğayla nasıl uyum içinde yaşadığını, nasıl ürettiğini, nasıl paylaştığını ve yaşamı nasıl sürdürülebilir bir şekilde kurguladığını da keşfederler. Aslında yörük yaşamına baktığımızda, bu da benim çok önemsediğim bir konu. Yörük yaşamına baktığımızda bugün çok konuştuğumuz sürdürülebilirlik anlayışının yüzyıllardır aslında uygulandığını görüyoruz biz. Çünkü yörük kültüründe neredeyse hiçbir şey israf edilmez. Keçi kılından çadır yapılır, yününden dokuma üretilir, sütünden gıda elde edilir, kullanılan eşyalar uzun ömürlüdür, tamir edilir, yeniden değerlendirilir ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Özellikle üretimle tüketim arasında son derece dengeli bir döngü vardır. O yüzden hani sürdürülebilirliği sadece biz terimler üzerinde hani ve teknik olarak değil, aslında burada yaşam içine nasıl entegre edilebildiğini bu yörük yaşamına baktığımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca bugünse hani iklim değişikliği, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir yaşam gibi konuları konuşurken yörüklerin bu doğayla kurduğu uyumlu ilişki bizlere aslında önemli dersler veriyor. Bu yüzden müzenin sadece geçmişi öğrenmek için değil, geleceği daha bilinçli kurabilmek için de bence ziyaret edilmesi gereken çok önemli bir mekan.
1: Sohbetimizin sonundayız Sayın Serpil Solmaz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim?
0: Ben çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Ayrıca şunu eklemek isteyebilirim. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak müzelerimize gelemeyen dezavantajlı gruplara özel, az önce bahsettiğim gibi günümüzdeki gençlere ulaşmanın yolu onların kullandığı iletişim araçları demiştik. O yüzden ve hem buraya gelemeyen dezavantajlı gruplar için hem de yeni nesil müzeler için VR teknolojileriyle donatılmış gezici müze projelerimizin de müjdesini vermiş olayım şimdiden. Seneye inşallah bunların uygulandığını yine tekrar yayınımızda görüşmüş oluruz.
1: Güzel bir pazar gününde güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz, bizi aydınlattığınız için, bilgiler verdiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürü Sayın Serpil Solmaz, yöremizden köşemizin konuğuydu. Antalya Yörük Müzesi hakkında konuştuk.

Yöremizden köşemizde Sayın Serpil Solmaz'la yaptığımız sohbetin ardından Beni Affet adlı şarkısında Nükhet Duru'yu dinledik ve böylece bu güzel pazar gününde bugün de bölge gündemi programımızın sonuna ulaşmış olduk TRT Antalya Radyosu'nda. Ancak beraberliğimiz sona ermedi sevgili dinleyenlerimiz. Vereceğimiz kısa bir aranın ardından Hayatın İçinden programıyla yeniden huzurlarınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

TRT Antalya Radyosu'nda Beraberliğimiz Hayatın İçinden programıyla devam ediyor. Yapımcılarımız Berivan Erin ve Betül Altuntaş, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Tayfun Yönlü. Saat 13'e kadar huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Neler var bakalım programımızda? Bolca müzik olacak öncelikle ve 3D köşemiz olacak. Az sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar sonra Gül Kokan Tarih Isparta köşemiz yayına girecek. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Babacan bugün bizlere Senir Kentli şair Kamil Efendi'yi anlatacak. Pazar sohbeti köşemizde çocuk yogası hakkında konuşacağız. Konuyla ilgili konuğumuz yoga eğitmeni İnci Herdem stüdyomuzda bizimle buluşacak. Yöremizin sesleri köşemizde ise sazıyla, sözüyle Türk Halk Müziği sanatçısı Samet Bozan bizlerle buluşacak sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın ilk şarkısını Mazhar Fuat Özkan'dan dinleyelim şimdi. Sufi.

Olay olay. Zerrin Özer'den dinledik, bir Onno Tunç bestesiydi. Programımıza Nil Kara İbrahimgil ile devam ediyoruz. Söz ve müziği kendisine ait bir şarkı. Seviyorum, sevmiyorum.

Saat 11.17. Biraz sonra gül kokan tarihi Isparta köşemize başlayacağız. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Babacan bizlere Senirkentli şair Kamil Efendi'yi anlatacak bugün köşemizde. Şimdi Kıraç'ı dinleyelim. Mutlu olmak istiyorsan.

0: Gül kokan tarih. Isparta.
1: Merhaba değerli TRT Antalya Radyosu dinleyicileri. Ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Gül kokan tarih Isparta programına yeniden hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, biz bu programda biliyorsunuz Isparta'nın tarihine, kültürüne ve yetiştirdiği önemli şahsiyetlere yer veriyoruz ve bu şahsiyetlerden biri de bu defa sizlere Senirkentli şair Kamil Efendi'den bahsetmek istedim. Ve dolayısıyla şair Kamil Efendi, yani Isparta'nın yetiştirdiği şahsiyetlere böyle arada bir bahsediyoruz ki unutulmasınlar. Şair Kamil Efendi gibi şahsiyetlerde adlarını bir analım, bunlardan bir söz edelim istedim. Şair Kamil Efendi Türkiye'de Senirkent'te bazı ailesi ve lakabı hakkında sınırlı bilgilere ulaşsak da 1849 yılında Senirkent'te doğdu ve babası taşirci, yani taşirci demek devlet adına vergi toplayan memurlardan birisi taşirci Hacı Mehmet Efendi'ydi. Annesi Ayşe Hanım'dı. Kamil Efendi ilk öğrenimini memleketi olan Senirkent'te yaptı. Ortaokulu Rüştiye'yi Isparta'da okudu ve çocukluğundan başlayıp ilkokulu devamı süresince Isparta'da okudu ve babası Farsça bilen ve kendisi gibi şair olan babasından Farsçayı öğrendi. Aslında Karaağaçlı idiler, Senirkent'e gelip yerleşmişlerdi ve dolayısıyla Rüştiye hocası olan Isparta'dayken Şükrü Efendi'den de özel dersler alarak Farsça öğrenimini geliştirdi ve Şükrü Efendi'nin gerek mesela hoca olan Şükrü Efendi normal günlük konuşmasında ders anlatırken şiir okur gibi konuşurmuş ve ders anlatırken de öyle. İfadelerinde manzum sözler kullanır ve düz cümlelerinde bile kafiyeye dikkat edermiş. Ve dolayısıyla Kamil Efendi onun bu yeteneğine hayran oldu ve aslında benliğine bunu işledi. Ve şairliğinin temelinde de bu vardı. Bu biliyorsunuz çok önemli bir şeydir. Yani biriyle konuşurken, onunla ilgili güzel söz söylerken bile şiir, mısralar gibi bir uyak, bir kafiye takip ederek söylemek bir yetenek meselesi.

etkisiyle ve Kamil Efendi de bu yetenek hocasının da etkisiyle ortaya çıktı ve böylece hem Farsça öğrenirken hem işte ortaokul öğrenciliği sırasında kafiyeli düzgün cümleler kurma ve işte Türkçenin kelimeleri üzerinde oyunlar yapma yeteneğini burada geliştirdi. Ve Kamil Efendi Rüştiye öğrencisiyken rüyasında çamura düşmüş bir Kur'an-ı Kerim çıkardığını gördü. Ve bu rüyasını hocasına anlatarak bunun ne anlama geldiğini, yani bunun tabirini istedi. Rüyasında çamura düşmüş bir Kur'an-ı Kerim parçası görüyor, Kur'an-ı Kerim görüyor ve bunu o çıkarıyor. O da kendisinin ileride hocası bu yorumunda, rüya tabirinde ileride büyük bir şair ve bilgin olacağını, değerli kitaplar yazacağına yorumladı. Ve bu rüyasının da etkisiyle keskin bir zekaya sahip olan Kamil Efendi, zamanın en büyük ilim merkezlerinden birisi olan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Ve İstanbul'da Hasan Paşa Medresesi'nde bevvaplık, yani kapıcı başılık görevine talip oldu. Su sebillerinden birinde su satıcılığı yaparak para kazanmaya başladı. Su satıcılığı yaptı ve bazı yayın organlarında şiirleri yayınlanmaya başlandı. Ayrıca o zamanın tanınmış şairlerine uyulan bir geleneğe göre 4 yıl

usule uygun yazdığı şiir ve manzum eser dolayısıyla da padişahtan bahşiş koparmayı başardı. Böylece geçimini sağladı. Hem babasından hem de çevresindeki zengin bilgi dünyasından iyi yararlandı. Fakat yazdığı bir yazıda taşlama yazmıştı bir defasında, yani hiciv yazdı. Sarayın hoşuna gitmedi bu durum ve bunun üzerine bugün Bulgaristan'da yer alan Şumlu vilayetine sürgüne gönderildi ve daha sonra affa uğradı, affedildi ve Isparta'ya döndü. 1871 yılında Isparta'ya sürgün edilen Hüseyin Avni Paşa, dönemin sadrazamlarından, bir yıl süreyle Kamil Efendi'nin babasına ait olan, bugün Isparta'daki Çelebiler Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kaldı ve daha sonra Hüseyin Avni Paşa padişahın affına mazhar olunca, padişah onu affedince, İstanbul'a dönerken Kamil Efendi'yi de beraberinde götürdü ve Kamil Efendi yine gazete ve öbür yayın organlarında yazılar ve şiirler yazmaya başladı. Ve bu şiirlerinde, yazılarında vatan sevgisi ve özgürlük özlemiyle kaleme aldığı ve yazılış benzerliğinden yararlandığı har, yani eşek, hür, öküz sözcüklerini sanatta kullanmaya başladı sanatında. Ve Ali Suavi ile birlikte adı geçince tekrar Şumlu'ya, yani Bulgaristan'a sürgüne gönderildi. Orada hapisteyken hapishaneyi ziyarete gelen bir vatandaş tarafından, yani önemli bir memur tarafından, Hüseyin Avni Paşa'nın hemşehrisi olduğu, yani Ispartalı olduğunu öğrenince tekrar affedildi ve serbest kalınca da İstanbul'a hiç uğramadan doğruca gemi deniz yoluyla İzmir'e, oradan da Senirkent'e geri geldi. Bundan sonra da Senirkent'ten hiç ayrılmadı. Yani devlet, siyaset işlerine, büyüklerle ilgili şiirler yazmayı bıraktı. Memleketine döndü ve birkaç dönüm bağı ve tarlası vardı. Başka bir şey yoktu. Ve Senirkent'te yaşamaya devam etti. Ve Kamil Efendi hiç iki kere evlendi ama hiçbirinden çocuğu olmayınca 26 Ocak 1920'de fakir ve perişan bir halde Senirkent'te öldü. Onun edebi kişiliği nedir diye baktığımızda hocasından esinlendiği üzere irticalen, yani hiç düşünüp tasarlamadan ezbere, doğrudan doğruya vezin ve kafiyelere uygun bir şekilde konuşur. Şiir hemen anında şiir yazar, söylerdi. Ve aynı zamanda dini felsefeye merak sarmıştı Şumlu'da sürgündeyken. Arapçayı iyi öğrenmişti, bakın Arapçayı. Farsça iyi, çok iyi derecede Farsça biliyordu. Şiir yazacak derecede. Ve Farsçadaki İran'daki Hafız Şirazi'nin ve başka İranlı şairlerin mesnevilerini ezbere okuyacak düzeyde bilirdi ve bunları öğrenmişti. Bunları iyi söylerdi. Yani İran Fars edebiyatından etkilenmişti ve dolayısıyla önemli şiirleri vardı ve mesela şiirlerinde vurguladığı temalar milliyetçi ve özgürlük sever bir kişi olarak karşımıza çıkar ve zoruna giden olaylar, koca imparatorluğu çöküşe götüren, imparatorluğun içinde bulunduğu olumsuz hallere öykünürdü ve bunlara olumsuz şiirler yazardı. Yine millete yapılan haksızlık ve zulme karşı gerçek medeni bir aydın cesaretiyle baş kaldırır ve bunlara yönelik şiirleri olduğunu görüyoruz. Yine halktan aşırı derecede toplanan vergilere karşı halkı inleten mültezimlerin davranışlarına karşı da yazılar yazmış, şiirler yazmıştı. Yine aynı şekilde son dönemlerde, Osmanlı'nın son dönemlerinde basın özgürlüğünün elden gittiğini söyleyerek şiirler yazdığını görüyoruz ve görülüyor ki tam bir Allah aşkıyla yanıp tutuşan ve özetlersek şair Kamil, adına uygun kemale ermiş kişiliğiyle olgun, derin bilgili, döneminin insanların aydınlarına göre derin bilgi ve görgüye sahip yetenekleri olan bir kişi olarak karşımıza çıkar. İşte dediğim gibi bu gibi şahısları tekrar anarak gelecek nesillere unutturmamak niyetindeyim. Bunların da yani Isparta dediğimiz zaman yeme içmenin yanında bu tür şeyleri de hatırlayarak

0: bu topraklar, bu iklim, bu gibi insanları ortaya çıkardığını görüyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük anlatacaklarımız da bu kadar. Ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Gül kokan tarih. Isparta.

Gül kokan tarihi Isparta köşemizin ardından bir Isparta Barla türküsünde Osman Kalay'ı dinledik. Şu aydının uşağı. Kaynak kişi Yalçın Özsoy. Sırada Veli Kangal'dan alınan bir Nevşehir Hacı Bektaş türküsü var. Bu türküyü de Neşet Ertaş'ın yorumundan sunuyoruz. Pancar Pezik değil mi?

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.
2: Programımıza Emre Altuğ ile devam ediyoruz. Seni kaybettim.

0: Saat 11.43 oldu sevgili dinleyenlerimiz. Biraz sonra pazar sohbeti köşemize başlayacağız. Köşemizde çocuk yogasını konuşacağız bugün. Konuğumuz yoga eğitmeni İnci Herdem olacak. Şimdi Sezen Aksu'yu dinleyelim. Söz ve müziği kendisine ait bir şarkı. Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz.
1: Kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni, yine yalnız başıma, yanına mı kalır sandın?

0: Pazar Sohbeti. Saat 11.46. Bugün köşemizde çocuk yogasını konuşacağız. Konuğumuz yoga eğitmeni Sayın İnci Herdem. İnci Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Mutlu bir pazar günü diliyoruz her şeyden önce. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim, sizden de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz sohbetimizin başında?
1: Teşekkür ederim. Ben İnci Herdem, yoga eğitmeniyim. Temel yoga, yetişkin, hamile, çocuk, ergen birçok alanda bu eğitimi aldım. Ama uzmanlığımı daha çok çocuk üzerine yaptım. En çok çocuklarla çalışmayı sevdim çünkü.
0: Çalışıyorsunuz. Ne kadar güzel. Çocuk yogası. Şimdi çocuk yogası ile ilgili konuşacağız bugün tabii ama öncelikle yoganın ne olduğunu öğrensek, bize anlatsanız. Yoga bir meditasyon mudur, bir spor mudur? Vücudu esnek ve fit tutmanın bir yolu mudur? Yoga nedir?
1: Ya aslında şöyle, çoğu insan için yoga daha çok esneklik olarak biliniyor ya da daha meditatif bir yerden herkesin om zannettiği bir öğreti sanılıyor. Ama aslında yoga içinde bütünsel bir kavram. Yani hem nefes var, hem beden var, hem zihin var. Hepsi bir arada harmanlanmış güzel bir öğreti. Aslında daha çok insanın kendi içinde çıktığı bir yolculuk yoga. Kendi bedeninle, kendi bedeninin sınırlarını düşünerek bu şekilde kendinle çıktığın bir yolculuk
0: Yoganın tanımını
1: diyebiliriz.
0: yaparken onu bir öğreti olarak tanımladınız.
1: Evet.
0: Bir spor ya da bir başka bir şey olarak tanımlamadınız.
1: Değil.
0: Bir öğreti.
1: Evet.
0: Bir de o herkesin om zannettiği dediniz. O om mu açıklar mısınız?
1: Evet. Aslında om bir nefes çeşididir. Yogada mantralarda geçer ve bu om titreşimi aslında dilin böyle damağa değdiği yerde beyne bir aktivasyon gider ve aslında o titreşim bedende çok büyük bir etkili bir rahatlama, zihinsel bir gevşeme sağlar. Parasempatik sinir sistemini aktive eder aslında. Ama işte insanlar için o sadece böyle hani filmlerde de öyle uygulandığı için yoga om yapıyoruz gibi
0: Evet.
1: Bir algı var. Ama aslında
0: O
1: hani
0: sembolik bir şey aslında değil mi yani?
1: O bir aslında bir nefes, bir meditasyon anı olabilir. Ama yoga sadece bu değildir.
0: Tabii.
1: Yoga bedeni evet esnetirsin, evet meditasyonla, nefesle birçok şey yaparsın. Ama kişi kendi bedenini tanır yogada. Kendi bedeniyle buluşur. Hani bazen böyle vücudumuz bize sinyaller verir ama biz ne olduğunu anlamayız ve hastalık başımıza geldiğinde ya da bir olay başımıza geldiğinde deriz ki "Aa evet yani bu böyleydi ya da buram ağrıyordu ama ben farkında değildim."
0: Hasta olduğumuzda bir yerimiz ağrıdığında da sızlanırız ya.
1: Evet.
0: Ah yaparız böyle. Ah yaparız. Hastane sesleridir bunlar. Hastaların çıkarttığı sesler. Kedilerin mırlaması da biraz öyle değil midir? Aslında iyileşmenin, vücudu sakinleştirmenin bir yolu değil midir? O inleme sesleri, titreşimler.
1: Evet, aslında vagus sinirini uyarıyoruz ve rahatlama oradan başlıyor zaten.
0: Evet. Niye yapar insan yogayı?
1: Niye yapar? Kendiyle buluşmak için yapar. Çünkü yoga matının üstüne çıktığın zaman sadece kendinlesindir. Sen ve nefesin oradadır. Sadece kendini dinlemeye başlarsın yoga yaptığın zaman. İnsanın zihni rahatlamaya başlar, bedeni gevşemeye başlar, nefesi rahat akmaya başlar. Ve kişi aslında yoga yapmaya başladığı zaman

0: bir nevi kendi iç sesini duymaya başlar. Çünkü biz şu an günümüz koşullarında çok fazla uyarana maruz kalıyoruz. Dışarıda çok fazla ses var, hareket var, hep bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli bir sosyal medya var, işte dinlediklerimiz, izlediklerimiz ve yetişmeye çalıştığımız bir hayat var.
1: Gürültüler, stresler, değil mi?
0: Hepsi
1: Hepsi.
0: kesildiği zaman yoga matının üzerinde sadece kendinle kalırsın.
1: O çok güzel bir
0: Ve o
1: şey.
0: zaman da aslında insanın o ilerlemesi, kendini bulması orada başlar.
1: Evet. Büyük yaşlı çocuk diye ayırmadan önce yoganın kendi içinde çeşitleri var mı?
0: Tabii
1: Sosyal
0: ki.
1: medyada görüyorum çünkü bazen insanlar böyle kumaşlarla kendini tavandan asıyorlar. O da bir çeşit yoga mı?
0: Evet.
1: Yerde mat üstünde yapanlar var. Yani yoganın kendi içinde de çeşitleri var mı?
0: Çok, yüzlerce belki de hani bir yoga çeşidi vardır. O bile kendi içinde eğitmenden eğitmene farklılıklar gösterir. Hani
1: Gösterebilir.
0: bunun hatası vardır, vinyasası vardır, daha hızlı akar, yin yogası vardır. Çok daha yavaş hareketlerde uzun kalınır. O sizin söylediğiniz tavandan asılı olan fly yogadır. Bir hamak üzerinde bedeni daha bir şeyden destek alarak rahat hareketlerle yaparsın. Mat üzerinde kendi bedenin ağırlığında yaparsın. Aslında en sağlıklısı da odur diyebiliriz.
1: Tabii yani tavandan sarkan bir kumaşın üzerinden sarkmaya çalışmak belki ağır
0: Destek.
1: vücutlar için ya da hastalar için pek sağlıklı da olmayabilir. Yani
0: Evet.
1: yerde matın üstünde yapmak en azından başlarken.
0: Aynen. Bir şeyden destek almak güvenli ve iyi hissettirebilir ama kendi vücudun ağırlığında çalıştığın zaman senin bedenin neye izin veriyorsa o kadarını yaparsın.
1: Evet.
0: Bu da çok daha sağlıklı olur.
1: Evet, en azından başlangıç için diyelim
0: Evet, başlangıç için tabii ki
1: kimseyi
0: onun da kendi içinde çok faydaları var.
1: gücendirmeden.
0: Yani onun da farklı yönlerde çok güzel etkileri var. Hepsinin tamamen farklı. Doğru eğitmenle çalışırsanız zaten
1: O size
0: hiçbirinin sağlıksız bir sonucu olmaz.
1: Evet, o sana en doğru yöntemi zaten gösterecektir. Eğitmen çok önemli demek ki burada. Ama
0: Kesinlikle.
1: yoganın çeşitlerini konuşmaya kalksak sabaha kadar konuşuruz herhalde.
0: Evet,
1: Yani
0: çok fazla.
1: biraz öyle. Peki çocuk yogasına gelelim. Çocuk yogası nedir İnce Hanım? Yetişkin yogalarından farklı mıdır? Çocuklar farklı mı yapıyorlar?
0: Evet, çocuk yogası tamamen eğlencedir aslında. Oyundan oluşur
1: Her
0: çünkü
1: şeyde olduğu gibi.
0: çocuk
1: Çocuk oyun de
0: oyundan öğrenir.
1: çocuk oyun demek. Evet.
0: Evet, çocuk oyundan öğrendiği için biz her şeyi oyunsu bir şekilde yaparız çocuk yogasında. Yani bir çocuğa hareketi yaptırırken işte savaşçı ol, ağaç ol, kelebek ol dersen öyle bakar sana. Evet, belki yapar ama orada bir ağaç gibi güçlü şimdi yere doğru, yeryüzüne doğru kökleniyoruz ve gökyüzüne doğru hadi kollarını uzat ve sen şimdi kocaman bir ağaç oldun. Acaba ne ağacısın derken çocuğun gözleri parlar, orada bir heyecan duyar.
1: Motivasyonla beraber değil mi? Evet.
0: Motivasyonla biraz eşin içine işte
1: Hayal,
0: merak uyandırarak,
1: hayal katarak.
0: hayal katarak bir kelebek olduğunu hayal et. Hadi bir düşün bakalım sen ne renk kelebeksin derken çocuk orada ayaklarını böyle bacaklarını
1: Oh.
0: sallarken aslında yoga yapıyordur. Ama onun gözünden baktığında o bir kelebek olmuş ve uçuyordur.
1: Farkında olmadan. Oh,
0: Evet.
1: çok güzel. Demek ki bunun kendine has bazı incelikleri var. Çocuk yogası yapmanın ya da yaptırmanın. Siz
0: Kesinlikle.
1: bunun eğitimini uzun yıllar aldınız ve bunun üzerinde uzun yıllardır çalışıyorsunuz
0: Şimdi ben
1: anladığım
0: 10
1: kadarıyla.
0: yıldır bu alanda çalışıyorum. Hatta 11. yılındayım ama yaklaşık 5-6 yıldır da bunun eğitmenliğini yapıyorum. Aslında sadece Antalya'da değil, birçok şehirde eğitmenlik eğitim veriyorum. Çünkü çok güzel bir alan. Çok faydalı bir şey yapıyoruz yogada ve bu yüzden de birçok şehirde eğitmenler yetiştirmeye çalışıyorum. Daha çok öğretmen, daha çok anne baba, daha çok çocuklarla çalışan herkese ulaşmak için çabalıyorum.
1: Çocuklara bedensel ve ruhsal ne gibi faydaları var? Çocuk yogasının, çocuklara yoga yaptırmanın en azından.
0: Şimdi şöyle bedensel olarak aslında çocuk dengeye geliyor, koordinasyonu gelişiyor, duruşu düzeliyor. Birçok faydası var bedensel olarak. Ama benim asıl ilgilendiğim bunun ruhsal alanı. Çünkü her şeyden önce çocuk kendi bedenini tanıyor. nefesini fark ediyor. Ve aslında orada yogada sadece işte dedik ki insanlar esneme zannediyor. Orada sadece beden diye düşünülen şey, hayır yani sadece bedenle çalışmıyoruz. Beden, nefes ve zihin bir arada. Çocuk kendi kendini rahatlatmayı öğreniyor. Çocuk kendiyle çalışmaya başlıyor. Bedenini fark etmeye başlıyor. Bu yüzden hepsi bütünsel bir yaklaşım ve kesinlikle çok faydalı.
1: Ruhsal rahatlama da en az bedensel rahatlama kadar önemli galiba, değil mi?
0: Çok
1: Ruhsal
0: daha
1: çok belki
0: önemli.
1: çok daha önemli.
0: Evet.
1: Yani öyle bakmak lazım. Çocuk yogasına başlayan çocuklar, yogaya başlayan çocuklar daha doğrusu, sosyal uyum veya iletişim açısından yeni beceriler kazanıyorlar mı? Değişim oluyor mu hayatlarında da?
0: Tabii ki bir kere her şeyden önce çocuk yogası daha çok grup içinde yapıldığı için grupla birlikte çok daha keyifli. Çünkü çocuklar birlikte hareket etmeyi seviyorlar. Bir de oyunlar oynattığımız için grup dinamiği çok daha etkili ve güzel oluyor. Şimdi bir grup dersinde birbirleriyle yardımlaşmayı öğreniyorlar, birbirlerine zaman kazandırıyorlar, birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar ve beklemeyi, sabretmeyi, uyumlu olmayı, bunların hepsini o grup dinamiği içinde, oyunların içerisinde eğitmen aslında veriyor oluyor. Böyle olduğu zaman orada grup içinde birbirine saygı duymak, birbirinin alanına saygı duymak, bunları öğrenirken bu ne yapıyor? Hayatın içinde de bir şekilde okulda, ailede kendini göstermeye başlıyor.
1: Evet. Siz bunları anlatırken üniversite yıllarımda tiyatro kulübündeydim. Oradaki eğitmenimin bize yaptırdığı hareketleri düşündüm. Yoga yaptırmıştı bize provalar esnasında. Hakikaten o grupla beraber yapılan, topluluk halinde yapılan o ortak egzersizler başka bir uyum kazandırıyor. Beraber olduğunuz insanlara da, ekibe de başka bir uyum, başka bir güzellik kazandırıyor insanın hayatına.
0: Kesinlikle.
1: Bedensel ve ruhsal olarak çok fark ediyor. Çocuk yogasında ilk kural nedir? Çocuklara ilk ne yaptırıyorsunuz?
0: Şimdi çocuk yogasında ilk kural aslında güvenli alanı oluşturmaktır. Çünkü hiçbir çocuğun yargılanmadığı, kendisini sadece kendi olarak mutlu hissettiği bir alan oluştururuz biz. Ve hiçbir zorlama olmadan, hiçbir rekabet ortamı olmadan orada kendi olması için biz eğitmenler sadece yardımcı oluruz. Yardımcı olarak orada oluruz. Ve
1: Rekabet olmadan,
0: rekabet
1: sözcüğünün
0: olmadan
1: altını çizelim.
0: ilk kuralımız.
1: İlk kuralımız,
0: Evet.
1: evet.
0: Orada çocuğa güvenli alan oluşturmak. Çünkü yoga asla zorla yapılan bir şey değildir. Zorlama yapılamaz. Çocuk sadece istediği zaman yapabilir deriz. Bu yüzden eğitmenlerime de her zaman bunu söylerim.
1: Kimseden iyi
0: Bizde
1: yapmak,
0: zorlama
1: kimseden
0: asla
1: kötü
0: yok.
1: yapmak gibi bir rekabet de söz konusu
0: Hiçbir
1: değil.
0: şekilde sadece kendi bedenini ve kendi sınırlarını gözeterek. Aslında bunu çocuklar çok güzel yapıyor biliyor musunuz? Biz yetişkinlerle çalışırken yetişkin daha fazla kendini zorlar. Ama çocuk acıdığı yerde
1: Bırak,
0: acıyor der
1: bırakır,
0: ve bırakır. Bu
1: bırakır.
0: kadar.
1: Aha.
0: Yani aslında en doğru yogayı çocuklar yapıyor.
1: Aa, çok
0: Çünkü
1: güzel.
0: kendi bedenin izin verdiği kadar yapıyor. Zorlamaya asla girmiyor. Acıdığı yerde acıyor diyor bırakıyor. O yüzden en doğru yogayı bence kesinlikle çocuklar yapıyor ve o alanda biz de hani eğitmenler olarak onlara hep diyoruz ki ne kadar yapabiliyorsan o kadar iyi.
1: Ağaç yaşken eğilir deriz ya bir de. Yani
0: Evet.
1: çocukken başladığınız zaman böyle etkinliklere, bazı sporlara, bazı çalışmalara, atölye çalışmalarına, işte yoga gibi faaliyetlere çocuk yaşta başladığınız zaman çok daha uzun yıllar etkisini, faydasını görebiliyorsunuz. Bir de alışkanlığa dönüşürse, yani düşünüyorum da şöyle,
0: Oh.
1: 7 yaşında yogaya başlasaydım, 70 yaşına kadar yapsaydım nasıl bir vücudum ve nasıl bir ruhum olurdu acaba? Yani öyle bakmak lazım bir de. O
0: Tam
1: alışkanlığı
0: olarak bu yüzden.
1: sürdürebilmek ne kadar güzel olabilir
0: Evet.
1: ömür boyu.
0: O yüzden size dedim ya en çok çocuklarla çalışmayı sevdim. Çünkü Temelden başladığın zaman, temelden bir şeyleri düzeltmeye başladığı zaman, o sonrasında kendini bulduktan sonrası zaten kendiliğinden gelecek.
1: Otomatikman.
0: Evet,
1: Evet.
0: önemli olan diyorum ki yani ailelere, evet hepimiz şu an çocuklarımızın yanında, işte onlar sağlıklı bir hayat sürsün ya da bir şeylere çok fazla üzülmesin, takılmasın diye hep yanlarındayız. Şu an evet olabildiğimiz kadar yanlarında olalım zaten. Ama büyüdükleri zaman yanında bu hayatla bir mücadele verirken yanında olmadığımızda da çocuk kendi kendini regüle etmeyi biliyor olması gerekiyor. İşte biz
1: Evet.
0: çocuk yogada tam olarak bunu öğretiyoruz. Ki
1: Evet.
0: ileride başlarına ne gelirse gelsin, evet hiçbir çocuğumuzun başına gelmesin ama hayat bu. Hani illaki zor bir deneyimin içinden geçiyor olacak. O zaman dönüp nefesine baksın. O kadar kıymetli ki
1: Evet.
0: sadece bir durmak ve nefesine odaklanmak.
1: Evet, müthiş. Yoga eğitmeni Sayın İnci Herdem'le sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İnci Hanım, sizinle sohbet ederken, sizinle konuşurken bir rahatlama hissi geldi bana. Acaba psikolojik mi yoksa sizin genel tavrınızdan ve genel yaklaşımınızdan mı kaynaklanıyor acaba bu? Sizinle konuşurken ben de bir rahatladım
0: Ne
1: sanki
0: güzel.
1: böyle. Çok hoş.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu
0: Yani
1: işinizin bir parçası olsa gerek, değil mi?
0: evet, yani ben zaten sakin bir insanım
1: Hı.
0: ama tabii ki yoganın da bana çok büyük bir katkısı oldu. Onunla
1: Muhakkak.
0: birlikte işte sakinleşmek, o hayata karşı o telaşı, o telaş da güzel ama o telaşın içinde işte bu yaşadığımız şimdi o sohbetin tadına varabilmek de güzel. O anı
1: Kesinlikle.
0: yaşayabilmek güzel.
1: Aa,
0: Onu
1: kesinlikle.
0: fark ettiğin zaman, onu zaten kendine anlatmaya başladığında o nefesine de, bedenine de, karşı tarafa verdiğin enerjiye de hep bağlı oluyor. Bunu da genelde çevremdeki herkes söylüyor.
1: Evet, çok güzel. Umut ediyorum ki sevgili dinleyenlerimiz de bizimle aynı şeyi, benim kastettiğimi, onlar da hissediyorlardır benim yaşadığımı, onlar da umuyorum yaşıyorlardır şu anda. Nefes sözcüğünün altını çizelim şimdi sizinle beraber. Yoga biraz nefes demek dedik en başta tanımını yaparken. Doğru nefes almak ne demektir ve bunu çocuklara nasıl öğretiyorsunuz?
0: Doğru nefes aslında sadece burundan alınıp burundan verilen nefestir.
1: Evet.
0: Doğru nefeste doğarız ama zaman içinde hayatla birlikte bazen nefesi tutmaya, bazen ters nefese, yani yanlış nefesler alıp vermeye
1: Ya
0: başlarız.
1: da
0: Ağzımızı
1: ağzımızla.
0: kullanmaya
1: O çok kötü bir
0: başlarız.
1: şey.
0: Evet.
1: Burun niye var?
0: Burun niye var? Tam olarak çocuklara böyle söylüyoruz.
1: Ha.
0: Evet, çocuklar gözümüz neden var? Kulaklarımız neden var? Peki burnumuz neden var?
1: Nefes
0: Nefes
1: almak
0: almak
1: için.
0: ve koklamak için değil mi? O yüzden nefes için sadece burnumuzu kullanıyoruz diyerek mesela derse başlıyoruz. Ve orada tabii ki çocuğa sadece nefes al nefes ver dersen çocuk bir yapar, iki yapar, üçüncü de sıkılır.
1: Hı.
0: Ama şimdi bir çiçeği koklar gibi nefes al dediğinde, hadi bir mumu üfler gibi onu tekrar üfle dediğinde ne yapar? Yavaş ve sakin bir nefes verir. Böyle böyle aslında çocuklara ya da bir aslan nefesinde içindeki öfkeyi dışarıya atması için kocaman kükreyerek hadi bir aslan gibi nefes veriyoruz dediğinde ne yapar? Ağzından güçlü bir nefes verir. Yani çocuk orada aslında ne yapar?

0: almak değil, azdan almanın da var gerçi.
1: Hı.
0: Onlara hiç girmeyelim. Çok fazla
1: Başlı
0: nefes
1: başına
0: çeşidi var.
1: bir program konusu olur. Uzun uzun
0: Kesinlikle. Ama
1: konuşmak
0: doğru
1: lazım.
0: nefese sadece odaklandığımızda günlük yaşamda kullanmamız gereken nefes burundan alıp burundan vermektir.
1: Evet.
0: Öyle bitireyim.
1: Yoganın bedensel ve ruhsal açıdan çocuklara ve bütün insanlara aslında çok fayda getirdiğini, sağladığını söyledik. Yoga yaparken bir takım olumsuzluklar da bedensel veya ruhsal olarak olumsuzluklar da oluşabilir mi?
0: Yani ben hiç rastlamadım.
1: Hı.
0: Çünkü doğru bir eğitmenle çalıştığınız zaman ve doğru bir şekilde kurallara uygun çocuğun enerji alanını gözeterek ilk söylediğim gibi o güvenli alanı oluşturmak, çocukla sağlıklı bir iletişim kurduğunuz zaman ve çocuğun enerjisini gözeterek bir ders planladığınızda çocuğun yaş grubuna göre de aynı şekilde çocuk, ergen ya da yetişkin herhangi bir şey kesinlikle sağlıksız ya da olumsuz bir deneyim genelde
1: Olmaz.
0: yaşanmaz.
1: Olmaz.
0: Evet.
1: Ama bilinçli birinin elinde.
0: Tabii ki
1: Yani
0: bilinçlidir.
1: bilinçsiz biri yoga yaptırmaya kalktığında zarar da verebilir insana. Onun için
0: Tabii ki.
1: doğru uzmanı seçmek
0: Doğru
1: lazım.
0: uzmanı seçmek gerekiyor. Çocukta da dediğim gibi çocuk her zaman zaten kendini gözetir içgüdüsel olarak.
1: Hı.
0: Biz hani yetişkinler biraz daha zorlamaya meyilliyiz. Ama onun haricinde çocukla çalıştığın zaman doğru şekilde ders programını hazırladığında, çocukla doğru iletişimi kurduğunda sonrası zaten onlar için çok keyifli. Ve herhangi bir zararı kesinlikle yok diyebiliriz.
1: Fevkalade. Biraz önce kendimle ilgili örnek verirken 7 yaşımda başlasaydım, 70'ime kadar devam etseydim diye söyledim. Biraz lafın gelişi. Buna başlamanın bir yaşı var mıdır? Yogaya kaç yaşında başlanır?
0: Biz 3 yaşından itibaren ders programları oluşturuyoruz.
1: 3.
0: 3 yaşından
1: Aa, çok güzel.
0: itibaren. Ve dediğim gibi kendi yaş grubuna göre dersleri programladığınızda yani evet 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş çocuk yogası yapıldığında daha hikayeli, daha oyunsu bir şekilde yaptırınca hadi aşağı bakan köpek yaptık, hadi bacağını kaldır bu çişini yapıyor derken çocuk orada çok eğleniyor. Ama aslında hani orada bir yoga hareketi yapıyor oluyor. Bu yüzden hani hikayelerle ve oyunlarla çocukla çalıştırdığınız zaman gayet keyifli oluyor. O çocuk ergen, ön ergen olarak böyle her yaşın kendine ait bir dinamiği var.
1: Muhakkak. 40 yaşında biriyle 45 yaşında birini aynı anda yoga eğitimini alabilirsiniz belki. Orada çok fark etmeyebilir ya da
0: Evet.
1: 40 ile 50 yaşında aynı eğitimde aynı grupta yapabilir ama 5 yaşında bir çocukla 10 yaşında ya da 10 yaşında bir çocukla 15 yaşında bir çocuk aynı grupta belki
0: Yapamaz.
1: sıkıntılı olabilir, değil mi?
0: Her yaş kendinden bir önceki ve bir sonraki yaş grubuyla sadece derse katılım sağlayabilir.
1: Hı
0: Biz bu
1: hı.
0: şekilde programlıyoruz. Çünkü
1: O
0: her
1: yaşlarda çok
0: yaşın
1: fark
0: farklı.
1: ediyor.
0: Evet,
1: O
0: küçük
1: yaşlarda
0: yaşta
1: çok,
0: çok
1: küçükken
0: fark
1: çok
0: ediyor.
1: fark ediyor
0: Hatta
1: galiba.
0: ondan sonra biraz daha aralık belki çoğalabiliyor.
1: Hı.
0: Ama genel olarak her yaş bir önceki ve bir sonraki yaş grubuyla iyi anlaşabilir.
1: Sosyal
0: Bir de
1: koşulları da gözetmek lazım.
0: tabii
1: O
0: ki.
1: çocukların kendi özel durumları da olabiliyor tabii.
0: Tabii ki hepsine göre ayrı ayrı o ders programı yapıldığı zaman gayet keyifli bir şekilde dediğim gibi küçük yaşta daha oyunsu, daha hikayeli, ergende daha duygusuna, bedenine odaklanmalı, farklı farklı ders programları hazırlıyoruz.
1: Her yaşın yogası farklı.
0: Evet.
1: Evet. Peki çocuk yogasında etik kurallar ne olmalı? Var mıdır etik kurallarınız?
0: Etik kurallar aslında en temel kural çocuğun sınırlarına saygı duymaktır.
1: Hı.
0: Yani hem fiziksel hem duygusal olarak. Çünkü hiçbir çocuk ne dedik zorlanmamalı.
1: Hı.
0: Bir performans kaygısına düşmemeli. Bu yüzden de çocuğun hem fiziksel olarak neyi ne kadar yapabildiğine hem de duygusal olarak onu zorlamadan orada gerçekten keyif aldığı kendini bedenini tanımaya yönelik bir ders programı hazırladığımızda çok daha iyi oluyor.
1: Peki sınıfta ya da eğitimi verdiğiniz yerde yoga eğitimini yaptınız. Yoga yaptırdınız çocuklara. Çocuklar orada öğrendikleriyle eve gidip evde de devam etmeliler mi ya da edebilirler mi yoga yapmaya?
0: Aslında

0: Bu çok daha keyifli oluyor çünkü şöyle bir şey var. Çocuklar eve gidip annelerine, babalarına, hatta bazen anneannelerine, dedelerine sizi taklit ediyorlar. Yani öğretmenmiş gibi gel şimdi sana yoga yaptıracağım diyorlar.
1: Ha.
0: Böyle şeyleri duyduğumda işin açığı çok mutlu oluyorum. Çünkü hem aile birlikte keyifli bir alan paylaşmış oluyor ve o hareketleri tekrar evde deniyorlar. Ben bu yüzden çocuk yogası kartları da çıkarttım. Çocuk yogası kartlarım da var. Bunları böyle alanlar ailelerden de mesajlar geliyor. Bayılıyor o kartlardan seçip seçip hareketler yapmaya ve öğretmenmiş gibi işte bunu da annelerine babalarına yaptırıyorlar. Hani özellikle şöyle bir dönemde aile içinde böyle alanları paylaşmak gerçekten çok kıymetli.
1: Fevkalade. Stres ve kaygı düzeyini azaltmada mutlaka rolü oluyordur, değil mi çocuk yogasının? Sınavlara hazırlanmakta falan da faydası oluyor mu çocuklara, gençlere?
0: Tabii ki. Yani en büyük faydalarından biri ergenler için, gençler için nefes farkındalığı. Çünkü sınav sırasında bir doğal olarak bir kaygıları var.
1: Çok.
0: Ama nefese odaklandığında, o az önce söylediğimiz vagus sinirini uyardığında, o parasempatik sinir sistemine ulaşmaya başladığında işte ne yapıyor? Kalp atışları yavaşlıyor, kan basıncı dengeli bir seviyeye geliyor ve nefesle birlikte sakinleşmeye ve rahatlamaya başlıyor. Bu yüzden ben hani ülkemizde daha çok okul öncesinde şu anda uygulanıyor olsa da bütün okullara girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocukların, ergenlerin şu an en çok ihtiyacı olan şey aslında o nefesle kendilerini sakinleşmeyi öğrenmeleri gerekiyor.
1: Tam da sıradaki soruma aslında biraz girdiniz, o alana girdiniz. İlgi nasıl Türkiye'de? Ebeveynler çocuklarını yönlendiriyorlar mı? Çocuklar ilgi gösteriyor mu? Türkiye'de çocuk yogasına katılım nasıl?
0: Şimdiye kadar çok fazla değildi ama bu aralar umut vaat ediyor diyebilirim. Çünkü okullara girmeye başladı artık. Okullar eğitmenleri çocuk yogasını şey yapıyor artık. İlgi duyuyor, öğretmenlerini aldırıyor. Birçok şehirde verdiğim için bu eğitimi hani şu an görüyorum. Birçok okulda o eğitmenleri yetiştiriyor olmanın bir gururunu da tabii ki yaşıyorum. Ve okullara girdikçe daha fazla okulda uygulandıkça ben de mutlu oluyorum. İnsanlar daha bilinçlendi artık. Yani farkındalığımız yükselmeye başladı. Bu da dediğim gibi bana umut veriyor. Çünkü aileler de artık hani önceden hep şey vardı bir başarı kaygımız. Evet hala var aslında maalesef ki. Evet çocuklarımız başarılı olsun. Ondan yana bir şey yok ama bunu kaygılı bir şekilde yapmasınlar. Daha sakin. Evet bazı çocuklar başarılı olabilir ama bazı başarılı değil de başka bir alanda bir başarısı vardır. Yani bu illa okul ortamında olması gerekmiyor. Bu yüzden de çocuğun biraz kendini bulmaya ihtiyacı var.
1: Veya doğru yönlendirilmeye.
0: Doğru yönlendirilmeye ihtiyacı
1: Evet.
0: var. Biz yogada aslında diyorum ya yoga daha sadece beden gibi görünüyor ama beden, nefes, zihin hepsi bir arada olduğunda
1: Kendini bulmak.
0: çocuk kendini buluyor. O
1: Evet.
0: yüzden dedim ilk yoga bir kendini bulma yolculuğudur diye.
1: Fevkalade. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz arasında şunu diyenler olabilir. Duyuyor gibiyim, kulaklarımda çınlıyor. İnci Hanım'ın sohbetine bayıldım. Ben de yoga alanına artık ilgi duyuyorum ve katılmak istiyorum. Size nasıl ulaşacağım ben?
0: Yani İncili Yoga hesabımdan
1: Anlamadım,
0: ulaşabilirsiniz.
1: bir daha söyleyin lütfen.
0: İncili Yoga
1: İncili
0: hesabımdan,
1: yoga.
0: evet hesabımdan ulaşabilirsiniz. Kartlarımı da oradan ulaşılabilir. Ama onun haricinde herkes kendine iyi gelen yoga eğitmenini bulsa çok iyi. Evet bana da gelene çok mutlu olurum. Daha çok eğitim veriyorum birçok şehirde. Dediğim gibi öğretmenler, fizyoterapistler, ergoterapistler, anneler, babalar, çocuklarla çalışan herkese ulaşmaya çalışıyorum. Özel eğitim alanında da çok hızlı bir rağbet var şu anda yogaya. Tabii ki bana da ulaşabilirler ama dilerim herkesin o gönle düşsün ve kendine yakın olan yerde bu işi yapsın, bunu kendine katsın bu öğretiyi isterim.
1: Sizinle konuşurken bile bir rahatlık.

0: geldi şöyle bedenime, ruhuma. Çok hoşsunuz, çok güzelsiniz. Çok güzel bir sohbet oldu İnce Hanım. Sonsuz teşekkür ederiz. Nice mesleğinizde, bu etkinliğinizde nice başarılı yıllar dileriz size. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim?
1: Ben öncelikle bana bu alanı açtığınız için teşekkür etmek istiyorum.
0: Asıl geldiğiniz için biz teşekkür ederiz.
1: Onun haricinde herhangi bir şeyim yok. Umarım biz de seyircilere faydalı olmuşuzdur ve onlar da sizin gibi rahatlamıştır.
0: Muhakkak. Yoga eğitmeni Sayın İnci Herdem'di konuğumuz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir kez daha teşekkürle, saygıyla, hürmetle uğurluyoruz konuğumuzu.
1: Teşekkürler.

Rüzgar Gülü adlı bestesinde Teoman'ı dinledik. Saat 12.18, biraz sonra yöremizin sesleri köşemize başlayacağız. Köşemizin konuğu bu hafta Türk Halk Müziği sanatçısı Samet Bozan olacak sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Şebnem Ferah'a kulak verelim. Mayın Tarlası.

0: Yöremizin sesleri.
1: Saat 12.24, Yöremizin Sesleri köşemizin konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Samet Bozan. Sevgili dinleyenlerimiz, Samet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tayfun abicim.
1: Pazar günleri böyle ara ara da olsa, ayda bir de olsa sizinle buluşuyoruz. Güzel türkülerinize ve güzel sohbetinize kulak veriyoruz. Bir kez daha yayınımızı şenlendirdiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İnanın ben de seve seve, koşa koşa geliyorum.
1: Fevkalade. Hadi bir türkü dinleyelim, evet. Bir şeyle başlayalım. Ondan sonra sohbet ederiz, hatırınızı sorarız.
2: Tabii ki. Şimdi Denizli yöresinden Devrent Deresi var.
1: Duman Verüdü.
2: Evet, bir ağıt türkümüz. Onu çalmak istiyorum.
1: Zevkle dinliyoruz Samet Bozan'dan.

0: Süleyman Uğur'dan derlenen, Denizli yöresinden bir türküydü. Buldan Derbent Barajı yöresinden, o civarlardan bir türkü. Güzel bir ağıt. Hikayesi de var. İnternette meraklıları bulabilirler. Çok da güzel söylediniz Samet Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Elinize ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi ilk defa duyanlar, tanıyanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Samet Bozan, Korkut Ali Beyiş doğumluyum. Baba tarafından 6 nesildir müzikle uğraşıyoruz. Yani dedem, babamın dedesi, dedemin dedesi. Bunlar hep müzikle çalıp söyledikleri için.
0: Korkut Ali tarafında bir ziyaretimizde babanızı da dinlemiştik. Hatta birkaç türkü çalıp söylemiştik, kaydetmiştik onu da. Çok da güzel okumuştu. Büyük bir usta, önemli bir usta babanız da.
1: Yani babam yıllardır yörenin içerisinde türkülerle, halkla iç içe yaşadığı için artık sanatına da bunu yansıttı. Kendisi bir değerdir. Selam olsun. Hem
0: Selam
1: ustam
0: olsun.
1: Hem babam.
0: Ellerinden
1: Böylelikle
0: öpüyoruz.
1: işte
0: Evet.
1: Ben de üniversite okudum. Lisansım maliye olsa da ben müzikten kopamadım. İşte TRT Gençlik Korosu'nda eğitimler aldım. İşte özel kurslarda kendimi geliştirdim. Ama nihayetinde müzikten kopamadığım için Islanan Sanat Merkezi'ni kurdum. Orada öğrencilere Türk halk müziği konusunda, Türk halk müziği çalgı kültürü konusunda bilgiler veriyoruz. İşte üretimler yapıyoruz. Kabak kemane, ıklı, ondan sonra üç telli cura bağlaması, yani yörük curası. Ondan sonra gork kabak dediğimiz o yörüklerin kullandığı enstrümanlar. Hayatımız bu şekilde devam edip gidiyor. Korkut Ali'ye yolu düşen dinleyicilerimiz olursa eğer kendilerini seve seve ağırlarız efendim. Her zaman kaynıyor.
0: Islanan Sanat Merkezi'nde.
1: Evet, kaynayan bir çayımız var.
0: Oh, fevkalade. Hem enstrüman dersleri veriyorsunuz, hem öğrenci yetiştiriyorsunuz, hem de dersini verdiğiniz enstrümanların ve daha fazlasının satış ve ticaretini de yapıyorsunuz Islanan Sanat Merkezi'nde.
1: Yani kültürü yaşatmak, bizimki daha çok ticareden ziyade geçmişten gelen kültürü doğru bir şekilde yaşatıp doğru bir şekilde gelecek nesillere aktarmak gibi
0: Tabii.
1: misyon edindik kendimize.
0: Yani sırf ticari maksatla alalım satalım işte öğrenci gelsin gitsin hadisesi değil.
1: Tabii ki.
0: Sizinki bir kültür aktarımı konusu.
1: Ürünlerimizi de ona göre titizlikle hazırlayıp titizlikle müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Tabii çok beğenenler var baş tacı. Beğenmeyenler ya da olumsuz yorum yapanlar var. Onların eleştirilerini de haznemize katıp daha mükemmele ulaşmak için uğraşıyoruz.
0: Fevkalade. Herkesi memnun etmek hayatta mümkün değil
1: Tabii
0: elbette.
1: ki, tabii ki. Ama biz çantamıza alabileceğimiz kadar tecrübeyi alalım ve yolumuza devam edelim
0: Devam edelim.
1: diyoruz.
0: Güncel çalışmalarınızı da soracağız ama öncesinde bir türkü daha
1: Tabii
0: eğer
1: ki.
0: lütfederseniz dinleyelim sizden.
1: Güncel çalışmalarımızda yaklaşık 2 ay içerisinde bir tekli albüm yapmıştık. Onu çalmak söylemek istiyorum canlı bir şekilde. Yine bu iki türkü potpourri şeklinde, 2-4 usulde. Yine babamdan derledim ben bunları. Naçizane kendimizce Halil İbrahim kardeşimle beraber onun stüdyosunda albüm haline getirdik. Dinlemek isteyenler sosyal platformlardan Samet Bozan, Ah Döndü ve Kız Gel Gel diyerek ulaşabilirler. Şimdi ben de naçizane.
0: Samet Bozan, Ah Döndü ve Kız Gel Gel
1: Evet.
0: ismiyle şimdi çalacağınız türküleri sosyal paylaşım platformlarında bulabilirler.
1: Evet.
0: Şeyi videosu çekildi mi,
1: Tabii
0: klibi?
1: ki. Klibinde Korkut Ali Beysuz'u taş evlerin olduğu yerde çektik.

0: Ailecek oynadık. Eşim oynadı. Gamze Bozan selam olsun. Çocuklarımız Kayra, Mesut, Umay, Şerife. Yani Akseki Kaşık Oyun ekibi. Yine Akdeniz Oyun Havaları Ramazan Açan kardeşimle beraber. Güzel bir klip çektik. Köyümüzü tanıttık. O taş evleri, o yörüklerin yaşamış olduğu güzel otantik hayatı kendimize yorumladık.
1: Fevkalade. Video paylaşım sitelerinde videosunu da,
0: Tabii
1: klibini
0: ki.
1: de izlemek mümkün. Müzik paylaşım sitelerinde de Ah Döndü ve Kız Gel Gel
0: Evet.
1: ismiyle, Samet Bozan ismiyle bunları müzik olarak da duymak, dinlemek mümkün.
0: Tabii ki.
1: Şimdi zevkle dinleyelim sizden, sonra
0: Tabii ki.
1: sohbetimize devam
0: Tabii ki.
1: ederiz.

0: Samet Bozan'la Sazlı Söz'de sohbetimiz devam ediyor. Yöremizin sesleri köşesinde. Seslendirdiğiniz bu Ah Döndü ve Kız Gel Gel adlı kendi besteleriniz değil mi bunlar?
1: Yok, babamın
0: Ha,
1: besteleri.
0: babanızın
1: Onun
0: besteleri.
1: kasetlerinden dinledik.
0: Ha, oradan dinlediniz.
1: Evet.
0: Babanızın besteleri olan bu türkülerin yeni yayınladınız ve kliplerini de çekerek video paylaşım ve müzik paylaşım sitelerine koydunuz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: İnşallah her şey beklediğiniz, istediğiniz gibi gerçekleşir.
1: İnşallah.
0: Güncel çalışmalarınız neler? Neler yapıyorsunuz?
1: Güncel çalışmalarımız, malum artık yaz sezonu geldi,
0: Başladı.
1: 2026. Düğün, dernek, şenlik, festival. Oralarda işte tercih eden dernek başkanları ve iş sahipleriyle beraber insanlara kültürümüzü, müziğimizi aktarmaya devam ediyoruz. Hatta yeri gelmişken onu da söyleyeyim. 7 Haziran Pazar günü, yani gelecek pazar,
0: Önümüzdeki hafta pazar günü
1: evet,
0: bugün.
1: Korukteli Beyiş Köyü'nde 25 yıldır, yani çeyrek asırdır yapmış olduğumuz piknik ve pilav şönenimiz var efendim. Buradan yolu düşen misafirlerimizi, dinleyicilerimizi de oraya da davet etmek istiyoruz. Müsait oldukları zaman, geldikleri zaman baş üzerinde kendilerini ağırlayacağız.
0: Korkuteli Beyiş Köyü'nde.
1: Evet.
0: Önümüzdeki pazar.
1: Aynen.
0: Saat kaçta başlar?
1: Yani sabah saat 11'de başlar.
0: Öğlen saatlerinde, evet.
1: Öğlen saatlerinde şenliğimizi yapıyoruz. İkindi vaktine kadar da şenliğimizi yapıp artık bir sonraki gün için çalışmalara, hazırlığımıza başlıyoruz. Yani mesai başlıyor biliyorsunuz.
0: Fevkalade. Önümüzdeki hafta bugün işiniz yoksa Korkuteli Beyiş Köyü'ndeki bu şenliğe katılın sevgili
1: Tabii ki.
0: dinleyenlerimiz. Herkes davetli diyelim.
1: Tabii ki. Gelenlere de pilav üstü kavurma ve ayran ikramımız vardır.
0: Pilav üstü kavurma ve ayran. Kulağa da hoş geliyor. Güzel müzik de olacak. Daha ne olsun?
1: Tabii ki, tabii
0: Tam
1: ki.
0: şenlik havası.
1: Evet.
0: Bahar artık aylarında, yaz gelirken Antalya'ya hava da güzel olacak. Güzel bir etkinlik gibi geliyor kulağa. Son bir
1: Oldu.
0: türkü dinleyelim mi sizden?
1: Tabii ki dinleyelim. Son türkümüz de işte biliyorsunuz malum Teke yöresindeyiz. Teke yöresinde de sadece Teke yöresine özel bir usulümüz var. 9-16. Teke'nin oyunlarından esinlenip bizim halk ozanlarımız onu teke zortlatması diye
0: Teke
1: oyun yapmış.
0: zortlatmaları meşhur.
1: Tabii o zortlatmaların içinden ben de Omar Dayım'ın Gatırı diye bir türkümüz var. Onu çalmak istiyorum. Öyle.
0: Teke yöresinin 3 önemli kenti Burdur, Isparta ve elbette Antalya.
1: Tabii ki.
0: TRT Antalya Radyosu'ysak değil mi? Bir teke zortlatması bu köşede yakışır
1: Tabii ki.
0: elbette. Zevkle dinliyoruz.
1: Sağ olun.

0: Yöremizin sesleri köşesinde bugün Türk Halk Müziği sanatçısı Samet Bozan sazıyla, sözüyle, güzel sohbetiyle katıldı ve programımızı renklendirdi. Çok teşekkür ediyoruz Samet Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir duygu yaşattıysam inanın o benim en büyük mutluluğum olacaktır.
0: Fevkalade elbette. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Bu köşede nice pazar günleri inşallah buluşmaya devam edelim önümüzdeki aylarda ve yıllarda.
1: İnşallah.
0: Görüşmek üzere.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Müzikle devam edelim programımıza.

Cebrimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

Feridun Düz Ağacı, Düşler Sokağı adlı şarkıda dinledik. Programımızın son şarkısına geldi sıra. Yüksek Sadakat'ten dinliyoruz, Kafile.

TRT Antalya Radyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz bölgesel yayınımızın sonuna geldik bugün de. Programı hazırlayanlar Berivan Erin ve Betül Altuntaş, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Tayfun Yönlü. Günün geri kalan saatlerinde her şeyin gönlünüzce olmasını, güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Yarın aynı saatte 10 haberlerinin hemen ardından TRT Antalya Radyosu yeniden yayında, yeniden huzurlarınızda, yeniden sizlerle olacak. Tekrar görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. ABD İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Özetlerin ardından haberler. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunda Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, UFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medyada açıklama yaptı.
2: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu.
3: Bir özür borcum var. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların

0: Müslümanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özgür Özel konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel CHP Meclis Grubu'nda partililerle değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleşiyor. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerle ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu alana 2023'te 2 milyar lira, 2024'te 3 milyar 800 milyon lira destek sağlandığını, 2025 yılında bu rakamın 5 milyar liraya çıktığını bildirdi. Bakan Işıkhan, 2025 yılında sağladığımız destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık dedi. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütünü ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürüyor. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz dedi. ABD basını anlaşma için gelecek hafta başını işaret etti. Müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını vurguladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in ihlal ve saldırılarında 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2811 kişi yaralandı. İsrail, Lübnan'da ateşkese rağmen işgal alanını genişletiyor. Soykırımcı İsrail güçleri Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde Şakif Kalesi'ni işgal etti. Hizbullah ise İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İHA ile yapılan saldırıda bir İsrail askeri öldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Budapeşte de belli oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan penaltı atışları sayesinde belirlendi. Normal süresi ve uzatma devresi 1-1 biten maçta Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Liverpool'da Arne Slot dönemi resmen sona erdi. İngiliz'de bir Hollandalı çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. attığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist belli oldu. 1-1 eşitlik bulunan playoff çeyrek final serisinin son maçında Beşiktaş Gain, Galatasaray MCT Tekniği 71-68 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Roland Garros da 3. tur heyecanı nefes kesti.

0: Kadınlarda dünya bir numarası Arina Sabalenka 4. tura yükseldi ve Naomi Osaka ile eşleşti. 4 numaralı seri başı Coco Gauff ise turnuvaya veda etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Bolu ve Zonguldak 23, İstanbul, Burdur ve Mardin 26, İzmir ve Denizli 31, Antalya, Muğla, Çanakkale, Düzce ve Hatay 27, Adana ve Şanlıurfa 30, Diyarbakır 29, Siirt ve Malatya 25, Samsun 21, Trabzon 20, Artvin 17, Erzurum 16 ve Kars 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
12: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
11: Bravo Vodafone.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
14: Güvenli yolculuk.
15: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Uzun farlar özellikle yol aydınlatmasının zayıf olan bölgelerde sürücünün önünü çok iyi görmesini sağlar. Keşke her zaman uzun farlarımızı kullanabilsek. Ancak bunu yapamayız. Zira uzun farlar karşı yönden gelen sürücülerin gözünü alır ve kaza riski oluşturur. Bu nedenle sürücüler ters istikametten gelen araçların olduğu bölgelerde kısa farlarını kullanmalıdır. Ancak sürücü kısa farlarını kullanırken önemli bir ayar yapmayı unutmamalıdır. Kısa far kullanan sürücü yavaşlamalıdır. Sürücü sadece durabileceği alan kadar hızlı gitmelidir. Aksi takdirde kör sürüş gerçekleşir. Konuyu aydınlatayım. Kısa farlar genellikle sürücünün net bir şekilde 30 metre önünü aydınlatır. Yani sürücü önüne çıkan bir yayayı 30 metre kala görebilir. Bu durumda sürücünün yayayı görmesi, durma kararı alması

0: frene basması ve aracın durması için toplam 30 metre alanı vardır. Tipik bir aracın normal hava koşullarında durma mesafeleri şöyle. 30 km hızla giden bir aracın toplam durma mesafesi 13,5 metredir. Hızımızı 50'ye çıkartalım. Şimdi toplam durma mesafesi 27,5 metreye uzar. Kısa farlarınız ile 30 metre önünüzü görebildiğiniz için 50 km hız sürücünün yol aydınlatmasının zayıf olduğu bölgelerde en yüksek hızı olmalıdır. Bu hızın üzerinde hareket eden bir sürücü önüne çıkan bir yayayı görür ama ona çarpmadan önce duramaz. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.
2: Bayram, sevdiklerinizi ses olmanın tam zamanı.
3: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
2: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönül

0: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda ve iş yerinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım Feyza Yılmaz ve Sümeyye Ulu var. Bugün yine hayatımıza dokunan önemli meselelerden birini sizlerle birlikte masaya yatıracağız. Genellikle kaybettiğimizde ya da bir topluluk önünde dizlerimiz titrediğinde anladığımız o mucizeyi konuşacağız. Güzel konuşmayı. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Bu konuyla alakalı çok sevdiğim bir sözü paylaşarak başlamak istiyorum. İnsan dilinin altında gizlidir derler. Çok hoşuma gidiyor bu söz benim de. Yani şöyle, biz sustuğumuzda bir gizem, konuştuğumuzda ise kimliğimizin o devasa haritasını muhatabımızın önüne seriyoruz aslında. Güzel konuşmak bence sadece ses tellerinin bir oyunu ya da süslü kelimeler yığını değildir. Bazen güzel konuşmak deyince aklımıza bunlar gelebiliyor. O düşüncenin en şık elbisesidir diye düşünüyorum. Yani zihninizdeki pırlanta gibi bir fikri eski ve buruşuk bir kağıda sarıp sunamazsınız. Bu yakışık almaz. İşte diksiyon o pırlantanın hak ettiği kadife kutudur diye düşünüyorum. Yani bugün bu kutunun kapağını hep birlikte açacağız. Arkadaşlar, sizce de söz insanın en büyük aynası değil midir? Ne düşünüyorsunuz bununla alakalı?
0: Yani öncelikle fikrimi söylemeden şunu belirtmek istiyorum. Çok güzel konuştun Sümeyye. Yani kadife kutular, zihnimizdeki pırlantalar, harita. Konuşmanla aslında güzel konuşmanın çok güzel, çok veciz bir örneğini de vermiş oldun. Onun için de kendi adıma teşekkür ederim. Benim de kulaklarım bayram etti.
2: Ben de İlknur'la aynı fikirdeyim. Böyle her bir cümlen o kadar hoşuma giderek dinledim ki. Güzel konuşmaya başlarken güzel konuşmadan bir örnek bize çok iyi geldi. Sümeyye, sana tabii ki çok katılıyorum. Gerçekten de söz bizim aslında en büyük aynamız. Yani aslında bazen kendimize bile itiraf edemediğimiz o iç dünyamızı kullandığımız tek bir vurguyla ya da yuttuğumuz bir heceyle ele veriyoruz. Hatta bazen psikoterapi seanslarında hocamız örnekleri izletince bir danışanın böyle bazen bir acıyı anlatırken ki gülümsemesini, oradaki gülme tonlamasını bize dikkatle izlememiz gerektiğini ifade ediyordu. Yani orada o kadar anlam yüklü bir şey var ki bazen o acıyla baş edemediği için bir gülümsemeyle bunu anlatabiliyor. O yüzden söz, kelimeler, bazen sesimiz bizim gerçekten yani konuşmamız kısaca en büyük aynamız oluyor.
0: Ve bana şöyle geliyor ki güzel konuşma aslında bir yerini bulma, belki birazcık iddialı olacak ama bir haddini bilme sanatı gibi de geliyor. Yani çünkü biz bugün sadece harfleri nasıl çıkaracağımızı değil, o harflerin arkasındaki insanları konuşmaya da gayret ediyoruz. Zaten Feyza'nın verdiği örnek tam olarak uygun oldu. Önce mutfağa girelim o zaman diyorum. Yani biz genelde konuşurken yoruluyoruz ya da dinleyiciyi yoruyoruz.

0: dikkat eksikliğinden çok yakınıyoruz. Bunu ilk bölümlerimizde zaten konuşmuştuk da. I'lar, e'ler çok fazla giriyor araya. Dolayısıyla bir konuyu dağıtma durumumuz oluyor. Yani Feyza, biraz önce örneği verdiğin için senin fikirlerini burada merak ediyorum. Bu işin fiziği bize ne diyor?
1: Galiba İlknur, işin sırrı biraz panik yapmamakta. Panik bazen heyecan olabiliyor ya da bazen bir şeyi yetiştirme telaşı da olabiliyor. Yani çoğumuz ciğerimizin üst kısmıyla, yani sığ bir nefesle konuşmaya çalışıyoruz. Bu da bazen cümlenin ortasında tıkanmamıza ve o boşluğu doldurmak için gibi sesler çıkarmamıza neden oluyor. Yani kelime yutmak ise tamamen bir yetişme telaşı. Yani o panik halini söyledim ya, oradaki bir şeyleri yetiştirmeye çalışmak gibi bir hal oluyor. Yani sanki bir yere geç kalıyormuşuz gibi çok hızlı konuştuğumuzda kelimelerin de hakkını yemeye başlıyoruz sanki.
2: Feyza, burada bir de şöyle bir şey de açmak istiyorum. Bazen panikten güzel konuşmanın o hak ettiği değerini yerine getiremiyoruz. Bazen de fazla rahatlıktan. Bununla alakalı kısa bir örnek vermek istiyorum çok uzatmadan. Biz lisedeyken matematik hocamız bize şey demişti. Bilirsiniz, yöresel ağızlar vardır ve biz sınıfta kendi aramızda öyle çok konuşurduk. Ve hocamız şey diye uyarmıştı bizi. Evet, bugün burada böyle konuşuyorsunuz ama bunu alışkanlık haline getirirsiniz ve bir topluluk önüne çıktığınızda o kelimeler ağzınızdan çıktığında muhatabınızın dikkati sizin üzerinizden kayıp o kelimeye odaklandığı için ne anlattığınızı anlamayabilir. İşte o biraz önce en başta bahsettiğim o kadife kutuda sunulması gereken o söz çok boş bir fikir haline gelebilir. Çünkü muhatap sizi dinlemekten ziyade sizin o söylediğiniz kelimeye takılmıştır ki bunu yaşayanlarımız vardır diye düşünüyorum. Bir
0: Tabii.
2: de şöyle bir şey sormak istiyorum Feyza. Peki o ı'ları nasıl yok edeceğiz? Yani bu bir alışkanlık mı yoksa teknik bir eksiklik mi?
1: Ya bu bazen bir alışkanlık oluyor. Çünkü bazen kendi konuşmamızda fark ediyoruz. Bazen dinlediğimiz bir muhatapta da, yani bunu çok sık tekrarladığında fark ediyoruz. Bir alışkanlık olabiliyor, evet Sümeyye, ama bazen de orada daha duygusal bir şey de devreye girebiliyor. Sanki hani sessizlik korkusu olabiliyor. Sessiz kalmaktan korktuğumuz için orayı bazen anlamsız seslerle doldurabiliyoruz. Yani bunu belki o anımıza, en son bunu ne zaman yaşadık, o anı böyle dondurup sanki ağır çekimde izliyormuş gibi izlesek, o ana baksak, bu duygumuzla karşılaşabiliriz biz de. Ama belki şunu düşünmemiz gerekiyor. Bazen duraklamak konuşmaya bir mana katıyor, derin bir incelik katıyor. Yani dinleyiciye, muhatabımıza anlattığımız şeyi sindirmesi için bir zaman tanımaya vesile oluyor.
0: Evet, doğru tabii. Hiç es vermeden konuşmak sonuçta dinleyici için de dinlemesi zor bir şey haline gelir yani.
2: Tabii şey diyebilir miyiz, yani hayat boşluk kabul eder. Özellikle konuşmalarda biz bir boşluğu oluşturmalıyız.
1: Evet.
0: Evet. Ama bazen şöyle bir tarafı da var. Ben birazcık duygusal tarafına daha çok eğilmek istiyorum. Teknikte her şey yolunda olsa bile bazen sosyal bir ortama giriyoruz ve bam, yani sesimiz titriyor. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Bilmiyorum yani neden en rahat olduğumuz yerlerde bülbül kesilirken çok da tanımadığımız bir masada sesimiz böyle içimize kaçabiliyor. Sümeyye, sen ne dersin?
2: Yani şöyle İlknur, bu aslında güzel konuşmanın ve diksiyonun psikolojik ve sosyal sınırı diyebiliriz. Yani ses özgüvenin en çıplak hali aslında. Eğer girdiğimiz ortamda bir yargılanma kaygısı taşıyorsak bedenimiz kendini korumaya alıyor. Aslında bu bizim bir şeylere sağlıklı devam etmemizi sağlayan bir sistem gibi.
0: Evet.
2: O koruma da haliyle kaslarımızı geriyor, ses tonumuzu belki düğümlüyor, belki daha tiz ve daha pes yapabiliyor. Bu durumlarla maalesef karşılaşabiliyoruz. Haliyle bu durum özgüvenimizi baltaladığı için de diksiyon orada çok başka yerlere gitmiş oluyor maalesef.
1: Yani o zaman Sümeyye, buna belki şöyle bir yerden mi bakmamız gerekiyor? Şöyle bir soru geldi aklıma. Yani aslında kısılan sesimiz değil de sanki kimliğimiz ve benliğimiz gibi oluyor o esnada.
2: Tam olarak öyle Feyza. Çünkü insan kabul edildiğini düşündüğü, yani orada varlığının yadsınmadığını hissettiği yerde kelimelerini dans ettirebilir diye düşünüyorum. Ama yabancı bir sahada hata yapma korkusu bizi daha durağanlaştırıyor. Burada diksiyonun çözümü teknikten ziyade o sosyal kaygıyı yönetebilmekte. Ve benim de söyleyecek değerli bir sözüm var, bilincine ulaşmakta yatıyor bence.
0: Arkadaşlar, biliyorsunuz programın sonuna doğru yaklaşırken ben genelde bir soru soruyorum. Bunu birkaç bölüm öncesinde başlatmıştık ve artık programımızın bir geleneği haline geldi. Burası benim en sevdiğim yerlerden birisi. Şimdi genelde güzel konuşmayı, hava atmak ya da etkilemek

0: etkileyici görünmek sanan bazı insanlar, gruplar var. Ama başta bunun bir ahlak meselesi olduğunu ortaya atmıştım. Hatırlarsınız. Yani bir had bilme, bir yerini bulma. Yani insan kendisini nasıl bir yerde konumlandırıyorsa aslında konuşmasıyla o konumlandırmayı perçinlemiş oluyor. Siz peki bundan ne anlıyorsunuz? Yani bu ahlak meselesiyle güzel konuşmayı nasıl irtibatlandırabilirsiniz? Görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Buna ilk önce ben cevap vermek istiyorum Feyza izin olursa. Yani ben bunu bir saygı meselesi olarak görüyorum. Evet, ahlaki de bir mesele ama bu muhataba duyulan en temel saygı noktası bence. Ya birine bir şey anlatırken kelimeleri yutmadan konuşmak, işte seni tam anlamıyla muhatap alıyorum demek aslında. Ya da konuyu anlatırken en güzel kelimeleri seçmek, en anlaşılabilir şekilde ifade etmek, karşındaki kişiye güzel hissettirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ayırdığın vaktin ve karşımda duran o zihnin benim için kıymetli mesajı veriyor ve bu çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden insan ayırt etmeksizin ya da işte mertebe ayırt etmeksizin, ya ki bunu konum olarak demiyorum ama hani bizden daha üst konumda çalışan birine de, bizden daha alt konumda çalışan birine de ya da hayatta toplum içine çıktığımızda hepimiz eşitiz zaten. Herkes aynı şekilde hitap etmemiz gerekiyor. Ama olması gereken yerlerde de tek bir üslubumuz olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da güzelliğiyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası.
2: Bu söylediklerinin yanı sıra düşünceye özen göstermekle de ilgili diye düşünüyorum. Yani dağınık bir zihin dağınık konuşur ama kendini disipline edebilmiş bir insan dilini de disipline eder. Yani o güzel Türkçemizdeki güzel kelimeleri, müstesna kelimeleri seçerek konuşur belki. Dolayısıyla burada hem muhatabına önem verme hem de kendini disipline etmenin bir şekli oluyor konuşmak. Kendi konuşmasını düzenleyemeyen, onu kontrol edemeyen aslında düşüncelerini de tam olarak yönetememiş oluyor. Orayı da düzenleyememiş oluyor.
0: Evet, yani aslında diksiyon bir nevi karakter eğitimi gibi de oluyor. Yani zihni eğitmek, karakteri eğitmek, sonrasında dili eğitmek. Ha tabii ki şöyle de anlaşılmasın. Nice insanlar var mesela, çok güzel diksiyonları var, çok güzel konuşuyorlar. Ama toplum önünde böyle konuşuyorlar. Sonrasında belki yakınlarına karşı o kadar nezaketli olmayabilirler. Yani bunun birazcık iş, toplumda belli bir mevki, belli konumlara gelmek için de bir araç olarak kullanıldığını da herhalde unutmamak lazım. Biz birazcık daha böyle daha safiyane, daha ahlaki bir cepheden karakter gelişimiyle ilgili bir yerden bakmış olduk aslında güzel konuşmaya. Ama bunu bir araç olarak insanları, çünkü etkilemenin en önemli yollarından birisi de konuşmak. Bunu biliyoruz. Ama bu gerçekten insanın kendi içindeki düşünceleri, zihnini, o dengesini yansıtabildiğinde çok daha kıymetli bir hale bürünmüş oluyor diye düşünüyorum.
1: Burada şeyden bahsedeceğim İlknur. Hani başkaları için güzel konuşan insanlar, yani herkese yapmayıp ayırt ederek yapan insanlarla ilgili biz daha önceki programlarımızda bir ifade kullanmıştık. Bu insanlar el iyisi arkadaşlar.
2: Evet, nezaket bölümümüz.
1: Aynen, orada konuşmuştuk bunu. Gerçekten güzel konuşmak noktasında o karakterle birlikte olduğu zaman herkese yapılır ve ikisini bir arada götürmemiz gerektiği kanaatindeyim açıkçası.
2: O zaman burada kilit olan ifade şu oluyor. Onu bir araç olarak kullanmak, yani dili, konuşmayı bir araç olarak kullanmak değil de dilini terbiye etmek. Bu aslında kendini terbiye etmenin de bir yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bir kimlik olarak kullanmalıyız bence. Yani bir araç olarak değil de kimliğimiz olarak, bir parçamız olarak kullandığımızda zaten haliyle muhatap olduğumuz herkese karşı bunu kullanırız diye düşünüyorum.
0: Arkadaşlar, yine harika bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizi devam ettirirken birlikte şunu fark ettik. Konuşmamız aslında sadece ne söylediğimizi değil, kim olduğumuzu ve karşımızdakine ne kadar değer verdiğimizi de söylüyor. Ve dolayısıyla aslında kendimize verdiğimiz değer de konuşmamızdan ortaya çıkıyor. Belki yarın uyandığınızda birine günaydın derken o kelimenin her harfine hakkını vererek ve mümkünse gülümseyerek söylemeyi denersiniz. Kim bilir, belki dünya o zaman çok daha anlaşılır bir yer olabilir. Bir sonraki programımızda yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle buluşabilmek dileğiyle sözün güzeliyle kalın diyoruz. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Sümeyye Ulu.
2: Ben Feyza Yılmaz.
0: Yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: 3 kişi ne konuşur?

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 13.31'i gösteriyor ve spor dünyasında sizler spor gündeminde birlikteyiz. Spor dünyasını konuşacağız. Spor dünyasında futbolda neler var neler yok hepsini konuşacağız. Saat 19'a dek sadece haber bültenlerimiz olacak ve reklam araları olacak. Onun dışında konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç saat 14.30'a dek bizlerle birlikte olacak. Ondan sonra vardiyasını bitirip dinlenmeye geçecek. Diğer ekip gelecek. Berkay Bigeç'le bir saat bizler teknik yönetmen olarak çalışacağız. Ve ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz ve iyi bir gün diliyoruz. Ve her zamanki gibi Özgün Erdoğan spor yazarı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Dünkü maçı seyrettiniz mi?
2: Evet. Müthiş bir maçtı. Gerçekten çok etkilendim ama beni en çok etkileyen yanı Gabriel'in son penaltıyı kaçırmasından sonra Arsenal adına 5. penaltıyı kaçırınca Paris Saint-Germain'in kupayı kazanmasına rağmen gidip onu teselli etmeleri futbolun bir centilmenlik oyunu olduğunu aslında açık bir göstergesiydi. Çok hoşuma gitti. Sarıldılar, teselli ettiler
1: ve
2: önce.
1: Ve bir iki futbolcu da değil. Yani Paris Saint-Germain kupayı kazansa da Arsenal'li oyuncuların özellikle penaltı vuruşunu kaçıran futbolcunun yanına giden birçok futbolcu ve yönetici oldu.
2: Sarıldılar, teselli ettiler falan. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani evet, maç uzun yıllardan beri böyle çekişmeli, kıran kırana hakikaten çok fazla topla oynandığı, mücadelenin yüksek olduğu bir maç izlememiştim. Evet, pozisyon bakımından çok zengin bir maç değildi. Çünkü
1: ama ikisi de
2: çok iyi kapandılar.
1: Evet.
2: Çok iyi bloke ettiler. O aradaki geçişlere izin vermediler. Her şeyden önemlisi ikisi de gol ayaklarını kilitlediler iki takımın defans oyuncuları, forvetlerin. İki takımın forvetleri de çok fazla alan bulamadılar. Özellikle bakıyorum şimdi Paris Saint-Germain uzaktan şut atan bir sürü futbolcusu var. Her biri birbirinden daha etkili olmasına rağmen şut attırmadılar ya. Çok ciddi anlamda şut attırmadılar. Öyle olunca da çok şeye girdi maç. Ciddi anlamda gerçekten sadece orta alan ve rakip alan içerisinde paslaşmalara girdi. Kısa paslaşmalar, dar alan paslaşmaları ve iki takımın kaptığı toplardan hücuma çıkışlarında da çok çabuk kademeye giren rakip takımı gördük ve pozisyon bir anda zenginleşecekken, gol pozisyonu yaratacakken orada engellediler falan. Çok güzel bir maç izledim. Uzun yıllardan beri böylesine. Hakikaten iki takım da çok iyi hazırlanmış. Çok iyi oyunculara sahipler ve her biri de sonuna kadar görevini yerine getirdi. Yani gördük sahada. İşte görev adamlığı budur. Yani buradan aslında çıkarmamız gereken en büyük ders, transfer dönemindeyiz. Kimi alacağınız değil, nasıl bir oyuncu istediğinize bakacaksınız. O kalitede size uyacak oyuncuları bulacaksınız.
1: Hani şey gibi değil, değil mi? Hani lider ve cüsseli bir kaleci.
2: Tabii.
1: Önüne bir
2: hiç alakası yok.
1: Stoper.
2: Hiç alakası yok.
1: İşte sağ bek, sol bek, ileride önemli bir santrofor.
2: 12 saniyede
1: gol. Hani böyle değil, değil mi? Bu zihniyette değil.
2: Kesinlikle değil.
1: Tamam. Ben de aynı fikirdeyim de sizinle. Hani
2: 6. dakikada golü attı Arsenal ve o 6. dakikadaki golde golü atan oyuncunun bireysel yeteneği o kadar yüksekti ki.
1: Evet, evet.
2: Yani rakip takım defansının yaptığı büyük bir hata yoktu. Gerçekten çok
1: o da
2: yüksek.
1: Kalecinin de duruş hatasından diye düşünüyorum.
2: Ama
1: kaleci
2: vuruşunda,
1: kapattığı yerden
2: evet, yedi, ama vuruşunda
1: çöktü.
2: Hiç beklemiyordu üstten atacağını. O alttan bekliyordu. Evet. O tür şeyler futbolda gerçekten oluyor ama gerçekten güzel bir maçtı. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maçtı.
1: Şimdi biz bunu seyrederek gördük. Şimdi teknik direktör gözüyle nasıl bir karşılaşma vardı?
2: Tabii.
1: Nasıl bir karşılaşma oldu onu soracağız. Teknik direktör Sayın Celal Kıbızlı'ya. Sayın Kıbızlı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Yüce, hoş bulduk sevgili Özgünler. Tüm dinleyicilerimize de iyi günler, iyi pazarlar diliyorum.
1: Şimdi biz gördüğümüzü anlattık. Yani saha içini

0: Siz daha iyi biliyorsunuz oyuncu değişiklikleri neden ne oldu nasıl hazırlanmışlar siz daha iyi biliyorsunuz. TRT1'den de TRT1 televizyonundan da yayınlandı. Radyo 1'den de biz nakden yayınladık bu karşılaşmayı. Siz nasıl bir karşılaşma gördünüz? Bu karşılaşmaya Arsenal ve Paris Saint-Germain nasıl hazırlanmışlar? Ne oldu da Paris Saint-Germain kazandı? Ne oldu da Arsenal kaybetti?
1: Bütün Avrupa'daki liglerin hemen hemen hepsini son gelmiş bu durumda ve bu durumda bile olsa her iki takım çok iyi hazırlanmış bu maça. Ve kupayı almak için büyük bir mücadele verecekleri maçtan evvel belliydi. Paris Saint-Germain geçen sene bu kupayı zaten müzesine götürmüştü. Bu sene de bunu almak istiyordu. Arsenal ise final oynamıştı daha evvel, alamamıştı. Ama bu sefer bu kupayı alıp İngiltere'ye götürmek istiyordu. Çünkü Aston Villa
0: Crystal Palace.
1: ve Crystal Palace bu kupayı diğer farklı kupaları İngiltere'ye götürmüştü. Arsenal de bunu götürmek istiyordu. Ve her iki takım da bu maça birbirlerini çok iyi analiz ederek hazırlanmışlar. Yani uzun taç atışlarından tutun, duran toplardan, cepheden kaleye atılan toplarda, kenarlardan yapılan ortalarda ve baktığımız zaman sevgili Özgüner de biraz evvel söyledi. Yani şut çok az şut atıldı. Niye? Bu şansı her iki takım da birbirine vermemeye çalıştı ve vermediler de. Maçın hakemine gelince bir kere hakem sahada kendini unutturdu. Ve yalnız oyunculara zaten o zaman ne düşüyor? Oynamak düşüyor. Hakem de maçı çok iyi idare etmek düşüyor ve çok yakın takip etmek düşüyor. Burada bu maçın kalitesinin, mücadelenin, gücünün artmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi hakemin maçı iyi yönetmesi, akıcılık yaratması ve idare ettiği maçtan kendisinin de zevk alması öne çıktı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii her iki takımda da kaliteli oyuncular var. Bu kaliteli oyuncuların tabii öne çıkması da oluyor zaman zaman. Ama her iki takımda takım oyununu, takım birlikteliğini iyi yapıyorlar ve pekiştirmişler bu işi. Ve kolektif olarak bu işi en iyi şekilde ne yaparızın peşine düşmüşler. Her iki takımın teknik direktörü Luis Enrique ve Mikel Arteta bir kere oyundan kendileri de büyük zevk alıyorlar. Ve bu oyundaki zevki de ikisinin birbirine olan üstünlük sağlaması da var. Ama baktığımız zaman penaltılarla da olsa Paris Saint-Germain kupayı ikinci kez aldı ve müzesine götürdü. Arsenal da alsaydı aynı şeyleri söyleyecektim. Paris Saint-Germain de aldı. Aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü iki takımın da birbirine karşı bir üstünlük kuramadığını da gördük. Bu da işte biraz daha söylediğim gibi her iki takımın çok iyi analiz edildiğini ki penaltı atışlarına kalındığında her iki takıma da hocaların yardımcıları, teknik ekipteki antrenörlerin onlara şu penaltıyı şu tarafa atıyor, bu penaltıyı bu tarafa atıyor diyor. Onları da kameradan gösterdi TRT1. O da çok çok dikkat çekiciydi. Artık yani penaltıdan tutun, frikikten tutun, kornerden, taştan, duran toplar, endirekt, direkt vuruşlardan bunlar çok çok önemli oldu. Çünkü futbol artık bir mücadele oyunu oldu. Bunun yanı sıra futbol sert oynanan bir oyun ama topa olan bir sertlik, rakibe karşı bir sertlik yok. Baktığımız zaman sakatlıktan duran bir maç da olmadı genelde. Bazı ilerleyen dakikalarda o aşırı yorgunluktan dolayı kramplar oldu bazen, çekmeler oldu ayaklarda. Bu da gayet normaldir. Çünkü artık lig bitti ve bu kupa son maçtı ama bundan sonra da Dünya Kupası var. Şimdi bu oyuncuların çoğu milli takımlarında görev yapıyorlar. Bunların 2-3 günlük bir dinlenme süreci, ondan sonra milli takım kamplarına katılması var. Öne çıkan oyuncu şu diyeceğimiz fazla bir oyuncu yok. Niye yok? Çünkü her iki takım da mükemmele yakın oynadı.

0: ve birbirlerini çok iyi tanımışlar, ezberlemişler artık. Bunun yanı sıra biraz evvel de bahsettiğiniz gibi böyle kalecilerde dev kaleciler yok. Çabuk kaleciler var. Ve baktığımız zaman fit kaleciler yani. Evet. Bunun yanı sıra mesela Marinos değil mi? Brezilya milli takımında da oynuyor.
1: Evet.
0: Yani çift stoper oynayan bir arkadaş Paço ile birlikte. Ama bunların da fiziklerinin öyle çok yüksek olduğu yok. Akılla oynanan, futbol akılla oynanan bir oyun. Eğer aklınız yoksa futbol oynayamazsınız. Yani çok çabuksanız, çok iyi koşuyorsanız o zaman adresini tercih edeceksiniz. Orada mücadele vereceksiniz. Diğer Arsenal'de de aynı şekilde. Kaleci Raya olsun. Onların önünde olmayan Saliba, Gabriel, baktığımızda Rise. Yani bunlar futbol oyununun nasıl oynanacağını gösterdi. Ya, ve topu ayakta tutmadılar. Daha kendilerine top gelmeden ikinci ve üçüncü yapacakları hareketleri düşünerek oynadıkları için futbolun oynanması güzel bir, zevkle sevdirilmesi güzel bir oyun olarak bize sunuyorlar. Bu da olayın diğer farklı bir tarafı. Tabii ki her iki takımın da taraftarlarının tribünlerde takımlarını alkışlamaları, tezahüratlarla desteklemeleri de diğer bir taraftı. Bunun yanı sıra sizin de bahsettiğiniz gibi sevgili Özgünler bahsetti. Her iki takım oyuncuların da şartlar ne olursa olsun futbolun bir oyun olduğu ve maç bittikten sonra her iki takımın da futbolcuların da arkadaş oldukları, aynı mesleği yaptıkları ve bu ilerleyen günlerde, ilerleyen senelerde belki de aynı takımda tekrar birleşecekler ve aynı forma altında oynayacaklar. Müthiş de bir centilmenlik vardı, saygı vardı. Bu da olayın diğer farklı bir tarafı diye söylemek isterim.
1: Şimdi burada Luis Enrique, Kvaratskhelia diye bir oyuncusu var.
0: Gürcü
1: futbolcu ki evet. Gürcistan milli maçındayken evet. de biz evet. karşı karşıya geldik. Evet. Hatta bize kök söktüren futbolculardan da biriydi.
0: Evet.
1: Şimdi Kvaratskhelia ile ilgili çok önemli vurguları var. Diyor ki ismi ilk kez gündeme geldiğinde açıkçası onun hakkında çok az şey biliyordum. Gürcistan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çeken oyuncuları düzenli olarak yetiştiren bir ülke değil. Bu yüzden doğal olarak merak ettim. Bir scout bana, topa bakma, o topu aldığında savunmacıları izle dedi. Bu bana garip bir tavsiye gibi gelmişti ama haklıydı. Şimdi Luis Enrique'nin gözünden bize bunu aktarmış bir gazeteci. Başka bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz 2024'te Paris Saint-Germain'den evvel kupayı alan Real Madrid'ti. Ve Real Madrid'e Paris Saint-Germain Mbappe'yi gönderdikten sonra Paris Saint-Germain Kvaratskhelia'yla üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Ve Real Madrid kaybetti. Hani Kvaratskhelia ve Luis Enrique'nin bakışı çok önemli bir kozunu yolladı. Esasında Türkiye'de olsa gönderilmez, bekletilir bir futbolcu. Hani nazına herkes katlanır o futbolcunun. Ama gönderdi Luis Enrique ve yerine bir futbolcuyu aldı ve iki kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ama baktığınız zaman Real Madrid o futbolcuyu aldı ve iki senedir de şampiyonluk yok. Ne ülkesinde ne Şampiyonlar Ligi'nde. Bu kişi, bu futbolcuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bir kere yetenekli bir oyuncu. Bir kere oyunu çok iyi okuyan bir oyuncu. Ve zaten futbolda en önemli unsur şudur. Takım içindeki tüm oyuncular, oynayan, sonradan giren, oynamayan oyuncular, şans geldiği zaman değerlendiren oyuncular, bunlar birbirlerini çok iyi tanırlar takım içinde. Yani eğer takımda yok bu.
1: Tabii.
0: Avrupa'da ama çoğu takımda var. Ve nasıl arkadaşına mesela geldiği zaman, Paço'ya geldiği zaman, Mendes'e geldiği zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Onların ne yapacaklarını çok iyi biliyor. Yani onlar ayağına mı atacak topu, önüne mi atacak, savunma arkasına mı atacak, havadan mı atacak, yerden mi atacak? Bunları bir kere çok iyi biliyor. Akıllı bir oyuncu. Ve kendine sürekli boş alan yaratmaya çalışan bir oyuncu. Zaten futbolun diyoruz ki biz ne diyoruz? Futbol boş alan yaratma oyunudur diyoruz. Yani boş alanda bulma oyunu, boş alanda bulma.

0: bulma oyunudur. Buradan da hiç onunla bulduktan sonra futbol bu sefer pozisyonlar oyununa geçiyor. Ve temaslı oyun var futbolda. Dikkat ederseniz temaslı oyunlarda rakibine karşı çok uzaktan çalım atarak gidiyor. Ve attığı uzun topu topun süratini de çok iyi ayarlıyor. Ve koşup o topa yetişmeyi de çok iyi biliyor. Ve futbol takımında arkadaşlarıyla futbolun beraber hareket etme oyunu olduğunu da bize gösteriyorlar. Ve burada yani ilave edeceğim olaylardan bir tanesi daha, futbol görerek oynanan oyundur. Yani bunu oyunculara baktığımız zaman çalışarak oynanan yani oyundur. Evet. Bunlar pratikte çalışarak sahada yapılan o drillerle, antrenman programlarıyla, antrenman şekilleriyle birlikte hazırlanan bir oyundur. Bu da futbolculara akıl veriyor. Bir de bunun yanı sıra bu seviyede oynayan oyuncuların rakiplerini analiz ederek oyun oynamaları var. Tabii ki bu analistler diyoruz işte. Bunlar bunu yapıyorlar. Ve futbol en son olarak da şunu söyleyeyim. Takımda adaletin olduğu bir oyundur. Bu adaleti de kim sağlayacaktır? Teknik adamlar. İşte Enfante olayına geliyorum. O tabii kaprisli bir oyuncu olduğu belli. Gittikten sonra mesela burada Dembele diye bir oyuncu var. Değil mi? Evet. Avrupa'da yani bir yılın oyuncusu seçildi. Fransa'da bir yılın ama baktığınız zaman en fazla mücadele eden oyuncuların başında geliyor. Bu da bize çok çarpıcı örnekler gösteriyor. Ruiz olsun, Vitanya olsun, João Neves olsun, bunlardan bu oyuncular bizim o genç oyuncularımıza daha çok örnek teşkil ediyor ve onları seyrederek genç oyuncularımızın kendi seviyelerini de büyük seviyeye çıkarabilirler diye de söylemek istiyorum.
1: Bu arada Özgüner Bey'in de size yönlendireceği bir soru var Celal Buyursun. Hocam.
2: Celal Hocam, şimdi dün dikkatimi bir şey çekti. Oyun bir bir devam ederken uzatmalar da süresince de skor değişmedi. Ve o arada oyuncu değişiklikleri yaptı tabii takımlar.
0: Evet.
2: Ama daha sonra penaltılara kalınca özellikle işte Paris Saint Germain'de Kvaratskhelia, Arsenal'da da Eze'nin oyundan çıkmış olması teknik direktörler herhalde biraz kuşkuya düşürdü. Çünkü mesela Eze oyunda olsaydı Gabriel'in yerinde son penaltıyı Eze atacaktı. Belki de skor farklı olacaktı. Bu durumda teknik adamlar işin penaltıya kalacağını tahmin ederek herhalde hareket ediyorlar ama bu değişiklikleri neye göre yapıyorlar hocam? Yani penaltıya kalırsa mesela ikisi de çok değerli, kıymetli oyuncular. Penaltı atışlarında da başarılılar. Burada bir farklı düşünce mi var? Nedir bu oyuncuları oyundan almaları?
0: Şimdi ben playoff oynayan teknik adamım Türkiye'de ve playoff'tan bir takımı öyle Süper Lig'e çıkardık penaltılarla. Bu her ihtimali göz önüne alacaksınız ve bu penaltı atışlarını bütün takımdaki oyunculara eşit şekilde attıracaksınız antrenman çalışmalarında. Burada tabii teknik adamın da rolü büyüktür. Ve şu vardır. Teknik adam işte şu bazı hesaplamalar yaparız biz. Kalenin belirli yerlerine bir o yerde yer mantarı dediğimiz huniler, küçük yerdeki hunilerden koyarız. Ve yan ağlar, kalenin yan ağlarını hedef almalarını oyuncuların tercih ederiz. Oralara da işaretler koyarız. Tabii bunu maçta koyamayız. Maçta koyduğumuz zaman karşıdaki takıma da bu hedef teşkil eder. Örneğin bazı takımlarda kaleciler mesela filelere havlu takarlar. Bana göre çok büyük yanlış bir olaydır o. O bir hedef teşkil eder. Yani onun için onları da uyarırız oyunculara. Yani futbol hep diyoruz ya basit bir oyun demiş Kuroy. Ama basiti oynamak zor demiş. İşte o basiti oynamak için çok tekrar yapmak zorundasınız. Bunların da en başında duran toplar gelir. Bunun da en kalitesi penaltıdır kalite olarak. Yani nedir? Gol vuruşuna en yakın olan noktadır. 11 metredir. Karşınızda 7.32-2.44'lük bir 3 direk arası var. Bunların çalışmasını

0: yaparsınız. Penaltı atarken kale çok küçülür oyuncuya. Kale küçülür ve oyuncu onun için böyle şekil alarak geliyor bazı oyuncular vurmadan hemen. Bunlar da çok önemli ama kararını değiştirmeyeceksin. Kararın antrenmanlarda neredeyse oraya atacaksın. Kararını değiştirdiğin zaman kaçırma oranın %50'nin üstünde olur. Bu da sizin aleyhinize olur. Bunları da oyunculara anlatırız. Anlatmak zorundayız. Bizim görevimiz çünkü bu teknik adam olarak. Ve o oyuncu mesela maç bitti. Örneğin sizin dediğiniz oyuncu sahada olsaydı belki de diyecekti ki hocam beni yazmayın. Niye? Orada bir efor sarf ediyor oyuncu. Onun için biz o 5 kişiyi seçeriz. Onların yanına bir 5 kişi daha belirleriz aşağı doğru. Çünkü 5-5 atarsınız penaltıyı. Ondan sonra tek tek gitmeye başlar. Orada da bir seri yapmak zorundasınız. Sıralama yapmak zorundasınız. Bunlar hep çalışma ürünüdür. Yani onlar maçın penaltıya kalacağını biliyor hocalar. Bunlar şimdi Luis Enrique kaliteli bir oyuncuydu zaten oyunculuk döneminde de.
1: Doğru.
0: Ve oyuncuya zaten toplanıyorlar dikkat ederseniz. Orada soruyorlar oyunculara. Biz de aynısını yapıyoruz. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci böyle gidiyor. Var mı bu arkadaşlardan atamayacak? Kendini iyi hissetmeyen diye sorarız. Onlar da onları sormuştur. Ve ondan sonra o listeyi açıklamışlardır penaltı buluşlarında. Tabii futbol niye cazip? İşte futbol cazip oluşunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte penaltının kaçırılması. Nedir o? Avuta atarsınız, direkten döner, kaleci kurtarır, bir şansla gol olması. 4 şıkkı var bunun. İşte bunun içinde futbolun cazipliği var. Burada benim tahminim sizin sorunuza net bir cevap olarak oyunculara kesinlikle sormuştur güçlerini ve zaten hoca onu görür orada. Onlarla bir sezon boyu oynuyor. Yani hem ligde oynuyor, hem Avrupa kupalarında oynuyor, hem uluslararası maçlarda, milli maçlarda da seyrediyor hoca talebelerini ve orada onların tempolarının düşüp düşmediğini, tempolarının devam edip etmediğini, eforların yeterli olup olmadıklarını hocalar çok iyi bilmek zorundadır. Bunları da bildiği zaman sıkıntı zaten olmuyor. Çıkan oyuncu, giren oyuncu birbirini aratmıyorlar ve neticede hocanın güvendiği oyuncular penaltıyı atarlar. Zaten karşıdaki kaleciyi de iyi tanıyorlar. Kaleciler de diğer oyuncuları tanıyorlar. Bu da olayın diğer bir şekli diye söylemek istiyorum. Bilmem cevap verebildim mi biraz uzun
1: çok
0: oldu
1: iyi,
0: ama.
1: Çok iyi cevaptı hocam, sağ olun. Sayın Kıbrıslı, Luis Enrique Barcelona'da da bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu evet. kazandı. İki de Paris Saint-Germain'de ve evet. Paris Saint-Germain'de geçen yılki kadroyla bu yılki kadronun arasında sadece kaleci hariç aynı kadroyla sahip.
0: Donnarumma.
1: Evet.
0: Şimdi gitti o.
1: Evet. Ve çok önemli bir şey, Luis Enrique son 6 maçın penaltıya giden 6 maçın hepsini de penaltılarla kazanıyor. Şimdi bu başka bir evet. Hani bazen penaltılara biraz şans da diyorsunuz ama burada şansın dışında da çalışma ürünü olduğunu düşünüyorum Luis Enrique'nin. Yani 6 taneden bir tanesini de kaybedebilirdi mesela, bu kez kaybedebilirdi. Ama kaybetmedi. Bir şekilde hepsine de çalıştırmış, evet. hepsine de bir şekilde ne yapması gerektiğini dakika dakika anlatmış. Yani sözün kısası bir teknik direktör takımı yaratmış Paris Saint-Germain'de.
0: Ya şimdi bu tip takımlarda tabii artık Türkiye'de de var. Yani bir teknik ekibin 10 kişilik bir ekibi, 12 kişilik bir ekibi var. Yani bu takımların maçlarını sürekli rakipleri izletiyorlar. Evet. Yani bir kişi değil, iki kişi, üç kişi gidiyor. Hem iç saha hem dış saha, hem ülke milli maçlarında, hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem içeride oynadığı kendi ligindeki maçlarını sürekli olarak izletiyorlar. Buradan gelen verilerle birlikte bu verilerin üstüne koyarak çalışıyorlar ve hata yapma lüksleri çok aşağı seviyelere düşürüyorlar artık. Çok az hatalar yapılıyor. Ve vuruş teknikleri de çok önemli. Tabii bu oyuncuların çoğu altyapıdan mükemmel çalışarak üst tarafa geliyorlar. Yani çok nadiren altyapı görmeden gelen oyuncular var Avrupa'da.
1: Evet.
0: Diğer oyuncular

0: Tabii çoğu altyapıdan gelişerek, yani çalışarak geliyorlar. Tabii burada uzun sürer bu konuşmamız. Burada vuruş teknikleri çok önemli. Topun şiddetini ayarlamak çok önemli. Hem penaltı vuruşunda hem de oyun içindeki pasın toptaki şiddetini çok iyi yapmak zorundasınız. Yani bu organizeleri antrenmanlarda tekrar tekrar metoduyla çalışarak yaparsınız. Ve bu beceridir. Bu beceriyi geliştirebilirsiniz. Yetenek üstüne koyabilirsiniz yeteneği. Sürati fazla arttıramazsınız. %10 arttırırsınız.
1: Evet.
0: Ama yeteneği geliştirebilirsiniz. Nasıl? Çalışarak. İşte bunlar da çalışarak. Yalnız bizim işimiz futbol ve futboldan biz hayatımızı devam ettiriyoruz. Buradan kazandığımız paralarla ilerimizi, istikbalimizi, çoluk çocuğumuzu, eşimizi, sevdiklerimizi bu paralarla geçindiriyoruz ve bunları düşünmek zorundayız diyorlar. Ve eğitimlerini altyapıdan gelirken bu şekilde alıyorlar. Bu da çok çok önemli.
1: Evet.
0: Ve bizim ülkemizde de bunları yapmak isteniyor ama maalesef yönetimlerin çok takımın başında uzun süre yıl kalmadıkları için bunu maalesef biz başaramıyoruz. Eğer bunu başardığımız takdirde işte biz de Dünya Kupası'na gittik. Bundan sonra Avrupa şampiyonlarında oluruz. Gene Dünya Kupalarına katılırız. Takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde, Konfederasyon Ligi'nde, Konferans Ligi'nde de sık sık başarılı olurlar diye düşünüyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, çok teşekkür ediyorum. Dünkü maçı bir teknik direktör gözüyle test ettik. Yorumlarınızı aldık. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum sizlere. İyi programlar. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Sağ olun. Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur. geleceğini şansa

0: Bırakma.
1: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Tekrar edeyim, saat 19'a dek değişik spor dallarında, spor dünyasında ne tür konular var, bunları konuşacağız. Konuklarımızla konuşacağız ve işte o konuklarımızdan biri telefon attığımızda Taş Spor Kulübü Başkanı Sayın Polat Bengiserp. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. İyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
3: Geçmiş bayramınız mübarek olsun öncelikle. Şimdi Polat Bey, şimdi Taş Spor Kulübü, ne amaçla kurulmuştur, kurulduğundan beri neler yapar ve hangi spor dallarında etkindir şu anda? Bunlarla ilgili bilgi alarak başlayayım sizden.
4: Peki, çok teşekkür ederim öncelikle. Taş Spor bayağı eski bir kulüp esasında. Evet. 1947'lerde kurulmuş. Yani 2. Dünya Savaşı'nın akabinde. Hemen başlarında da yine kuruluşun Anadolu yakasına yerleşmiş. Başka isimlerde faaliyet göstermiş önce ama 1961 yılında da Taş Spor Kulübü olarak tescillenmiş. Ben hatırlıyorum, ilkokul yaşlarımdayken Suadiye'de Taş Spor'un tam merkezde böyle güzel bir tesisi vardı. Biz o yaşta daha karşıya geçip kulübe gidemezdik ama bilirdik ki orada Taş Spor vardı. O zamandan beri bildiğim bir kulüp. Sonra gerek baskette gerek voleybolda, tenis hep var Taş Spor'un içinde. Çok başarılı olmuş. Birincilikle basket oynamış. Başarılı dereceler almış. Hatta bende bir klasmanın gazete kupürü var. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın üstünde bitirmiş Taş Spor.
3: Evet.
4: Dolayısıyla önemli bir kulüp. O zaman çok az yabancıların oynadığı filan dönemler.
3: Evet.
4: En son 98 senesinde bugünkü alanımıza, kampüsümüze, Ataşehir'e taşınmış Taş Spor. Ve de günümüz şartlarına göre de çok güzel bir tesisimiz var. 12 tane tenis kortumuz var. Bunların 3 tanesi sürekli kapalı bir salonda. Öbürleri balonla açılıp kapanabilir halde. Biri kapalı, biri açık. 2 yüzme havuzumuz var. Fitness salonumuz var. Voleybol salonumuz var ki bu son 6-7 senedir resmi maç yapma imkanını yeni belirlenen şartlardan dolayı bir 10 santimden kaybediyoruz yükseklikten dolayı.
3: Evet.
4: Eskiden yoksa orada A takım maçları da yapılıyormuş. Voleybol bizim çok önemli çünkü işte 2015 senesinde biz Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğumuzdan beri de Galatasaray'ın bütün voleybol takımları, kadın erkek ve altyapıları bizim misafirimiz olarak bizde çalışıyorlar.
3: Evet.
4: Dolayısıyla o voleybol çok aktif ve bizim voleybol aktivitemize de bir rol model teşkil ediyorlar. Dolayısıyla da çok önemli, ağırlıklı. Şimdilik bu kadar. Ha, futbol sahamız var tabii ki. Halı sahamız var. Ve son 4 senedir, 5 senedir de gelişen bir futbol yapımız var. 30 dönümlük bir arazideyiz. Gayet güzel bir arazi. Sosyal tesislerimiz çok güzel. Böyle bir hoş tesiste biz daha da çok spor yapılabilir halde çevremizdeki komşularımıza imkan sağlamak çabasından da çalışıyoruz son 4 senedir.
3: Polat Bey, şimdi ben de ortaokula gittiğimde, orta 1'e gittiğimde bir beden eğitimi öğretmenim vardı. Ben de 63 yaşında olan biriyim. Ve beden eğitimi öğretmenimiz arçelik handball takımında oynuyordu. Bize handball öğretti. O dönemlerde Beşiktaş'ın ve Taş Spor'un da handball takımları vardı ve şampiyonluğa oynuyordu. Bir de benim çok yakından bildiğim Taş Spor Kulübü'nün basketbol takımı ki sizin o kupürleri gördüğünüz maçlarda ben spor sarayında maçları seyrettim. O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray çok etkin değildi ve ligden düşme durumu da vardı. Ali Uras da Basketbol Federasyonu başkanıydı. Taş Spor yani yıllardır etkin

0: olarak faaliyet gösteren takımlar, kulüplerden biri. Ama
1: Doğru.
0: son yıllarda baktığımız zaman tenis konusunda biraz daha ağırlıklı çalışıyorsunuz anladığımız kadarıyla ve 12 tenis kortu var dediniz.
1: Doğru.
0: Teniste neler yapıyorsunuz? Nasıl bir

0: Yani şey yok, hisse senediyoruz ama hissi senetlerimiz var.
1: Çok güzel.
0: Apayrı bir kulübüz. Apayrı bir şekilde yönetiliyoruz resmi olarak. O da normal. Ama tabii ki bütün faaliyetleri konuşuyoruz. Bir de güzel bir rastlantı da oldu. Ben 2021 sonunda yönetim kurulumu kurarken arkadaşım olan sevgili Mehmet Cibara'dan bize katılmasını rica ettim. O da katıldı. Sonra Mehmet Cibara 5 ay sonra Dursun Başkan'ın da listesine girdi ve voleyboldan sorumlu başkan yardımcılığını üstlendi. Dolayısıyla her iki yönetimde de bulunan bir ortak yönetim kurulu üyemiz var başkan yardımcısı. Evet. O da çok güzel bir köprü kuruyor. Ama ben de her ay Dursun Başkan'la bir kısa da olsa görüşüp ne oluyor ne bitiyor aktarıyorum.
1: Evet.
0: Böyle bir ilişkimiz var.
1: Çok güzel.
0: Demin söyledim, bizim Ataşehir'de yapılmış olan kulüp tesisimizde 12 adet kortumuz var. Bu İstanbul'daki 3 büyük tesisten biriyiz biz. Bu çok önemli. Dolayısıyla de doğal olarak da tenise tabii ki ağırlık veriyoruz. Biz kulübü devraldığımızda böyle bir hem Galatasaray'a geçiş süreci yaşanmış, hemen akabinde Covid yaşanmış, kulüp 2 sene boş kalmış ve o süreçte de bir taşeron tarafından idare ediliyordu tenis.
1: Evet.
0: Biz ilk günden beri yaptığımız orta vadeli planda dedik ki biz tenisimizi bir kere kendimiz yönetmeliyiz. Ha bu yarın değil, düzeni bozmayalım. O taşeron firmayla da iyi ilişkiler içinde gidiyorduk. Hani onlara da çelme takmanın şeyi yok, gereği
1: tabii,
0: yoktur.
1: Tabii.
0: Ama planlamamızın içinde bu vardı ve sonuçta da iki

0: bir hazırlıkla, onlara da haber vererek tenisi kendimiz devraldık. Biz bu süreçte ne yaptık? Bir kere çok önemli bir tenis adamını, ki daha önce Türk Milli Takımında da danışman olarak yanılmıyorsam 3 sene görev yapmış olan Nikolas Kelaidis'i, ki kendisi Yunan pasaportlu, İsviçre pasaportlu yanılmıyorsam, bir 10 sene Grand Slam seviyesinde tenis oynamış, sonra 10 sene İsviçre Milli Takımını yönetmiş, bir 10 sene kadın Fransız Milli Takımını yönetmiş filan falan. Çok ciddi ve çok saygı duyulan bir hoca.
1: Evet.
0: Nikolas'ı davet ettik. O severek kabul etti. Nikolas şimdi işte bir senedir ayda bir haftasını bizim kulüpte geçiriyor. Olmadığı, gelmediği haftalarda telefonla kendi kurduğu ekibe raporunu alıyor. Nasıl gittiğini çok yakından takip ederek ilerliyoruz. Nikolas'a bağlı olarak bizim eski düzende olmayan biz bir yarışmacı takım kurduk.
1: Evet.
0: Bir öyle ekibimiz var. Bir de akademi dediğimiz, ki eskiden işte 7-8 yaştan başlayıp 10-12'lere giden bir akademiydi. Nikolas'ın önerisinden de biz bunu 4 yaşa kadar çekmeye çalışıyoruz. Çünkü dünyada bu bir yeni trend. Çok daha genç yaşta tenise başlatmak. O vücut otomatizmini ve reflekslerini ve koordinasyonunu daha genç yaşlarda verebilmek için 4 yaşa kadar indi artık tenis yaşı. Bunu da ilk uygulayanlardan biriyiz biz. Akademimiz de bu açıdan genişledi. 2 katına çıktık neredeyse.
1: Çok güzel.
0: Yarışmacı tarafta bize ne getiriyor? Biz orada bir organik büyümeye gitmedik, açık söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani nedir bu? 5 tane üst seviye oyuncuyu transfer edip işte ertesi sene bir şey hemen istemedik. Ama bizim takımımız daha gençlerden oluşuyor. Gençler 15-16-17 yaş bahsediyor. Oluşuyor ki bu tenis için çok genç değil. Yani işte geçtiğimiz hafta Roland Garros'ta 19 yaşında bir çocuk Djokovic yendi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir yere kadar yaş, bir yerden sonra yani genç yaşta da iyi tenisçi olunuyor. Dolayısıyla böyle de bir takımımız var. Doğru olduğumuzu şöyle öğrendik. Biz takımımızı kurduğumuzdan 5 ay sonra Türkiye Şampiyonası'nda, takımlar Türkiye Şampiyonası'nda kadın takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Yani oraya geldik, yarı final oynadık. Çok önemli bir başarı. Çünkü 6 ay öncesinde takımımız yoktu. Biz aynı çizgide yetiştirerek gitmek istiyoruz. Çünkü oyuncularımızın, bu sadece tenis için değil, her yer için, futbolda da, işte voleybolda da, her yerde birkaç spora aidiyetiyle, kulüp kültürünle, terbiyesinden yetişsin ve öyle spor hayatlarına devam etsinler istiyoruz ki hani onlar da bir gün tenisi bırakacak, gelsinler, onlar da gençleri eğitimler gibi.
1: Evet.
0: Denizdeki ağırlık böyle. Dediğim gibi biz yani hoca sayımızı neredeyse 2'ye katladık. Çok önemli bir tenis adamını danışman diye, abi diye yanımıza aldık. Mesela Nikolas bu hafta ve önümüzdeki hafta hep Paris'te davetli gidiyor Nikolas. Yani
1: evet.
0: Bilet alıp falan gitmiyor. Dolayısıyla önemli bir kişiden bahsediyorum. Ya ne mutlu bize ki son derece şevkle de eşofmanını giyip her gün sahada çalışmalarına devam ediyor.
1: Polat Bey, şunu da sormak isterim. Daha evvel sizinle bu program için röportaj konusunu konuşurken bir de EMCA üyeliği Taş Spor'un. Esas konu bu. Biraz da bu nasıl bir organizasyon? Bu organizasyona ilk Türk Spor Kulübü olarak siz üyesiniz Türkiye'den ilk olarak. Bu organizasyonu ve üyeliğinizi ve üyeliğin size kazandırdıklarını veya kazandıracaklarını konuşalım isterseniz.
0: Peki, seve seve, çünkü benim çok önem verdiğim bir konu bu.
1: Evet.

0: MK açılımı Avrupa çok branşlı spor kulüpleri derneği veya birliği.
1: Birlik, evet.
0: Multi Sport Club
1: Evet.
0: Association. Bu 10 senedir yavaş yavaş gelişen bir kulüp ve buna ilk önce ilk üye olan kulüpte 2022 senesinde bizi Taç Spor olarak Galatasaray aracılığıyla başlatılmış bir ilişki vardı. Sonra ben onu devraldım ve devam ettirdim. Zaten EMTA'da bizim adımız Galatasaray Taç Spor diye geçiyor. Bu nedir dediğim, bir kere bu amatör sporlar. Yani futbol yok işin içinde. Bugün biliyorsunuz bir takım büyük bütçeli sporlar ve takımlar artık bu amatör sporun biraz dışına çıktılar. Bunun başında futbol geliyor. Bu MK'da kimler var? Kulüplerin adının çoğunu biz futboldan tanıyoruz. Kurucuları zaten Lazio ile Olympiakos, yani liderlik edenleri. Onun dışında işte Bayer Leverkusen var, Sporting Lisbon var. Yeni bu hafta oynayacağız çünkü ben yönetim kurulu üyesiyim.
1: Evet.
0: Eintracht Frankfurt katıldı. İşte geçen gün Avrupa Şampiyonu, yani Champions Ligi finaline ev sahipliği yapan Budapeşte'deki takım vardı. Varşova var. Gibi gibi çok bilinen takım. Everton var. 30 küsur takımdan oluşuyor bu MK Birliği. Ama kim de var, çok önemli.
1: Evet.
0: Barcelona'nın tepelerinde yerleşmiş bir kasabanın diyeyim. Şehir değil çünkü. Sant Cugat diye adını söyleyeyim. Spor kulübü. Ve tek amacı, çünkü Barcelona biliyorsunuz bir liman.
1: Evet.
0: Ve Barcelona'ya çok ciddi Afrika'dan ve Kuzey Afrika'dan gelen Avrupa'ya kendini atmak isteyen bir nüfus var. Afrikalı ve Kuzey Afrikalı.
1: Evet.
0: Onlar bir kısmı, yani onların bir kısmı da yerleşiyor, İspanya'da kalıyor. Bir tanesi Namal oluyor. O 10 senelik maliyetini çıkartıyor iki maçta. Çünkü Namal da Fas orijinli biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu refüji olarak Afrika'dan gelen topluluğa spor imkanı sağlamak amacıyla kurulmuş bir spor kulübü bu Sant Cugat. Sant Cugat Belediyesi'nden çok yakın çalışıyor. Onların da imkanlarını kullanıyor. Ve bu spordan, parantez içinde, nispeten yoksun topluluğa ve onların çocuklarına spor imkanı sağlamak amacından kurulmuş bir spor kulübü de var. Yani
1: Evet.
0: hiçbir ligde, birincilikte oynamıyor, hiçbir yerde şampiyonluğu falan yok ama şimdi rakamları ezbere söylemeyeyim ama 20 bin civarında öğrencisi var spor okullarında.
1: Evet.
0: Ve bunlara bu imkanı sağlıyor sadece. Böyle bir kulüp de var. Ben maalesef bir bel rahatsızlığından dolayı Mart ayındaki kongreye gidemedim. Barcelona'da ve Sangukat'ın ev sahipliğinde yapıldı. Çok görmek istiyordum o altyapıyı. Şimdi o ben sorunumdan kurtuldum gibi, inşallah
1: Geçmiş
0: doktorumdan izin
1: olsun.
0: alırsam ilk seyahatimi oraya yapacağım. Çünkü çok ilgilendiriyor beni. Bu hani genel çerçevede olimpik anlayışla yapılan spor çok önemli.
1: Evet. Şimdi
0: Sizin var.
1: Polat Bey, stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte programımızda, devamlı konuklarımızdan. Onun da sorusu var size.
0: Memnuniyetle şimdi.
2: Polat Bey, iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.
0: Günler, sağ ol Özgün.
2: Şimdi tabii Taç Spor'u ben de 42 yıllık spor yazarıyım, takip ederim. Bizim dönemimizde de hakikaten çok başarılara, büyük başarılara imza atmış branşları vardı Taç Spor'un. Ama bugün geldiğimiz noktada tekrar Türk sporuna katkı sağlaması memnun edici bir durum. Şimdi şeyi söylediniz tabii, teniste evet belli, yüzme belli, voleybol belli. Bir de futbolda bir yapılanma içerisindeyiz dediniz, yanlış duymadıysam.
0: Yok, doğru.
2: Ha, peki futbolda ne hedefliyorsunuz? Şu andaki durumunuz nedir?
0: Futbolda bir kere biz 3 senedir bir yönetim kurulu arkadaşımızın hem özel ilgisi ve çok ciddi çabalarıyla, çünkü bizim futbol bütçemiz öyle çok büyük bütçe değil.
1: Tabii ki.
0: Bir de biliyorsunuz futbola meraklı olan okul seviyesinde bile çocuklar, tenise gelen çocuklar kadar maddi olanaklara sahip olmayan kitleden geliyor. Açık evet. Konuşalım. Yani biri, ben tenis dersine 5 lira koyabiliyorsam futbola 2,5 lira koyuyorum. Çünkü onu da yapmak isteyen çok ekip, bir kalabalık nüfus var. Orada bir Selçuk arkadaşımızın adını da söyleyeyim. Çok ciddi çabaları oldu. Ve biz işte 4 senedir Taçspor'da yönetimdeyiz. Selçuk 2 senede daha önce, bizden önce de başlamıştı bu çabalara. Ve bugün yanılmıyorsam 6 tane altyapı takımımız var. Yani U12, U14, U16, U15, U18 hepsi var. Bir tane ballı yine çıktı bizim A takımımız. Fakat oradaki rakamlar bizim bütçemizin çok üstünde. Bir de yanılmıyorsam, şimdi yanlış şey söylemeyeyim ama böyle bir 3 şehirli karma bir gruba düştük. Evet. Hem Kocaeli'ne seyahate gittik, hem Tekirdağ'a seyahate gittik. O ciddi bir masraf getiriyor. Yani bizim oturup da kendi bahçemizde oynamanın ötesinde 25 çocuğu artı antrenörleri falan oraya buraya götürme, bu ciddi bir masraf. İşte yarışma seviyesi arttıkça Allah korusun ama sakatlık artıyor.
1: Tabii.
0: Ameliyat bilmem ne maliyeti artıyor gibi gibi ciddi boyutlara geliyor. Ama biz futbolda hala bizim 2 numaralı, yani okul öğrenci sayımızda tenisten hemen sonra geliyor. Bizim 600-700 tenis öğrencimiz var. Futbolda aşağı yukarı 300-350'lerde yani öğrencimiz var. Dolayısıyla devam ediyoruz ama dediğim gibi biz oradan hani Galatasaray'ın altyapısına keşke bir kişi ver. Bir çocuk böyle bir gitti geldi. Bu arada da teşekkür etmem lazım bütün Galatasaray'ın eski Florya ekibine, başta Okan Hoca olmak üzere. Senede bir kere bizim altyapıyı ağırlıyorlar. Çocuklar için tabii ki çok heyecanlı bir gün oluyor.
1: Tabii ki.
0: O hayalini kurdukları insanları görüyorlar, dokunuyorlar. Hani bir gün ben de burada oynar mıyım fikri kafada gelişiyor. Bu önemli. Ama biz de geçen sene belki yeteri kadar altını çizmedik. Ama çok önemli, daha sene bitmedi, onun için söylüyorum. Bizim futbol A takımımızın kalecisi aynı zamanda işitme engelli milli takımımızın kalecisi.
1: Evet.
0: Ve bu arkadaşımız geçen sene Tokyo'da yapılan Deaf Olympics var. Yani işitme engelliler olimpiyatı. Ne yalan söyleyeyim, hani ben kendimi sporun içinde zannederdim. İşitme engellilerin apayrı bir federasyon tarafından yönetildiğini bilmiyordum. Yani engellilerin altında değiller. Evet. Apayrı bir kategori o. Ve orada altın madalya kazandı. Dolayısıyla bugün Taçspor'un bir olimpiyat altın madalyası sahibi sporcusu var. Hem de futbolda. Yani bu çok önemli. Bir de bizim aynı zamanda yine aynı olimpiyata katılan çok genç, çok başarılı bir tenisçimiz var, Naz. O da olimpiyatlara katıldı. O maalesef birinci turda çok iyi bir yarışmacıyla karşılaştı, elendi ama ben onu diyorum, yani 3 hafta olimpiyatın kokusunu almak bile çok önemli bir eğitim.
1: Çok doğru. Çok doğru.
0: Orada bulunmak, orada nasıl oynanıyor, neyi görüp ona göre kendi kafasındaki bir takım şeyleri çözmek. Nazlı da inşallah Temmuz ayında Fransa'da Grenoble şehrinde dünya şampiyonası yapılıyor. Oraya gideceğiz. Ona sözüm var çünkü Grenoble benim üniversitede okuduğum şehir.
1: Evet.
0: 4 sene yaşadığım şehir. Dolayısıyla Naz'a ilk bu tarihler ve takvim, çünkü orada 2 sene önceden belirleniyor. Çıktığında söz vermiştim. Sonra dolayısıyla işte bir ay sonra inşallah beraber bir Grenoble seyahatimiz olacak. Dünya şampiyonasına ben de Naz'dan beraber gitmeyi hem çok istiyorum hem hedefliyorum.
1: Ne kadar güzel. Biz de ara ara sizle bu diyaloğu kuralım. En azından Bu sporcuların, işitme engelli sporcuların, tabii ki tenisçilerin de diğer spor dallarında neler

0: oluyor onları da burada dinleyicilerimize ulaştıralım. Çünkü bu haberler %95 oranında spor basınında yer almıyor. Spor basınında yer almadığı için de biz de bir kamu yayıncısıyız. Radyo 1 olarak TRT mikrofonlarından, radyolarından sizlere ve dinleyicilerimize ulaşıyoruz. Biz de bu haberleri sizin ağzınızdan dinleyicilerimize ulaştıralım.
1: Çok çok mutlu oluruz. Hem de çok daha yani Türk sporu için de çok önemli. Bu tür sporlarda sahiden çok ciddi emek harcanıyor.
0: Evet.
1: Başta oyuncular, sonra onların aileleri, biz ancak onlara destek oluyoruz.
0: Çok doğru.
1: Ve de onları da hani kendi bildiğimiz ölçüde doğru yola yönlendirmeye çalışıyoruz. Mesela Ankara Kaz'ın çiftler oynadığı bir erkek partneri var. O daha genç.
0: Evet.
1: O da bize gelmek istedi ama çok iyi bir öğrenciydi o. Ankara'da iyi bir okulda okuyordu. Dedi ki sen aman okulundan ayrılma. Yani biz sana elimizden gelen imkanları yazın verelim ama sen okuluna devam et her şeyden önce. Çünkü çok iyi okuyordu. Annesinden babasından aldığımız bilgi oydu. Biz onları da elimizden geldiği kadar doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir ortamda onları nasıl diyeyim, bu bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Şimdi işte teniste ağırlıklı bir iki uluslararası turnuva yapmak istiyoruz.
0: Çok güzel.
1: Ki bir görgü sonuçta. Ben doğru. Şanslıyım. Şimdi senesi yanılmıyorsam 68 olması lazım. 68'de tenis eskrim dağcılık kulübü şeydeyken, Taksim'deyken.
0: Taşkışla'dayken.
1: Evet. Ben 2 sene orada junior oynadım. Ve orada bizim işte TED Open dedikleri geçen sene 60. yılı kutlanan turnuva vardı.
0: Evet.
1: Ve çok ciddi oyuncular gelirdi. Yani bayağı ciddi oyuncular gelirdi. Tenis bu televizyon falan yokken, bu kadar da popüler değilken. Bizim orada neredeyse bütün gün, yani günde 8 saat 7 gün boyunca maçları seyretme zorunluluğumuz var. Bırakın bizden para almayı.
0: Evet.
1: Gelip seyredeceksiniz derlerdi. Yani bu bir görev. Ve biz orada öğrendik nasıl tenis oynanıyor, nasıl servis atılıyor, attıktan sonra ne yapılıyor, ne zaman konuşuluyor, ne zaman konuşulmuyor. Bu bir kültür. Yani bunu işte biz de bir 5, 10, 50, 100 öğrenciye verebiliyorsak ne mutlu bize.
0: Polat Bey şöyle ki ben de Beyoğlu'nda doğdum büyüdüm. Orada Wimbledon tenis turnuvasında finale kalan bir Rumen tenisçi vardı. Ilie Năstase. TED turnuvasında da final oynamıştı. Ben ilk olarak TED turnuvasında görmüştüm Ilie Năstase'yi. Sonra Wimbledon tenis turnuvasında ya yarı finale ya finale kalmıştı.
1: Năstase bir dönemin bugünkü Djokovic'i falan yani.
0: Evet. Müthiş evet. Kişi. Evet, yani bir kültürdür esasında o tenisin içinde olmak, o sporun içinde olmak, o çocuklara o sporu yıldızlarıyla birlikte tanıtmak, eliyle dokundurmak, o havayı teneffüs etmek.
1: O çok önemli bir şey.
0: Çok güzel bir kültürdür. Bu kültürün de devam etmesini, hele siz de bu uluslararası turnuvayı yaparsanız, biz de bu konuda mikrofonlarımızda bunun duyurularını yaparız.
1: Ya tabii bunu federasyon yapıyor. Biz onlara sahalarımızı, kulübümüzü açıyoruz. Bu bir işbirliği. Çok da yakın çalışıyoruz federasyonda. Onlar da çok yardımcı oluyorlar. Bir de tabii ki her sene öğrene öğrene gidiyoruz.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla böyle bir yapıdayız.
0: Umarız istediklerinize ulaşırsınız. O bağlantılar, İnşallah. O birliktelikler İnşallah. Devam eder. Çok teşekkür ediyorum Polat Bey.
1: Ben teşekkür
0: Başarılar
1: ediyorum.
0: Diliyorum. Bu arada ameliyattan sonra bizim programımıza bağlanmıştınız. Çok teşekkür Doğru. ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ettim. İyi günler efendim.
0: İyi günler. Efendim Taş Spor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp bizlerle birlikteydi. Şimdi çok önemli bir kültür esasında. Hani en azından kulüp kapanmamış. Yani evet. 1947 yılında kurulmuş.
2: Önemli bir kulüp hakikaten evet. Taş Spor.
0: Evet. Birçok sporcusu yetişen, birçok kültürü kuşaktan kuşağa aktaran bir kulüptü ve şimdi de Galatasaray'ın altyapısı olarak da en azından bu işlevini sürdürüyor Ataşehir'de bulunduğu yerde tenisinden.

0: Tutun işte EMKA dedikleri Avrupa çoklu spor dallarında üye olarak en azından bir kültürü hem Avrupa'ya tanıtıyor hem oradan gelen kültürü de burada sporcularına yansıtıyor. Bu çok güzel bir şey.
1: Evet, temennim şu, yani eğer burada gerçekten Galatasaray Taş Spor'da bir altyapı kendisine oluşturmuşsa, buradan sporcuların diliyorum ki üst kademelere kadar çıkması Galatasaray'da. Yani sadece altyapı olarak kurup destek vermek güzel bir şeydir, ama oradan yetişen sporcuları da orada değerlendirmek, orada başarıya götürmek hem sizi hem kulübü, diğer aldığınız altyapı kulübünü canlandırır, yaşatır ve ilgi artar. Öyle olduğu zaman da Türk sporuna katkı sağlanmış olur. Yani bu önemli bir noktadır. Avrupa'da birçok kulüp bunu
0: Tabii,
1: yapıyorlar.
0: tabii.
1: Altyapı kulübü olarak aldıkları kulüplerden birçok sporcuyu yukarılara taşıyabiliyorlar. İşte gerek A takımına, gerek B takımına, gerek Gençler Ligi'ndeki takımlarını alıyorlar. Orada
0: Evet.
1: yetiştiriyorlar. Sonra buyurun size Türk sporunda milli takımlara kadar getiriyorlar. İnşallah böyle olur. Yani büyük bir çalışma, büyük bir çaba, 12 tane kort, 2 tane yüzme havuzu, bir tane voleybol salonunun olması gerçekten güzel bir
0: Kapalı
1: şey.
0: açık
1: Evet,
0: yüzme
1: havuzlu.
0: havuzları tabii.
1: Yani gerçekten Taş Spor'un tesislerini evet duymuştum, biliyordum ama görmemiştim. Yani büyük bir hizmet. Valla emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Sağlam basacaksın bu hayatta, sağlam gideceksin bu hayatta. Sağlamsa,
8: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot garaj şoto
1: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Reklamlar.
3: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
4: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
3: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
4: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızı açarken teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç'ti. Şimdi diğer ekip geldi. Berkay Bigeç'e biz iyi dinlenmeler diliyoruz. Yeni gelen ekipte Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler teknik yönetmenlerimiz bizlerle birlikte olacak. Uzun bir süre birlikte olacak. Saat 19'a dek onlarla birlikte olacağız. Yapımcımız Işılay Dikmen, sunucunuz ben Yücel. Bir kez daha iyi bir gün diliyoruz ve aynı zamanda da spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz saat 16'ya dek. Ve şimdi bir konuğumuz daha var. Handballhaber.net'in genel yayın yönetmeni Yılmaz Acar Davut bizlerle birlikte. Yılmaz Acar

0: Davut, öncelikle geçmiş bayramın mübarek olsun. Hoş geldin programımıza.
1: Teşekkür ediyorum. Başta sizlerin olmak üzere tüm dinleyenlerimizle geçmiş bayramını kutluyorum. Tebrik ediyorum.
0: Çok sağ ol. Şimdi gerçekten handbolda güzel şeyler oluyor ama maç yoğunluğundan dolayı bunları dinleyicilerimize aktaramamıştık. Öncelikle federasyon boyutunda neler oluyor? Bununla başlayalım. Sonra liglere geçelim. Sonra milli takıma geçelim. Ne dersin?
1: Uygundur. Türkiye Handbol Federasyonu bu sene 50. yılı. Dolayısıyla 50. yıla özel etkinlikler, gelişmeler ve çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şu anda stüdyomuzda bulunan çok değerli büyüğümüz de 50. yıl organizasyonunda bizlerle bir arada olarak bir onur vermişti bizlere. Güzel bir belgesel filmi, ardından güzel bir gala gerçekleştirilmişti 50. yıl için. Evet. Tabii 50. yılı dijitalleşme yılı ilan etmişti Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi. Bu kapsamda başta Handbol AI olmak üzere kulüplerin dijitalleşmesi noktasında ve bu lisans sistemlerinin büyük oranda dijitalleşmesi anlamında, canlı skor sisteminin dijitalleşmesi anlamında çok önemli çalışmalar ve adımlar atıldı. Tabii bu adımlar bir takım şeylerin temelini oluşturuyordu. Gelecek sezon itibariyle haberlerini duyurmaya başlayacağımız dijitalleşme noktasındaki adımlarımız tüm Türkiye'ye ve tüm spor severlere, dünya üzerindeki tüm spor severlere Türkiye Handbolu'nun daha doğru, daha hızlı ve anlık olarak aktarılması noktasında gelişmelerinde olacağı bir sezon ve sene olacak. Bu sene bunun altyapıları gerçekleştirildi ve gelecek sezonda bunun artık meyvelerinin daha çok toplandığı bir zaman olacak. Yine aynı şekilde 50. yıl olması dolayısıyla Türkiye Kupası Organizasyonu'na 50. yıl Federasyon Kupası adı altında oynatıldı bu sene. Ve bu kapsamda da 8 kadın 8 erkek olmak üzere toplam 16 takım aynı tarihlerde, aynı salonlarda İstanbul'da bir araya geldiler. Hem yöneticiler, hem teknik heyetler, hem sporcular daha iyi bir kaynaşma ortamı ve birbirlerini daha iyi tanıma, handbolun mevcut durumunu kendi aralarında daha doğru bir şekilde tahlil edebilme, bilgi alışverişinde bulunma noktasında güzel bir süreç geçirdiler. 50. yıl Federasyon Kupası'nda da erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kupayı müzesine götürdüler. Gerçekten 4 gün süren dolu dolu bir etkinlik oldu. Çeyrek finalden başlayarak yarı final ve sonrasında bir gün ara verilip final organizasyonu düzenlendi. Bu final organizasyonunun öncesinde de, daha doğrusu kadınlar maçının sonu, erkekler maçının öncesinde de İstanbul'da güzel bir handbol tesisi kazandırıldı Beykoz'da. Bunun açılışı gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bakın katılımı, Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi'nin ve yönetiminin katılımıyla geniş katılımlı Beykoz Spor Ormanı'nda Türkiye Handbol Federasyonu Serdar Seymen Handbol Salonu açıldı resmi olarak. Ve müsabakalarda da yarı final ve final karşılaşmaları burada oynandı. Çok güzel anekdotlar vardı. Hem Sayın Bakan'ın konuşması, handbola takımları davet etmesi, handbola aileleri ve çocukları davet etmesi önemliydi. Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi'nin buradaki çocuk sesleri ileride milli takımdaki oyuncuların galibiyet seslerine dönüşecek demesi çok önemli bir başlıktı. Merhum antrenörümüz Serdar Seymen'in eşi Sevgi Seymen'in, Serdar Seymen'in bir hayali vardı. Böyle bir handbol kompleksinin Türkiye Handbolu'na kazandırılması noktasında. Bu hayalinin gerçekleşmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum onun adına ve bizi izliyordur. O da bu tesisten gururla, bu tesise gururla bakıyordur demişti. Hem tesisleşme anlamında, hem milli takım yapılanması anlamında, organizasyonlar anlamında, hem de lig organizasyonları anlamında bu sezon federasyon bağlamında incelendiğinde gayet dolu dolu bir sezon oluyor.
0: Peki erkek ve kadınlar Süper Lig'de son durum nedir? Ne oldu, ne bitti? Biraz onlardan da kısa kısa bize bilgi verebilir misin Yılmaz Acar Davut?
1: Tabii ki. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü normal sezon ve akabinde 4 devrelilik usulüne göre oynanan playoff sezonu sonrasında şampiyon oldu. Geçen hafta bayram öncesinde kupasını müzesine kaldırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Şu anda ben de Süleyman Seba spor salonundayım ve burada artık bugün Beşiktaş'ın kupası verecek. Adventure Erkekler Süper Ligi'nde de Beşiktaş handbol takımı şampiyon oldu. Bugün kupası takdim edecek. Nilüfer Belediyespor Kulübü ile oynayacak maçı saat 6'da TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı

0: olarak yayınlanacak ve akabinde kupa töreni gerçekleştirilecek. Bu kupa töreni sonrasında Beşiktaş resmen şampiyonluğunu, Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü ise ikinciliğini garantilemiş olacak. Nilüfer Belediyesi'ne de madalyaları takdim edilecek.
1: Şimdi Yılmaz Acar Davut, aylardır hatta yıllardır seninle burada handball üzerine konuşuyoruz. Bursa'da handball üzerine çok yoğunlaşan bir seyirci ve kulüp var. Bunu neye bağlıyorsun? Bunun gibi bir iki tane daha il seçilip burada da handball'u zirveye taşıyabilir miyiz?
0: Esasında zaman zaman handball şehirleri oldu. Birden fazla takımla hem erkeklerde hem kadınlarda Süper Lig'de mücadele eden handball takımları oldu. Ama Bursa örneği bir başka örnek bizim evet. için. Çünkü Nilüfer Belediyesi bugün erkeklere baktığımızda Beşiktaş'la birlikte belki erkekler Süper Lig'de mücadele eden, aralıksız mücadele eden en uzun süreli köklü kulüplerden birisi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadınlarda bu sene Türkiye'deki 3 kupayı aldı. Avrupa'da finale gidebilecekken talihsiz bir golle finale ulaşamadı. Dolayısıyla üst düzeyde bir handball var Bursa'da hem erkeklerde hem kadınlarda. Bu başarı aynı zamanda federasyon ve bakanlık tarafından da görülüyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi ile imzalanan protokol gereği bakanlığın yapacağı Türkiye Handball Federasyonu'nun bir handball salonu olacak ve Bursa Handball'una hizmetini sürdürecek. Yani karşılıklı bir ilişki var aslında orada. Bursa Handball'a yatırım yapıyor. Handball Bursa'ya elinden geldiğini yapıyor. Bakanlık da bunun sonuna kadar destekliyor. Burada tabii ki hem ikisi de bilindiği üzere belediye takımı, hem belediye iradelerinin bu takımları devam ettirme noktasında ortaya koyduğu irade, hem bu iradeyi koyarken de oradaki seyircinin ve halkın oraya gösterdiği ilgi aslında bir anlamda sistemin çarkları gibi. Şu anda 3 ayakta da 4 ayakta da o sistemin çarkları birbirlerini döndürebilir düzeyde. Böyle olunca da en küçük halkadan en büyük halkaya giderken ivmelenmiş bir Bursa handball'u görüyoruz. Tabii ki diğer şehirlerde de olmasını umuyoruz ki mesela İzmir'de gelecek sezon erkeklerde de kadınlarda da bir Süper Lig takımı olacak. O da Göztepe. Böyle camia kulüplerinin olması da önemli. Biliyorsunuz erkekler birinci ligde bu sezon sonunda Göztepe Süper Lig'e yükselmişti. Ve kadınlar Süper Lig'inde de Göztepe son hafta aldığı sonuçla ligde kalmayı başardı. Artık İzmir'de de

0: takımı var Süper Lig'de. Yani İstanbul, İzmir, Bursa buralarda hem erkeklerde hem kadınlarda Süper Lig mücadelesini göreceğiz. Yine aynı şekilde Trabzon'a uzandığımızda Ortahisar Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'inde Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Süper Lig'inde mücadele ediyor. Eskişehir'e geldiğimizde Miyalıkçık Belediyesi, Erkekler Süper Lig'inde Odun Pazarı Kadınlar Süper Lig'inde mücadele ediyor. Ankara'da yine aynı şekilde kadın erkek Süper Lig takımları var. Esasında baktığımız zaman handbolda birbirlerini tamamlayan illerin Süper Lig'de dev mücadelelere ev sahipliği yapan illerin artarak devam ettiğini ve genellikle de büyük şehirler olması da ayrı bir avantaj tabii ki.
1: Şimdi çok önemli gelişmeler var. Çok kısa sürede Türkiye Handbol Federasyonu'nda önemli gelişmeler görüyoruz. Şimdi Yılmaz Acar Davut, milli takımlarımızda son durum nedir? Dinleyicilerimize bu konuda neler söylemek istersin, kadın ve erkeklerde? Altyapılarda da hareketlenmeler varsa bunları da duymak isteriz.
0: Tabii ki şöyle biraz not üzerinden gitmek isterdim ama Süleyman Seba Spor Salonu'nda olunca biraz zihinden gitmek durumunda kaldım. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Kadınlar ilk defa 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı. 2026 yılında da ev sahipliğini almış ve kadınlar Avrupa Şampiyonası'na tarihimizde ikinci kez katılma ve ilk defa ev sahibi olarak katılma hakkını elde etmiştik. Şimdi Aralık ayındaki program netleşti. Aralık ayında Antalya'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Orada da güzel sonuçlar almayı bekliyoruz. Tarihimizde ikinci defa katılacağız. Tekrar altını çizeyim ve ilk defa bir ev sahipliğimiz olacak. Yine erkekler altyapıya geldiğimizde erkekler U18'de 25 yıl ardından Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağız. Kadınlar U20'de 20 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda olacağız. Erkek U20'de yine yıllar sonra zihnim beni yanıltmıyorsa 14 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Altyapıda da gümbür gümbür gelen bir milli takımımız var ki erkek A milli takımımıza baktığımızda 19-20-21 yaşında oyuncuların süre aldığını görüyoruz. Bu erkek handbolunda özellikle o aradaki makas farkını daralarak artık mücadele edebilecek seviyeye geldiğimizi yavaş yavaş gösteriyor ama yavaş yavaş demenin bir sebebi var. Birden olmuyor. O çocuklar alt yaş çocukları A takıma yavaş yavaş adapte olduğunda bir jenerasyon yakaladığımızda handbolda daha parlak günlerin olduğunu söyleyebiliriz. Yine Türkiye Handbol Federasyonu'nun girişimleriyle kadınlarda alt yaş şampiyonlar liginde mücadele eden takımların alt yaş takımlarının mücadele ettiği gençler şampiyonlar ligi vardı. Burada bu sezona kadar biz henüz hiç mücadele edememiştik. Türkiye Handbol Federasyonu'nun girişimleriyle bu sene şampiyonlar ligindeki bir gruba, alt yaş şampiyonlar ligindeki bir gruba ev sahipliği yaparak orada Kefes Belediyesi takımımız mücadele etti. Fransa'dan, Metz, Romanya'dan, Bükreş, Danimarka'dan, Odense gibi takımlar geldi. Ve Kefes Belediyesi orada sadece mücadelesi değil, aldığı puanlar da dikkatleri üzerine çekti. Yani altyapılarda takımlar bazında bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki ekiplerle mücadele edebilecek düzeyde olduğumuzu ortaya koydular. Hem milli takımlar altyapısı ve alt takımlar hem de alt yaş gruplarındaki takımlarımız bu şekilde bizi bu sezon itibariyle daha da fazla gururlandırmaya başladılar. Erkek A milli takımımızın dünya şampiyonası eleme süreci vardı. Birinci turda JKR'yi saf dışı bırakmışlardı. İkinci turda Romanya'yı tarihi bir dönüşle elemişlerdi. Ve üçüncü turda dünya handbolunun en önemli ülkelerinden Norveç'le karşılaşmış. Burada elenmişlerdi. Üçüncü turda ve dünya şampiyonası bileti biraz rafa kalkmış gibi gözüküyordu ancak bu noktada da doğrudan katılım hakkı almak üzere Uluslararası Handbol Federasyonu'na bir başvurusu var Türkiye Handbol Federasyonu'nun. Bu da önümüzdeki günlerde netleşecek. Biz ümit ediyoruz ki tarihimizde ilk defa erkek milli takımımızla dünya şampiyonasına katılma hakkını da elde edeceğiz burada. Tüm altyapılar ve A takımlar düzeyinde handboldaki gelişmeler milli takım bağlamında bu şekilde.
1: Güzel. Yılmaz Acar Davut, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özgün Erdoğan'ın da soruları var. Zamanın uygunsa eğer.
0: Tabii ki, memnuniyetle.
2: Sevgili Yılmaz Acar Davut, öncelikle kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler.
2: Şimdi tabii baktığımız zaman handbolde son yıllarda ciddi anlamda bir ilgi odağı olmaya başladı spor alanları içerisinde.

0: Fakat mesela basketbolda özellikle kadınlarda kadın sporcu bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü yetişmiş ve başarılı sporcular, uzun boylu sporcular özellikle voleybola kayıyorlar. Daha bir popülaritesi var voleybolun. Handbolda bunda bir sıkıntı yaşanıyor mu sporcu bulmakta? Özellikle altyapı takımlarına, işte A takımlarına. Ve bu konuda handbolun son dönemlerde bu kadar görünür olmasını sağlayan nasıl bir çalışma içerisinde federasyon ve neler yaptı bu düzeye gelene kadar?
1: Bu noktada tabii ki sıkıntılar varsa bu sıkıntı var deyip kenara çekilecek durum yok. Biz bu sıkıntının üstesinden nasıl gelebiliriz diye bir çalışma var. Bu çalışmada Türkiye Handbol Federasyonu'nda fazlasıyla mevcut. Nasıl yapılıyor? İspanyol antrenör Jordi Sagales ile anlaşmıştı sezon başında Türkiye Handbol Federasyonu. Milli takımlar altyapı koordinatörü olarak Jordi Sagales ve ekibi hep birlikte il il gezerek oradaki handbol antrenörleriyle kontak kurarak öncesinde listeleme yaparak tarama kampları gerçekleştiriyor. Bu tarama kamplarının akabinde seçilen sporcular, handbolcu olma potansiyeli yüksek sporcular belirleniyor. Ve bu potansiyeli yüksek sporcular teklifikasyon kampı denilen kamplarda handbolla birebir istiklal, daha fazla istiklal oluyorlar. Bu hem handbolun sürekli dinamik bir şekilde içinde kalmalarını sağlıyor, hem de Türkiye Handbolu'nun şöyle bir mottosu vardı. Federasyon Başkanı Mesut Çebi'nin seçim beyannamesinden bu tarafa. A milli takımla oynuyorsa alt sıralardaki takımlarımız da o sistemle oynayacak diye. Dolayısıyla bu sistemi de daha küçük yaşlarda oyunculara ve handbolcu olma potansiyeli yüksek sporculara aktarma noktasında bu hem tarama kampı hem teknifikasyon kampları çok önemli oluyor. Tabii bir tane, iki tane, üç tane kampla olacak şeyler değil bunlar. Türkiye Handbol Federasyonu'nda yalnızca Mayıs ayına kadar belki 40'ın üzerinde altyapı tarama ve teknifikasyon kampı yapıldı. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya tüm Türkiye'nin çok yoğun bir şekilde sporcu taramasının yapıldığını söyleyelim. Yine aynı şekilde Türkiye Handbol Federasyonu Gelişim Proje Kurulu var. Bu kurulda biliyorsunuz ki Gençlik Spor Bakanlığı'nın yetenek taraması testleri oluyor. Bu yetenek taraması testlerinde handbola yatkınlığı olan oyuncuların belirlenmesi noktasında belirlendikten sonra o listeler handbol gelişim protokolü çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlükleri ve Türkiye Handbol Federasyonu işbirliğinde paylaşılıyor ve orada handbola yatkınlığı olan sporcular gidilerek yerinde handbola yatkınlığı bir kez de profesyonel handbol profesyonel gözünden izlenip milli takım altyapı havuzuna katılması noktasında çalışmalar var. Yine Gençlik Spor İl Müdürlüklerine düşen yükümlülükler oluyor. Türkiye Handbol Federasyonu'na düşen yükümlülükler oluyor bu protokol kapsamında. Sporcuların ulaşımını nasıl sağlanacağından, takımdaki idman yapacak antrenörün hangi metodu uygulanacağına kadar çok kapsamlı bir protokolle bu altyapı çalışması sporcuların, genç sporcuların handbola katılması noktasında tırnak içerisinde söyleyeyim, diğer branşlara kaptırılmaması noktasında gerçekten çok titiz, ince, detaylı bir çalışma var. Ve bu çalışmalar aynı zamanda en önemli gördüğüm nokta süreklilik, sürekli bir şekilde devam ediyor. Umuyoruz ki biz yakın vadede sporcuları havuzumuza katacağız. Uzun vadede de bu sporcularımız bizi Avrupa'da ve dünyada Türkiye futbolunu hak ettiği noktaya getirecek.
0: Teşekkürler sana.
2: Yılmaz Acar Davut, çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık. Sana da kolay gelsin. Çünkü bir önemli bir gündesin. Beşiktaş'ı da kutluyoruz bu arada. Nilüfer Belediye'yi de kutluyoruz aldıkları derecelerden dolayı. Kolay gelsin. Ellerine, emeğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız.
2: Sağ olun, sen de. Sevgili dinleyiciler, handbolhaber.net genel yayın yönetmeni Yılmaz Acar Davut bizlerle birlikteydi. Şimdi gerçekten handbolda çok güzel işler yapılıyor ve bu işleri de evet gazetelerde, televizyonlarda fazla yayınlanmıyor. Sadece maç yayını yapıyoruz. Oradan haberleri bir iki tanesini alıyoruz.
0: Evet.
2: Ama biz buralardan dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Bu bizim için keyif veren, mutlu eden bir durum oluyor.
0: Evet.
2: Bunun spor yazarları ve daha da farklı bir şekilde kamuoyu tarafından

0: bilinmesini sağlamak için neler yapmalıyız?
1: Geçmişte biliyorsunuz bu işle ilgilenen TRT'nin yanında Anadolu Ajansı vardı ki Anadolu Ajansı bizim dönemimizde yaptığımız haberlerde gazeteler ve televizyonlar kullanmaması imkansız bir halde yayınlardık biz.
0: Evet.
1: Öyle haber hazırlardık, öyle verirdik ki yani gazete onu oraya koymadığı zaman bir eksiklik hissederdi. Ama tabii sadece bir kurumun ya da iki kurumun çabasıyla olmaz. Spor yazarların tabii. Hepsinin bu işe bir bakışı lazım. Yani spora bakışı aynı olması lazım. Ankara spor yazarları bu konuda gerçekten federasyonların Ankara'da olması, genel müdürlüğün o dönem Ankara'da olması nedeniyle, spor bakanlığının Ankara'da olması nedeniyle çok içli dışlıydılar. Federasyonlarda mutlaka hafta başından hafta sonuna kadar bütün gazetelerden muhabir dolaşırdık. Herkesle karşılaşırdınız. Her gazetenin bir muhabiri vardı orada. İşte birisi tekvandoyu takip ederdi, birisi güreşi, birisi judoyu, birisi handbolu. Herkes birini takip ederdi ve oralardan güzel haberler çıkardı. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya.
0: Tabii ki.
1: Bazen de öyle haberler yapardık ki yani federasyonun içerisinde olan bir takım eksikleri gündeme getireceksiniz. O haber öyle yazılır, öyle hazırlanırdı ki sunuma hazır çok iyi bir tanıtım olurdu aynı zamanda da. Ama şimdi tabii kalmadı. Şimdi tamamen dediğim gibi tekel futbol ağırlıklı bir spor yazarlığı yapılıyor.
0: Ama bu şöyle bir şey, ben bunu kabul etmiyorum. Yani biz de 7 saat boyunca, 6 saat boyunca futbol konuşabilirdik.
1: Kesinlikle.
0: Ama bu bir zihniyet işidir. Burada yapılan, futbolun dışında da birçok spor dalı var ve anneler, babalar çocuklarını götürüyor, götürecek. Antrenörler çalışıyor, oradan ekmek yiyen birçok spor adamı var, gazetecisi var, federasyonda çalışanı var.
1: Yüce Bey, bunu sadece şeye indirgeyemeyiz spor yazarlarına. Çalıştığınız
0: tabii, onu
1: kurumun,
0: onu söyleyecektim.
1: Çalıştığınız kurumun bakış açısı da önemli. Hangi gazetede ya da televizyonda, hangi basın kuruluşunda çalışıyorsanız o işin başındaki insanların bu işe gönül vermesi lazım. Bu işe böyle bakması lazım. Yani spor denince sadece futbol olmadığını, her branşla ilgili mutlaka haberler konması gerektiğini söylemesi lazım.
0: Burada federasyonların da sıkıntıları var. Şöyle ki federasyonlarda yanlarına gelenlere bu hizmeti sunuyorlar.
1: İşte asıl geleceğim nokta oydu.
0: Evet.
1: İşte asıl nokta o. Yani ben geldim, tamam sana. Oysa federasyonlar bu konuda bir kurul kurmuşlar. Yani her federasyonun basın halkla ilişkiler birimi var, değil mi?
0: Bunlar... Çalışmak üzerine mi, çalışmamak üzerine?
1: Vallahi ben çalışmamak üzerine gördüm. Çalışanını görmedim. Bu insanlar toplanıp bütün gazeteleri, televizyonları ziyaret edebilirler.
0: Aynı
1: konuşabilirler.
0: Fikirde. Aynı fikirde.
1: Onlarla bir protokol yapabilirler. Ortak bir çalışma içerisine girebilirler. Yani kendi içine çekebilirler. Ama oturduğunuz yerden şu mantıkla bakarsanız, küçük olsun benim olsun ama çok fazla yer almayayım.
0: Herkes boş bize ver. Ulaşsın. Böyle bir şey olmaz.
1: Ulaşmaz ki. Ulaşmaz. Çünkü senin branşının rantı yok.
0: Evet.
1: Yani artık dediğim gibi global dünya artık sporu tamamen bir noktaya getirmiş durumda. Büyük sermayenin ve paranın olduğu bir branş. Mesela bakın dünyada bugün gelirken Forbes dergisinin en çok kazanan 10 tane sporcu, en büyük paraları kazanan 10 sporcu arasında 4 tane futbolcu, 3 tane basketbolcu var.
0: Evet.
1: Bir tane de şey var.
0: Golfçü vardır.
1: Bir golf, bir de şey.
0: Formula 1.
1: Formula 1 pilotu var. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Diğer alanlarda yok. Şimdi bu kadar şeyin rantın yüksek olduğu alanlara, onlarda bile golf ne kadar yer alıyor? Bu Formula 1 ne kadar yer alıyor? Dünyada belki çok alıyor da bizim ülkemizde ne kadar yer alıyor? Yok yani.
0: Gençlerimiz Formula 1'de daha yoğun olarak takip ediyorlar.
1: Ederler sosyal medya üzerinden ama dediğim gibi şeyde medyada çok fazla yer vermiyoruz. Onun için böyle olduğu için siz bekleyemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Federasyonlar gidecekler. Bunun başka yolu yok.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ben her zaman oradaki basın danışmanlarına ve oradaki federasyon başkan yardımcılarına veya başkanlarına bu konuyu açıyorum. Yani biz evet sizin yanınıza geliyoruz. Sizin telefon numaranızı buluyoruz ve sizlerle başkanınızı alıyoruz, sporcunuzu alıyoruz. Onu biliyorum ama sizlerin de burada Mesela radyolar radyo müdürlerini ya da radyo programcılarını veya işte televizyon televizyon müdürlerini ya da televizyon kanal koordinatörlerini ziyaret etmek zorundasınız ve onlarla belli bir etkileşim içine girip işbirliği yapmak zorundasınız.
1: Kesinlikle. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Bir federasyon başkanı ya da yöneticisi olsam yapacağım tek şey var. Sizin program için söylüyorum. Ben siz bana ulaşmanızı beklemem. Ararım. Otururum, konuşurum, bir program yapmak istiyoruz. Böyle böyle. Hani bize sadece bir yarım saatlik bir program diliminizi ayırırsanız diye. Ve ben konuk olmak istiyorum. Bana orada ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Geleyim sadece anlatayım derim. Ve burada iyi kötü yer alırım. Evet. Bunu siz çünkü zaten bu tür programlara kapınızı açmışsınız. Evet. Bir adım da onlar atsınlar yani. Niye her şey sizden? Öyle olunca da işte bazen düşünüyorum acabalar var. Hep acabalar
0: şöyle,
1: var.
0: Şöyle mesela dünya şampiyonasına gidilecek. Dünya şampiyonasına gidilecekken federasyondan bir iki gazetecinin dışında emin olun kimseye haber vermiyorlar.
1: Evet, evet.
0: Şimdi arkadaş TRT'ye, TRT Spor'a haber vermek zorundasınız. Anadolu Ajansı'na haber vermek zorundasınız. Bağımsız çalışan radyoculara veya işte dijital medyacılara haber vermek zorundasınız. Hep aynı kişiler, hep aynı kişilere haberler veriliyor. Hep aynı kişilerle röportajlar yapılıyor. Bu gerçekten bizim sporumuzu bir adım değil, hiçbir adım yürütemez. İleriye doğru gidemez.
1: Kesinlikle. Yüzmede yaşadım ben onu.
0: Evet.
1: İşte yüzme Avrupa Şampiyonası'na ilk kez sporcu gönderiyoruz. Biz duyduk, gittik, konuşuyoruz falan. Çıt yok ama. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ya dedim Avrupa Şampiyonası yok mu? Var. İlk kez sporcu göndermeyeceğiz mi? Neden bahsetmiyorsunuz dedim. Sormadınız ki. Ya benim sormam niye bekliyorsunuz? Ben buraya bilgi almaya gelmişim. Haberim de olmayabilir. Yok vermemişsiniz kimseye haber. Ben bir şekilde ulaştım bir yerden. Ama siz bunu eğer yaymak istiyorsanız, bu işin duyulmasını istiyorsanız basına siz vereceksiniz bu haberi. Ben almayacağım dedim. Öyle birçok şeyi belki o dönem kırdık, açtık.
0: Evet.
1: Ama sonrasında tabii yine kabuklarına kapandılar, içlerine kaldılar. Zor.
0: Yazık. Hani biz Türk sporu için bunu söylüyoruz her zaman için. Buradan duyurmak, başarıyı, başarısızlığı veya çabaları, çalışmaları buradan dinleyicilerimize ulaştırmak durumundayız. Hani başarısızlık diye de söylemeyelim.
1: Tabii.
0: Hani Rayo Vallecano demiş ya, her mağlubiyetin bizim en büyük zaferimizdir. Muhteşem, tüyleri diken diken eden bir söz.
1: Anlayana değil mi?
0: Evet.
1: Çok müthiş bir söz.
0: Yani başarısızlık, evet görüyorsunuz başarısızlığı ama bu başarıya giden ilk adım oluyor.
1: Çünkü sebeplerini araştırıp o başarısızlıktaki önünüze açılacak yolda yürüyeceksiniz. Bu kadar basit.
0: Evet.
1: Ama tabii bunu dediğim gibi anlayıp tahlil edip ona göre de çaba harcayıp çalışmak çok da kolay değil.
0: Maalesef.
1: Beceremiyor bazı ekipler. Niyeyse bilmiyorum.
0: Hani iletişimi kurmama adına kurulan basın danışma kurulları
1: evet,
0: var değil mi?
1: Basın, halkla ilişkiler birimlerimiz dediğiniz gibi çalışmama üzerine kuruluyor.
0: Veya iletişim kurmama üzerine kuruluyor.
1: Tabii, doğru.
0: Çok güzel. Şimdi saat 15'te haber bültenimiz var. Ardından futbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. 15 haber bülteninin hemen ardından. Öncelikle Karadeniz takımlarını konuşacağız. Süper Lig'de nasıl sona erdi Karadeniz takımları için sezon? Bunları konuşacağız. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikte olacak. Daha sonra diğer takımlarımızda son durum nedir? Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ve milli takıma da zamanımız kalırsa konuşacağız. Ve saat 16'ya dek sizlerle birlikte olacak ve son konuğumuz da spor yazarı Okan Can olacak. 15 haber bülteninin ardından saat 16'ya kadar.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedaviye yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler var. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı.

0: Hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması.

0: Saatimiz 15.07'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz ve şimdi de futbola geçiyoruz. Karadeniz takımlarının Süper Lig'de yaşadığı bir sezon var. Bu sezonu değerlendireceğiz. Kimle değerlendireceğiz? Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Sayın Nihat Erence ile. Sayın Erence telefon hattımızda. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun Sayın Erence ve hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle tüm ülkenin, işte bu muhtemelen şimdi TRT Radyo dünyanın her noktasında da dinleniliyor. Tüm dünyanın her noktasındaki İslam aleminin bayramını bir kez daha kutlayalım. Gerçekten bayramlar, her zaman da söylüyoruz ya sevgili Yüce. Hani her haliyle birleştirici oluyor. Daha insanlar birbirlerine daha samimi oluyorlar. Hani onun için de sıkça kullanıyoruz ya, her günümüz bayram sevincinde, bayram coşkusunda yaşansın diye. Yine öyle bir temennide bulunalım. Evet, dün itibariyle bayram bitti ama yani bizim Türkiye'nin bayramı diyelim ki bundan sonraki süreçte de hep devam etsin.
0: Çok teşekkür ediyorum dileklerin için. Şimdi sezon bitti. 2025-2026 sezonu bitti. Şimdi Karadeniz takımlarını biraz Süper Lig'de konuşalım dedik, özellikle sezon bitti artık çünkü milli takıma geçeceğiz ve yeni sezon için yapılanmalara, transferlere geçeceğiz. Şimdi Trabzonspor'dan başlayalım. Trabzonspor'un sezonu nasıl geçti ve nasıl sona erdi?
1: Ya şöyle Yüce, seninle zaman zaman hani bir araya geldiğimizde zaman zaman da hafta içi de sohbet etme imkanımız oluyor. Şunu söyledi ki, hani sezon başında Trabzonspor'un hani mevcut yapılanması, yeni bir yapılanma, genç bir kadro, birkaç tane içinde deneyimli oyuncu. Yani tabii ki beklentiler öyle çok fazla yüksek değildi. Biraz hani realist söylemek gerekirse, ama sonrasında o kadro oturdu. Özellikle tabii ki burada o kadronun oturmasında o kadar emeği olan Fatih Tekke'nin de hakkını vermek lazım. Ya o kadro oturdu, inanılmaz iyi işler yaptı. Hatta hatırlarsın, yine Galatasaray'la oynanan maçın sonrasında seninle yaptığımız sohbette şunu demiştim: Trabzonspor artık şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Evet. O alınan galibiyetten sonra. Ama sonraki süreçte tabii ki biraz kadro derinliğinin az olması, bazı oyuncuların beklenmedik sakatlıkları, onlar çok etkili oldu. İşte arada tabii ki teknik anlamda da bazı gelgitler oldu. Yani sonuç itibariyle bakıldığında Trabzonspor ligi 3. basamakta. Bence en kötü ben 2. olur diye planlıyordum, hesaplıyordum. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynar diye yani bütün kafamızdan onları geçiriyorduk ama işte üçüncülük gibi bir derece oldu. Hani bazen denir ya kötünün iyisi diye. Evet. Yani bu bence üçüncülük koltuğu kötünün iyisiydi ama orada şu olması gerekiyordu: artık şehir o üçüncülüğü çok fazla kabul edecek şeyde değildi. Hani biz insanlarla iç içe olduğumuzda yani açıkçası hani lig üçüncülüğünün hiç kimseyi mutlu ettiğini söyleyemem. Ne olması lazımdı? İşte Türkiye Kupası'nda son 2 yılın finalisti Trabzonspor, finallere çıkıp kaybeden Trabzonspor artık bu sezon o finali kazanması gerekiyordu. Hani diyelim, şükür diyelim, kazandı. Gerçekten iyi bir final maçı oldu. Konya'yla güzel bir maç oldu. Sonuçta sezonu şampiyon olarak tamamladı. O biraz şehrin o hani Trabzon biraz böyle bazen patlamaya hazır bomba gibidir bizim şehir insanları. Azıcık o şeylerini aldı. Gazını aldı, tırnak içinde söyleyelim. Evet. Hatta belki kutlamaları gördünse kupa maçının hemen ardından o Atatürk meydanında olan kutlamaları. Hani bir anlamda ben o şeye de benzettim. 2022'deki

0: şampiyonluk sonrası orada çok daha büyük bir coşku, ama o gün yine aynı, ona benzer bir coşku oldu. Yani şöyle, Trabzon bir futbol kenti, bir spor kenti. Böyle bir futbol kentine, spor kentine tabii ki başarılı olmak, kupa kaldırmak, kupa kazanmak da yakışıyor.
1: Şöyle ki ben Özgün Erdoğan da spor yazarı konuğumuz her zaman için. Şöyle ki ben sezon başından beri oynattığı futbol, evet beraberlik oldu, goller yemedi ama bir ne oynadığını bilen bir takım vardı. Ve bu ne oynadığını bilen bir teknik direktör ve bunun sonucunda başarıya ulaşacağını bilen bir Trabzonspor vardı. Şimdi bunu görmek lazım. Bunu gördük ama seyirci özellikle ligin sonuna doğru alınan beraberlikten sonra takımını olumsuz tezahüratta etkilemedi ve alkışladı. İşte bu Trabzonspor için bence dönüm noktası diye düşünüyorum. Seyircinin biraz daha hoşgörülü olması.
0: Ya şöyle diyelim aslında. Sen Avni Aker dönemini yaşadın.
1: Yaşadım.
0: Oralarda maçlar seyrettin, geldin, görevler yaptın.
1: Evet.
0: Ya orada çok farklı bir ambiyans vardı. Biz hep ne olursa olsun hani o stat aşağı indi, Akyazı'ya indi. Ama o Avni Aker'i biz hala arıyoruz. O coşkuyu, o heyecanı, o insanların birbirine o yakınlığını, hele ki maç öncesi oturup o karşıda caddede oturuyoruz, işte karnımızı doyuruyoruz, sohbetler ediyoruz, esnafla konuşuyoruz falan. O şeyi biz hala arıyoruz. Ama birazcık stat, yani Akyazı stadı artık deniz kenarına indi. Sanki biraz böyle koptu gibi. Yani farkındaysan aynı şeyler, ben İstanbul'da yaşayan arkadaşlarıma da aynı şeyleri söylüyorum. Mesela ben hatırlarım. Ali Sami Yen stadı tam Mecidiyeköy'de,
1: evet,
0: şehrin göbeğindeydi.
1: Evet.
0: Yani ne yapardık? Gazeteci, televizyoncu arkadaşlarımızla sözleşirdik. İşte bir yerde otururduk, karnımızı doyururduk, çaylar içerdik. Sonra maçlara giderdik. O şeyi işte Seyran Tepe'ye taşındı. O gitti. Yani o sıcaklık, o samimiyet uzaklaştı.
1: Doğru.
0: İşte Trabzon'da da maalesef stadın öyle merkezi bir noktadan Akyazı'ya aşağıya inmesi çok şeyi etkiledi. İşte ne oldu? Mesafe uzadı. Yani mesela daha önce Avni Aker'e gelirken 2-3 araç değiştiren taraftar şikayet etmiyordu. Ama garip bir şekilde şöyle söyleyeyim. Şimdi Akyazı'ya gelen insanlar inan ol ki, hele ki bir de bu sezon maçlar biliyorsun 8-10 oynanınca özellikle pazar günü oynanan maçlarda dönüş, hani düşünsene mesela çıkıyorsunuz çarşı başına gideceksiniz 1 saat 1,5 saat,
1: evet,
0: işte ya da Sürmene'ye gideceksiniz 1 saat 1,5 saat, yani mesafeler uzadıkça insanların, ya şöyle düşünüyorlardı, evet takımdaşlık güzel, renk aşkı güzel, ama çıktığınızda tekrar eve gitmeniz, işte sizin bir anda işte 11 olsa gitmeniz, birileri buluyor, ertesi gün işe gideceksiniz, sorumluluklarınız var. Yani bir sürü böyle şeyler, hengameler olmaya başladı. Biraz da hani taraftarı böyle birazcık, hani o stadın şehrin göbeğinden biraz sahile inmesi biraz çok etkiledi. Ama hani bazen artık şimdi stadın yeri orası,
1: evet,
0: alışıldı da alışılması da gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu sene yani hem kombine açısından hem diğer loca açısından daha fazla ilgi olacağını düşünüyorum. Yani çünkü bu sezon 3 kulvarda yarışacak bir Trabzonspor. İşte her fırsatta da yine senden konuşurken şunu diyorduk ya, ya Trabzonspor işte playoff turunu geçerse 2 maç oynayacak orada. Sonra UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalacak. Bu ne demek? Sizin 8 tane Avrupa takımını, ki bunların içinde yani Milan var, Juventus var. Yani böyle bu takımların, düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Trabzon'a gelmesi geçmiş yıllardaki o heyecanı bir kez daha yukarıya taşıyacak. Ben özellikle playoff turunda hani Trabzonspor'un o turu geçtikten sonraki süreçte hem Avrupa hem lig hem de artık kupayı da tabii ki içine katacağız. 3 kulvarda yani uzun bir maratonu olacak.

Tabii şimdi bu uzun maratonun olması için de taraftarların şu anda beklentisi biliyorsun. Hele ki bizim Trabzonspor taraftarının en çok sevdiği şey transfer. Yani transferi söylediğimiz zaman böyle bazen işte şeyde oturuyoruz, Hamamzade'de, çay bahçelerinde.

0: yani haklı ki Trabzon taraftarına, yani hepimiz artık Türkiye'de herkes şunu kabul ediyor ki Trabzonspor taraftarı futbolu gerçekten iyi bilen bir taraftar. Her yaş grubundan, yani 8-10 yaşındaki de sizinle oturup futbolun en ince taktiklerini konuşabiliyor. Yine 70-80 yaşındaki amcalarımız, teyzelerimiz bile bunları bizimle konuşabiliyorlar. Yani o futbol kültürüne, o kültüre sahip insanlar. O yüzden yani hani her şeyiyle güzel her şey, ama tabii ki özellikle Trabzon'da, Trabzon şehrinde sevgili Yüce, başarı isteniyor. Mutlaka bir, evet, başarı olması lazım ki Trabzonspor'un özellikle 2022'den işte bu sezon kupayı alana kadar olan süreçteki şeyi, o zaman dilimi hiç de iyi geçmedi. Yani tamamen boş geçen, 5. olan, 7. olan, hani Trabzonspor'un normal o ruhuna yakışmayacak derecelerin alındığı bir sezon oldu. Ama bu sezon işte üçüncülüğü bile neredeyse, hani bazen hep burun kıvırarak söylüyoruz. Yani kupadaki şampiyonluk tabii ki biraz daha moralleri, motivasyonu yükseltti. Umarız bu sezon, yani önümüzdeki sezon hem ligde hem Avrupa'da hem kupada böyle yarışan, taraftarını heyecanlandıran bir takım olur sahada diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Şimdi bir de hani az bir süremiz kaldı, 12 dakika gibi. Şimdi şunu da söyleyelim. Ben Avni Aker'de de maç seyrettim. Şimdi ben Avni Aker'de o otobüslerin, deplasman takımı otobüsünün stada girişini biliyorum mahalle arasında. Şimdi ve Trabzonspor takımının da otobüsünün girişini biliyorum. Şimdi bunu ben şuna benzetiyorum. Arenaya çıkan gladyatörlere benzetiyorum. Orada gladyatör eğer Trabzon'un sahasıysa arena, Trabzon gladyatörü bekliyor. Diğer takımsa, misafir takımsa arenaya çıkan, yabancılık taşıyan ve o seyirci atmosferini daha girmeden stada fark eden kişilere benzetiyorum. O ruhunu kaybetti, hani o girişi kaybetti. Girişte biraz tedirgin oluyorlardı diye düşünüyorum. Şimdi Özgün Erdoğan'ın da size bir sorusu var, Nihat Erence.
0: Tabii ki.
2: Nihat Bey, kolay gelsin.
0: Şimdi, sağ olun.
2: Konuşmanızın
0: ederim.
2: Başında şey söylediniz tabii haklı olarak. Trabzonspor, evet, Fatih Tekke sezon başında büyük hayaller kurmasın kimse. Mütevazi bir kadromuzla yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmaya çalışacağız diye söylemişti. Ve hatta şampiyonluk iddiası başladığı andan itibaren bile hiç o şeylere değinmedi. Biz şampiyonluğun adaylarından biriyiz gibi bir havaya girmedi. Hep mütevazi yaklaşımlarla gitti. Ama yani bir ara Fenerbahçe'nin önüne geçti, ikinci oldu ligde. Ve Galatasaray maçına kadar gayet iyi götürdüler. Galatasaray maçını kazandıktan sonra takımda bir kırılma oldu. Üst üste puan kayıpları oldu ve ikinciliği kaybettiler. Bunda şöyle bir mantık olabilir mi? Yani hani eğer ikinci olsaydı sezonu Şampiyonlar Ligi'nde tabii ön eleme oynayacaktı. Daha erken açacaktı. Transferler daha erken olacaktı. Öbür taraftan Dünya Kupası var. Milli takımlara gidecek oyuncular var. Bunların da hesaba katılarak tabii ki planlanması lazımdı. Öbür taraftan Türkiye Kupası'nı aldı. Siz o ikinciliğin kaçmasında Fatih Tekke'nin bir hatası olabilir mi? Var mı öyle bir düşünce? Yoksa takımın tamamen Galatasaray galibiyetinden sonraki rehaveti mi o puan kayıplarını ve üçüncülüğü getirdi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, onu da şöyle cevaplayabilirim ki onu zaten konuşma şansımız da oldu hem hocayla, teknik ekibiyle ve tabii ki yönetimle. Ya orada Trabzonspor özellikle Galatasaray maçından sonraki o 4 maç arka arkaya 9 puan kaybetti. Tam 9 puan, hiç unutmuyoruz o 9 puanı. Orada bizim özellikle kilit oyuncu dediğimiz isimlerin sakatlığı çok öne çıktı. Yani işte Onaçı'yı oynatamadık, orada sıkıntı oldu, stoper hattında sıkıntılar oluştu. Oralarda o kırılmalar çok etkiledi takımı. Yani bir de şimdi doğrusunu söylemek gerekirse, hani Paul Onaçı'nın oynadığı maçlarda Trabzonspor'un kazanma ihtimali %51. Yani böyle bakılıyordu, böyleydi de hakikaten. Çok gerçekçi bir ifadeyle öyle diyebilirim size. O Onaçı'nın olmadığı veya Onaçı'nın oynayıp performansının sakatlığından dolayı biraz aşağılarda olduğu dönemde Trabzonspor o özellikle hücum hattında

0: şeyleri yapamadı. Öne geçti, koruyamadı. Yani o ikinci golü bulamadı. Bunların hepsi birer etken oldu. Dediğimiz gibi işte zaman zaman Fatih Tekke'nin de tabii bizim de yani her defasında alkışladığımız ama o dönemlerde eleştirdiğimiz yanları da oldu. Ya bunlar biraz da deneyim istiyor. Gerçekten özellikle Süper Lig'de bu son haftalara girildiğinde dikkat ederseniz yani sizler de eski gazetecisiniz, televizyoncusunuz, radyocusunuz. Son haftalarda deneyim, tecrübe ve o işi hani yaşamış insanların başarı oranı daha fazla. İşte mesela o anlamda Galatasaray'ın özellikle son dönemlerde üst üste kazandığı şampiyonlukların bence ana temel nedeni o. Hem zaten kadro kalitesi daha fazla seçenekleri var, alternatifler fazla. Trabzonspor'da maalesef mesela bir diyelim işte şimdi konuşuyoruz, Onaçı yok. Kimi oynatacak orada? Agusto'yu kanat oynatırken santfor oynatıyordu ya da Umut Nayır'ı oynattı birkaç maç ama aynı şeyi veremedi orada. İşte devre arasında da tartışılacak şeyler vardı. Mesela bir santforla Daniel Karsbak'la anlaşma sağlandı. Hoca biraz Vakame konusunda hani aşırı kalması için çok ısrarcı oldu. Yani mesela bilmiyorum belki kulüpte böyle şu anda tabii ki yönetim çok fazla işine karışmıyordu Fatih Tekke'nin ama orada belki bir futbol aklı yüksek bir sportif direktör olsa bence o süreci daha da iyi geçebilirdi diye düşünüyorum. Belki o ikincilikte kaçmazdı. Belki ligin son haftasına kadar Trabzonspor şampiyonluk potasının içinde olurdu. Ha olurdu olmazdı o ayrı konu ama mutlaka olurdu. Biz orada biraz hem teknik ekibin hem kadronun böyle alternatif açısından az olmasının şeylerini, sıkıntılarını yaşadık yani.
1: Peki önümüzdeki sezon için şu anda Trabzonspor'da nasıl bir planlama yapılıyor? Nasıl bir çalışma yapılıyor? Hani daha transfer Dünya Kupası'ndan sonra biraz daha hızlanacak. Hatta Haziran 22'den sonra transfer sezonu açılıyor ve burada farklı farklı çalışmalar olacak ama Trabzonspor'da önümüzdeki sezon için ne gibi çalışmalar ve planlar var?
0: Şimdi hemen hızlı hızlı söyleyelim. Mendy kiralıktı. Dönme ihtimali var ama dönüşüne sıcak bakılmıyor. Büyük ihtimalle yine İspanya'da kalacak. Belki kiralık olarak verecek. Muhammed Çam Slavia Prag'daydı. Oradan ayrıldı. Yıl yıldızda bir yıllık kiralık konusunda anlaşma sağlandı. İşte Lundström'un durumu var. Büyük ihtimalle belki şeyle devam edecek. Yine Hull City ile devam edecek. Vişya'yla Tony Vakame ayrıldılar. Ole Ekpe'nin Konyaspor'la opsiyonlu bir anlaşması vardı. O da gitti. Şimdi tabii gidenleri hep söyledik. Zubkov'un ayrılma ihtimali çok yüksek. Felipe Zenit'le anlaştı. Şu anda kulüpler yani ödemeler konusundaki pazarlıkları yapıyorlar. 18 milyon euroya yakın ve artı 2 milyon euro da başarı bonusu öyle diyelim. Böyle bir anlaşma var. İyi bir para. İşte 4 milyon euro aldığınız Felipe Augusto'yu 20 milyon euroya satabilirseniz ki yani şu anda transfer bitme aşamasında bu bence de büyük bir başarı. Şimdi bunlar gidiyor. Olay'ın gitme ihtimali yüksek. İşte Dünya Kupası bekleniyor. Yine Fildişi sahillerinin şu anda ilk 11'ini zorlayan bir oyuncu. Belki orada 2-3 tane iyi maç oynarsa fiyatı biraz daha katlanabilir ki işte belki mutlaka siz de takip ediyorsunuzdur. Benfica'nın ilgisi var, Tottenham'ın var, Chelsea'nin var. Yani özellikle Premier Lig'den de çok ilgisi olan takımlar var. Şimdi 3 tane isim saydık. Bunlar evet. Takımın kilit isimleri. Zubkov, Olay, Felipe. Ayrıldığı zaman bunların mutlaka yerleri de olacak. İşte 2 tane oyuncuyla anlaşma sağlandı. Ruslan Malinovski, Cenova'da oynuyordu. Böyle merkez orta saha işte 6-8 şimdi öyle ifade ediyoruz ya. Evet. Zaman zaman 10 numarada oynayabilen bir oyuncu. Anlaşma sağladılar. Biraz yaş olarak hani bir Trabzonspor'un politikasının üzerinde. Trabzonspor şimdiki yani yeni planlaması hep 21-23 yaş arasındaydı ama bu hoca bunu istediği için 32 yaşında Malinovski. Anlaşma sağlandı. Büyük ihtimalle yani önümüzdeki günlerde imza atacak. Yine genç bir oyuncu Almanya altyapılı Thierry Karadeniz, işte baba Türk, anne yabancı.

0: onunla da bizim U19 milli takımında da çocuk oynuyor. Yani onunla da anlaşma sağlandı. İşte şimdi birkaç gündür onu yönetimden doğrulamadım. Benfica'da oynayan Cabral var. O da Yeşilburun Adaları takımının işte hem sağdaki hem soldaki şu anda milli takımda Pina'yla beraber takım arkadaşı. Şimdi Pina'nın belki Dünya Kupası'nda iyi bir performans sonrası alıcıları olursa oraya işte belki Cabral'ı onun için düşünüyorlar. Pina'nın gitme ihtimali olabilir diye. Yani Trabzonspor'da denklemler çok.
1: Evet.
0: Ama bunların olabilmesi için işte dediğimiz gibi önce resmi olarak gidenler belirlenecek. Gittikten sonra da yerlerini doldurmak için de yani ben şöyle söyleyeyim. Birçok oyuncuyla anlaşma sağlandı. Yani ön prensip anlaşması sağlandı ama önce gidenler tabii ki netlik kazanacak. Gidenler gittikten sonra da işte alınması gereken futbolcular da yavaş yavaş resmi imzaları atacaklar. Onana konusu var. Onu da hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Yani Onana'yı aslında istiyor. Trabzonspor kalmasını istiyor. Oyuncu işte ligin bitmesine 4-5 hafta kala hatta bir basın toplantısı gibi bir şey de yapmıştı. Oradan iyi hatırlıyorum. Başkanla beraber sohbetinde Ertuğrul Başkan dedi ki yani kalmasını istiyoruz ama dedi Onana dedi kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Benim yine dün bir yönetici arkadaşımla yaptığım sohbette şunu aldım. Yani şu anda resmi bir teklif yok Onana'ya. Hatta bugün yine öyle sosyal medyada baktım. Beşiktaş iddiaları var. Ne derece doğru tabii bilemiyorum onu da. Ama yani şeyden Avrupa'dan Onana'ya bir teklif yok. Trabzonspor'un da Manchester United'da bir yıl daha kiralayın bize önerisi oldu. Onu biliyorum. Şu anda da o aşamada. Ha belki Onana olmazsa o konuda işte yerli kalecileri hatta yine en son yaptığımız yayında Tarık Çetin'in ismini söylemiştim. Evet. Anlaşma sağlandı. Menajeri de tanıdığım birisi benim. Sohbet ettiğimiz şeyde yani bitme noktasındaydı ama bu Fenerbahçe'deki seçimden dolayı Tarık Çetin'e acele etme, bekle, seçimi bekle diye iki taraftan da hem Aziz Yıldırım'dan hem de Hakan Safi tarafından bir istekte bulunulmuş. Yani gitme bir yere diye. Muhtemelen Tarık da orayı bekliyor. İşte hatta bazen böyle esprili de dedik eğer Onana Beşiktaş'a giderse Ersin Destanoğlu da Trabzonspor'a gelsin ki yani Trabzonspor'un şu özelliği var. Hepimiz artık bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Hani biraz böyle değer kaybetmiş oyuncular Trabzon'a geldiğinde pardon çok kısa bir sürede kendini toparlıyor. Bir anda ya işte örnek veriyorum. Pina'yı mesela normal dışarıda oynarken hiç akıllara bile gelmemiş, milli takıma çağırmamışlar. Aynı şekilde işte Chibuki Vivu devre arasında alındı. Şu anda Nijerya milli takımının son iki maçında banko oynadı ve iki maçta Nijerya gol bile yemedi. 5 gol attılar, hiç gol yemediler. Yani Trabzonspor'a gelen işte Alexander Charlotte'u hatırlarsınız, yine Andreas Cornelius'u hatırlarsınız. Hayatında şampiyonluk yaşamamış bir yani futbol efsanesi Marek Amşik ilk şampiyonluğunu Trabzon'da yaşadı. Yani diyorum ya Trabzon gelen oyunculara çok değer katıyor. O anlamda hani belki Avrupa'dan oyuncu alınırken de bence bu koz iyi bir şekilde kullanılıyor diye düşünüyorum. Yani Trabzon'a geliyorsa mesela Avrupa'dan bir oyuncu biliyor ki işte yine Olay örneğini de verebilirim. Olay Fransa'da oynamış. Ama hiç Fil Dişi Sahili milli takımına çağrılmamış. Trabzonspor'a geldi. Yarım sezonda Fil Dişi Sahili milli takımının yine vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu. Yani o anlamda Trabzon şehri oyunculara çok değer katıyor. Bunu da yani belki yani yönetimin belki de transfer politikası içinde en önemli kozlarından birisi budur diye söyleyebilirim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık. Trabzonspor'u konuştuk. Önümüzdeki günlerde yine diğer Karadeniz takımları konuşuruz. Nihat Erence kolay gelsin. Başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erence konuğumuz oldu. Şimdi kısa bir ara ardından tekrar tüm hızıyla devam edecek spor gündemi.
3: Reklamlar.
1: kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Reklamlar. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
9: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 15.35'i gösteriyor. Spor gündemindeyiz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Şimdi de spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
10: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi istersen bugün kulüplerden, çünkü biz 15 haber bülteninin ardından Trabzonspor'u konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını konuşalım istersen. İşte her başkan bir transfer yapacağını söylüyor. Transferleri kesinleşen futbolcuların olduğu söyleniyor. Bu yarışı nasıl değerlendiriyorsun?
10: Belki de Fenerbahçe tarihinin en düşük yoğunluklu seçimi olarak, yani benim gördüğüm seçimler daha hareketli, daha heyecan vericiydi. Bir öncekilerden bahsediyorum. Şimdi ise hem daha fazla soru işareti var, hem de daha az heyecan var. Bunun sebebi de şu, bence üçüncü bir güçlü aday çekseydi bu seçim daha rahat kazanılırdı. Mevcut adayların hem söylemlerinin iletişiminde bir takım sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bir kere Aziz Yıldırım cephesinden bakarsak, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin aslında efsane bir başkanı ve bu efsane bir başkanı konumlamasının Aziz Yıldırım aslında biraz da kendi sarsıyor. Yani çok riskli bir seçime girdi. Yani kaybetmesi Aziz Yıldırım'la ilgili çok büyük bir yıkım olur. Yani son iki seçimi Ali Koç'a kaybetmişti ama şimdi Hakan Safi'ye kaybetmek, Ali Koç'a kaybetmek farklı, bunu söylemek lazım. İkincisi, Aziz Yıldırım'ın temel hatalarından biri geçmişi çok temsil ediyor. Yani geçmiş üzerinden bir okumayla geleceğe dair vaatlerde bulunuyor. Bu Aziz Yıldırım'ın yaptığı, verdiği savaş, işte kendi o sırdı yapması, işte o sözleşme süreci, yani orada birçok konuda bedel ödemiş, elini taşın altına koymuş, bununla ilgili savaşmış, mücadele etmiş ve bununla ilgili çok ciddi şekilde camiada takdir görmüş bir isim. Ama şimdiki düzen 2026-2027 yılında hayat başka, insanlar, taraftarlar genç ve artık geleceğe dair yeni bir şey söylemeniz gerekiyor. Hocaların bu açıdan yeni bir şey söylemiyor. Yani Aykut Kocaman ismi, işte yönetimdeki isimler, 20 yıl önceki isimleri aynısı, hemen hemen hep geçmişle ilgili bir yenilikten
2: Peki,
10: bahsediyor.
2: Peki Okan Can, şunu yeni bir

0: Düşünce olarak ortaya koyabilir miyiz? Mesela futbol aklı. Ben Fenerbahçe'de yani 71 yılından itibaren Fenerbahçe'yi takip eden biriyim. Okuma yazmayı öğrendim çünkü. Orada takip ettim. Bütün kulüpleri takip ettiğim gibi. Bir futbol aklına göre hareket etmesi. Şimdi diyor ki işte eski futbolculardan oluşan bir kurul kurdum ve bununla transferleri yürüteceğiz diyor ve bununla ilgili çok net ifadeler sarf
1: Ya peki
0: ediyor.
1: Yücel bu
0: Bu bir
1: ama
0: adım
1: peki
0: olamaz mı? Hani hep geçmişi konuşuyoruz diyoruz ya. Geçmişi konuşmanın yanında ilk kez bir hamle yapıyor bu anlamda. Bu güzel bir şey değil mi bence, sence?
1: yani şöyle bu futbol aklı neye göre futbol aklı? Yani bunu da tartışmak gerekiyor. Yani Oğuz Çetin'in futbol aklı olduğunu ben
0: Hayır,
1: sen de
0: peki
1: duydun.
0: Devin Özek futbol aklı mıydı?
1: Ya o da değildi yani günün
0: Komoli
1: sonunda
0: futbol
1: kişi
0: aklı mıydı?
1: değildi ama
0: Mario
1: şöyle bir şey
0: Branco
1: var.
0: futbol aklı mıydı?
1: Değil ama şöyle bir şey var. Fark şu, Aziz Yıldırım futbol bir iddiaya göre seçimi kazanmak üzere bunu vaat ediyor. Bu vaat Oğuz Çetin değil. Yani onu anlatmak için söylüyorum. Yani Oğuz Çetin 20 yıldır ya 15 yıldır hangi sportif bir organizasyon içinde yer aldığını bilmiyoruz ki. Oğuz Çetin'in tek özelliği eski Fenerbahçeli olması. Onun antrenörlük döneminde çok sıkıntılı olduğunu insanlar hatırlamazlar. Laurent'ın yardımcısıydı. Sonra teknik şans buldu. Sonraki süreçte Gençler Birliği'ni çalıştırdı. Yani bu açıdan bir yani yeni döneme karşı yeni futbola karşı herhangi bir çalışması olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu siz eğer bir seçim kazanmak istiyorsanız yani modern futbola uyumlu bir söylem ve çalışma gerektirmek zorundasınız. Mesela ben şöyle söyleyeyim. İki tane santrafor ismi çıktı Aziz Yıldırım'ın.
0: Evet.
1: Ya futbol aklı olsa ben ikisini aynı anda almazlar diye düşünüyorum. Çünkü ikisi aynı özelliklerde daha merkezdeler. Ama ikisini aynı anda almak bence çok ciddi bir sorun da yaratabilir gibi. Yani çok detay var. Dolayısıyla
0: Peki
1: kadro
0: bu
1: mühendisliği...
0: özellikle isimlerini sarf edelim o zaman. Vedat Muriç ve Güresi doğru mudur?
1: Evet, yani ikisini
0: Şimdi
1: aynı anda
0: bu
1: almaya çalıştığınızda bu futbol aklı olduğunu göstermiyor mesela benim
0: şunu
1: nazarımda.
0: şöyle bir haber aldım ben. Belki duymuşsundur. Şimdi çift forvet de oynatabilecek bunları. İkinci forvet olarak Vedat Muriç'i koyabilecek yedeklemek açısından veya ileriyi üçleyecek forvet olarak da ve bir forvet daha almayı düşünüyorlar. Ben bunu
1: Peki ama kim
0: içeriden
1: oynatacak
0: öğrendiğim
1: Yücel?
0: bir
1: Aykut
0: bilgi bu.
1: işte hangi teknik adam oynatacak? Teknik adam belli mi? Teknik adam endişe etmiş. Aykut Kocaman ismini çok net bir şekilde açıklayamıyor Sayın Başkan adı, Başkan. Yani burada çok bilinmeyen var. Veya hangi rollere göre oyuncu seçtikleri, hangi oyun planına göre yapıldığı çok belli değil. Günün sonunda Aykut Kocaman döneminin çok ciddi transfer hataları da var. Yani
0: Tabii.
1: geçmiş dönemi baz alırsak ben Aziz Yıldırım'ın devrimci, ya Aziz Yıldırım 98 devrim vaadiyle gel devrim yaptı. İnsanlar bunu hatırlamıyorlar. Yaşı çok gençti, stat yaptı, Galatasaray'a kum oynuyorsunu kırdı, transferler yaptı. Hatırlayın Aziz Yıldırım'ın ilk gelişi Fenerbahçe grupları bitirdi. Stat, yeni heyecan. Yeniden başladı Fenerbahçe. O 90'ların, 80'lerin hantal yapısını yok etti. Şimdi yeni bir şey söylemek lazım. Yani dolayısıyla iletişim de hep geçmişe dönük. Yani ben lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben şahsen tanımıyorum. Kimseye de kötü
0: Biliyorum,
1: konuşmak istemem
0: biliyorum.
1: ama yani yani Mahmut Uslu, işte Nihat Özbay yani aynısı Aykut Kocaman, Oğuz Çetin yani 20 yıl öncenin aktörleri. Yücel 2026-2027 yılındayız. Yani dolayısıyla teknik adam
0: Peki
1: seçiminde de
0: Mourinho'yu getirdiğimiz zaman 20 sene evvelki Mourinho'yu getirmedik mi?
1: ya onu getirdik ama Mourinho günün sonunda buradan Real'e gitti. Yani günün sonunda Real Madrid, Mourinho'nun hala bir işlevsel kendi adına bir piyasası var. Mourinho'yu getirmek bir riskti. Bunu mevcut başkan aldı ama Aziz Yıldırım başkan adaylığına gidiyor. Dolayısıyla şartları da çok farklı. Yani o yüzden söylüyorum. Bu bir yapılan bir futbol aklı varsa, bir oyun içine zeka koyulacaksa bu Fenerbahçe'nin çünkü bu isimler, Oğuz Çetin isimleri, işte başka isimlerde, Volkan Demirel kimse bunlar ekranlarda mevcut Tedesco'yu, Saadettin Sarı'nı, Ali Koç'u eleştirecek zaten hani bir pozisyonlama alıyorlar. Dolayısıyla zaten burada bir objektif duruş zaten çok yaşanmadı Fenerbahçe ile ilgili. Ben başkanın bir kere bir yıl geleceğim sonra bir yıl sonra gideceğim demesini de çok sorun oluyorum. Fenerbahçe başkanı adayı olarak Fenerbahçe'nin sıfırdan başlayacak, yeniden başlayacak, yeni isimler, yeni bir heyecan yaratacak. Bu transferle olur, teknik adamla olur, futbol organizasyonu olur. Aziz Yıldırım bunu koymuyor. Aziz Yıldırım işte futbol aklı. İçinde galiba Volkan Demirel de var, Oğuz Çetin de var, Aykut Kocaman da var. Yani çünkü Türkiye'deki futbol okumunda bir hata da var. Mesela ben bugün bir haber de gördüm. İsmail Kartal 99 puan toplamış. En yüksek puan ortalaması. İşte

0: işte Conte işte şu kadar gibi. Yani burada sıkıntı şu. Türkiye Süper Ligi Avrupa'daki futbol ligleriyle uyumsuz. Yani Türkiye'deki bir teknik adam Hatay Spor'la oynarken İtalya'daki teknik adam Bologna ile Cagliari ile oynuyor. Dolayısıyla birbirini eşleştirecek veya kıyaslayacak bir veri seti yok elimizde. Veya Okan Buruk şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gidemiyor. Yine aynı söylemek lazım. İşte Aykut Kocaman 5 yıl teknik adamlık yapmadıktan sonra tekrar Fenerbahçe'de teknik adam olabilme ihtimali oluyor. Yani Türkiye'de birçok veri birbiriyle çatışıyor ve bu futbol içerikleri Avrupa'daki modern futbolu uyumlu değil. Yani bunu söylemek lazım. Aziz Yıldırım da bu uyumsuzluğun bir parçası. Oğuz Çetin'in bir parçası. Yani kimse yanlış anlamasın. Sergen Yalçın da öyle. Okan Buruk da öyle. Yani gün sonunda bu teknik adamlar, bu isimler Avrupa'da bir dönüşüm, bir başarı getirmiyorlar. Bunlar Süper Lig'in yerel dinamiklerini daha iyi işleyen, daha iyi kullanan ve gün sonunda kulüpleri çok büyük borçları sokarak gelen başarılar yaratıyorlar. Siz Okan Buruk'un şampiyonluğunda Galatasaray'ın harcadığı maddi gider açısından karşılığı olduğunu düşünür müsünüz? Ben düşünmüyorum. Yani dolayısıyla Aziz Yıldırım evet şampiyonluk adayı yaratmak istiyor. Şampiyon da olabilir. Ama mesela burada 1+3 yapması bile bence sıkıntı. Dolayısıyla ben yeni bir şey, yeni bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Kazanır kazanmaz ayrı bir tartışma konusu. Ama dediğim gibi geçmişi anlatıyor. Hakan Safi'ye gelirsek, Hakan Safi de bence temel olarak hem hitabet hem de iletişim açısından çok belirsiz, çok 90'lar yöneticisi profilinde konuşuyor. Yani o da orada da bir sıkıntı var. Yani çok yani tribünlere çok piyasada duygulara oynamaya çalışıyor. Yani ben para harcayacağız, onu getireceğiz, bunu getireceğiz gibi konuşuyor. Direkt ben her şeyden anlarım. Eski kafa bir yönetici profili çiziyor. Yani ben futboldan da anlarım. Onu da öyle getiririm. Dediğim gibi burada genel olarak bir organizasyondan bahsetmiyoruz. Tamamen kişisel yapabilirlik üzerine bir konumlama var iki başkanda da. Yani ben bunu yapacağım. O da diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Bir organizasyondan bahsetmek çok zor. Ama bakın unutmamak gerekir. Ben Saadettin Sarı'nın Ali Koç seçimi bittiğinde Ali Koç'un yaptığı bazı işleri çok değerli bulduğumu yazmıştım ve bunu söylemiştim. Fenerbahçe çok ciddi mali açıdan çok belli bir noktaya gelmişti. Fenerbahçe yine aslında belli ki yine o mali belirsizlikli dönemlere girebilir. Bunu söylemek lazım. Yani çünkü Fenerbahçe aslında bağımsızlığını ekonomiyle kazanacaktı. Biz bugün seni gördük ki Saadettin Sarı'nın Kante transferleri, işte Gendüz transferlerinin çok ciddi yükümlülük altına girdiğini gördük. İşte bunlar biraz popülizm. Popülizm de şu anda maalesef prim yapıyor Türkiye'de.
1: Ben mesela özellikle çok iyi hatırlıyorum. Beynimin bir köşesinde duruyor. 2018'de Sayın Ali Koç, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı geldiğinde Aykut Kocaman'ın 4 futbolcuyla şampiyon olabileceğini ifade ettiğini biliyorum. Ve bir anda Ali Koç Aykut Kocaman'ı yolladı. Yollayabilir ama yerine inşa ettiği yerde birçok futbolcuyu aldı, birçok teknik direktörü aldı, birçok sportif direktörü aldı. Bir vizyonunun olmadığını gördük Ali Koç'un.
0: Kesinlikle sportif açıdan çok başarısız bir dönemi var Ali Koç'un.
1: Evet.
0: Yani onu tartışmaya açmıyoruz ama şöyle bir durum da var. Yani Ali Koç'un başkanlık sürecinde ilk 2-3 yıl gerçekten çok kötüydü. Ama ben Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı, yani Fenerbahçe genelinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarını da yarattı, camiasını yarattı, tüketime dayalı, popülizme dayalı bir kültür gelişti. Bu kültür statlarda da görüyorsunuz, bunu basketbolda da görüyorsunuz. Yani Fenerbahçe o açıdan ben cami olarak da öyle bir sıkıntısı var. Beklenti ve talep, yani arz talep meselesi çok enteresan şey bir değişkenlik gösteriyor Fenerbahçe'de. Ama Yücel şunu söylemek lazım, Fenerbahçe çok ama çok bence kaotik ve belirsiz bir dönemi devam ettirecek gibi duruyor. Yani Fenerbahçe'nin mutabık kalınması gereken bir başkan adayı olması gerekiyordu. Yani çünkü iki isimde baktığımızda farklı yani farklı duygular ve farklı vaatlerde bulunuyorlar. Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluktan öte bir düzen nizamın sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve düzen nizam sağlayacak bir başkan profili şu anda kimse çizmedi. Yani son 3 yılda, son 2 yılda 3. başkan değişecek, 3. başkan gelecek. Sayısız teknik adam, sayısız oyuncu. Düzen ve nizama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Özellikle ben şöyle diyeyim, ben de yakından izliyorum. Aziz Yıldırım'ın dünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nin ardından bir özel televizyonda, spor kanalında konuşmasını da dinledim. Hani biz bir sene şampiyon

0: yapmak için geliyoruz ama bir sene içinde olduk olamadık zaten olağan kongreye gideceğiz. Olduğumuz takdirde eğer içimizden ki yönetici olarak 2-3 isim veriyor. Anladığım kadarıyla o isimleri hazırlayacaklar ve bunların da yavaş yavaş hazırlanacağını söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Ve bununla birlikte yeni bir yönetici, yönetim ve futbol aklıyla yürüyeceğini, yani yeniden bir yapılanmaya gideceğini hissettim ben.
1: Ya Gülçer işte Ali Yıldırım daha önce de bu demeçleri verdi. Ali Koç özelini hatırlarsan geçmişte Ali Koç'u hazırlıyordu. Yeni Ali Koç gelecek diye. Bunu biraz Ali Yıldırım olunca bazı şeyler orada ihtiraslar devreye girebiliyor. Ali Yıldırım çok dominant bir karakter.
0: Tabii.
1: Yani bunları böyle çok bugünden söylemleri ben çok takılmamak gerekiyor. Çünkü ben son bir haftadır hem Hakan Saf hem de Aziz Yıldırım cephesinden baktığımda yayınlara çıktıklarında aklımda bir şey kalmıyor. Mesajları kalmıyor. Hep aynı şeyler. Yani
0: Peki burada acaba
1: hala
0: sorulan soruların aynı olmasının bir etkisi olabilir mi? Çünkü ben 4 ya da 5 programı seyrettim. Hep aynı soruları sordu spor yazarları. Farklı bir şey sormadı.
1: ya o da doğru ama günün sonunda şöyle bir şey var. Yani Aziz Yıldırım'ın ve Hakan Sabri'nin teknik adam profilinde hala belirsizler. Bence kendilerinin de kafaları çok net değil. Mesela ben Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ismini getireceğini anlıyorum ama Aykut Kocaman'la ilgili yani şöyle söylemek lazım. Aykut Kocaman bu şartlarda gelirse ben Fenerbahçe'nin daha da kötü durumda olacağını düşünüyorum. Bu şundan dolayı. Aykut Kocaman ismi kendi camiasının kendi taraftarı içerisinde zaten çok ciddi bir tartışma konusu. Yani
0: Peki
1: yüzde
0: şunu hatırlıyor
1: yani bu
0: musun?
1: şartlarda başarılı olması kolay değil Aykut Hoca'nın. Aykut Hoca'ya da haksızlık. Yani sürekli başınıza bir sizi istemeyen bir grup da olacak yani en ufak bir şeyde.
0: Şunu da hatırlıyor musun? Saadettin Saran Ali Koç'la yarışmaya girmişti başkanlık adaylığına ve orada şunu söyledi. Bilmiyorum kongrede izledin mi? Kongrede dedi ki benim teknik direktörüm Aykut Kocaman'dır ve yardımcısı da Volkan Demirel'dir. Bunu dedikten sonra Ali Koç'a karşı kazanma olasılığı artmaya başladı. Acaba bu spor yazarlarının ve Aykut Kocaman'ı fazla sevmeyen grubun ya da oyun tarzını beğenmeyen insanların sosyal medyadaki bir baskısı olabilir mi? Çünkü ben biliyorum yani bir sene şampiyonluğu var. Tedesco'nun şampiyonluğu yok. Tedesco'yu çok seviyoruz. Ardından 2 sene, 29 sene sonra üst üste kupayı kazandı. Herhangi bir kupası olmayan bir adamı bile sırtımızda taşıyoruz. Ardından Konyaspor'a gitti. Bir sene üçüncü oldu. Bir sene kupayı aldı. Avrupa kupalarında mücadele etti. Şimdi bu insana siz başarısız diyebilir misiniz?
1: Ya Yücel, ben o seçimle ilgili seçim belirleyen faktörün Saadettin Saran'ın Aykut Kocaman söylemi değil, Aziz Yıldırım'ın kongredeki ağırlığı olduğunu, Aziz Yıldırım oylarının belirleyici olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım orada tarafını Ali Koç kazanmaması üzerine konumladı
0: Doğru.
1: çünkü. Yani dolayısıyla oradaki seçim aslında Aziz Yıldırım efektiyle oldu. Aykut Kocaman tartışması şöyle bir tartışma. Aykut Kocaman gerçekten çok iyi bir çok kaliteli bir insan olduğunu ben hem duyuyorum hem biliyorum. Bu açıdan hocaya ve kendisine şahsına çok saygı duyduğum bir insan. Yani ben Aykut Kocaman'ın çok böyle özel bir insan olduğunu düşünüyorum ama teknik adamlık kalitesi veya teknik adamlık başarıları sürükleyici kitleleri arkasına alacak bir noktada etki yaratmıyor. Yani bu başka bir tartışma. Yani bu Okan Buruk konusunda Galatasaray'da da var mesela. Yani çünkü bazen hocanın geçmiş yıllarda biz iyileri hatırlıyoruz ama İsmail Kartal da Aykut Kocaman'ın da çok başarısız dönemleri de vardı. Hem maddi açıdan yarattıkları transfer hataları hem boşa geçen sezonlar hem Avrupa'nın elenme süreçleri yani aslında totale baktığımızda kendilerin başarılı olduğu kadar başarısız dönemleri de var. Dolayısıyla bunlar da insanların gözünde hem oynattığı futbol açısından çok ciddi bir şekilde soru işareti yaratıyor.
0: Peki şunu
1: Şimdi
0: düşünebiliyor muyuz?
1: 2000
0: 3 Temmuz olmuş, kumpas olmuş. Aykut Kocaman'ın takımından birçok futbolcu gitmiş. 2011-2012 sezonunda kendi sahanda 0-0 berabere kalarak süper finalde Galatasaray'a şampiyonluğu vermişsin. Ardından paramparça olmuş Isla bir tarafta, Dirar bir tarafta, Ozan Tufan da ön libero. Böyle bir takıma kalmışsın. Yani
1: ama
0: bunu...
1: o finalle ilgili aklımıza ne kaldı mesela? Alex oynatmadığı kaldı Yücel.
0: Hayır,
1: Yani
0: benim aklımda olan Dia'nın atılmasıdır.
1: Tabii Diya'ya
0: Diya verilmeyen penaltı
1: yani.
0: Ve Cüneyt Çakır'ın orada Fenerbahçe'nin vermediği penaltısıdır.
1: Ya
0: benim
1: evet,
0: aklımda
1: ama,
0: kalan odur. Alex değildir.
1: O, ya Diya'nın ya da Muhsin'in aklını sen Muhsin'in kurtardığı bir top vardı. Kafa topu Semih'in galiba vurduğu.
0: Evet.
1: Ama hani insanların çoğu aklında da Alex Sergi'yi de var. Yani demek istediğim şu. Aykut Kocaman yaptığı çok iyi işler var ama yani 2026-2027'ye geldiğimizde bence Fenerbahçe'nin artık bir kendi içinde karar alarak şampiyonluk hedefinden öte bir yapılanma, bir dizayn ve bir süreç inşasına uyması gerekiyor. Bu Alman bir teknik adam mı olur, Glasner mi olur? Yerli bir teknik adamla çok ben inandığım süreçte, çünkü yerli teknik adamların modern futbolda uyumsuzluk hali çok fazla dikkat çekiyor. Hem de çok fazla eleştiri altında kalıyorlar. Bu açıdan biraz hem Hakan Safin hem de Aziz Yıldırım'ın buradan bence ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şampiyonluk çok artık böyle esir almış durumda, şampiyonluk baskısı. Bu gerçek her teknik adama ezici bir ağırlık olmaya başladı.
0: Evet.
1: Aykut Kocaman evet başarılı dönemleri var ama Aykut Kocaman oynattığı oyunda tatmin olmayan çoğu insan da vardı. Benim de hocanın bazı oyunlarıyla ilgili kafamda soru işaretleri vardı. Yaptığı çok değerli işler olmasına rağmen ben kendi adıma baktığımda futbol organizasyon açısından iki başkanın da mevcut teknik adam adaylarının da soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Yani biz eğer gerçekten bir organizasyon futbol veya bir ileride bir başarı görmek istiyorsak Türkiye'de bunu hayata geçirecek ben çok teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Yerli teknik adamlardan bahsediyorum. Günü kurtarmak üzerine gidiyoruz. Aziz Yıldırım'da bir yıllık şampiyonlukta aslında Aykut Kocaman'ın tercihini aslında biraz da günü kurtarmak isteyecek ama şu anda şartlar çok değişti. Rakip Galatasaray, Osimhen faktörü var. Çok güçlüler. Daha organizeler. Buradan girip sonuç almak çok kolay değil. Oyunu geliştirmek, fiziki açıdan, mental açıdan yeni bir şeyler koymak gerekiyor. Futboldan uzak kalmış bir isim Aykut Kocaman. Çok yani Şenol Güneş'le 2018-2015 arası başarıları çok büyüktü ama Beşiktaş'a geldikten sonra hatırlayın son iki sefer faciayla bitirdi hem Trabzon Beşiktaş'ı. Yani Fatih Terim'in de son sezonları öyleydi. Yani bizde aslında bir dönem aktörlerin yani yavaş yavaş sahneden çekildiğini görüyoruz. Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Fatih Terim. Yani ben Şenol Güneş'teki dramatik düşüşü çok önemli buluyorum. Çünkü değişiyor, futbolu değişiyor. Dün akşam finalde gördük. Arsenal bir yere kadar rakibi püskürtebildi. Ama penaltılarda bir şekilde Paris Saint-Germain istediğini aldı. Yani oyun da değişiyor, oyuncular da değişiyor, teknik adamlar da değişiyor. Biz bugün Guardiola'nın son yılını da gördük. Klopp da giderken düşüşte gitti. Yani artık bazen yenilemek, oyunla ilgili yeni bir çözümleme yapmak da gerekiyor. Bu isimler bunu yaparlar mı? Hocanın Başakşehir, Konya, Fenerbahçe'deki son yılıyla ilgili bir takım verileri bunu çok göstermedi sinyal olarak. Yani bu Aykut Kocaman karşıtı üzerinden bakmamak gerektiğini
0: Yok.
1: Düşünüyorum ben.
0: Ben de şunu her zaman düşünürüm. Önce ismi konuşuruz, ardından kadrosuna bakarız. Bulunduğu ortama bakarız ve bulunduğu ortamda elindeki imkanlara bakarız. Burada Fatih Terim'i de aynı şekilde değerlendiriyoruz. Şenol Güneş'i de aynı şekilde değerlendiriyoruz. Aykut Kocaman'ı da, Ersun Yanal'ı da. Şimdi
1: yani Ersun Hoca da mesela Yücel hatırlarsan yani son yılı fecaatti, yani geldi bütün takımlarda yapamadı. Yani bir şekilde dönemle ilgili zamanın ruhu da değişiyor. Bir örnek vermek istiyorum Yücel. Bizim mesela oyuncu tercihlerinde hocanın asansöre yürüdemeci vardı tempo konusunda. Ya hoca zaten tempolu oyun oynatan bir adam değildi yani oyunlarında. Yani dolayısıyla hocanın futbol mantığını anlamakla beraber uygulamada bazen sıkıntılar da olabiliyor. Yani oyuncu tercihleri çok değişti. 10 numaralar yok oldu. Birazdan mekanikleşti. Orta sahadaki göbekteki defansif oyuncunun biraz daha artık dirimlik yapması gerekiyor. Top taşıması gerekiyor. Yani birçok değişken oldu futbolda. Kanatların biraz skora yakın olması gerekiyor gibi. Bunları televizyonda anlatmak, bunları analiz etmek farklı ama uygulamada bunları hayata geçirmek çok farklı. Yani Volkan Demirel Fenerbahçe teknik adamlığını istiyordu ama bugün Gençler Birliği'ni Metin Diyedin zar zor kurtardı gibi. Yani öyle görmek lazım. Bizde bir takım şeylerin artık aslında konuşulması gerekiyor. Biz Galatasaray'ın 354 milyon euroluk maliyetine baktığımızda oynadığı futbolu aldığı şampiyonluğun karşılığı olduğunu düşünemeyiz. Yani çok yanıltıcı olur. Dolayısıyla biz Galatasaray'ı bu sene nasıl hatırlıyoruz? Hani iyi hakkını vermedi ama Galatasaray'da Okan Buruk ben Liverpool'u iki kere yendim diyor mesela. Hani Liverpool'u iki kere yenmek bir şey ifade eder mi? Bence etmemesi lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık.
1: Rica
0: Kolay
1: ederim.
0: Gelsin, iyi günler
1: Kocaman
0: diliyorum.
1: karşılığı gibi algılanmasın. Ben hani çok böyle oyunu, futbolu hani biraz daha böyle başka yerden bakmaya çalışırım. Böyle
0: Doğru.
1: kendime de haksızlık yapmaya çalışırım. Yanlış mı düşünüyorum diye. Ama bazen de resim böyle oluyor.
0: Çok
1: Benim
0: teşekkür
1: nazarımda.
0: ediyorum. Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun.
0: İyi
1: İyi
0: günler.
1: yayınlar
0: İyi
1: diliyorum.
0: günler. Şimdi spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu. Yaklaşık 1,5-2 dakika kaldı. Şimdi baktığımız yer çok önemli. Baktığımız yerde hani ben her zaman için işte İran, İsrail, Amerika savaşa girdi. Herkesin elinde bir koz var. Bu koza göre savunmaları var, hücumları var. Buna göre durumları var, ekonomileri var. Buna göre neler yapabilirsiniz? Stratejik olarak bunları düşünmekte lazım diye ben devamlı Fatih Terim mesela daha sonra geldi bir daha bir hacı bulamadı.
2: Evet.
0: Milli takıma geldi. Milli takımda oynattığı futbol hemen hemen aynıydı ve mesela şu andaki milli takımın başına geçse başarılı olup olamayacağını düşünürüz değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Yani bu daha çok elindeki imkanlarla ve kadrolarla ilgili diye düşünüyorum.
2: Doğru. Yani kadro mühendisliği yapmamak lazım da.
0: Evet.
2: Futbol zaten elindeki malzeme. Kadroya
0: Evet.
2: dayalı bir
0: Evet.
2: oyundur. Ne kadar kadroda başarı varsa, iyi oyuncu varsa o kadar başarılı olursun. Ama Okan Can'ın bir sözüne de katılıyorum. Şöyle ki o kadro elindeki kadroyu bazen de çok büyük bir mühendislikle çok büyük bir güce çevirebiliyorsun
0: Tabii.
2: oynattığın
0: Tabii.
2: oyunda. Ki ben bunu Ersun Yanal'da gördüm. Gençlerbirliği'nin o kadrosunu UEFA'da 5 tur birden geçirdi. Ki o zamanki oyun anlayışı
0: Evet evet düz bir takımı vardı yani
2: tabii
0: çok
2: tabii.
0: fazla Mustafa forvetiydi.
2: Tabii canım yani Mustafa'ydı işte Ali Tandoğan'dı.
0: Evet.
2: Yani işte baktığınız zaman böyle hiç isim yapmamış oyuncular. Birçok şey ama bir sistem koydu. Ne koydu?
0: Evet.
2: Baskı, pres ve temaslı oyuna dayalı rakibi çıkarmama üzerine. Sahanın her yerine koşan bir ekip yarattı. Her yerde pres yapan bir ekip yarattı ve öyle kazandı. İşte bu da biraz tabii hocanın mühendisliğine bağlı. Onun düşünerek hareket etmek lazım. Doğru. Yani kadro çok önemli ama
0: Evet.
2: kadro mühendisliği yapacak bir teknik adama da ihtiyaç var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum
2: Ben
0: Özgün
2: de teşekkür
0: Erdoğan.
2: ediyorum.
0: Bugün veda vaktimiz
2: Veda.
0: size. Biz tabii ki saat 19'a dek birlikte olacağız. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Ve saat 16 haber bülteninin ardından 19'a dek sizlerle birlikte olacağız.
3: Saat 16.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Meltem Ersan. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimlerini arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. CHP'de Özgür Özel ve ekibi kurultay için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplamaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırını İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin. Bağımlılık

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 16.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Son 3 saatin içindeyiz yaklaşık olarak ve şimdi voleybol konuşacağız. Saat 17'ye dek voleybol konuşacağız. Voleybolumuzu konuşacağız. Neler var, neler yok bunları konuşacağız. Ve ilk olarak da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmenimiz Savaş Eskigülek bizlerle birlikte, devamlı konuklarımızdan Savaş Eskigülek. Hoş geldiniz Savaş Eskigülek.
1: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Milli maçlar başlayacak, heyecanımız arttı. Bakalım neler izleyeceğiz yeni kurallarla, yeni oyuncularımızla.
0: Kuralları şimdilik bir rafa kaldıralım. Neden diyeceksiniz? Çünkü kurallar değişebiliyor ama milli takım kadrosu açıklandı. İşte bu kadroyu konuşalım. Bu kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadroda neler var, kimler var ve yeni isimler var mı? Özellikle Türk kadın voleybolunun son 10 senesine damga vuracak sporcularımız var mı?
1: Elbette. Dünkü yayınımızda hatırlarsanız söylemiştik. İtalya'da 3 karşılaşmadan oluşan bir turnuvaya katılmıştı milli takımımız, Filenin Sultanları. Buradaki kadronun %99 aynıları Milletler Ligi'ndeki ilk karşılaşmalarda, ilk etaptaki karşılaşmalarda yer alır diye tahminde bulmuştuk, öngörüde bulmuştuk. Nitekim de öyle oldu. Şöyle söyleyeyim, 3 tane liberomuz vardı İtalya kadrosunda denemek amacıyla. Fakat Milletler Ligi kadrosunda 2 libero olması sebebiyle liberolardan bir tanesi Merve İzbilir ilk kez milli takımı kadrosuna çağrılmıştı. O bu ilk dönemde kadroda yer almayacak. Ama eklemeler var ki beni umutlandıran ve sevindiren iki ekleme var. Şöyle ki, bir tanesi Aylin Uysalcan eklendi. Bir de Ezel Balık eklendi. Ezel Balık ve Aylin Uysalcan 16 yaşında. Aylin Vakıfbank'ta, Ezel Eczacıbaşı Zaynevit'te. İkisi de bu sene A takım kadrosuna, çok yaşları küçük bu çocuklar, daha 2009 doğumlular, A takım kadrosunda yer alabilme başarısını gösterdiler. Özellikle Aylin'in ve Ezel'in yaş gruplarında U16 milli takımındaki başarılarından özellikle bahsedebilirim. Bu beni çok memnun eden bir gelişme oldu kadroyla ilgili olarak. Onun dışında pasörlerimizden Dilay Özdemir ve Buse Ünal Pehlivan'ın, smaçörlerde aynen İtalya'daki gibi İlkin, Saliha Yaprak ve Ayşe Çürük'ten oluşan bir milli takım oldu. İşte orta oyunculardan Ezel Balık kadroya dahil oldu. Deniz, Berka, Carmen ve Merve'nin yanına. Çaprazlarımızda Beren ve Defne'nin yanına işte Aylin eklendi. Ve Eylül Akar Çeşme Yatkın'la Melis Yılmaz da milli takımımızın kadrosunda yer aldı. Şöyle söyleyeyim, hani geleceğe yönelik olarak Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Carmen Aksoy, Merve Atlael, Ezel Balık ve Aylin Uysalcan 2026 Milletler Ligi'ndeki Brezilya etabında ilk kez A takım kadrosunda yer alacaklar ve süre verilmesi halinde, şans verilmesi halinde de milli formumuzu terletme imkanı bulacak. Bunlar önümüzdeki 10 seneye, 15 seneye damga vuracak isimler, sorduğunuz için hemen belirtmek istedim Yüce Bey.
0: Şimdi gerçekten bu çok önemli. Yavaş yavaş da bu önümüzdeki 10 sene, 15 seneye imza atacak olan kadrodaki gençlerimizi de yavaş yavaş A takımdaki oyuncularla birlikte çalıştırmak, bunların içinde bunları eritmek ve daha iyi duruma gelmeleri için neler yapmaları gerektiğini, rol model aldıkları oyuncularla bir noktaya yükseltmek büyük bir akıl. Bu akılda voleybol milli takımımızda, kadın milli takımımızda yansıyor ve bizi daha da ilerilere götürdüğünü düşünüyorum. Ve bunun da devam edeceğini hissetmekteyim. Neler söylemek istersin?
1: Elbette, zaten Santarelli, Filenin Sultanları'nın teknik patronu Santarelli bunu bahsetmişti. Biz geçen sene de özellikle A ve B milli takımlarını eş zamanlı olarak farklı salonlarda da olsa sürekli olarak çalıştırmış ve bu oyuncularımız zaten o milli takımda yer almıştı Yüce Bey. Böyle olunca da belli bir plan dahilinde ilerlemenin olduğunu görmek, milli takımlarımızın neden final oynamadık, neden finale kazanamadık tarzındaki sorulardan ziyade yönlendirilme bakımından bu açı

0: suya bakmalarının daha doğru olduğunu söylememiz lazım. Neden? Çünkü artık bir jenerasyon değişikliği kaçınılmaz. Geçtiğimiz 2023 yılındaki o muhteşem yazdan sonra aynı kadronun bir 5 sene sonra 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda hedefe kilitlenmesini, hedefe yürümesini beklemek spor politikasında, spor öngörüsünde çok da kolay olmayan bir şey değil. Çünkü o dönemde 2023 yılından üzerinden geçti 3 sene. Daha 2 sene de var. 5 senelik süre içerisinde zaten o dönem içerisinde çok yaşı küçük olmayan oyuncularımızın 5 sene içerisinde yaşayabilecekleri her türlü performans kaybından dezavantajlarını dönüştürmemesi için, o performans kaybını yaşamamak için dejenerasyonun değiştirilmesi zorunluydu. Şöyle baktığımız zaman şimdi 2018 yılından beri Milletler Ligi'nde, Milletler Ligi ile adıyla anılan turnuvada önce finale çıktık, gümüş madalya aldık, Amerika Birleşik Devletleri'ne evet. yenilmiştik. Bir sonraki sene dördüncü olduk. 2020'de yapılmamıştı pandemi sebebiyle. 2021 yılında Japonya'yı 3-0 yendik. Bronz madalya almıştık. Gümüşten sonra bronzumuz olmuştu. 2022 yılında yine dördüncü olmuştu. Hep bu az önce bahsetmiş olduğumuz jenerasyonun getirdiği etkilerdi bunlar. 2023 yılında da muhteşem bir sene yaşamıştık ve o senenin ilk turnuvası olan Milletler Ligi'nde de Çin'i 3-1 yenerek finalde şampiyon olmuştuk. 2024-2025 yıllarında çeyrek finale geldik ve artık geldik 2026'ya. 2026 için artık hedefimiz çeyrek final, yarı final, final, altın madalya kürsü değil, bu oyuncularımızın adaptasyonu, önümüzdeki Avrupa şampiyonası, kıtamızın şampiyonluğu, ki biz son Avrupa şampiyonluğuyuz biliyorsunuz Filene Sultanları'yla. Böyle olunca da yeni jenerasyonun kendilerini bulabilecekleri en iyi platform, ki dünyanın öyle veya böyle en iyi 18 takımıyla mücadele edecek. 18 takımı içerisinde 12 tane mücadele, 12 takımla mücadele edeceğiz bu arada. 3 etapta 4'er karşılaşma yapacağız. Böyle olunca da bu oyuncularımızın zaten altyapı milli takımlarından gelen bir uluslararası deneyimleri var. O deneyimlerini altyapıdan bir üst seviyeye, A takım seviyesine çıkmaları için bu seneki bizim hedef turnuvamızın Milletler Ligi değil Avrupa şampiyonası olduğunu belirterek beklentilerin ona göre dizayn edilmesini, beklentilerin ona göre ayarlanmasını, olası bir çeyrek final harici Milletler Ligi sonucunun başarısızlık olarak addedilmemesi gerektiği yönünde bunları sarf etmek istedim Yüce Bey.
1: Şimdi baktığımız zaman kadın milli takımımızda pasörlere bakalım istersen. Tabii. Dilay Özdemir ve Buse Ünal Pehlivan. Şimdi Dilay Özdemir gerçekten daha tecrübeli olan bir sporcu ama Buse Ünal'ı Zoran Terzic döneminde yavaş yavaş sahaya attığını biliyoruz. Fenerbahçe altyapısından çıkan bir oyuncu.
0: Doğru, doğru.
1: Ve Buse Ünal'ın devamlı gelişmesi için kiralandı ve başka takımlara gönderildi. Daha fazla gelişmesi için. Ve ben hem Zoran Terzic'te bir de yanlış hatırlamıyorsam Zé Roberto döneminde de ara ara bu oyuncuya yer verildi. Gerçekten iyi bir oyuncu ve geleceği olan bir oyuncu. Şu anda milli takımdaki durumunu bilmiyorum. Nasıl değerlendiriyorsun özellikle pasörler olarak milli takım kadrosundaki iki oyuncuyu?
0: Bahsetmiş olduğunuz gibi yaş olarak Dilay Özdemir'in daha küçük olduğunu ama milli takım uluslararası tecrübe bakımından evet. Dilay Özdemir'in birazcık daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Buse Ünal Pehlivan bana göre pasörler içerisinde Türkiye'de şu anda inanılmaz bir sezon geçirdi Nilüfer Belediyespor'la. Evet. Her ne kadar iki maçı kazanmış olsalar da sonuç itibariyle Nilüfer Belediyespor'un özellikle Galatasaray galibiyeti ve Eczacıbaşı galibiyetlerinde muhteşem iş yapmış ve şöyle söyleyeyim, Buse Ünal Pehlivan zaten memleketi olan Bursa'da nasıl söylenir, bir kademe üste çıktı. Yani evet. bir gömlek daha üstüne evet. çıktı. Evet. Çok evet. rahatladı. Güzel bir evlilik yaptı. Bir sporcu evliliği yaptı. Böyle olunca da hem mutlu hem de kafaca voleybola bir sporcu ile evlenmiş olmanın getirmiş olduğu rahatlıkla voleybola kafasındaki birçok sorunlardan arınarak çıkmış olduğunu görüyorum. Ve takdirle takip ediyordum. Eczacıbaşı ve Galatasaray maçlarını da yerinde takip etmiştim. Hakikaten takımına güven veren oyunuyla, sahadaki duruşuyla kriz

0: alanlarında ortaya çıktığında çok güzel işler yapan bir voleybolcu olduğunu ve milli takımı hak ettiğini o zamanlarda da bahsettiğimi düşünüyorum, hatırlıyorum. Bilay Özdemir'in zaten maşallahı var. Bilay Özdemir boyuyla, yaşıyla, tekniğiyle, orta hücumcularını, arka hücumcularını iyi kullanmasıyla, blok yapmasıyla ve etkili servisleriyle geleceğin 10 yılına 15 yılına imza atacak nitelikteki gencecik bir pasörümüz olduğunu söyleyelim ki biliyorsunuz babası da eski milli voleybolcularımızdan Barış Özdemir. Hali hazırda altyapılarda da Vakıfbank'ta altyapıda görev yapıyor. Altyapı sorumlusu Barış Özdemir. Onun da kulaklarını çınlatalım. Yani pasör konusunda ki pasörlerimizin birazcık daha gelişmeye ihtiyacı var. Bakınız smaçörlerimiz çoğalmaya başladı milli takımda. Evet. Smaçör havuzunu fazlalaştırıyoruz. Keza aynı şekilde orta oyuncularımızla da ilgili çok çok büyük bir sorunumuz yoktu. Köşelerimizdeki olan sorunların smaçör kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. Gençlik bakımından yani kadroya evet. monte edilen gençler anlamında. Çaprazlar konusunda da özellikle Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan ve İlbank'ın ligde kalmasını sağlayan, büyük bir performans sağlayan oyunculardan iki oyuncu var. Bir tanesi de Beren Yeşilırmak'tır. Galatasaray altyapısından yetişmiştir. Tarsus'ta geliştirmiştir, voleybola başlamıştır. Pasör çaprazları konusunda da havuzumuzun yavaş yavaş çoğalmaya başladığını düşünüyorum. Ama Dilay ve Buse gibi birçok pasöre daha ihtiyacımız var. Diğer kademedeki, diğer pozisyonlardaki oyuncu havuzumuzun an be an, gün be gün, her sene üzerine koyarak devam ettiğine bahsedebilirim Yüce Bey.
1: Şöyle ki hani 16-17 yaşındaydı Buse Ünal. Özellikle Zoran Terziç döneminde çok sakin, en kritik zamanda sahaya atardı. Özellikle ve burada da çok sakin bir şekilde o yaşına rağmen yani 16-17 yaşında Melisa Vargas'ta Arina ile oynuyor ve burada çok tedirgin olması gerekirken çok sakin olmasıyla çok dikkatimi çekmişti bu oyuncu ve bu sakinliğini eğer biraz daha yeteneğiyle, direnciyle, gücüyle koyarsa çok daha iyi yere gelir diye düşünüyorum. Bu arada
0: kesinlikle koyacaktır. Onunla ilgili hiçbir endişemiz yok. Altyapısında mental olarak, düşünce olarak ve teknik olarak iyi gelişen oyuncularımızdan bir tanesi evet. Buse.
1: Şu çok dikkatimi çekti. Eskiden biliyorsunuz milli takımlarımızda, bu futbolda da oluyor. İşte şampiyonda oynayan 3-4 takım çok fazla oyuncu gönderirdi milli takıma. Bu basketbol içinde, futbol içinde, voleybol içinde. Ama bu sefer baktığımız zaman çok fazla yayılmış durumda takımların oyuncularına milli takım. Bunu neye bağlıyorsun? Özellikle o takımların da değerlerine değer katıyor ve rol model olarak da o oyuncular o takımda bir örnek oluşturuyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz Yüce Bey. Bakınız biz yayınlarımızda söylerken, sohbetlerimizde, konuşmalarımızda, programlarımızda neden bahsediyoruz? Oyuncular süre alabildikleri, sorumluluk alabildikleri, aldıkları sorumlulukları da yerine getirebildikleri takımları tercih etmeliler. Hatırlayınız zamanında Mavi Şimşek'imiz vardı bizim. Meryem ne yaptı? Büyük bir radikal karar alarak konfor alanından çıktı ve Aydın'a gitti. Evet. Döndü, Nilüfer Belediyespor'a gitti ve inanılmaz bir Polonya maçı oynamıştık. Polonya maçı için Meryem'in inanılmaz performansından bahsederiz mesela orada. İşte oyuncularımız artık özellikle gelişen menajerlik sistemleri içerisinde, gelişen teknikler içerisinde dünyayla entegre olabilmiş her türlü bilgiye anında ve çok kolay ulaşabildikleri için kendi kariyerleriyle ilgili cesur adımlar attıklarında işte gördüğünüz gibi Ayşe Çürük gibi Aksaray'dan, Buse Ünal gibi Bursa'dan, işte İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, gördüğünüz gibi Tarsus'tan milli takım kapılarını zorlayıp formaları kapabiliyorlar. İşte burada artık oyuncularımızın aynı zamanda takımlarımızın, federasyonumuzun bir şekilde yapmış olduğu bir programlama var. Nedir? Diyorlar ki ben bu oyuncuyu getiriyorum Tarsus'tan ama eğitimine devam edecek. Kalma sorunu olmayacak, ulaşım sorunu olmayacak, yemek sorunu olmayacak ve sürekli olarak antrenman yapıp top oynayacak. İşte aynı şekilde hem kızlarda hem erkeklerde TVF Voleybol Lisesi'nin durumu ortada. Nereler

0: nereden nerelere geliyoruz düşündüğünüz zaman. İşte hani biz voleybol ülkesiyiz dediğimizde bazen yanlış anlaşılıyoruz ama belli bir sistemi mutlak surette daha ileriye gidecek şekilde entegre ettiğimiz zaman günlük yaşantıya, o zaman işte Ayşeler gibi, Berkalar gibi, Carmenler gibi, Merveler gibi oyuncularımız şanslarını zorlayacaklar. Hatırlayınız, Merve Atler Eczacıbaşı Dynamic'te oynarken bir anda kadro dışında kalmak durumundaydı. Aras'a gitti, Kuzey Bori'ye gitti. Sürekli olarak bir şeyler yapma durumundaydı. Ve bugün baktığınız zaman Milletler Ligi'nin ilk etabındaki kadroda yer alıyor. Yani işte Salih Şahin ne oldu? Eczacıbaşı'ndan geldi Zeren Spor'a, öyle bir performans gösterdi ki milli takımın kapısını zorladı. Önümüzdeki sezon içinde Fenerbahçe kadrosunda yer alacak. İşte bunların sürekli hale gelmesi, yabancı sayınız ne olursa olsun bu oyuncuların oynama imkanı almak için, bu sorumlulukları yeri getirebilmek için konfor alanından çıkmaları, işte karşımıza böyle güzel kadroları, umut veren kadroları ortaya çıkartabiliyor Yüce Bey.
1: Şimdi Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kimlerle oynayacak ilk etapta? Nasıl bir performans bekliyorsun bu kadroyla?
0: Benim Milletler Ligi için en önemli beklentim özellikle bu genç oyuncularımızın sahada süre almaları. Şöyle söyleyeyim, yani maçın kazanılması ya da kaybedilmesi değil, biz oyuncuyu kazanmak durumundayız. Çünkü önümüzde olimpiyat var. 2028 Los Angeles Olimpiyatları var ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için Paris'ten almayı hayal ettiğimiz bir kürsü alacağımız var. Bakın, madalyanın rengi değil, önce bir kürsüde yer alalım. Çünkü biz olimpiyat kütüğüne geçmeyi başardık, ilk 8 içerisinde yer aldık, artık daha ilerisini götürmemiz lazım. Bu her zaman için gelişimin en önemli parçası, biliyorsunuz. Daha iyisini yapabileceğine olan inancımız. Şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz başarılarımızın olduğu bir milli takımımızın öncelikle kimlerle mücadele edeceğini söyleyelim. Dominik Cumhuriyeti benim en çok çekindiğim rakiplerden bir tanesidir Yüce Bey.
1: Yani dikkat ederseniz Savaş Eskigülek, biz Dominik Cumhuriyeti ile ne zaman karşılaşsak bize her zaman zorluk çıkarmıştır. Bu olimpiyatta, evet, dünya şampiyonasında veya başka bir yerde.
0: Evet, kesinlikle öyle. 3 Haziran tarihinde de Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlayacağız. 4 Haziran'da Hollanda ile karşılaşıp 6 Haziran'da İtalya ile gerçekten çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Ve 8 Haziran diyeceğim ama yani 7 Haziran'ı 8'e bağlayan gece olarak düşünmek lazım. Bulgaristan'la da oynayacağız. Bulgaristan sürpriz yapabilecek bir takım, bunu şimdiden bahsetmek lazım. Erkeklerde de kadınlarda da gayet iyi bir şey yapacaklar. Turnuva geçireceklerini düşünüyorum. Dişli rakiplerimizden bir tanesi olacak Yüce Bey. Yani Bulgaristan önemli bir rakip. Dominik Cumhuriyeti dişli bir rakip. Aynı şekilde İtalya ile zaten her zaman için zorlu karşılaşmalar oynayacağımızı belirtebilirim. Dediğim gibi 18 tane takım var Milletler Ligi'nde. Biz bunların 12'siyle karşılaşacağız. Brezilya, Çekya, Kanada, Sırbistan ve Ukrayna ile eleme maçlarının oynanacağı bu ilk 3 etapta karşılaşmayacağız. Bu takımlar ve biz final etabına kalırsak o zaman eşleşme ihtimalimiz olacak Yüce Bey.
1: Şimdi Bulgaristan dedin, önemli bir rakip ve iyi incelenmeli. Bir dönem Balkan voleybolu için gerçekten iyi oyuncular çıkarıyorlardı. Hatta Türkiye'ye gelen de birçok kadın voleybolcu Bulgaristan'dan vardı. Ama bir dönem bir durgunluk dönemine girdi, bir çıkış başladı. Bu çıkışın nedeni nasıl bir çalışma içinde oldular da çıktılar? Çünkü Bulgar voleybolu çok güçlüdür. Hani bizle de devamlı irtibat halindedir Türkiye ve Bulgar voleybolu.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Balkan coğrafyasında ırk olarak bizimki gibi Asya'ya yakın ırklara göre çok çok daha atletik performansa sahip, sporcu vücutlarına sahip ve sporcu kültürünü çok küçük yaşlardan almış ebeveynlere sahip sporcular artık günümüzde. Şimdi baktığınız zaman eski Doğu blok ülkelerinde hangi spor olursa olsun, Çin'den itibaren, Çin, Sovyetler Birliği ve işte Yugoslavya, şimdi parçalandılar, birçok şey oldular, ülke oldular ama Balkan ülkelerinde özellikle Doğu blok ülkelerini, Polonya'yı da bunun içine katacak olursak, her zaman için her sporda en önemli yerleri işgal etmiş durumdalardı. Belli bir jenerasyon yakalamışlardı. İşte ülkemizde sizin de belirttiğiniz gibi önemli sporcuları büyük kulüplerimizde, Fenerbahçe'de de olmak üzere önemli şey yapmışlardı. Bulgar antrenörler gelip gitmişti. Erkek milli takımımızda da erkek takımlarımızda işte Ziraat Bankart'a, Halkbank gibi şampiyonluğa oynayan erkek takımlarımızda da, ama onların da bir jenerasyon değişikliği vardı. Balkan turnuvalarından itibaren takip ettiğimiz o küçük yaştaki çocuklar, şu an kızları konuştuğumuz için o kızlardan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Bu sebeple de gelişen bir jenerasyonu tekrardan yakaladılar ve bu sene için olmasa bile inancınız olsun bir sonraki sene için çok daha iddialı bir Bulgar ekibi izleyebileceğiz Yücelek.
1: Şimdi bugün Filenin Efeleri de milli takım olarak maçı var. Nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Filenin Efeleri gene İtalya ile oynayacaklar. İtalya gerçekten Polonya ile birlikte şu an için dünya erkek voleybolunu baskı altına almış durumda. İtalyanlar çok iyiler. Zaten gerçekten nasıl Velasco kadınlarda önemli bir ağırlığa sahipse, Federico da aynı şekilde İtalyanlarda önemli bir baskı unsuru. Tecrübesiyle, başarılarıyla, geçtiğimiz senelerde yapmış olduğu, elde etmiş olduğu şampiyonluklarla İtalyanları tekrardan şahlandırdı diyebilir. Bu bakımdan İtalya önemli bir rakip. Bizim için de çok çok önemli bir karşılaşma. Niye? Çünkü biz özellikle Belçika'yı oynarken ilk setten sonra gerçekten iyi top oynadı. İlk seti de kazanırdı. 20'li sayılara kadar da öndeydik bu arada. Ama ilk seti kaybetmiştik Belçika karşısında. O Belçika dün İtalya'ya 3-2 kaybetti.

0: İlk maçta oynattıklarından farklı bir 6 ile karşılaşmaya çıkmıştı Belçika karşısında. Eminim ki İtalya karşısında da gene değişik bir 6 ile çıkacak. İtalya ile oynanan her maç çok önemlidir. Galibiyet, mağlubiyet çok önemlidir. Galip gelsek çok çok fazla yükselmemek lazım. Mağlup olunca da enseyi karartmamak lazım amiyane tabirle. Bu bakımdan önemli bir hazırlık karşılaşması olacak Filenin Efeleri için. Filenin Efeleri için biliyorsunuz birazcık daha zamana ihtiyaç var. Onlar ayın 10'undan sonra daha ciddi bir tempoyla karşılaşmaya başlayacaklar Milletler Ligi'nde. Dolayısıyla Milletler Ligi'ne ayın 10'unda başlayacak erkek milli takımımız. Bu bakımdan da önümüzde kısa bir süre var. İtalya ile oynanacak her karşılaşma elbette ki milli takımımızın gelişmesi ve birbirine olan nasıl söyleyeyim, uyumunun artması bakımından çok önemli olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Telefon hattımızda eğer kalırsan sevinirim. Kısa bir aramız var, ardından bir konuğumuz var. Konuğumuzla birlikte voleybol konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
10: Bir evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
2: Reklamlar.
11: Dur ve düşün.
12: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
11: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
12: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
11: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
12: Hayat senin, kontrolü geri al.
13: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.34'ü gösteriyor ve spor gündemi programındasınız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek telefonumuzun bir ucunda. Hoş geldin bir kez daha Savaş Eskigülek.
0: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Ve bir diğer konuğumuz İstanbul Gençlik Spor Kulübü Voleybol Altyapı Sorumlusu Şeref Tok. Hoş geldiniz Şeref Bey.
14: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle geçmiş bayramınızın kutlu olmasını dileriz. Sevenlerinizle birlikte her gününüzün bayram gibi geçmesini dileriz, isteriz sevgili Şeref Tok.
14: Teşekkür ederim aynı duygularla.
1: Şimdi Savaş Eskigülek'te bana bir mesaj gönderdi. Yeni bir program üzerine çalışıyorlar. Yeni bir çalışmaları var dedi. İsterseniz ben

0: direkt olarak Savaş Eskigül'e vereyim mikrofonu öncelikle. Size o soruyu yönelsin. Savaş Eskigül, sen Şeref Bey'e ne söylemek istersin?
1: Elbette. Tekrardan merhaba Şeref Hocam. Öncelikle gerçekten erkek voleybolunun altyapısına uzun zamandır takip edip güzel işlerini görmekten dolayı mutlu olduğumu bir kez daha sana belirtmek istiyorum. Eline emeğine sağlık. Bundan sonra da altyapılar için, erkek voleybolumuz için gerçekten çok önemli hizmetler vereceğine olan inancımla soruyorum. Diyorum ki İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak yapmış olduğunuz çok güzel bir çalışma var. Bize birazcık ondan bahseder misin lütfen?
2: Şöyle yapalım. Ben Şeref Tok. İstanbul Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nde beden eğitim ve spor öğretmeniyim. Ulusal ve uluslararası çok sayıda derecelerimiz var. Dünya şampiyonluğu, Balkan dereceleri, 63 defa ulusal bazda Türkiye derecelerimiz var. Biz bunların hepsini kendi yetiştirdiğimiz sporcularla beraber yaptık. Taramaları bizler yaptık. Daha önce Beşiktaş Kulübü'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde projeler yaptık. Erkek voleyboluna, milli takımlarımıza en çok oyuncular bizler kazandırdık. Şu an çok sayıda sporcumuz milli takımlar havuzunda görev yapıyor. Bu sene başında 2032 yılında olimpiyatlara hazırlanmak, yaz olimpiyatlarına hazırlanmak, milli takım havuzunu genişletmek, milli takımlarımıza çok sayıda oyuncu kazandırmak için Spor Bakanlığımızın ve İstanbul İl Spor Müdürü Sayın Muhittin Özbay Beyefendinin teklifleriyle, direktifleriyle büyük bir projenin başına geldik. Önceliğimiz İstanbul'daki 39 ilçede taramalar yapmak, voleybol branşına fiziksel olarak uygun olan, motorsel becerisini tamamlamış veya voleybola yatkın olan, voleybol becerisini ve taramalarda bizim istediğimiz kriterlerde olabilecek sporcu gruplarını voleybola alıp başlatmak, eğitmek, eğitimlerini vermek, geliştirmek ve milli takımlar havuzuna atmak. Bizim önceliğimiz şu an Spor Bakanlığı ve İstanbul İl Spor Müdürlüğü olarak 39 ilçede taramalar yapmak, ki bu sene onları yaptık. Ben kendim bizzat 9 tane ilçeye gittim. Çok sayıda okul taraması yaptım. 35 bin civarı öğrenciyi bizzat kendim gördüm. 39 ilçede belirlediğimiz sporcu verileri bizlere geliyor. Biz onları voleybol branşına uygun olanları tespit ediyoruz. Belli bir taramadan geçirdikten sonra antrenmanlarda motorsal beceri ve eğitimlerini, voleybol eğitimlerini planlı programlı bir şekilde yaparak tespit ettiğimiz sporcuları devletimizin de imkanlarını sunarak milli takımlara hazırlamaya ve dediğim gibi 2032 inşallah hedefimiz orası, oraya erkek voleyboluna çok sayıda sporcu hazırlamaya çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiniz, dinledim. Kadın voleybolunda da altyapıdan çok özel değerli sporcular çıkıyor, çıktılar, çıkmaya devam edecekler. Bizler de erkek voleybolunda bu çalışmayı yoğun bir şekilde yapıyoruz.
0: Şeref Bey, şimdi baktığımız zaman gerçekten Türk voleybolunda, evet kadın voleybolunda bir yatırım vardı yıllardır ama erkek voleybolunda şu son 2-3 sene gibi yatırım olmamıştı. Şu anda yaptığınız taramalar sonucunda biz bu yaş gruplarında, yaptığınız tarama yaş gruplarında nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Bir voleybola ait istediklerimizi bulabildik mi, yoksa aramaya devam edecek miyiz?
2: Teşekkür ederim. Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 7-8 yıldır bilirsiniz ilkokul 3 ve 4. sınıflarda taramalar yapıyor.
0: Evet.
2: Ben onlar aslında 20 yıldır yapıyorum. İstanbul'daki bütün tarama verileri bizlere geliyor. Türkiye'deki verilerde de ben komisyonda yer almıştım Ankara'da. Özellikle biraz önce İstanbul Bayrampaşa'yı vurgulamamdaki gaye oydu. Verileri voleybola en yatkın olan bir Bursa Nilüfer, bir de Bayrampaşa bölgesi çıkıyor. Ben taramalar mesela yapıyorum bütün ilçelerde. Biraz önce dinlerken onu da vurgulamıştınız. Hani Balkanlardan gelen sporcu,
0: evet,
2: sporcu kültürleri, fiziksel olarak uygunluk,
0: evet,
2: İşte orayla Türkiye'nin patlaşması gibi. Bizim bu Bayrampaşa bölgesinde de çok sayıda,
0: evet,
2: Balkan kökenli,
0: doğru,
2: ırklar olduğu için ben diğer okullarda, diğer ilçelerde bir sürü taramalar yapıyorum. Ama veri olarak 2 metre, 2 metrenin üstündeki sporcuları çıkarabileceğim potansiyelleri burada yakalıyorum.
0: Evet.
2: Bundan dolayı bizler de

0: Spor Bakanlığı, İl Spor Müdürlüğümüz, Muhittin Başkanımızın destekleriyle Bayrampaşa merkezli bir proje yaptık.
1: Çok
0: yani
1: güzel.
0: Dedik ki Hoki burası Türkiye'de voleybol branşına en uygun bir noktaysa biz Bayrampaşa'ya bu kampı kuralım. Öncelikle Bayrampaşa'yı tarayalım. Daha sonra Bayrampaşa'nın dışındaki bütün ilçelerde tespit ettiğimiz voleybolda üst düzey olabilecek yıldız adaylarını alıp eğitip yetiştirelim. 2032 bizim hedefimiz orası. Şu an seçtiğimiz ilkokul 3. sınıfta, 4. sınıfta, 7. sınıfa kadar özel çok değerli oyuncu gruplarımız var. Bunların hepsini yetiştiriyoruz. İnşallah bunları çok kısa sürede milli takımlarımızın altyapısını hemen monte edip erkek voleybolunun da havuzunu genişletip ileride erkek voleybolunun da söz sahibi olabileceği noktaya devletimizin de destekleriyle, Spor Bakanlığımızın imkanlarıyla onları yukarı doğru taşımaya çalışacağız.
1: Savaş Eski Gülek, senin eklemek ya da sormak istediğin var mı Şeref Tok'a?
2: Şöyle, Şeref Tok'un zaten sevgili kardeşimin bütün çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Paylaşımlarını çok beğeniyorum. Özellikle bu paylaşımlarının kamuya açık bir şekilde yapılması, en azından oradan istifade edilebilmesi yönündeki bu açık paylaşımlarına da takdir ettiğimi belirtmek isterim. Benim sorum şöyle olacak sevgili Şeref Hocam'a. Hani taramalar yapıyorsun ama bu taramalarda o seviyede olmadığını gördüğünüz oyuncuların da mutlak surette aynı senin gibi, hatırlarsan biz senin hikayeni bu mikrofonlardan, evet, evet, radyodan paylaşmıştık. Seni takıma almadılar diye sen şu anda bizim konuğumuz oluyorsun, hatırlarsan lise takımında. Doğru mu söylüyorum?
0: Evet, evet, doğrudur.
2: Dolayısıyla bizim sadece sporcuya değil, önceki günde bir istatistik antrenörü arkadaşımızı çağırdık. Mustafa Söğüt'ü çağırmıştık. Ondan da çok değerli bilgiler öğrenmiştik. Herkesin bilmediğini. Çünkü istatistik sonuçta bir kağıt değil. Baktı, artı 5'te bir tamamlaşım, eksi 1'de tamamlaşım değil. Çok ötesinde şeyler var. Sizlerden benim sadece şöyle bir ricam olabilir. Bir seçimle voleybolculuk kariyerine yön vermek veya son vermek değil, bir spor insanı olabilmesi yönünde de mutlak surette yönlendirmeleriniz var mı? Oluyor mu hocam? Bunu soruyorum.
0: Tabii ki tam da şöyle oluyor. Biz bu taramaları yapıp özel olarak tespit ettiğimiz voleybol branşına uygun olacak sporcuları alıp, bunların hepsi tabii ki yıldız adayı olmuyor. Biz bunları üst düzey oyuncu olabilecekleri sporcu noktasında eğitirken, diğerlerini de şu an mesela benim staff, büyük kulüplerde çok sayıda isim vermek istemiyorum, büyük kulüplerin tamamı, yani kadın voleybolun staffın kenardakiler, istatistik antrenörlerinin neredeyse büyük bir kısmı benim sporcularım. Yani biz aslında oradaki o ihtiyacı da karşılıyoruz. Hem sporcu yetiştirirken elit sporcu, hem de donanımlı ve kaliteli, kalifiye antrenörler de yetiştiriyoruz ihtiyacımız olan noktalarda. Alan antrenörü, işte sayıç antrenörleri, istatistik antrenörleri. Şu an çok sayıda voleybol piyasasında bizim kendi özel bu tarz çocuklarımız da var.
2: Elinize emeğinize sağlık hocam. Harika.
1: Sayın Tok, şimdi şunu da konuşmak gerekiyor. Şimdi biz özellikle futbol açısından baktığımız için daha çok. Futbolda geçen sene, ondan evvelki sene Gençlik Ligi'nde Avrupa'da Trabzonspor 19 yaş altı takımı final oynadı. Ama baktığımız zaman bu takımdan bir belki iki yedekte oynamaya başladı. Avrupa'da Trabzonspor takımıyla karşı karşıya gelen takımdaki oyunculardan da Barcelona'da sahaya çıkıyor. Şimdi biz burada bir sıkıntı yaşıyoruz esasında. Mental olarak bu çocukları ileriye yetiştiremiyoruz veya ileriye kanalize edemiyoruz. Bizlerin sorunu o. Çünkü bu çocukları yönlendirecek olanlar da bizleriz. Burada voleybol anlamında böyle bir çalışma içine giriyor musunuz? Mental olarak yetiştirmek anlamında.
0: Biz seçtiğimiz sporcuların hepsine kısa, orta ve uzun vadede planlar yapıyoruz. Bizim biraz önce özellikle sık sık vurguladığım konu o. Devletimizin projesi olarak 2032 olimpiyatlar önceliğimiz olacak şekilde biz çocukların gelişimlerini bir eğitim süreci gibi düşünüyoruz. Yani anaokulu sınıfına başlayıp ilkokul, ortaokul vesaire, bu süreç içerisinde hem rekabeti arttırmak, çocuğun kriz ortamlarında çözümü üretebilecek noktada kendisi

0: kendini yetiştirebilmesini sağlamak, yarışmalarda yer almak, finallerde yer almak, elit oyuncuları orada o kriz ortamlarından çıkarıp veya geliştirebilmek, uzun vadede de A takımları attığımız zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek oyuncu gruplarını çıkarabilmek. Yani çocuk alt yaş gruplarında bizle beraber yaklaşık 8-9 yıl çalışıyor. Onun için o eğitim sürecini örnek vermek istedim. 9 yıllık sürede biz onların işte balçığını bağlamasından, soyunma odasındaki evet. hareketlerinden, evet. işte sırada duruşundan, servisteki hareketinden, birbiriyle iletişiminden, oturup kalkmasından, takım olarak takım ruhunu nasıl oluşturacağından gibi başlayarak böyle ana sınıfı gibi yukarı doğru temel teknikler, işte formasyonlar, sistemler vesaire yukarı doğru çocukları planlı bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. Yani biz şunun farkındayız. 3 yıl, 4 yıl sonra bu çocuğu yıldız yapacağız gibi bir önceliğimiz yok. Ama çocuğu 8-9 yıllık uzun bir vadeden sonra Efelerliğine, en üstlüğe attığımız zaman çocuk artık kendi ayakları üzerinde durabilecek özgüvende, sorumlulukta, o psikolojik gelişimi tamamlamış, yetenek ve beceri taktiksel olarak da üst düzey bir noktada çocuk kendini orada çok hazır bir şekilde savunabilir ya da ülkemizi temsil edebilir noktada olsun istiyoruz. O şekilde planlayıp süreci devam ettiriyoruz.
1: Peki Şeref Hocam, şimdi siz evet bu ekip, bu bir ekip işi anladığım kadarıyla.
0: Evet,
1: siz
0: evet.
1: kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Ekipten de bahseder misiniz? Biz hep yapılan işi konuşuyoruz ama bir dev gibi bir kadro vardır büyük ihtimalle. Bu kadroda kimler var, kaç kişiler ve nerelerdeler? Bizimle bunu da paylaşır mısınız?
0: Aslında biraz önce Savaş abinin sorduğun cevaplardan bir tanesi. Benim yanımdaki staff, benim sporcu gruplarım, antrenörlerim, sporcu, daha sonra o yetenek ve becerilerinde iyi bir antrenör olabileceklerini düşündüğüm ve yanıma yerleştirdiğim oyuncu grupları. 4 kişilik bir oyuncu grubu, daha sonra antrenör yaptığımız bir staffım var. Daha sonra pilot bölgeler belirledik. O pilot bölgelerde de çalışmalar yapıyoruz bizim kontrolümüzde. Oradan tespit ettiğimiz çocukları da bizim bünyemize katabiliyoruz. İl dışından da, İstanbul'un dışında da biz antrenör arkadaşla sürekli iletişim halindeyiz hepsiyle. Elinden tutabileceğimiz, imkan olmayıp önü kapalı olan sporcu gruplar varsa kendi bünyemize katabileceksek katmaya çalışıyoruz. Katamıyorsak da diğer büyük kulüplere yönlendirip onların eğitim süreçlerini veya konaklamalarını da halledip onların da büyük kulüplerde gelişmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Savaş Eskigülek, senin yönlendireceğin soru var mı?
2: Yönlendireceğim sorudan ziyade ben artık erkek voleybolumuzun, şimdi hedefimiz 2032 İstanbul Olimpiyat Oyunları'na inşallah erkek milli takımımızla katılmak. Ama tabii ki önceliğimiz şu anda 2028 Los Angeles Olimpiyat. Evet. Süreç gerçekten çok zorlu erkek milli takımımız için. Her maç çok önemli, her set çok önemli. Bakalım neler olacak. Sen nasıl görüyorsun Şeref Hocam 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için erkek milli takımımızın şansını, durumunu?
0: Yani milli takımda çok değerli sporcu grupları var. Ben de onlara farklı projelerde çalıştım. Çalışan çok sayıda orada sporcular var. Benim sporcularım da var. Genç bir jenerasyon. Biraz deneyim, biraz tecrübe ihtiyaçları var. Vizyon olarak yavaş yavaş bence o olumsuzlukları kırıyoruz gibi geliyor bana. Tabii burada hakkını da yemeyelim. Kadınların başarısı sanki bizi de biraz daha kamçılıyor, motive ediyor diye düşünüyorum ben. Bizler geride kalmak istemiyoruz. Ama bizim gibi proje yapan, alttan taramalar yapıp, bizzat ben kendim sınıf sınıf dolaşıyorum. Benim misyonum şu. Diyorum ki şampiyon doğmuş, şampiyon olmayı bekleyen çocuklar var. Onlar bize gelmeyecek. Biz sınıfa gidip ayağına gidip o çocuğu ikna etmemiz lazım. Onu bulup alıp sisteme dahil etmemiz lazım. Voleybol havuzunu almamız gerekiyor. Voleybol kültürünün ailesini aşılamamız gerekiyor. Bu şekilde Anadolu'da bağlantı kurup çok sayıda iletişim halinde olduğumuz antrenör veya kulüp ilgili kişileri var. Şimdi buradan hepsine de teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Erkek voleybolu da bence ivmelenerek önümüzdeki süreçte çok daha yukarılara çıkacaktır. Çünkü şu an muhteşem bir altyapı oluşturduk. Çok sayıda milli takımlara gidecek oyuncu gruplarımız var. Ama

0: bunların büyümeye ihtiyacı var. Biraz zamana ihtiyaçları var. Onun için biz 28'e yetişemez ama 32'ye yetişiriz yaz olimpiyatlarına, onun için söylüyoruz. İnşallah oraya geldiğimiz zaman da yanılmayacağız. Verdiğimiz sözü de tutmuş olacağız. Onun için de gece gündür çalışıyoruz Savaş abi.
1: Kolaylıklar diliyorum.
2: Sayın Tok, şimdi baktığımız zaman bu çalışmalarınızın dönemleri ya da ayları var mı? Yoksa 365 günde de bu proje devam ediyor mu? Şundan dolayı soruyorum. Hani çocuklarımız yaz tatiline gidecekler. Evet, evet. O zaman o çocuklardan da yine bir seçme yapıyor musunuz? Ya da sizin de dinleneceğiniz zamanlar oluyor mu veya?
0: Şöyle oluyor. Okulların açıldığı ikinci hafta biz bütün taramaları bitiriyoruz.
2: Evet.
0: Daha sonra bunlar planlı bir şekilde Haziran'ın sonuna kadar devam ediyor. Temmuz ayı izin ayı. Veliler bunu bilir. Temmuz ayı izin ayı. 1 Ağustos'ta da antrenmanlar başlar. Yani bizler yarın Eskişehir'e gideceğiz. Yeri gelmişken onu söyleyelim. Midi voleybolun Türkiye şampiyonası turnuvaları başlayacak Eskişehir'de. Festival voleybol. Orada da bu sene oluşturduğumuz yine çok özel, çok değerli, iyi bir takımımız var. Dediğim gibi amacımız tabii ki orada şampiyon olmak, ama şampiyon olmak veya finallerde oynarken çocukların gelişimlerini sağlamak. Bizim amacımız, önceliğimiz kesinlikle o. Bu bağlamda sporcu olmak zor, sporcu velisi olmak çok daha zor. Yeri gelmişken de sporcu velilerine de şimdiden selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı.
2: Savaş Eskigülek, son olarak Şeref Bey'e sormak istediğin var mı? Çünkü ben veda etmek istiyorum.
1: Şeref kardeşime teşekkür ediyorum. Bu yoğun programlarından bize de şey yaptı, vakit ayırdı. Biz ara ara böyle altyapıdaki güzel haberleri alabilmek için gene konuk etmek isteriz, uygunluğu olması halinde. Her şeyden önce de gerekli izinleri veren sevgili Muhittin arkadaşıma, kardeşime, dostuma da teşekkür ederim. Gençlik Spor İl Müdürü'ne.
2: İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu Şeref Tok. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Savaş abi bizim her zaman yanımızda, canımız bir tanemiz. TRT'de bizim belleğimiz, dünümüz, bugünümüz, yarınımız her zaman yanımızda yer aldı. Her renge, her size yer verdi. Sizlere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Savaş Eskigülek gerçekten Türkiye'de özellikle erkek voleybolunda çok önemli işler yapılıyor. Bunu da görüyoruz ve bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Özellikle de sen yönlendirdin bizi bu anlamda. Çünkü İstanbul'da çok rahat görebiliyorsun bunu. Bunun gibi başka projeler var mı? En azından programımıza konuk olarak almadan önce senden duymak isteriz bunu.
1: Şimdi özellikle bu renk cümbüşü içerisinde, voleybolun renk cümbüşü içerisindeki tüm paydaşlara eşit mesafede olduğumuzu gösteren yayıncılığımız sebebiyle bir kere daha nezdinizde, kurumuza teşekkür ediyorum. Voleybolda emeği geçen her kim varsa, voleybola bir parça hizmet veren kim varsa, örnek teşkil edebilecek hikayeleriyle birlikte bu mikrofonda onları konuk etmekten dolayı inanılmaz keyif aldığımı belirtmek isterim. Elbette ki voleybolda projeler hiç bitmez. Bakınız, geçen hafta Erzin'deydik, bu hafta Bayrampaşa'nın coğrafi ve ne derler, demografik özelliklerinden, vücut yapılarındaki atletizmden bahsedebiliyoruz. Türkiye'miz işte aslında bu kadar güzel bir çeşitliliği tek bir coğrafyada toparlayabilmiş harika bir memleket. Bizler de naçizane voleybol sporundan ucundan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki voleybol sporunun içerisinde bu işin hep, hani dün istatistikti, bugün altyapı. Yarın bir de bu sporcuların mutlak surette bir kariyer planlamasına, daha profesyonel bir şekilde yapılıp neler yapılması gerektiğini anlamamız lazım. Keza aynı şekilde bugün bahsettik, dedik ki konfor alanlarından çıkan oyuncuların, bunlar da sonuçta bu işi su içip ekmek yiyerek elde etmediler. Mutlaka bir danıştıkları kişiler var. Ve bu danıştıkları kişilerin bir tanesinde sporcu menajerleri var. Ve tabii ki kendi kişisel gelişimlerini sağlayacak olan sportif, psikolojik performans danışmanları olacak. Biz bunlara da kapımızı açalım ki bizi dinleyenler, sesimizin ulaştığı insanlar çok farklı şeylere ulaşsınlar. Yoksa ben sizinle sabaha kadar Milletler Ligi'nin tarihinden elde ettiğiniz başarılara varana kadar konuşurum. Ama bir şeyleri yapıp
3: bir taşı bir metre daha öteye götürebilmek için sizin vermiş olduğunuz bu destek gerçekten çok çok kıymetli. Projeler bitmez. Mutlak surette voleybolun yararına olacak her türlü şeye kapımızın açık olduğunu belirtmekte fayda var Yüce Bey. Sağ olun, var olun.
2: Siz de çok teşekkür ederiz. Siz de önemli işlerinizin arasında bizimle programımızda zaman harcıyorsunuz ve bununla ilgili de altyapıları hazırlıyorsunuz. Biraz da önümüzdeki sezon için, evet, milli takımları düşünüyoruz ama kulüplerde ne var? Son 3-4 dakikanın içindeyiz. Hani takımlarını değiştirecek olan kulüpler var mı? Mesela Galatasaray bütçelerini artırmıştı kadınlarda ve erkeklerde. Nasıl bir kadro planlaması yapmakta? Fenerbahçe, evet, başkan seçimi var. İki aday var. Voleybola kim nasıl özellikle ne diyelim destek veriyor onu görüyoruz. Ama şu andaki yönetimde bir şeyler yapmaya çalışıyor esasında. Bunlardan haber alabilir miyiz senden?
3: Elbette. Çok kısaca da anlatmam gerekirse, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi bütün heyecanıyla, artan heyecanıyla devam ediyor. Şurası bir gerçek ki her iki adayın, özellikle Sayın Hakan Safi'nin adayı, voleybol şubesinden sorumlu adayı Selahattin Süleymanoğlu, voleybolun içerisinden gelmiş bir kimse, voleybolculuk yapmış bir kimse, Sayın Aziz Yıldırım'ınsa henüz daha o aşamada kimin ilgileneceği yönünde net bir bilgi alamadığımız için yönetim kademesinde bir şey söyleyemiyorum. Bu bakımdan da Fenerbahçe şu anki mevcut yönetimi, Saadettin Saran'ın yönetimindeki profesyonellerin yapmış olduğu güzel transferler var. Ama şurası bir gerçek, her şeyden önce Fenerbahçe'nin önünde bir koçla devam edip edilmeme sorunu var ki muhtemelen edilmeyecek gibi görülüyor ama seçimin sonucunda tabii ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Galatasaray'da transferde çok hareketli değil, bir Akimova transferi oldu, bir çapraz transferi oldu Galatasaray'da ama pasörle ilgili bir ikinci pasör aldı, Bongars'ın yerine bir yerli pasör aldı Galatasaray. Bakalım önümüzdeki dönem nasıl bir gelişme olacak. Galatasaray'da artık çıtanın biraz yükselmesi lazım, gelişen ve yükselen bütçelere göre. Beşiktaş tamamen yenilenen bir yapıyla karşımıza çıkacak. Beşiktaş bu sene çok daha dişli bir takım olacak Yüce Bey. Geniş zamanda onu da konuşuruz. Transferin hiç şüphe yok ki en hararetli ve en hareketli takımı Eczacıbaşı Dynamit. Her gün hemen hemen bir yıldız açıklıyor ve kadrosunda önemli oyuncuları kaybetmiş olmasına rağmen dünya yıldızı oyuncuları teker teker açıklamaya başladı. İşte Antropova gibi bir kule aldı mesela, bir hem çapraz hem smaçör oynayan. Aynı şekilde yerli zaten rotasyonuyla ilgili genç oyuncuları var. Liberosuna gene genç bir Türk oyuncu aldı. Bu bakımdan da önümüzdeki sene için çok daha ciddi bir çekişmenin yaşanacağı bir Sultanlar Ligi bekliyoruz açıkçası. Erkekler de şu an piyasa birazcık kapalı. Yeni gelen takımlar da dahil olmak üzere çok fazla bir transfer haberi çıkmıyor ama bakalım bu başkanlık seçimleri bitsin, bir helal mazbatayı bir alsınlar, hep beraber yola çıkacaklar da diye düşünüyorum İceli.
2: Mesela dün Aziz Yıldırım'ın bir özel kanalda, spor kanalında konuşması vardı. Ömer Onan basketbol için sorumlu olacak. Voleybola, evet, da kadın basketbola da bir yönetici bulacağız dedi ki ben biraz özellikle kadın basketbolunda Birsel Vardarlı'yı getireceklerini düşünüyorum. Öyle bir haber aldık. Kadınlar için de voleybolda da bir voleybolcuyu kadroya alacaklar, yönetim kadrosuna alacaklar diye düşünüyorum. Bu yönetici olarak çalışacak. Hani belki eski voleybolcularımızdan biri de olabilir.
3: Bakalım, öyle bir şeyler şu anda dolanıyor. Hani eski voleybol Fenerbahçe'de camiada bilinen, tanınan, yorumlarıyla da katkı veren bir şey var, sporcu var. Ama tabii ki onları açıklamadan söylememiz çok doğru olmaz. Ömer Onan gibi netleşmiş bir isim değil yani.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler
3: ben
2: diliyorum.
3: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Harika bir yeni hafta diliyorum. Harika bir yeni ay diliyorum. Haziran ayı geldi. Bir sonraki programda görüşene dek sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. Saat 17 haber bülteninin ardındansa saat 19'a dek haber bültenimiz yok. Haber bültenlerinin ardından konuklarımızı sizlerle

0: Paylaşmak istiyorum. Öncelikle Ali İhsan Sarı Çoban bizlerle birlikte olacak. Birinci Lig gündemini konuşacağız. Süper Lig'e çıkan takımları analiz edeceğiz. Bunun yanında 52 Ordu Spor Başkanı Şükrü Bodur konuğumuz olacak. Bildiğiniz gibi 52 Ordu Spor Başkanı Şükrü Bodur gerçekten başarı öyküsünü bizlerle paylaşacak. Ve saat 18'den sonra da saat 19'a dek tekrar sizlerle birlikte olacağız.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. Bayram sonrası denizden yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağı ifade edildi. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı.

0: Spor.
1: Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Karadeniz'in Toroslar

0: Mevkii Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf

takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 17.10'u gösteriyor sevgili dinleyiciler ve 1. Ligi konuşacağız. Ve spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban telefon hattımızda. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
3: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Güzel bir pazar günü diliyorum tüm dinleyicilerimize ve sizlere.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 1. Ligi şu andaki takımlarla değerlendirelim. Alt liglerden gelen takımlarla değerlendirelim. Nasıl bir lig bekliyor bizi özellikle 2026-2027 sezonunda?
3: Bir defa TF 1. Ligi'nde bu playoff sistemi, yani lig statüsü oturdu. Özellikle işte 1. ve 2. takımın doğrudan çıkması, 3. takımın finalde rakibini beklemesi, 4-5-6-7'nin playoff oynaması, İşte son 4 sıraya elde eden takımların işte alt liglere düşmesi bir anda kaliteyi oturtturdu. Gol oranı oldukça yüksek oldu. Keyifli maçlar hep beraber takip ettik. Yeni sezonda yeni bir heyecan, yeni takımlar var. İşte alt liglerden gelen 4 tane takımımız var. Küme düşen takımlar var. Baktığımızda yeni sezon muhtemelen geride kalan sezondan daha kaliteli geçecek. Nedenine gelince birazcık il takımları, vilayet takımları oldukça fazla. Ama genel anlamda baktığımızda İstanbul takımların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Örneğin İstanbul'da 6 takım TF 1. Ligi'nde: Karagümrük, Ümraniye, Pendik, Sarıyer, İstanbulspor ve Esenlerok. Bu takımlar bir yönde, yani deplasman sayılmayacak kendi aralarındaki maçlar, çünkü hep birbirlerine yakın bölge. Yine TF 1. Lig'de baktığımızda en yakın deplasman Bursa Spor'la Bandırma Spor arasında. Yani Bandırma bildiğiniz gibi Balıkesir'in bir ilçesi ama oldukça büyük bir ilçe. Bursa ile mesafesi yaklaşık 113 kilometre. Yani muhtemelen Bandırma takımı eğer fikstür iklim şartlarına göre işte Ağustos, Eylül, Ekim'de oynarsa belki de bu maça günübirlik gitmiş olacak. Öyle gözüküyor. En uzak deplasmanlara çıkacak takımlardan bir tanesi Van Spor. Nereden bakarsanız bakın, örneğin doğudan kalkıyorsunuz batıya, örneğin Bodrum'a geldiğiniz zaman yaklaşık 2000 kilometrelik bir yol. Ama tabii şimdi teknoloji var, uçakla seyahatler var, ama en fazla deplasmana çıkacak, en fazla deplasmanda gideri olacak takımların başında Van Spor geliyor. Onlar için de yakın deplasmanlar elbette var. İşte Iğdır olduğu gibi çok yakın bir deplasman onlara. Yine baktığımızda Mardin yine aynı şekilde, Batman yine aynı şekilde Van Spor'a yakın deplasmanlar gibi duruyor. Siz de söz ettiniz, ligde işte Süper Lig'den düşen takımlar var. Örneğin işte Karagümrük düştü 1. Lig'e. Kayseri Spor geldi, 11 yıl sonra küme düştü. Ve yine bildiğiniz gibi lig içerisinde yaklaşık 11-12 hafta galip gelmeyen Antalya Spor son haftalarda yine kaybetti puanların ardından Süper Lig'e veda etti. 3 takım işte Karagümrük, Kayseri ve Antalya Süper Lig'den 1. Lig'e düştü. 2. Lig'den kimler çıktı? Bunu hep yayınlarımızda dile getirdik. Siz de dile getirdiniz. Örneğin bir Bursa Spor fırtınası. Kırmızı grupta Bursa Spor hem taraftar potansiyeliyle hem yönetimiyle gerçekten Enes Çelik Başkan'ın büyük katkısı, oradaki yerel yönetimlerin bir arada olup siyasi şapkalarını çıkartıp Bursaspor şapkalarını

Galatasaray esas da baktığımız zaman bildiğiniz gibi Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaşmıştı. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmişti. Köklü bir kulüp. Nereden bakarsanız bakın 60 yıllık bir geçmişi var Bursaspor'un. Lige çıkmasıyla birlikte birinci lige tekrar dönmesiyle birlikte kombine satışlarında da müthiş bir patlama oldu. Tabii Bursaspor'un da başarısında Mustafa Er Hoca'nın da katkısı olduğunu belirtmek isterim. Bu grupta diğer çıkan takım Mardin 1969 sürpriz bir şekilde çıktı. Muş Spor'u mağlup etti. Orada da Bülent Akan Hoca başarılı bir kapanış yaptı Mardin'de. Mardin Ligi'nin yeni takımlardan bir tanesi. Neler yapacak, nasıl olacak? Tabii bunları gelecek haftalardan itibaren daha geniş bir şekilde analiz etmiş olacağız. Beyaz grupta baktığımızda taraftar potansiyeli olan, ekonomisi güçlü olan önemli bir bölge Batman vilayeti. Batman Petrospor'da Serdar Bozkurt yönetiminde başarılı bir sezon geçirdi ve birinci lige merhaba dedi. Bu grupta, yani beyaz grupta sürpriz yapan takım Muğla Spor oldu. Herkes, yani bir yönde spor severlerin, otoritelerin çoğunluğu Elazığ Spor'u favori gösteriyorlardı. Ama penaltı atışları sonunda Muğla Spor seneler sonra birinci lige merhaba dedi. Burada da Mustafa Sarıgül Hoca'nın büyük katkısı var. Daha önceden de Mustafa Hoca Esenler Erok Spor'da, Aksaray Spor'da ve Sarıyer'de şampiyonlukları yaşamıştı. Burada da baktığımızda 3 sezon Muğla Spor'un başarısında yönetimin de büyük katkısı var. Merav Başkan, Merav Kıyanç, Bal Ligi'nden takım aldı. 3. lige çıkardı. 2. lige çıkardı. Ve şimdi öyle bir başarısı var. Bu da şunu gösteriyor ki, demek ki yönetimsel anlamda bir istikrar olduğu takdirde takımlar daha böyle başarılı oluyor. Genel anlamda baktığımızda yine tabii takımlarda, evet, bir Bodrumspor lige yükselemedi. Yani play-off maçlarından geri döndü. Ama genel anlamda baktığımda Bodrumspor Sefer Hoca ile, Sefer Yılmaz ve Burhan Eşer ikilisiyle sezona merhaba dedi. Sezona da noktayı koydu. Bodrumspor'un böyle bir AŞ olması, biraz da yönetim değişikliğinin ardından kadroda da böyle bir daralma meydana geldi. Ama kadrolarında baktığımızda örneğin bir Cenk Şen 6 sezondur Bodrumspor formasını giyiyor. İkincilik dahil. Yine Diego Souza kaleci, önemli bir kaleci, Antalyaspor'dan gelmişti. Başarılı sezonları geçiriyor. Ali Eytemur'la birlikte ikisi 4 sezondur aynı takımda. Yine Brazoğlu gibi, Ömer İmeri gibi oyuncular da sezon içerisinde istikrarlı bir şekilde Bodrumspor hizmet ettiler. Sadece başarı birinci olmak değil, ikinci olmak değil. Başarı bir yönde de ekonomik gelirlere dayalı bir sistemle yola devam etmek. Örneğin işte birincilikte çok para harcayan kulüplerin başında hep Iğdır, Alagöz olduğu gün geldiğini söylemiştik. Baktığımızda sezon içerisinde Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak ve en son Hikmet Kahraman. 4 defa teknik direktör değiştirdi. Siz de biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir teknik direktör sezon içerisinde 2 resmi sözleşme yapabiliyor. Ama kulüpler dilediği kadar antrenör alabiliyor. İşte Iğdır takımı sezonu Hikmet Karaman'la tamamladı. 4 teknik direktör değiştirerek. Baktığımızda Amespor da aynı şekilde. Mehmet Altıparmak'la başladı. Süper Lig'e yükselmişti. Sertaç Küçük Bayrak'la devam etti Altyapı Hocası. Sonrasında Sinan Kaloğlu geldi. Mesut Bakkal bıraktı. Yine Altyapı Hocalarından Sertaç Hoca yine ligi tamamladı. Süper Lig'i yükseldiler. Ligde başarılı olan işte bildiğiniz gibi Çorum Futbol Kulübü Uğur Uçar yönetiminde Süper Lig'e merhaba dedi. Çorum Futbol Kulübü'nde de Tahsin Tam Hoca ile başladılar. Çağdaş Çavuş'la devam ettiler. Olmadı, Hüseyin Eroğlu geldi. Sonrasında Uğur Uçar geldi. Uğur Uçar da soru işaretleriyle geldi esasında. Çünkü sadece daha önce de çalıştırdığı takım Pendik Spor'du. Bildiğiniz gibi Pendik Spor'un bir taraftar baskısı yok, basın baskısı yok ama Çorum'un güçlü bir yerel medyası var. Taraftar potansiyeli var ama kadro Uğur Uçar yönetiminde mutlusuna ulaştı. İstiklal abidesi, işte Erzurum, hep dile getiriyoruz. Serkan Özbalta ile başladılar. Sezon başında sıkıntılar yaşadılar ama yönetim hem teknik heyetin hem de mevcut kadronun yanında durarak sezonu tamamladılar. Mutlu sona birinci olarak, şampiyon olarak bitirdiler. Serkan Özbalta da muhtemelen yeni sezonda muhtemelen yine Erzurumspor'da görevine devam edecek. Lige yeni çıkan takımlardan bahsettik. İşte Muğla Spor'da Mustafa Sarıgül, evet, Hoca'nın başarısı.
Bursaspor takımı

0: Mustafa'nın başarısı, Batman'da Serdar Hoca'nın başarısı, Mardin'de Bülent Akan'ın başarısı gerçekten iyi analiz edilmesi gerekiyor. Ama yeni sezon öncesinde daha lige yeni çıkan bu takımlar arasında yeni böyle resmi sözleşmeler yok. Bildiğiniz gibi işte arada bayramın olması ve takımların da yöneticilerin de çoğunun genel kurula gitmesinin ardından gelecek haftadan itibaren artık birinci ligde de transfer çalışmaları devam edecek. Ve yeni sezon 2026-2027 futbol sezonu bu sezon geçtiğimiz yılların aksine Süper Lig'den bir hafta önce başlayacak. TFF 1. Lig'inde maçlar 7-8-9-10 Ağustos'ta başlıyor. İlk yarıda bildiğiniz gibi 18-19-20-21 Aralık'ta 2026'da sona eriyor. Süper Lig'de de maçlar 14 Ağustos'ta başlayacak. Nedenine gelince bildiğiniz gibi Haziran ayı bizim için çok önemli. Neden önemli? Milli takımımızın Dünya Kupası'nda ilk kez seneler sonra yer alması, ilk kez demeyelim, seneler sonra yer alması nedeniyle milli takımdaki oyuncuların büyük bölümü de Süper Lig'den olduğu için ve Haziran ayında da umarım, yeri gelmişken belirtelim, Haziran ayı bizim için umut ayı, Haziran ayı bizim için böyle hani ilkbahardan böyle yaza bir geçiş dönemi, futbolda da böyle yine çeyrek finale kadar yükselirsek bizim için iyi olur. Tabii başarı çıtası biraz daha yüksek olur diye düşünüyorum. O nedenle Süper Lig 1. Lig'den bir hafta sonra başlayacak.
1: Ali İhsan Sarıçoban, şimdi Bursaspor'a baktığımız zaman gerçekten çok fazla irtifa kaybetmişti ve bu irtifa kaybının sonunda da aklı selim öne çıktı ve yavaş yavaş da ligleri çıkmaya başladı ki esas yeri Süper Lig ve Süper Lig'de başa oynamak. Ve baktığımız zaman Bursaspor'un Bursa ilinin birçok spor dalında altyapıdan gelen sporcusu var ve Bursaspor'da bir futbolcu özellikle yuvası. Bursaspor bu altyapıdan gelen oyuncular ve birinci ligde de mücadeleyle bir üst lige çıkabilecek potansiyele sahip esasında, ama hani üst üste çıkması nasıl düşünülebilir? Bunu düşünebilir miyiz? Çıkması için neler yapması lazım? Çünkü çok fazla hızla eğer çıkarsanız bir irtifa kaybı da olabiliyor bir zaman sonra. Neler söylemek istersiniz Bursaspor için?
0: Elbette. Bir defa hani yönetimsel anlamda bir istikrar yakaladılar. Yani Erez Çelik Başkan orada böyle bir birliktelik sağladı. Şöyle sağladı. Yani yerel yönetimle İşte Ankara arasında böyle bir zaman zaman kopuklar oluyordu. Bunu bir defa önlediler. Yani yerel yönetimler bir başka siyasi parti. Yani işte milletvekilleri farklı bir yerden, ama Enes Başkan gerçekten orada siyasi şapkaları çıkartıp Bursaspor şapkasını giydiler ve çok da borç ödediler. Ve eski yöneticilerin büyük bölümü de alacaklarından feragat etmeye başladılar. Bunlar da hep istişareyle oluyor. Yoksa kavga etmek, medya üzerinden tartışmak kimseye bir fayda getirmiyor. Söz ettiniz, Bursa önemli bir kent. Yani futbolumuza çok sayıda yıldızlar kazandıran bir kent. Şampiyon olan bir kent. Baktığımızda orada çok sayıda Bursa'da profesyonel takımları da var. Örneğin İnegöl bildiğiniz gibi uzun yıllar Türk futboluna çok sayısız isimler kazandırdı. İşte mesela Ayhan Akman örneği, işte Serhat Güller örneği, Cengiz örneği. Çok sayıda, yani İsmail Güldüren örneği, ya çok oyuncu çıktı İnegöl'den. Baktığımızda İnegöl'de bu defa işte 3. liglerin 2. karşımı çıkan bir takım var. İnegöl Kafkas takımı. 62 puanla lige yükseldi. O da İnegöl'ün bir takımı. Hasan Uğur Kardal yönetiminde lige çıktı. Bu takımda da İnegöl Kafkas takımında da, İnegöl Spor'da da, Bursa Spor'da forma şansı bulamayan birçok oyuncu var. İşte Karacabey takımında da öyle. Bursa bu takımların, profesyonel liglerde olan takımların fazla olması Bursa Spor'a da büyük avantaj sağlıyor. Bakın işte seneler önce bir Enes Ünal çıktı. Hala İngiltere'de zaman zaman sportif sakat geçirmesine rağmen mücadele ediyor İngiltere Ligi'nde. Ülkemizi temsil ediyor milli oyuncu baktığımızda. Ki babası da bildiğiniz gibi eski milli futbolcu Mesut Ünal Hoca. O da şu anda Bursa Spor'un altyapılarında görev yapıyor. Yani Bursa Spor adımlarını doğru atıyor izlediğim kadarıyla. Taraftarı sahip çıkıyor. Bürokratı sahip çıkıyor. Eski futbolcuları sahip çıkıyor. Eski yöneticileri sahip çıkıyor. Eğer bu huzur bozulmazsa Bursa Spor yeni sezonda da, yani şimdiden iddialı bir yorum yapmak istemem ama Bursa Spor yeni sezonda birinci ligin en iddialı takımlardan bir tanesi olur diye düşünüyorum şahsen.
1: Şimdi mesela Batman Petrolspor. Batman Petrolspor, ben Diyarbakır Radyosu'nda çalışırken, TRT Diyarbakır Radyosu'nda çalışırken, o zaman da gerçekten hem büyük yatırımları olan hem de birincilikte liderliğe oynayan takımlardan biriydi. Ama o da bir müddet sonra düştü. Şu anda çıkışta. Batman Petrol'ün saha imkanları, stat imkanları, tesis imkanları çok iyi. Anladığım kadarıyla seyircisi de destek verdiği müddetçe Batman Petrol Spor'da en azından bir müddet birinci ligde kalıp Süper Lig'e çıkabilecek potansiyele sahip. Çünkü bildiğiniz gibi bir şirketin takımı aynı zamanda Batman Petrol Spor.
0: Elbette. Önemli bir tespitte bulundunuz. Benim de gözlemlerim öyle, araştırmalarım öyle. Tabii yönetimler bunu çıkıp işte başkanlar olsun, yöneticiler olsun, işte biz ligde kalacağız, biz orta sıralarda yer alacağız demeci verdikleri takdirde türbünlerden, işte kamuoyundan tepkiler alabiliyor camiasından. Ben Batman Petrol takımının aynı sizin söz ettiğiniz gibi ayaklarını yere sağlam basan, ki bildiğiniz gibi Serdar Bozkurt hocayla anlaşmadılar. Ama kamuoyunda çok sayıda isim geçiyor, çok sayıda teknik direktörle görüştüklerini biliyorum. 3 tane teknik adamla şu anda bir görüşme halindeler. Ama isim vermem şimdiden yanlış olur. Evet. Ama Batman Petrol takımı ekonomisi düzgün olan, borcu olmayan ve taraftara da inanın centilmen bir taraftar. Yani böyle türbinler doluyor ve modern bir kent, gelişen bir kent, ekonomisi yüksek olan bir kent, sizin de bahsettiğiniz gibi. Ben Batman Petrol takımının birinci ligde kalıcı olacağını düşünüyorum ama eğer hedefi yüksek tutup çok sayıda yıldız oyuncu alalım derken büyük hataya düşerler. Bildiğiniz gibi bu ligde yabancı oyuncu da oynuyor. Özellikle yabancı oyuncuları doğru tercih yaparlarsa, teknik direktörü de bu ligi bilen, bu ligi yaşayan ve bu ligde uzun yıllar böyle istikrarlı şekilde olan teknik adamlar gelirse, çünkü artık belli teknik direktörlerin, ben isim vermeyeyim ama evet, artık şeyleri bitti. Kenarlara çekiliyorlar. Kulübenin dışında kalıyorlar. Kendisini yenileyen, yabancı dili olan, ekibini iyi kuran, iyi analiz eden. Bakın işte dün akşamı izledik Aston Villa maçında. Kaleci antrenörleri söylüyor. Şuraya penaltı atacak, buraya atacak. Bunlar öyle rastgele laflar değil. Hep çalışılmış sistemler yani. Defalarca kaleci antrenörler, benim de çok yakın kaleci antrenör arkadaşlarım var, hocaları tanıyorum. İnanın bir hafta böyle çalışıyorlar. Hangi kaleci, hangi topa nasıl çıkıyor, işte santrafor nasıl vuruyor. Ben Batman Petrol'ün özellikle gelecek haftanın itibaren önce teknik direktör sorununu çözüp daha sonra transfer için kolları sıvayacaklarını tahmin ediyorum. Batman'dan da aldığımız bilgiler bu şekilde. 3 tane teknik adamla görüşmeleri var. Üçü de yerli diyerek Batman Petrol ile ilgili düşüncelerimi sonlandırmış olayım.
1: Şöyle ki geçtiğimiz yıllarda Sivasspor bildiğiniz gibi birinci lige düştü. Esasında şampiyonluğa oynayan, çok güçlü kadrosu olan, bir anda irtifa kaybederek birinci lige düşen bir takım Sivasspor. Ve Sivasspor düştükten sonra birinci lige, birinci ligde çok inişli çıkışlı mücadeleler verdi ve toparlanamadı bir müddet. Şu anda yönetimde de sıkıntılar yaşıyor esasında. Ne olacağı belli değil ki önümüzdeki cumartesi ya da pazar günü bu konuda TRT Sivas muhabiri Murat Çetinkaya ile buradan en önemli haberleri dinleyicilerimize aktaracağız. Sivasspor'da bu yaşananlar önümüzdeki sene için birincilikte zor günler bekliyor mu diyelim, yoksa hani vardır ya bir kaosun içinden çözümü üretip bir çıkışa geçme potansiyeli de olabilir bu anlamda.
0: Elbette, bir defa Sivasspor geride kalan sezonda, yani 2025-2026 sezonundan gerekli dersleri umarım almışlardır. Nedenine gelince, yani bir defa Sivas kamuoyu ne bekliyordu Sivas'tan? Bir defa en azından ilk ikiye girmeyi, olmadı üçüncü olup, olmasa play-off. Baktığımızda Sivas'ın karnesi de oldukça zayıf. Yani 38 maçta Sivasspor 11 defa berabere kalmış, 13 defa mağlup olmuş. Ya bir de o bu karnesi çok kötü bir karne. Tamam, 53 puan topladı. Ligi orta sırada tamam.

0: kazanmadı. Bir defa bu toplanan puan, elde edilen sıralama Sivas camiasını bir defa kesmez. Orada da sıkıntı şu. Hem yönetimsel anlamda sıkıntı. Çünkü sonunda yapılan transferler için, gelen antrenörler için son kararı kim veriyor, nihai kararı? Yönetimler veriyor. Ama yönetimler her nedense maalesef kendilerini kurtarmak adına, işte biraz önce birçok takımlara örnekler verdim. Kendini kurtarmak adına ne yapıyorlar? Teknik direktörleri gönderiyorlar. Sivas'ta da aynı kaoslar yaşandı, aynı sıkıntılar yaşandı. Ama Sivas takımının ben biraz daha böyle toparlanarak, çünkü şehirde de Sivas Spor'a karşı bir güven bunalımı oluştu. Bu güven bunalımını aşmanın tek yolu istikrar. İstikrarın adresi de ne? Doğru transfer, altyapıdaki oyuncuları yeteri kadar sahip çıkmak. Çünkü Sivas takımı Avrupa kupalarında mücadele etti. Oraya Avrupa'dan takımlar geldi. Bir defa bir camiaya eğer siz alıştırırsanız, işte Avrupa'dan gelen takımları, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u alıştırırsanız, altikler sizi kesmez ve camia o büyük maçları izlediği için, keyifli maçları izlediği için burada hani takım ismi vereyim ama işte türbünde 30 tane seyircisi olan, 20 tane seyircisi olan takımları izlemeye de gitmez. Ondan sonra da yöneticiler işte isyan ediyor. Taraftar bize sahip çıksın. Taraftar biraz daha, çünkü ücret ödediğine göre bugün bir sinemaya nasıl gidiyorsunuz? İyi film oynarsa gidiyorsunuz. Tiyatroya niye gidiyorsunuz? İyi bir tiyatro varsa gidiyorsunuz. Futbol da öyle. Temaşa zevki. İşte Avrupa'daki maçları hep beraber seyrediyoruz. Ne kadar güzel görüntüler vardı dün akşam. Öyle evet. Görüntüler olmalı. Yani bizim Sivas Spor'un da kurtuluşu doğru işler yapmak. Umarım yönetimde bir an önce karar alır. Ve Sivas Spor yeni sezonda iddialı bir şekilde ligde ses getirmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban, verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir akşam diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben.
1: Sağ olun. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

topunu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 17.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve şimdi bir şampiyonluk öyküsünü, bir başarı öyküsünü konuşacağız. 52 Ordu Spor Başkanı Şükrü Bodur'la. Sayın Bodur, hoş geldiniz ve geçmiş bayramınız mübarek olsun.
4: Sağ olun, iyi günler diliyorum. Sizlerin de geçmiş bayramını tebrik ediyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten bir başarı öyküsü. Ve bu başarı öyküsünü adım adım sizinle konuşmak ve dinleyicilerimize aktarmak isteriz. 52 Ordu Spor takımını, kulübünü esasında bir tanıtarak başlayalım isterseniz. Sonra sezona geçeriz. Kulübü ne zaman kuruldu, ne amaçla kuruldu, şu anda neler yapıyor ve nasıl hamle hamle bu başarı öyküsüne yönlendi sizinle birlikte Sayın Bodur, 52 Ordu Spor.
4: Ordu Spor, esas Ordu Spor, bugün maalesef amatörlükte bulunan esas Ordu Spor 9 sene evvel düştükten sonra, yani büyük bir sıkıntıyla düştükten sonra kurulan bir takımdır 52 Ordu Spor. İlk senesinde Bal Ligi'nde mücadele etti, ondan sonra da 3. Lig'e çıktı. Üçüncü ligde iki sene mücadele yaptı. Sonra biz göreve geldik. 2019'un 6. ayında, yani aşağı yukarı 6,5 senedir 52 Ordu Spor'da üst lige çıkması için mücadele ediyoruz. Ama bu sene 6,5 senenin üzerine her sene playofflarda oynadık. Şanssız sezonlar geçirdik. İki tane, bununla beraber 3 tane final oynadık. Bir tane yarı final, bir tane çeyrek final oynadık ama en sonunda bu sene o sene oldu ve ikinci lige çıkmış olduk. Biliyorsunuz Ordu Spor eski Ordu Spor'umuz, yıllarca Süper Lig'de top oynamış, birinci ligde mücadele etmiş bir takımdı. Ordu'da futbola karşı büyük bir sevgi, Karadeniz takımıyız. Büyük bir sevgi ve takımına destekleme vardı. Tabii bu esas takımımız düşünce biraz halkımız haklı olarak morali bozuldu. Ve maçlardan da soğumuştu. Ama bizim bu son senelerdeki playoff oynayışımız ve halkımla çok büyük isteği ve arzusu da üst liglerde olmasını arzu ediyordu. Biz de aynı şekilde buna yardımcı olmak, yönetim olarak bunu hedefi yakalamak istiyorduk. Ama işte bu sene nasip oldu. Büyük bir mücadelede, büyük bir azimle, kararlılıkla mücadele ederek bu sene playoff'tan da olsa çıkmış olduk. İnşallah bundan sonra Ordu Spor, 52 Ordu Spor ikinci lige, birinci lige çıkması lazım. Ordu halkı, Ordu şehri üçüncü lig yakışmıyordu. Zaten esas sloganımız da oydu. Bunu da yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz.
3: Özellikle eski Ordu Spor deyince futbol seyircisi, özellikle bizim yaş grupları

0: Evet.
1: Avrupa'da oynadığı dönem ve
0: Evet.
1: birinci ligde o zaman Süper Lig,
0: Evet.
1: birinci lige kattığı renk, özellikle büyük takımlara sıkıntı yaşattığı Ordu Spor Stadı ve sahası, hep gözümüzün önünde bunlar var. Ama bir dönem sonra bu başarı maalesef sıkıntılara yol açmaya başladı ve geri gitmeye başladı Ordu Spor. Evet, Ordu Spor gerçekten çok şanssız bir şekilde ligden düştü. İşte bu düşüşün ardından belli bir süre bir ne diyelim sıkıntı yaşandı. Kulübün taraftarları tepki göstermeye başladı. Kulüpte sahiplenme anlamında büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu girdaptan bu çıkışa doğru gitmek veya sizin işte 2019'un 6. ayında Ordu Sporu veya 52 Ordu Spor dönemine geçişte nasıl bir çaba sarf edildi? Çünkü irtifa kaybedince çok zor oluyor buradan çıkış panikle birlikte.
0: Tabii.
1: Kimlerle nasıl bir çalışma içine girdiniz ve bu aklı selim nasıl ortaya çıktı? Çünkü burada bir başarı öyküsü var. Bunu ortaya çıkarmak için de konuşuyorum.
0: Evet. Bir kere eski Ordu Spor'da ben 10,5 senede başkanlık yaptım. Yani benim uzağımda bir takım değildi. O takımın birincilikteyken başarıları için elimizden gelen her şeyi yapıyorduk ve birincilikte tutuyorduk. Bazen ikinci lige düşüp tekrar çıkıyorduk. Ama işte bir yönetim bizlerden sonra bir yönetim hatasıyla Süper Lig'e çıktı. Öyle ben şey yapayım, yönetim hatası derken idari şekilde yanlış yönetilmesiyle, mali açıdan
1: Evet.
0: yanlış yönetilmesiyle
1: Doğru.
0: maalesef çok kötü bir şekilde düşüş başladı. Birinci lige düştü, ikiye düştü, üçe düştü ve bugün amatöre kadar düştü. Yani bu yönetimsel bir hatadan dolayı şey yaptı. Orada da futbol sevilir ve bizim maçlarımızda yani bütün stadın full şekilde oynardı seyircisine. Ama maalesef bu düşüş şehirde kabul edilemedi. Yani
1: Evet.
0: çünkü Avrupa görmüş bir takım Süper Lig'de o zamanki birinci ligde başarılar elde etmiş bir takımın bu hale düşmesi bizi üzüyor. Üzdüm ama maalesef çok kötü bir şekilde bugün büyük bir borç batağıyla amatörde bulunuyor. Tabii futbol devam etmesi lazımdı. Bu
1: Evet.
0: takım kurulmuştu. Bu takım da baldan çıkmıştı. Baktık bu da bala düşme bir eğilimi göstermeye başladı. Ben ve arkadaşlarım bu işe açıkçası gönlümüz razı olmadı. Ben 10 sene başkanlığımı bırakmıştım. Yani futboldan da uzaklaşmıştık. Tekrar biz arkadaşlarımla beraber 2019'un 6. ayında kolları sıvatladık. Dedik yakışmıyor bu. Parolamız o oldu zaten. Üçüncülük Ordu Spor'a yakışmıyor deyip bu işe sahiplendik. Elimizden geldiği kadar. Ama büyük mücadeleler verdik. Üçüncülüğü biliyorsunuz şartları çok zor. Orada mücadele etmek çok zor, çok sıkıntılı. Bir de tabii taraftarımız da ilk başlarda inanamadı. Böyle playofflarda finaller oynayınca biraz taraftar da inanmaya başladı. Sağ olsunlar son zamanlarda inandılar onlar da. Yani 20 bin kişi oynamaya başladık son haftalarda. Bu da tabii bize büyük bir destek oldu. Elimizden geldiği kadar biz de bu işe asıldık yani tam manasıyla çıkması için bu takımın. Ve bu seneymiş son 2 senedir finallerden dönüyorduk. Ama bu sene zor da olsa, çok da zor da olsa bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ordu şehri üçüncü liglerde değil, daha üst liglerde olması lazım. İnşallah bundan sonra sağlıklı bir şekilde yukarılara doğru çıkar. Bizim gayemiz o.
1: Şöyle ki Sayın Bodur, hani Trabzonspor, Trabzon

0: Da gerçekten büyük bir istekle, büyük bir heyecanla bekleniyor maçları. Yani Giresunspor ayrı, Rizespor ayrı, Samsunspor ayrı ama Orduspor daha farklı bir seyirciye sahip. Yani tutkusu
1: Evet.
0: biz o dönem Karadeniz takımlarının birbirleriyle önce dayanışması, ardından birbirini tökezleterek liglerden düşmesi için gayret ettikleri dönemleri de biliyoruz. Birbirlerine
1: Maalesef.
0: karşı husumetler de yaşadılar bir dönem.
1: Maalesef.
0: Şimdi ama Orduspor seyircisi çok farklı bir seyircidir. Çok farklı bir istekle, çok mücadeleyle. Hani dediniz ya, iki final kaybettik biz.
1: Evet.
0: Ama o iki finalden bir dönüş oldu. O dönüş için neler düşündünüz? Hani daha da kırılgan olabilirdiniz, daha aşağılara inebilirdiniz. Ama ne oldu da o iki finalden sonra, hatta şunu söyleyeyim, programın başında söylemiştim. Rayo Vallecano, Crystal Palace'la maç yaptı ve kaybetti. Kaybettikten sonra o ne diyeyim, bir ne diyeyim, slogan vardı, seyircisinin önüne gitti. Şunu söylüyor seyircisi, diyor ki, mağlubiyeti aldığın gün en büyük zaferimizdir diyor. Şimdi
1: Evet.
0: bir farklı bir bakış var. Siz iki finalden nasıl döndünüz de bir üst lige, şu anda ikinci lige çıktınız?
1: Evet. Tabii çok zor bu üçüncülükteki bu başarı elde etmek, ciddi bir şey. Yani iki finalde de çok bizce çok şanssız şekilde biz
0: Evet.
1: elendik. Birincisini Ankara'da Derince ile oynadık. İkincisini İstanbul'da Elazığ Spor'la oynadık. Bir şanssız şekilde elendik bize göre tabii ki. Moralimiz, yönetimimiz ise sağ olsun arkadaşlarım, hiçbirimiz moralimizi bozmadık. Bir kere inatla ve azimle, kararlılıkla bu takımı biz çıkaracağız diye çok büyük uğraş verdik biz bu sene. Yani bu bizi daha da şey yaptı, bu kaybetmemek. Buna sağ olsun seyircimiz de bize destek verdi ve nihayetinde arzuladığımız şampiyonluğu orduya getirmiş olduk. Tabii bunun büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Yani burada en büyük şeyimiz kararlılıkla, azimle, moral bozukluğuna düşmeden yönetici arkadaşlarımla birlikte bu işi başardık. Yani en
0: Peki
1: büyük şeyimiz bu.
0: Sayın Bodur, şimdi önümüzde hedefler de var. Orduspor'un yaşadıklarını, sizin savrulmalarınızı, 52 Orduspor'un ve finallerde kaybettikten sonra bir final kazanıp ikinci lige çıkmayı, gerçekten büyük dönüşler var ve kırılmaları nasıl idare edeceğinizi biliyorsunuz. Şimdi önümüzdeki dönem için kısa, orta, uzun vadelerde ne gibi çalışmalar yapacaksınız?
1: Tabii bir kere biz çok yorulduk. Yani 6,5 yıldır devamlı bir mücadelenin içerisindeyiz. Devamlı bir üst lige çıkmanın heyecanı ve isteğinde arzusundaydık. Nihayet bunu başarmış olduk. Yani ikinci lige sonra daha da rahat yukarılara çıkacağına inanıyorum. Tabii ki biz bu bayramdan sonra bir olağanüstü genel kurulu yapıp bunu bir genel kurulumuza bunu bir değerlendirmemiz, bir bundan sonra ne yapacağımıza bir karar vermemiz gerekiyor. Onun için önümüzdeki günlerde genel kurulu yaparak burada bazı kesimlerden de destek alarak bu takımın bir an evvel ikincilikten ve birinci lige çıkması lazım. Yani Süper Lig şu anda tabii ki
0: Evet.
1: gönlünüzde istiyor ama Süper Lig tabii çok maliyetli ve çok şey. Bizim ordumuz bir sanayi şehri değil, bir turizm şehri. Ve bir Bursa, bir Eskişehir olması mümkün değil. İmkanlar ölçüsünde her halükarda Ordu Spor'un birincilikte bulunması ben daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Ve buradan da tahminim ikincilikten de bu hızla birinci lige çıkacağını görüyorum. Geçen sene ikincilikten birinci lige çıkan takımlardan çoğu bu sene 3'ü 4'ü birinci lige çıktı. İnşallah bu da Ordu Spor'a bu işten Ordu Spor'da bu işi becermiş olur. Bu sene de hedefi ikinci lige, birinci lige çıkmak olur. Tabii bu birliktelikle beraberlik de olur. Bütün ordunun dinamiklerinin, ekonomi nasıl belediyelerinin, iş adamlarının, herkesin sahip çıkarsa, yardımcı olursa bu neden bu takım çıkmasın? Hızla yukarılara çıkabilir. Bunun şeyindeyiz. İnşallah sağlıklı bir genel kurul yapılarak bunu temin edebiliriz.
0: Peki sağlıklı bir genel kurul dediğiniz buradaki analizi iyi yapacak bir ortamın da sağlanması
1: evet,
0: anlamında.
1: Tabii ki. Tabii ki mutlaka. Bütün diyorum işte bütün ordunun dinamiklerinin bu işe sahip çıkması lazım. Bugüne kadar bu takımı 6,5 senedir yönetim bütün yükünü çekti getirdi. Artık arkadaşlarım da bu işte çok yoruldular, çok zaman verdiler, mesai verdiler. Artık bunun biraz daha genişlemesi lazım. Bunun yalnız yönetimlerin şeyiyle, çalışmasıyla, isteğiyle, arzularıyla değil, bütün ilimizin, ordu dışarıdaki iş insanlarımızın, herkesin bu işe bir sahip çıkarak el birliğiyle yukarıya çıkması daha sağlıklı olacağı inanıyorum.
0: Peki şimdi şunu da değerlendirelim. Evet. Yıllardır bu işin içindesiniz, başkansınız. Karadeniz evet, bir futbolcu yuvası. Gerçekten bütün illerde Karadeniz'in önemli oyuncuları altyapıdan geliyorlar ve burada yer alıyorlar. Böyle bir taramanız var mı bu takıma? Hani büyük bütçeli değil ama birinci lige çıkabilecek. Hani bir laf vardır, daha aç futbolcularla yol yürümek. Evet. Hani öyle futbolcu takibi, öyle bir çalışma var mı?
1: Tabii bu çalışma sezon içerisinde yapılıyor mutlaka. Tabii bizim altyapı yani kulübümüzün tesislerimiz çok güzel. A takımın tesisleri çok güzel. Çim sahamızda kalınacak yerlerde çok güzel. Ama altyapımızda maalesef yeterli derecede saha ve tesis sorunumuz var. Eğer o bir çözülürse aşağıdan gelerek çocuklarla beraber bu iş daha da başarılı olacağını tahmin ediyorum. Bakın bu sene bizim kadromuzda 2 tane ordulu vardı.
0: Evet.
1: Yani benim eski Ordu Spor'da 3'te 2'si ordulu oluyordu. 3'te 1'i dış transfer oluyordu.

0: en büyük şeyi, hedefi önce altyapılarını kuvvetlendirip ondan sonra yarışma işlerine girmesinde fayda var. Ama biz bunu bugüne kadar sağladık mı? Hayır, sağlayamadık. Çünkü her sene bir yarışmanın içerisinde olduğumuz için devamlı A takımın başarısına, A takımın peşinden koşuldu. Altyapıya hiç bakamadık. Ama artık oraya da bakılması gereğine kesinlikle inanıyorum. Yani hem dışarıdan genç çocukları getirerek, hem oradaki kulüplerden, amatör kulüplerden futbolcular temin ederek oradan bir destek alınmasında sayılamayacak kadar fayda var, görüyorum.
1: Çok önemli bir nokta. Aynı zamanda bunun içinde çalışmak gerekiyor. Evet, iki ordulu oyuncunun olması, evet, aidiyet açısından, iki daha az maliyet açısından. Ama ben bir şey sezdim. Evet, biraz daha anladığım kadarıyla burada biraz dinlenmek, biraz daha durulmak. Evet, planlar, programlar bir üst lige çıkmak ama kısa vadede değil, orta vadede diye düşündüm ben, evet, Sayın Bodur.
0: Evet, öyle görünüyor ama bu futbol, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Orta vade diyorsunuz, bir anda bakıyorsunuz üst pozisyonda görüyorsunuz, bırakamıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yani o bakımdan bir şu genel kurulumuzda neye karar vereceğimize orada bir karar verilmesi lazım. Yani ne yapacağımızı orta vadede mi ya da hemen bu sene mi çıkılması lazım, ona bir karar verilmesi lazım. Onun da sağlıklı bir karar verileceğine inanıyorum. Onu oturup genel kurulda bir değerlendireceğiz.
1: Peki şu anda elinizde sözleşmesi olan futbolcular veya antrenörler veya teknik direktörler bu iş için hani sizinle konuştuğu zaman sizin, evet, ve genel kurulun konuşmalarını mı bekliyor, yoksa size duygularını, düşüncelerini aktarıyorlar mı, veya aktarıyorlarsa nasıl bir fikir, düşünceye sahipler?
0: Evet. Biz futbolcularımızla gayet samimiyiz. Biz birer senelik mukavele yapıyoruz ama hadi bu sene de seninle devam edeceğimiz dediğimiz an hepsinin ben kalacağına, evet, inanıyorum. Teknik heyetimin de aynı şekilde. Yani çünkü bizim kulüpte bir sıkıntı yoktur. Hiçbir futbolcuya bir sıkıntı yaratmayız. Gayet güzel abi kardeş ilişkisinde götürürüz. Yani tabii ki daha yukarı takımlarda oynamak isteyen futbolcularımız olur, tabii, ama büyük çoğunluğu kal dediğimiz zaman kalacağına inanıyorum. Ve bu da geçmiş senelerimden de gördüm onu. O bakımdan bir sıkıntımızın olacağını tahmin etmiyorum.
1: Şimdi o zaman şunu anlıyoruz. Bir aidiyet duygusu, bir aile yuvası, evet, anlamında da bir ortam sağlanmış 52 Ordu Spor'da.
0: Evet. Onu zaten bu şampiyonluk sırasında yani gördüler çocuklar, hepsi hüngür hüngür ağlıyordu, herkes sevinçten uçuyordu, herkes yani bambaşka bir duygular içerisinde, hepsi dışarıdan gelmiş ama takımına seviyorlardı, kulüplerini seviyorlardı. Yani o bakımdan bu çok önemli, aidiyet duygusu zaten bizi bu sene şampiyon yaptı.
1: Ne kadar güzel. Sayın Bodur, yolunuz açık olsun. Güzellikler 52 Ordu Spor'la olsun ve başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Sağ olun Yücevi. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, 52 Ordu Spor Kulübü 2. lige yükseldi. Yıllarca sıkıntılar yaşadılar ve bir dönem 1. ligde, eski deyimle şu andaki Süper Lig'de mücadele etti. Avrupa Kupalarında mücadele etti ama sonradan ne diyelim, yönetimlerin hatası veya işte ortamdan dolayı amatör lige kadar düştü ve şu anda 52 Ordu Spor adıyla artık 2. lige yükseldi ve konuğumuz da 52 Ordu Spor Başkanı Şükrü Bodur'du ve geleceğiyle ilgili, özellikle kısa orta vadeyle ilgili bize düşüncelerini ve yorumlarını aktardı. Kendisine teşekkür ediyorum.

0: Reklamlar.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Reklamlar.
8: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz tam 18'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve son bir saatin içindeyiz. Spor gündeminde futbolu konuşacağız. Futbol gündemini konuşacağız daha ağırlıklı olarak bu bölümde. Ve teknik direktör Sayın Adnan Şentürk telefon hattımızda. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Yüce Bey, kolay gelsin.
2: Sağ olun. Nasıl buldunuz dünkü karşılaşmayı, Şampiyonlar Ligi finalini?
3: Elbette Şampiyonlar Ligi finalini dört gözle bekledik. özellikle şunu hep belirtiyorum. Paris Saint-Germain'in geçen sezon finalde Inter karşısında oynadığı oyundan sonra futbolun nereye kadar daha ulaşacağını doğrusu merak etmiştik. Ama bu sezon yarı final maçında yine Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain Bayern Münih maçlarının olağanüstü tempolu ve çok alışılmış olmayan düzeydeki oyun ve temposu final maçında Arsenal'in biraz daha savunma güvenliğini öne çıkartarak oynayacağını da düşünerek nasıl olabileceği konusunda meraklarımız çok yoğundu. Nitekim dün gördük ki Arsenal Premier Lig'de şampiyon olurken bu sezon ofansif anlamdaki davranışlardan ziyade kolay gol yemeyen bir takım olarak görülmüştü ve final maçında da Paris Saint-Germain'in karşısında oyunu kontrol ederek oynamaya çalışan bir görüntü verdi. Ama tabii ki bu seviyedeki bu defansif görüntü de

0: anladığımız anlamda savunmaya çekilerek ya da birinci bölgede rakibi karşılayarak bir oyun değil. Rakibin sahasında ikinci bölgede rakibi karşılayıp onun önemli oyuncularını etkisiz hale getirecek bir planlama içinde olduğunu gördük. Örneğin merkezde Vitinha gibi Paris Saint-Germain'in orta sahasında topla iyi oynayabilen, dribling yapabilen ve oyunu yönlendirme, oyun aklı konusunda çok baskın bir karakter olan oyuncuyu direkt üzerine baskı yaparak değil, o bölgedeki bütün oyuncuları kapatarak savunmayı ikinci bölgeden başlattı. Ve yakın blok, kompakt bir oyunla da ve özellikle Paris Saint-Germain'in en önemli özelliği olan belki de şu anda dünyanın en iyi iki bekine sahipler. Bir tarafta Eşref Hakimi, diğer tarafta Nuno Mendes ya da en iyilerden ikisine sahipler. Bunları kenarlardan rakip kaleye, ceza alanı içine sayısız kez sokarak oynayabilen bir takımken en önemli kanat oyuncularını, Saka'yı da diğer kanat oyuncusunu da şu anda bir anda ismini söyleyemem, Trossard, her ikisini de savunma anlamında daha fazla talepte bulunarak bunları durdurarak bir oyun oynadı. Maçın başında da hızlı bir atakla öne geçtiği için uzun süre etkili bir şekilde devam etti. Baktığınız zaman topla oynama oranı Paris Saint-Germain'de çok daha fazlaydı. Yani %75'e %25 gibi sonlandı zaten genel anlamda, evet, da bu istatistik. Ama çok sayıda pozisyon vermeden, hatta pozisyon vermeden kolay kolay belki bir topu direkt devretti Paris Saint-Germain'in. Bir tarafta defans oyununu çok iyi oynayabilen bir takım gördük. Diğer tarafta da ofansif oyundan asla ödün vermeden bunu uygulamaya çalışan ve bütün oyuncularıyla da, yani çok değerli oyuncularını 80'lerden sonra oyundan almasına rağmen özellikle ön bölgedeki, yani herkesin dilinden düşmeyen Kvaratskhelia, Dembele, Fabian Ruiz gibi oyuncuların, hatta Vitinha'yı bile uzatmanın ilk devresinde oyundan almasına rağmen diğer oyuncuların da aynı şekilde aynı oyunu belki kalitede biraz fark edebilir ama anlayışta hiç fark etmeden sahada uygulamasıyla da enteresan ve ilgiyle izlemeye devam edeceğimiz, çünkü yaş ortalaması da son derece genç bir takım, Paris Saint-Germain'i gördük ki sonunda penaltılar her zaman acı verir. Nitekim bir taraf çok üzüldü, bir taraf sevindi elbette, çünkü Şampiyonlar Ligi kupasına uzanıyor. Penaltılarla neticelenen bir kupa oldu. Ama futbolun her iki yönünün de uygulanmasıyla ilgili ders niteliğinde çok özel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi gerçekten çok farklı teknik direktörler, aynı ülkenin teknik direktörleri ama oyun anlayışları farklı farklı. Şimdi bu farklılıklar acaba kadro yapılarından mı yoksa kendi düşünceleri mi böyle? Bunu nasıl gördünüz?
0: Yüce Bey, şimdi bu takımlarda kadro yapılarını oluşturabilecek değerdeler. Yani talep ettikleri oyuncuyu transfer edebilecek güçteki takımlar bunlar ve birkaç yıldır bu takımların başında bu hocalar. Yani tercihleri kendi oyun anlayışını uygulayacak oyuncuları transfer etmek. Şimdi aslına bakarsanız Arsenal Premier Lig'de geçen yılda bu kadar savunma ağırlıklı oynayan bir takım değildi. Ama son 1-2 yıldır şampiyonluk kıl payı kaçırması belki onların kaçırdıkları bu şampiyonlukta kaybettikleri maçlarda bu savunma zaaflarından şikayetçi olmuş olabilirler ki bu konuda daha fazla ağırlık vererek çalışıp bunu öne çıkarttıklarını düşünüyoruz. Nitekim kendi liginde de, yani 38 maçta 27 gol yemiş. Premier Lig'de 27 golle sezonu tamamlamak olağanüstü bir başarı. Yani her yerden her türlü dünyanın en iyi oyuncularının bulunduğu bir ligde 38 maçta 27 gol yemiş ki bu yaklaşık 0.7 civarında oluyor maç başına. Bu çok değerli. Dolayısıyla ben özellikle Luis Enrique'nin kadro tercihini, transferleri veya kadrosunda bulunan oyuncuları elemine ederek, yani kadrodan çıkartarak elinde tuttuğu bu kadroyu son derece bilinçli ve istekli, düşündüğü oyunu uygulayabilecek tarzdaki oyunculardan oluşturduğunu düşünüyorum. Zaman zaman konuşuyoruz, yine bu programlarda evet, söyledim. Örneğin Mbappé'yi elinden evet, çıkartması, Mbappé gibi dünya futbolunun şu anda özellikleriyle bir numaralı santforunu, ki takım oyunu oynamaktan uzak olduğunu bu sezon Real Madrid'de hep beraber gördük. Real Madrid'i izliyoruz. Özellikle Arda Güler'in orada olması Türk seyircisinin de Real Madrid'i daha yoğun izlemesine neden oluyor. Orada disiplinden uzak, bireysel anlamda egoist davranışlar sergileyen Mbappe belki İspanya Ligi'nde gol kralı oluyor. Belki altın topu da alacak. Ama Real Madrid hiçbir şeyi kazanamadı. Yani takım oyunundaki bu eksikliği Luis Enrique Paris Saint-Germain'de tespit edip bütün oyuncularının savunma yapmasını talep etti.

0: ettiği için ve savunmanın en önden başlaması gerektiği düşüncesine de sahip olduğu için bu konuda ona bir takım telkinlerde bulunmasına rağmen karşılığını alamayınca sezon bittikten sonra onun yerine başka oyuncuları tercih ederek çok daha genç ama planladığı, düşündüğü, organizasyonunda uygulamaya koyduğunda sonuna kadar istediklerini yapabilecek, yatmadığı takdirde de orada yer almayacağını bilen ve bunun karşılığında bu sorumluluğu yüklenen oyuncularla organizasyonu tamamladı. Bunun karşılığında bence iki sezondur Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak alıyor. İlkeler önemli, takım disiplini önemli, takım için oynamak önemli ve yeri geldiği zaman da bu bireysel becerisini, bireysel yeteneğini takımı için sonuna kadar kullanma özgürlüğü de ayrı bir nokta ki Luis Enrique oyuncularına bunu da gördüğüm kadarıyla sonuna kadar tanıyor.
1: Özellikle Kvaratskhelia, şimdi Mbappe'yi gönderdi Luis Enrique ve yerine Kvaratskhelia'yı aldı ve üst üste iki senedir şampiyon oluyor. Hani burada evet bu maçta çok öne çıktı, Paris Saint Germain'i iyi bir noktaya getirdi. Yalnız bütün takımlar savunma yaparken sıkıntı yaşıyor Kvaratskhelia'ya karşı. Ama ben Gürcistan-Türkiye ve Türkiye-Gürcistan maçlarında biz çok iyi savunduk Kvaratskhelia'yı. Evet gol de attı, paslar da verdi ama biz savunduk. Ne oluyor da biz savunabiliyoruz veya savunabildik, diğer takımlar savunamadı Kvaratskhelia'yı?
0: Şimdi aslında orada takım olma özelliği var.
1: Evet.
0: Yani oyuncunun bireysel becerisini her yerde aynı şekilde kullanma şansı yok.
1: Evet.
0: Yıllarca Messi Barcelona'nın da dünya futbolunun altını üstüne getirirken

0: Sistan'ın sol tarafından sürekli Kvareşke ile atakları izledik ve o bireysel becerisini sonuna kadar ortaya koymaya çalıştı. Burada da artık takım oyunu bozulmuş, iş işten geçmiş, farklı geri düşmüş ve son çare olarak Kvareşke'nin bireysel performansına güvenen bir oyuncu grubu veya teknik adamın düşüncesiyle sevk edilen, yönlendirilen bir anlayış sergilediler. Ama sadece bunu böyle de özetlemememiz lazım. Bir taraftan da bizim takımımızın savunma anlayışında bu anlamda rakibine verdiği önemi, değeri savunma anlamında en iyi şekilde onu karşılamak adına yapılmış bir planlama var. Diğer taraftan size şunu söylemeliyim. Yani Arteta Kvaratskhelia'yı da Doué'yi de durdurabilmek için çok önemli iki kanat oyuncusunu, yani neredeyse savunma bekleriyle beraber oynattı. Her evet. seferinde ceza alanın köşesinde bir tarafta Saka'yı gördük, diğer tarafta Trossard'ı gördük. Hatta bu iki oyuncuyu aynı dakikada değiştirip, yani 80'li dakikaların başında değiştirip yerini aldığı çok önemli iki oyuncuyu da sanırım birisi Martinelli'ydi, diğeri Madueke'ydi. İkisini de aynı görevle devam ettirdi. Maç çünkü 1-1'di. Ama biraz daha ofansif düşünceye dönmüştü Arsenal. Golü yedikten sonra, 1-1'i bulduktan sonra, daha doğrusu skor 1-1 olduktan sonra Arsenal'de hemen yapılan değişikliklerle, ki Odegaard gibi merkez orta sahadan forvete yakın bir oyuncuyu çıkartıp Sanfor özellikle Gyökeres'i oyuna almıştı. Yani ofansif anlamda da bir şeyler yapmak adına olaya soyundu Arteta 60'lı dakikalardan sonra. Dolayısıyla Kvaratskhelia'yı durdurabilmek için kanat oyuncusunu da devreye soktu Arteta. Yani onlar da çok özel önlemler aldılar ve bence bir penaltı pozisyonu dışında bir de driplingle direkten dönen bir topu var. Çok fazla fırsat da vermediler. Yani çok fazla da pozisyon vermediler Paris Saint-Germain'e. Paris Saint-Germain rakibine göre tabii daha fazla ceza alanın içine girdi. Daha atak göründü. Daha çok topa sahip oldu. Ama maalesef şunun için olayın trajik bir şekilde bitmesi, yani penaltıların sonucu tayin etmesi beni her zaman üzer. Çünkü benim de başıma gelmiş olduğu için belki de onu da bilemiyorum. Finalde böyle kaybetmek biraz üzücü ama futbol adına, dünya futbolu adına, futbolun değişkenlikleri geldiği nokta adına çok özel bir maç izlediğimizi düşünüyorum.
1: Şöyle bir istatistik var Luis Enrique için. Son 6 penaltıya kalmış olan maçı hiç kaybetmemiş. Şimdi burada baktığımız zaman psikolojik de bir oyun oynanıyor penaltı vuruşlarında. Buradaki hazırlığını Paris Saint-Germain'in nasıl buldunuz, nasıl gördünüz ki 6 maç penaltılara kalıyor ve 6 maçtır da kaybetmiyor. Yani çelik gibi bir sinir, çelik gibi bir oyuncu yapısı ve onları karşılayan çok iyi bir kaleci. Nasıl hazırlanmıştır sizce?
0: Yani bu aynı zamanda bu deneyim onlara özgüven de kazandırıyor. Evet. Nasıl olsa kazanır duygusuyla çıkıyor. Doğru. Daha rahat oluyorlar demek ki topun önünde. Böyle bir şey de söyleyebiliriz. Üstelik yani Kvaratskhelia, Dembele, Vitinha, Fabian Ruiz gibi normalde deneyimi en yüksek oyuncular, penaltı kullanabilecek oyuncular oyunda yoktu. Yani bunlar Paris Saint-Germain'in en özel oyuncuları. Fakat ben bugün oyuna giren oyuncuların oyundaki hakimiyeti ve bu yüksek özgüvenle devam etmesini merak edip kaç maç oynadıklarına baktım.
1: Evet.
0: İnanamazsınız. Yani Marquinhos'un yerine oyuna gelen Zabarni'nin bu sezon 30'un üstünde ilk 11 maçı var. Yani evet. Bir yedek oyuncu değil. Ramos'un 15 ilk 11'i var. 17 ya da 15 tane golü var. Yaklaşık 30 maçta oynamış. Yani Barcola Kvaratskhelia kadar oynamış. Barcola'nın yerine Kvaratskhelia'nın yerine oyuna giren oyuncu. Dolayısıyla Fabian Ruiz'in yerine giren Zaire Emery en az Ruiz kadar maç oynamış. Yani bunlar başka bir lig daha mı bulunduruyor gibi düşündürüyor insanı. Evet. Burada şöyle bir şey var. Ve maçı anlatan arkadaşımızın anlatım anında söylediği bir şey var. Geçen yıl finale çıkan 11'den sadece kaleci farklı. Donnarumma'ydı o. Diğer geri kalan 10 oyuncu aynı 10 oyuncuydu. Yani ilk 11'in 10 oyuncusu aynıydı. Ve sezon içinde bir kez daha bu oyun 10 kişi aynı anda oynamadı dedi ki o mutlaka iyi bir analizden sonra bunu yapmıştır. Şimdi oradan da esinlenerek şunu söylüyorum ve ben bugün baktığım bu oyuncuların oynama sayısına baktığımda gördüğümden

0: oyuncağı ve Şampiyonlar Ligi'nin diğer aşamalarında bütün oyuncularını kullanarak, kadro kalitesine güvenerek, yani homojen, birbirine yakın, aynı olmasa bile aynı anlayışı sahada uygulayabilecek kalitede, kalibredeki oyuncularla ve yükü paylaştırarak oynatan ve takımdaşlığı, herkesin de daha önce payının yüksek olduğu bir anlayışı, finalde o coşkuyu birlikte ortaya koyabilecek değere ulaşmış diye düşünüyorum Luis Enrique'yi. Ve bütün bu bahsettiğimiz şeylerin toplamını da aslında oyunda görüyoruz. Oyun sonundaki sevinçlerinde görüyoruz, kutlamalarında görüyoruz. Dolayısıyla burada bir emek var. Burada Luis Enrique'nin teknik adam olarak ortaya koyduğu çok ciddi bir değer var. Bunu da 2 sezondur takımını getirdiği nokta açısından görmekteyiz. Elbette ki bu kadar detaylı düşünen bir teknik adamın penaltılardaki detaycılığını da unutmamamız gerekir. Ben bugün Instagram'da bir görüntü vardı, dikkatimi çekti. Kaleci Safanov havluyu açıyor ve havlunun içinde bir kağıt var, dosya var. Dosyada artık buna alıştık belki ama hangi oyuncu hangi köşeye topu kullanır bilgisini havlusunun içine koymuştu. Bazen bu havluyu çalanlar da oluyor biliyorsunuz, alıp kaçanlar evet. da oluyor. Dolayısıyla bu detayı da eminim ki Luis Enrique ve ekibi sonuna kadar düşünmüştür. Bana göre kazanmaya daha yakındılar. Daha fazla hak ettiler. Eğer birisi hak edecekse bence Paris Saint-Germain buna daha yakındı doğrusu.
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi, evet, önümüzdeki sene içinde bakalım kimler finale kalacak, nasıl bir Şampiyonlar Ligi olacak. Şimdi bir haber düştü. Bu haberde Berke Özer Fransa Lig 1'de en iyi kaleci, en iyi 11'inde kaleci olarak yazıldı. Şimdi Berke Özer'in bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Yani böyle genç yaşta Lille'de Fransa Ligi'nin en iyi 11'ine seçilen bir kaleci olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yüce Bey, şöyle geçmişe döndüğümüzde Berke'nin Altınordu altyapısından Altınordu profesyonel takımına ve oradan Fenerbahçe'ye gelişini hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Çok yüksek beklentilerimiz vardı Türk futbolu adına, milli takım adına. Biraz sallandı. Fenerbahçe'de oynamak çok kolay değil. Fenerbahçe çok başka bir mecra. Yani yekten orada gelip oynamanın o kadar kolay olmadığını tahmin edebiliyoruz özellikle genç oyuncular için, ama yani sadece yetenek yetmiyor, beceri, başarı yetmiyor. Onunla birlikte sağlam bir psikoloji ve onu kaldırabilecek bir irade gücü gerekiyor. Belki bunu kaldıramadı ama daha sonra özellikle en son Eyüp'teki performansı, Eyüp Spor'daki performansı çok değerliydi. Ve Fransa'da da üst üste penaltılar kurtarması, aynı maçta 3 tane penaltıyı peş peşe kurtarması, bunların hepsi ilgi odağı olmasına neden oldu. Ve bu avantajı performansını da arttırarak, özgüveni yükselerek oynaması sonucunda da bu noktaya geldi. Aslında onun potansiyelinde bu var. Evet. Bu yeteneği biz yıllar öncesinden biliyoruz. Söylediğim gibi Eyüp Spor'daki performansı da son derece değerliydi. Ama Türkiye'de herhangi bir büyük takım bunu tekrar değerlendirmedi veya değerlendiremedi veya kendi tercihi yurt dışına gitmekti. Çok da doğru yapmış. Fransa Lig 1'de, yani Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde, yılın kalecisi olması, ilk 11'inde olması çok değerli. Tabii biz buradan hemen milli takımımıza olayı döndürmeliyiz. Bu Berke'nin kendinde bu potansiyeli görüp kendini değerli bulması milli takımda bir sıkıntı yaşamasına neden oldu. Kadroda olmaması, kadronun kenarında kalması, oynamamaktan öte yedek durumda olamaması onun kampı terk etmesine neden oldu. Bu son derece yanlıştı. Belki öyle terk etmemeliydi. Belki değil, kesinlikle öyle terk etmemeliydi. Çünkü disiplin önemlidir. Emsal teşkil edecek yanlış davranışlar kolay affedilemez. Ama Berke'nin şimdi olmasa bile en kısa sürede sağlıklı bir şekilde hocasından, Türk futbol kamuoyundan, spor kamuoyundan aklı selim bir sosyal medya ile de olabilir, televizyon kanalı olabilir, özür dileyip tekrar milli takıma dönme isteğini belirtmesiyle de bunun önüne geçirebilir. Böyle değerli bir kalecinin milli takımımızda olması gerekiyor. Tebrik ediyorum tabii ki performansından dolayı, ama milli takımdaki davranışını kabul etmemiz mümkün değil. Gençtir, cahildir, hata yapar diyemeyiz. Herkes orada genç. Tabii. Hatalar ardı ardına gelebilir. Emsal teşkil edecek bir durum olduğu için de bundan kendi açıklamalarıyla, samimiyetle, özür dileyerek tekrar milli takımın o potasının içinde olması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

0: Daha evvel de konuştuk sizinle Sayın Şentürk. Esasında milli takımda bu sıkıntılar yaşanırken bu haberin dışarıya aksettirilmesi veya aksettirilmemesi veya farklı şekilde aksettirilmesi Berke'yi biraz daha kazanmak odaklı bir aksettirilme olsaydı biraz daha tatlıya kavuşabilirdi ama şimdi genç olduğu için Fransa'da en iyi kaleci seçildi. Milli takımda oynaması gerekli ama buna birinin bir akıl vermesi lazım ve bu milli takıma kazandırmak için Berke'nin yanında milli takımın da sorumlularının adım atması gerekli diye düşünüyorum.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten o anda milli takımın potası içinde bu oyuncularla iletişimden sorumlu bir yönetici, futboldan gelen, onların psikolojisini anlayabilen, o andaki duygu yoğunluğundan isyanını bastırabilecek, kontrol edecek, Berke'ye bunu açıklayabilecek, genç olduğunu, yarınlarının onun olduğunu ona söyleyip inandıracak bir değerin olması gerekiyor. Milli takımlarda sadece yönetici pozisyonda değil, oyuncularla iletişimi en iyi noktada tutup onların basınla olan ilişkilerini, dışarıyla, hocalarıyla olan ilişkilerini de zaman zaman oturup ikili sohbetlerle, üçlü sohbetlerle tecrübelerini aktararak, tabii ki donanımlı birileri tarafından
0: Evet.
1: bu bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor. Bu oyuncuların yanlış yapmasını engelleyeceği gibi yanlış yaptığı anda bir el uzansa gel oğlum ne yapıyorsun diyerek Berke'yi yanına çekip onu bu yanlıştan uzak tutsa bunların hiçbirini kimse duymayacaktı. Belki böyle şeyler zaman zaman milli takımlarda oluyor. Tam patlama noktasına gelen milli takımlarda değil, bütün takımlarda oluyor Yüce Bey.
0: Evet.
1: Takımla çalıştığımız dönemlerde de oluyor. Yani patlama noktasına geliyor oyuncu. Kendi kendini dolduruyor, ailesi dolduruyor, arkadaşları dolduruyor. Yani sen niye oynamıyorsun? Sen en iyisin, sen hak ettin bunu diyor ama hocası öyle düşünmüyor. Olabilir. Biraz zamana ihtiyaç duyulabilir ama bu dolduruşla yanlışa sevk etmiş olabiliyor. İşte burada dengede tutacak ve o yanlıştan onu uzak tutacak birilerinin olması gerekiyor. Şimdi de aslında milli takımın içinden, milli takım yapısı içinden birilerinin Berke'ye uzanarak, ulaşarak, Berke, bu budur, şu şudur ama en kısa zamanda böyle bir yol seç ve ben burada da içeriden de bunu çalışarak, gerek hocayla gerek yöneticilerle konuşarak kendini tekrar milli takımda olman gerekiyor. Seni buraya kazandırmak istiyorum. Ben senin yanındayım diyerek Berke'yi bu yola çekmesi gerekiyor. Yani Berke bunu düşünse bile havada kalabilir söylediğim diye düşünüp bunu yapmayabilir. Ama milli takım sorumlulardan, içeriden, o yönetenlerden, bu ilişkileri kuranlardan birisi Berke'ye ulaşıp bu ortamı yaratırsa bu tatlıya bağlanır ve bundan sonra da böyle şeylerin olmaması için herkes bundan ders alarak biraz daha dikkatli olur. Bu o kadar zor değil yani. İnsan kazanmak zor değil. Zor olan
0: Evet.
1: kaybetmek.
0: Şimdi dün Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Özellikle yabancı futbolcu sınırıyla ilgili biz birçok Süper Ligi takımına, Süper Lig takımına geçtiğimiz yıl nasıl bir statüyle mücadele edeceğimizi yabancı futbolcularda aktardık. Yeni bir şey değil, 10 artı 4 sanki 12 artı 2 olursa çok mu mutlu olacaklar veya çok iyi bir şekilde mi kullanacaklar bu yabancıları diye de devam etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz 10 artı 4 ve bunun yankılarını?
1: Şimdi Yüce Bey, aslında bir gerçek var. Eğer statü açıklanmışsa, statü açıklandığında önümüzdeki sezon, yani bir yıl önce açık bu sezonun statüsü açıklanmışsa ve bir yıldır buna itiraz edilmemişse burada kulüplerin yanlışı var. Yani bu açıklandığı zaman, ya bunu böyle açıkladınız ama biz burada bu sözleşmeleri yaptık, yarın böyle sıkıntılar yaşayacağız falan deyip bir takım kulüpler bir araya gelerek, ki Kulüpler Birliği var, bunun başkanı var,
0: Evet.
1: yöneticileri var. Bir araya gelip bunu federasyona tekrar yanlış olduğunu, eğer bunu istemiyorsalar, istedikleri yönde, istedikleri neyse onu ortaya koymaları ve tartışmanın o zaman yapılması lazım. Şimdi federasyonun haklı olduğu tek konu bu. Yani her sene federasyon bunu değiştiriyor zaten. Hiçbir zaman bir sene sonra şu olacaktır dediği şeyi aynı şekilde uygulamadığı için kulüp başkanları da şöyle düşünüyor. Ya sezon sonu gelsin bunu hallederiz. Ama öyle değil aslında. Gerçekte yapılması gereken ilkeli, tutarlı bir davranış olması gerekiyor. Yani gelecek yıl 10 artı 4 denmişse bunun böyle olacağını herkes bilmeli. Alman Federasyonu bunu açıkladığında Bunu kimse tartışmaz.
0: Evet.
1: Niye Türk Federasyonu açıkladığında tartışılıyor?

0: Çünkü tutarlı davranmamış daha önce. Yine değiştiririz diye düşünüyor. Bence her şeyde olduğu gibi insan ilişkilerinde, söylemlerinde ilkeli, tutarlı, duruş sergileyen ve nasıl düşünüyorsak öyle olacaktır iradesini hep ortaya koyup bunun arkasında duran yönetimler gelmiyor. Kulüplerin isteği doğrultusunda değişimler oluyor. Dolayısıyla şimdi bu talep, kulüpler tarafından bir talep var. Federasyonda ilk defa belki de biz bunu böyle açıklamıştık. Şimdi bu böyle olacaktır diyor. Ben doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Doğrusunun 10+4 olduğunu değil. Yani söylenen bir şeyin arkasında durulduğunun doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani madem geçen sene 10+4 dedi, öyle devam etmeli. Bir yıl önce açıklanmış kulüpler planlarını buna göre yapabilir, yapsaydı diyebilmeli herkes. Ve o yüzden değiştirilmeyip bundan sonra da açıkladıkları, ilan ettikleri bu tür düşünceleri ya da kuralları bir sonra bir itiraz neticesinde değiştirmemeli ki herkes neyin ne olduğunu bilmeli yani.
1: Şimdi yarın da milli maçımız var Kuzey Makedonya ile ve kadromuzdaki oyuncuların bazılarıyla vedalaşacaklar. Amerika'ya gitmeden veya işte Dünya Kupası'na gitmeden önce nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Nasıl bir seçim bekliyorsunuz özellikle Amerika kadrosu için?
0: Şimdi Yüce Bey, daha önceden Montella'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık maçlarını nasıl oynadığını hatırlıyorum. Ve benim eleştirim olmuştu o zaman da. Montella kadrodan elemine edeceği, oynatmayacağı ve elemine edeceği oyuncularla bu hazırlık maçlarını oynuyor. Ben de bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, sakatlıktan korumak var ama sakatlıktan nereye kadar koruyacaksın? Antrenmanda da oyuncu sakatlanabilir. Yani el bebek, gül bebek fanusun içinde mi yaşayacak? Dolayısıyla ikili mücadeleye girecek, direnç koyacak, bir birlikte oyunu ki uzun zamandır milli maç olmadı. Oyuncuların sadece antrenmanla geliştiremezsin. Oynatacağım bu iki tane hazırlık maçında o birlikte oyunu daha iyi noktaya taşıyabilirsin. Ve hatta o ilk oynayacağın rakibe özel anlayışını sahaya yansıtma çabası içinde olursun. Ya da bazı noktaları deneme fırsatın olur. Ama Montella öyle yapmıyor. Montella muhtemelen yarın da öyle yapacaktır. Oynatmayacağı, kadrodan çıkartacağı oyunculardan yaptığı 11'le bu maçları oynuyor. Bazı oyuncuları çok az süre alıyor ve böyle oynamış oluyoruz. Çok az oyuncu ilk 11'de oynayacak oyunculardan yer alacak diye düşünüyorum. Ve göndereceği oyuncuları, kadrodan çıkartacağı oyunculara son bir kere daha bakıyor diyemeyiz. Hemen arkasından kadroyu açıklıyor. Burada ben birazcık kamuoyunun, oyuncuların, kulüplerin tepkisini almadan bu işi biraz kotarmak düşüncesinde içinde olduğunu düşünüyorum ki bunu doğru bulmuyorum. Çünkü bir takım 35 kişiyle zaten antrenman yapamaz, çalışamaz.
1: Evet.
0: Bazen ekranlarda görüyoruz, yani bir taraftan ekranda görüntü var. Yani o kalabalığın yapmış olduğu driller çok anlam ifade etmez. Mış gibi olur, yani yapıyormuş gibi olur. Oysa bir planı, programı daha az, daha net, daha takıma ait oyuncuyla yapmak daha doğrudur. Ben milli takımda savunmada 7-8 oyuncu bulunduracağını düşünüyorum. Yani Yusuf Akçiçek'i, Çağlar'ı çıkartacağını düşünüyorum. Hatta Ahmet Can'ın performansını bilmiyorum ama sol stoper olarak çok iyi noktalara gelebileceğini düşünmüştüm. Ama bilemiyorum. Bu sene de takımıyla Nijmegen miydi? Onunla Avrupa Kupası'na katılma hakkı elde etti. Çok maç da oynadı ama onun da. Bir de sol tarafta Ferdi, Mustafa Eski Hallek ve Eren var. Eğer Eren'i kadroya alır, Mustafa'yı çıkartırsa bunun çok yanlış olacağını düşünüyorum. Burada Eren'in kadrodan çıkması gerekiyor bana göre.
1: Evet.
0: Orta sahada genelde hep kullandığı Hakan Çalhanoğlu, Orkun, Salih, İsmail, Kaan mutlaka olacak. Altıncı kişi ki 6 kişi alacaktır oraya. Muhtemelen Atakan olacak. Yani Demir Ege'yi kadrodan çıkartacak diye düşünüyorum. Atakan'ın Stuttgart'ta çok sayıda maç oynaması ve deneyimiyle her ne kadar maçlarda oynatmıyorsa da elinin altında bulunmasını arzu ediyordur. Yarınki maçta oynayacağını tahmin ediyorum. Bizim için ön bölgede de en önemli pozisyonumuz orada çok sayıda oyuncu bulunduracaktır. Şu anda 11 oyuncu açıkladı ama bunların iki tanesini kadrodan çıkartacaktır. Muhtemelen burada Yusuf Sarı ile Oğuz Aydın'ı her iki kanattan birer oyuncuyu kadrodan çıkartacak. Arda, Can Uzun, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu merkezi tutan oyuncular. Sağ kenarda Barış Alper, İrfan Can, Yunus Akgün. Sol kenarda

0: Aral Şimşir'i kadroya alacağını düşünüyorum ve Kenan Yıldız gibi. Yani kadrodan çıkartacağı oyuncularla ilgili çok fazla bir tereddüt olacağını düşünmüyorum. Ve bu oyuncular beklenen oyuncular. Sadece benim düşündüğüm oyuncular değil. Biraz da Montella'nın bakış açısıyla söylüyorum bunu. Örneğin Samet'le ilgili onun bir öngörüsü var. Ve Samet de ne zaman, yani belki bir maçta, milli maçta hata yaptı Portekiz maçında. Ama onun dışında da, yani Doğu'yu da söylemek lazım. Üçlü savunmayı da, üçlü stoper savunması kurguladığında da onu gayet iyi oynayan ve Montella'nın talepleri doğrultusunda hareket edebilen bir oyuncu. Rizespor'daki performansıyla milli takımdaki performansı da doğrusu kıyaslanacak durumda değil. Milli takımda bir hayli iyi bir performans ortaya koyuyor. Ama ilk 11 oyuncusu olacağını düşünmüyorum. Düşüncelerim bunlar kısaca.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum size.
0: Çok sağ olun. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 18.34'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başladı. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor gündemi programımız.

0: Ve son konuğumuz da TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven. Erhan Seven, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar dilemek isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel dileklerinizi katılıyorum. Ben de sizlerin ve Türk milletinin bayramını tekrar kutluyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi Erhan Seven, baktığımız zaman üç büyük kulübe başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de bir başkan adaylığı mücadelesi var. Başkanlık yarışı var. Nasıl buluyorsunuz başkanlık yarışı? Ve bunun yanında transfer yapacakları futbolcuyu ilk kez açıklayan başkan adayları var. Nasıl bir kazanım olur Fenerbahçe takımına?
1: Evet, iki aday var şu anda. İki adaylı bir seçime doğru 6-7 Haziran kongresine giriyoruz. Bir hafta kaldı, önümüzdeki hafta sonu kongre gerçekleşecek. Aziz Yıldırım Beyefendi ve Hakan Zahaf Beyefendi aday olarak da ortada ve her günde bir yerde açıklamaları var. Kimi zaman yayın kuruluşlarında, kimi zaman derneklerde görüşlerini açıklıyorlar. Teknik adamla ilgili açıklamalar da var. Dediğiniz gibi futbolcu transferleri ligi açıklamaları var. Şu ana kadar da Fenerbahçe yakışır bir şekilde süreç işliyor. İki tarafta birbirini rencide edici açıklama yapmaktan kaçınıyor. Saygılı ifadeler kullanıyorlar. Tabii ki eleştiriler olabiliyor. Az Yıldırım'ın 20 yıllık süreciyle alakalı Hakan Safi'nin zaman zaman göndermeleri oldu oluyor. Sayın Az Yıldırım'ın da Hakan Bey'in tecrübeyle ilgili, sıkıntılarıyla ilgili zaman zaman dile getiriyor. Hakan Bey de 52 yaşındayım, çok verimli çağımdayım diyerek de ona cevap verdi. O şekilde göndermede de oluyor. Tabii hakaret ve hani çok da ağır sözler olmak için bu tür göndermelerde bence bir anormallik yok, olabilir. Bu yarışın içerisinde bunlar da var. Ben bu süreçten Fenerbahçe'nin daha iyi ve daha güçlü şekilde çıkacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl çok uygun olmayan bir tarihte Sayın Ali Koç'un rakip ya da rakiplerini bertaraf edeceğini düşündüğü bir tarihe koydu. Neden? Transfer bitmiş olacaktı. İşte ligde takım bir 5 haftada 4 galibiyet, bir beraberlikte lider ya da ikinci. Belki Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Avrupa Ligi zaten garantiydi. Gibi böyle bir süreci planlayıp 15 Eylül'den sonraya bıraktı ve 21 Eylül'de kongre oldu. Ve oradan da Ali Bey'in aslında rakiplerine yönelik yaptığı bir tuzaklama gerçekleşmedi ve seçim kaybetti. Rakibi de Saadettin Bey'di. Saadettin Bey kazandı. Şimdi Saadettin Bey tarafına baktığımızda da Saadettin Saran da aslında bu adaylığı kucağında buldu. Adaylığı diyorum. Neden? Kendisinin tüm hazırlığı 2027 olan kongresine yönelikti. Saadettin Bey'in tüm çalışması o yöndeydi. Ekibiyle, ekipleriyle o konuda da net bilgim var. Ama kamuoyunda, Fenerbahçe kamuoyunda Ali Koç'un başarısız olması, üst üste kaybedilen şampiyonluklar, işte bir olağanüstü kongre yapıp da güven tazelemesi mecburiyeti çerçevesinde tek aday olarak çıkmasının da yanlışlığı Ali Koç'un, ona da karşı aday çıkması gerekliliği, Saadettin Bey'in de camianın baskısıyla birlikte kendi planlarının önüne geçen bir kongre süreci oldu Saadettin Bey'e ve kazandı. Bakın, kazanmayı da beklemediğini biliyorum. 2025 21 Eylül seçimini 12.250 oyla kazandı. 12.050 oyla da Ali Bey kaybetti. Saadettin Bey aslında kazanmak konusunda da çok da emin değildi. Bakın 24.400'e yakın oy kullanıldı ve bu arada da Fenerbahçe kaybeden başkan 12.050 oyla kaybediyor ki yani diğer kulüplere baktığımızda 1.000'li, 2.000'li, 3.000'li rakamlarla başkanlık seçiliyor. Ben bu 21 Eylül'den bugüne kadar olan sürede bir de Saadettin Bey yaşadığı asayiş olayları, mahkeme olaylarıyla birlikte Fenerbahçe aslında bir anlamda tökezledi diyebiliriz. İstediğinden evet. Sonuçlar olmadı. O nedenle bir olağanüstü kongre kararı alındı. O sürecin de çok iyi geçmemesiyle birlikte, yani 21 Eylül 2025 Haziran 2026 süreci de çok iyi geçmediğinden de yola çıkarak yeniden bir güç birlikteliği, yeniden bir taze kan derken, evet, Aziz Bey yaşı var, tecrübesi var, yılı var. Ama sonuçta bir yenilenme anlamında taze kan diyorum. Hepsi bir araya geldiğinde baktığımızda ben bu seçimden Fenerbahçe'nin daha uygun, daha iyi, daha fresh bir şekilde olacağını düşündüğümü söylemek isterim.

0: karşılığında sezon içerisinde alacağını düşünüyorum.
1: Şimdi hani ben de 1970'li yıllardan itibaren okuma yazmadan itibaren takip eden bir insanım ama ilk kez Aziz Yıldırım farklı bir hamle yaptı. Eski futbolculardan oluşan ve bu futbolcuların Fenerbahçe'nin eksiklerini konuştuğu bir futbol aklı gibi bir futbol laboratuvarı kurmak ve burada Fenerbahçe'de oynayacak olan futbolcuları seçmek ya da ihtiyaca yönelik transferler yapmak için bir akıl ortaya koyan bir ekip kurdu. Şu anda tabii ki kulüp başkanı değil ama dışarıdan kurduğu bir ekip var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun futbol aklı anlamında? Hani daha evvel sportif direktör, menajer, bunun gibi futboldan sorumlu idareci gibi konuşuluyordu. Ama bu sefer eski futbolculardan da oluşan bir ekip var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Aziz Bey, Mourinho'nun getirilmesinden önce şöyle bir cümle sarf etmişti. Artık Fenerbahçe'de teknik adam devri bitti diye. Ben çok yanlış bulduğumu yayınladım. Doğru değildi. Evet, yabancı hocalardan faydalanılabilir. Evet, farklı Türk hocalardan da faydalanabilir ama elinizde takımınıza katkı yapacak Fenerbahçe değeri, Fenerbahçe'nin isimleri varsa bu isimlerden de sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor. Bakın bunu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yapıyor. Kendi değerleri üzerinden oyuncu, teknik adamları ve ekipleri oluşturuyor. Fenerbahçe bu anlamda bir farklı bir bakış açısı ortaya koymaya çalıştı. Biraz yabancılar üzerinden gitmeye çalıştı.
1: Evet.
0: Ama son talihde hani haklı çıkmak istemem Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin başarısı olması anlamında bir memnuniyetimiz olmaz. Ama haklı çıktım ben kendi adıma. Ben o süreçlerle ilgili çok sert de Fenerbahçe'yi de eleştiren, bu yapılanmayı eleştiren biri olarak da doğru bulmadım, ifade etmiştim ve haklı çıktım. Diyorum ki keşke Fenerbahçe başarılı olsaydı biz haksız olsaydık, ayrı konu.
1: Evet. Yani
0: Fenerbahçe'nin başarısızlığından da memnuniyetimiz olmaz. Ama bir tespitimiz var. Fenerbahçe o futbol aklını bizim konuştuğumuz, hatta sizlerle beraber konuşuyorduk. Bizim konuştuğumuz o futbol aklını hayata geçirmedi, geçiremedi. Şu anda biraz daha ayakları yere basan, biraz daha değerlerinden faydalanmaya çalışan, biraz daha eski futbolcuların futbol görüşü, aklı, ortak aklı bulmaya çalışan bir zihniyet, bir pozisyon var. Ve ben de bunu genel itibariyle şu anda doğru buluyorum. Yani bir de seçecek başkan bir yıllığına seçecek. Bu anlamda şimdi yabancı başkan, yabancı sportif direktör, teknik adam, efendim yabancı futbolcu yoğunluğu veya yeni gelen birinin uyum süreciydi. Efendim Ocak, Mart derken lig bitiyor zaten. Rakibinizden 3-5 puan geride kaldığınızı yakalayamıyorsunuz. Ya bu süreçleri yaşamayacak, Türkiye'yi bilecek, ligi bilecek ve rakiplerle alakalı da rakiplerinde ne yaptığı veya rakiplerinize göre ne yapmanız gerekirse onları yapması gerektiğini bilen isimler önemli. O çerçevede de ben teknik adam olarak da yerli ve Fenerbahçe'nin unsurları olması anlamında sanırım sonuçta Hakan Safi de o cümleyi sarf etmeye başladı. Aziz Bey en baştan beri söylüyordu bu sezon için. Bu ortak aklın ben Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü rakipleri olan takımlar, ki hepsi birbirinden değerli takımlar, bu yönde uygulamalar yaptılar zaman zaman ve karşılığını da aldılar. Fenerbahçe'nin de bu sürece biraz gecikmeli olarak da geçiyor olması bence değerli. Bir yıl için seçilmesinden dolayı da yabancılarla birlikte bir harekat yapılmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'nin futbol değerlerinin devreye girerek de bu şekilde katkı yapmasını da önemli ve değerli buluyorum.
1: Özellikle belki de bunu Aziz Yıldırım, çünkü 20 yıllık bir deneyimi var. Bu deneyim sonucunda Bayern Münih'teki, hep bunu söylemişti esasında yıllar içinde, Bayern Münih'teki bir futbol yapılanması hedefi vardı esasında Sayın Aziz Yıldırım'ın. Acaba buraya geçerken bir yumuşak geçişi mi değerlendirmek için bunu yaptı diye de düşünüyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz benim düşünceme?
0: Bayern Münih deyince, Bayern Münih maçını izlerken kameraman arkadaş zoom yapıyor, yönetmen seçiyor. Kimi Rummenigge'yi,
1: evet,
0: kimi Hoeneß'i.
1: Evet.
0: Bunlar kim? Münih'in yıldızları, Alman futbolunun değerleri ve Bayern'e değer katmış isimler. Ya bu isimler zaten Bayern Münih'in futbol aklı olarak da süreçte destek olan isimler. Katkı yapan, kimi zaman başkan, kimi zaman yönetici olmasalar dahi Bayern'lerine, Münih'lerine katkı yapan isimler. O nedenle ben doğru buluyorum. Ha, bu şekilde yapma noktasında düşüncesi oldu Aziz Bey'in belki ama hayata geçirme konusundaki çabalarını realitesi gerçekten çok fazla görmedik ama.

0: Çünkü Aziz Bey'in de zaman zaman tercihleriyle ilgili
1: Evet.
0: sorgulamalar da yaptık, biz de yaptık. Kendisi de zaman içerisinde alın dile.
1: Erhan Seven, telefonunuzu daha iyi çeken bir yerde olursanız veya şu anda çekmesinde sıkıntı var telefon
0: Evet.
1: çekiminde. Evet, şu anda daha net.
0: Şu an daha mı iyi?
1: Evet, şu anda daha
0: Evet,
1: iyi.
0: tamam. Tamam. Ben de biraz hareket ettim. Şu an
1: Evet.
0: daha iyisi. Tamam.
1: Evet.
0: Alp Kocaman'dan bahsediyordum. Alp Kocaman'la da çalıştı zaten Aziz Bey. Ersun Hoca'yla da çalıştı. İsmail Kartal'la da çalıştı. Yani yerli hocalarla da çalıştı. Yani bu organizasyonu hayata geçirme konusunda, yani daha fazla Fenerbahçeli futbolcu, eski futbolcudan faydalanma noktasında olursa, o çerçevede ben de sürecin daha iyi işleyeceğini düşünüyorum. Bayern Münih modeli güzel bir örnek. O açıdan size tebrik ediyorum. Doğru bir hatırlatma oldu. Olursa eğer, hayata geçirebilirsek, ki Bayern Münih büyük bir organizasyon. O
1: Evet.
0: organizasyonu ne kadar başarabilir bilemiyorum Fenerbahçe. Çünkü sabır az, camia beklentisi fazla. Zaman zaman yabancı teknik adam veya yabancı yıldız beklentisi fazla. Bunları da düşündüğümüzde o planlama ne kadar olur bilemiyorum, ama şu an için bu bir yıl, 2020 Haziran'da 12 ay sonra yine seçim var Fenerbahçe'de. O bir yıl için bence bu Türk hocalarla, Türk ekiple beraber o geçiş sürecini yapmak daha doğru diye düşünüyorum.
1: Şimdi biz baktığımızda basına yansıdığı kadarıyla siz de TRT Spor Haber Müdürü olarak elinizde büyük ihtimalle bununla ilgili veriler vardır. Teknik direktör adayları olarak ve şunu söylüyorlar, ligi bilen. Şimdi ligi bilen dediğiniz zaman Fenerbahçe'nin içinden Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Nuri Şahin Başakşehir'de hani yeni, genç ve ilerisi olan bir teknik direktör veya bir Montella sesleri yükseliyor. Hani bu yabancı teknik direktörler haricinde. Buna bakışınız nedir veya yeni isimler var mı bu anlamda?
0: Şimdi Montella Hoca Dünya Kupası'nda milli takımla beraber, işte 14 Haziran'da bizim ilk maçımız var. Süreç işleyecek. Temmuz'un içerisinde de yer alacak. İnşallah takımımızda başarılı olacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ve ben Montella'nın son 16, son 8 gibi rakamlar ulaşacağını, yani son 16 ne kadar insanları tatmin eder bilemiyorum, ama ben bir çeyrek final yapacağımızı da düşünüyorum. Böyle olduğu takdirde de, yani Dünya Kupası'nda da bir başarıdır bu son 8'e kalabilmek. Geçtiğimiz günlerde, dün hatta Federasyon Başkanımız da katıldı TRT Spor'daki bir programa ve orada şunu söyledi: 2-3 turnuva daha biz Montpellier'de çalışacağız dedi. Yani bir Avrupa Şampiyonası var 2028'de, 2030'da bir Dünya Kupası var. Hatta 2032'de ev sahipliği, Türkiye İtalya ev sahipliği Avrupa Şampiyonası var ki oraya katılmakta, hani eleme maçı oynamayacağız, ev sahibi olduğumuz da doğal olacak. Sanki böyle 2-3 turnuva var derken de Montella milli takımın da epeyce uzun süre devam edeceği yönünde mesajı da verdi. Tabii şartlar ne olur? Başkanlar değişir. Allah korusun olumsuz sonuçlar alınır. Bunlar da planın içerisinde olmayan unsurlardır. Değişkenlikler var, ama şunu demek için altyapı oluşturdum. Basketbolda oluyor. Hem ligde takım çalıştırıyorsun, kulüp, hem de milli takım. Ama futbolda bu çok zor. Olmuyor. Tabii Şenol Güneş 2 aylık bir Beşiktaş milli takım süreci yaşadı. O da bir mecburiyetten de ve genel kabul görmüş bir olaydı. Onun dışında böyle, o da zaten geçici olaraktı. Uzun soluklu bir şey olma ihtimali yok. Ben o yüzden Montella'nın da milli takımda devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yle de bağ bir gün kurulacaksa o günün bu Temmuz olmadığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Oradan da yola çıkarak da yakın tarihlerde. Diğer hocalar, evet, Nuri Hoca da kendini geliştiren değerli bir isim. Fenerbahçe adı anılıyor zaman zaman. Ama ben yakın tarihlerde, yani genç bir hocayı futbol anlamında, teknik adamlık anlamında genç bir hoca. Genç bir hocayı da böyle bir deneme sürecinin bir parçası olarak değerlendireceğini düşünmüyorum. Yani Nuri Hoca hani ligi bilen, evet, kriterimizi tutuyor, ama sonuç itibariyle Fenerbahçe ile ilgili sıkıntıları da yaşamış olan, Fenerbahçe ile ilgili süreçleri de yaşamış olan, Fenerbahçe ile ilgili hemhal olmuş, yoğrulmuş ve yorulmuş olan, ama yorgunluğunu tekrar dinginlikle, freşlikle birlikte devreye sokabilecek olan hocalarla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ya benim aklıma gelen tek isim demeyeyim ama ilk isim açık ara Aykut Kocaman. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin önemli değeridir. 3 Temmuz 2011 Şike Kumpas sürecinde de hem teknik direktör olarak,

0: görev yapmış ama aynı zamanda Fenerbahçe'yi birleştirici, bağdaştırıcı bir unsur olarak da görev yaptı. Yani hiç bazen sosyal medyadaki 15 yaşındaki çocuklar yazıyor, Alp Kocaman nereden çıktı işte, garantiyle oynayan pas. Hayır efendim, Alp Kocaman'ın Fenerbahçe'ye 3 Temmuz 2011'de yaptığı eylem ve faaliyetler aslında Fenerbahçe'nin Alp Kocaman'a karşı ömür boyu ona teşekkür etmesi. Alp Kocaman da ömür boyu opsiyon olması gerektiğini düşünüyorum, evet. Fenerbahçe'de. Evet. Tabii biraz egzajere ederek de söylüyorum. Yani hiçbir hoca ömür boyu hiçbir takımda çalışmaz. Ama Alp Kocaman'a bu kadar rahat bir şekilde eleştiri yapılmasını da ben doğru bulmuyorum. Bunları da belli mahfil, belli odaklardan kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Alp Kocaman Fenerbahçe'ye gelmesin. Geldiği takdirde başarılı olmasından çekinen odak ve mahfillerin oyunu olduğunu düşünüyorum. Ona da Fenerbahçe ve gerçek Fenerbahçelerin o tuzağa düşmemesi gerektiğini söylemek isterim.
1: Şimdi baktığımız zaman gerçekten ben anlayamıyorum. Bazen konuklarımızla da bunu tartışıyoruz veya yanımızda taraftar olan arkadaşlarla da tartışıyoruz. Baktığımız zaman Aykut Kocaman futboluna hani 2010-2011 sezonunu değerlendirelim. Evet, sıkıntılı bir süreçte başlamıştı. Ardından takımı oturttu ve takım hiç de öyle mıy mıy oynayan, hani taraftarların bazılarının söylediği gibi geri paslarla oynayan bir takım değildi. Gerçekten nerede savunma, nerede hücum yapması gerektiğini bilen bir kadrosu vardı. Ardından Şike kumpasıyla birlikte 3 Temmuz'da dağılan bir kadro var. O kadroyla final oynamış, Avrupa'da iyi yerlere gitmiş, aynı zamanda ikincilik almış. Daha sonra Fenerbahçe'de gerçekten hani bir kanatta Dirar, bir bekte Dirar, bir bekte Isla veya Hasan Ali Kaldırım ve ön libero Ozan Tufan'la oynamış bir teknik direktördü. Eline hiçbir zaman 2010-2011 sezonundaki gibi güçlü bir kadro verilmedi. Bu anlamda yeni yetişen neslin biraz acımasız olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman'a bir şekilde teknik direktörlük anlamında Fenerbahçe'yi yakıştıramadığı zaman diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de aynen katılıyorum. Elinde Genduzi'de, Kante'de yoktu. Evet. Şikrinyar'da yoktu.
1: Evet.
0: Onları da belirtelim yani sonuç itibariyle. O tarihlerde olan iyi kadroyu da çok iyi değerlendirdi. Ligin 3 Temmuz 2011 Şike Kumpas diye olarak aldığımız sezonda 10-11 sezonun ikinci yarısında 17 maç oynadı Fenerbahçe. 16'sı kazandı. Evet. Bir maç berabere bitmiştir. O da İstanbul'daki Bursa Spor 0-0 maçıdır. Onun dışındaki maçlar, o maçta da çok fazla pozisyona girdi Fenerbahçe. Atamadı, değerlendiremedi. Bursa Spor iyi direndi, iyi savunma yaptı. Ve hak ettiği bir puan aldı savunma anlamında. Ama Fenerbahçe'de futbol olarak da üstün bir maç çıkartmıştı. Onun dışındaki 16 maçta efendim Trabzonspor'u, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve diğer tüm takımları yenerek de Fenerbahçe ikili avarajı da Trabzonspor'a karşı 3-2'ye karşı 2-0 alarak da elde etmiş 81 puan. Puan eşitliğinde şampiyon olmuştu. Yani o süreçte o şekilde 9 puan farkla ikinci yarıya başladı. Bakın evet. Fenerbahçe. İkinci evet. yarıya başlarken ilk maçta Trabzonspor Ankara gücüyle berabere kaldı. Fenerbahçe'de ikinci hafta yenildi. 9 puan bir anda 4'e düştü. Hani bazen böyle insanların kafasında Şike anlamında bir şeyleri kurmaya, kondurmaya çalışan insanlar var ya, 9 puandan evet. nereden gel? Hayır, ikinci yarı başlarında 15 maç kala 4 puan fark vardı.
1: Evet.
0: Onu da iyi hatırlayalım. Yani futbol hafızamız Allah'a şükür yerinde. Ama sosyal medya çöplüğündeki bir dolu insan farklı şekillerde anlatmaya çalışıyor. 9 puan nereden? Yani ikinci yarı başladığında o 6 puan alan Fenerbahçe, 1 puan alan Trabzonspor ve 4 puana düşen fark. O 4 puan da daha sonra ilerleyen haftalarda kapandı gitti. O süreçte çok iyi bir şekilde Alp Kocaman'la beraber dediğiniz gibi bol gollü, bol pozisyonlu, bol şut çeken, tüm ofansif anlamda verilerde bir numara olan bir Fenerbahçe vardı. 2018'de Fenerbahçe yine Alp Kocaman'la oynadık da şampiyonluğu kaçırdığında da 3 puan farklı Galatasaray şampiyon olmuştu. Orada da bir dolu iyi verileri vardı ofansif anlamda Fenerbahçe'nin Alp Kocaman'la.
1: Evet.
0: Yani şampiyon olamadığında da verileri yine çok iyiydi. O yüzden ben biraz önce bahsettiğim gibi nasıl değerlendiriyorsun Alp Kocaman'la ilgili belli odakların, belli mahfillerin, bunun adı Fenerbahçeliler de olabilir içlerinde, başka takımların da olabilir. Odakların kasıtlı olarak Aykut Hocaman'ı Fenerbahçe'ye getirmek istememesi, hocanın Fenerbahçe'ye yapacağı katkıdan çekinen grupların da bu amaçla, bu çerçevede mücadele ettiklerini düşünüyorum. Yani Aykut Hocaman gelir yine şampiyon olur mu olamaz bilemem ama
1: evet.
0: şu an eğer Fenerbahçe şampiyon olacaksa, bu olacağı en uygun kişi, yapacağı en uygun kişi Aykut Hocaman'dır. Ha, gelir yapamaz bilemem ama
1: evet.
0: yapacaksa biri, onun ismi Aykut Hocaman'dır.

0: Şöyle ki bir de eksiklerini siz nasıl görüyorsunuz bu kadronun? Özellikle bu kadronun dağıtılması için yazı yazan spor yazarları da var. Ama Aziz Yıldırım da, Sayın Aziz Yıldırım da, Hakan Safi de evet tek transferler yapacağız ama nokta transferler yapacağız der. Son 3 dakika içinde bizim programımızın bitmesine
1: Evet.
0: siz nereleri eksik Fenerbahçe'nin, nereye futbolcu eksikliği var, onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani, çok net bir santrfor eksikliği var. Bir hatta iki tane santrfor alması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. İyi kaliteli, koşan, mücadele eden, tecrübeli, yaşı biraz daha ortalaması yüksek gibi görülse de çok iyi bir orta sahası var Fenerbahçe'nin genel itibariyle gördüğümüzde. Ama striker dediğimiz o vurucu bir santrfor, tipik bir santrfor mutlaka alması gerekiyor. Hatta mümkünse iki tane. Defans hattına baktığımızda da Skriniar sakatlıklar nedeniyle zaman zaman o defans liderliğini fazlasıyla üstlendi ama sıkıntı da yaşadı. Onun yanında sol bekten dönme bir sol stoper var. Ben Çağlar kardeşimizi de evet ama sonuç itibariyle Yiğitepe'de evet ama oraya çok daha iyi. Ben yabancıya karşıyım ama Skriniar'la uyumlu olacak kaliteli bir yabancı oyuncunun stoperde de olması gerektiğini düşünüyorum. Santrfor'da da bir yerli bir yabancı olmak üzere iki santrfor olduğu takdirde iyi olur. Ben Ederson'u tutmuyorum. Ederson'un yerine de bir kaleci gerektiğini düşünüyorum. Mert iyi bir kaleci. Tarık'la da 3 yıl sözleşme yenilendi. Onlar iyi takviye anlamında olan isimler ama o bölgede iyi bir kaleciye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Aziz Bey Ederson'la ilgili hani çok ağır sözler söylemesi karşı olduğunu ifade etti ama ben Ederson'un Fenerbahçe'nin kalesinde yeterli olmadığını düşünüyorum. Böylece arkada kaleci bir stoper, önde de mutlaka ve mutlaka bir ya da iki tane santrfor olmak kaydıyla 4 işte ihtiyaca göre, duruma göre, hocanın da yeni gelen hocanın da tespitine göre 5 transfer Fenerbahçe için yeterli. Çok sayıda adam alınıyor, çok sayıda adam gönderiliyor. 100'den fazla adam alındı Ali Koç dönemi, 100'den fazla adam gönderildi. Bu da çok büyük sirkülasyonda Fenerbahçe yaramıyor diye düşünüyorum. Çok fazla transfere ihtiyaç yok. Ben kadroyu da genel itibariyle olumlu buluyorum.
0: Hatta şöyle bir değerlendirme de bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Sağ bek eksiğimiz var. Onu da şöyle açıkladı. Semedo ve Mert Müldür milli takımlarında dönecekleri zaman biz özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turundan veya ön eleme turunda maça çıkacağız Temmuz'da, Temmuz'un 22'sinde. O zamana hazır olması açısından bir sağ beke de ihtiyacımız var dedi. Farklı bir bakış açısıyla eskiden devşirirdik o futbolcuyu. Şimdi ise farklı bir bakış açısıyla alalım ki değerlendirelim demekteler.
1: Evet ya aslında Aziz Bey'in kafasında bir şampiyonluk hesabı var ama tabii Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, Avrupa'da başarılı olmak da mutlaka ister. Ama önceliği şampiyon olmak, o da ayrı bir konu. Ama vurguladığınız konuyu da değerli buluyorum. Neden? Neden? Kısa vadede de işte Mert'ten veya Semedo'na faydalanamazsa iyi bir sağ bekle birlikte sezona başlamanın avantajını yaşamak da istiyor. Bu tür detaylar güzel. Başkanlar adına bu tür detaylar güzel. Başkanların bu detayları söylemesi değerli. Çünkü hesap kitap yaparken de artık satır aralarına kadar indiklerini gösteren bir olay. Semedo Mert Müldür olayı. Sizin de söylediğiniz gibi bu iki sağ bekin milli takımlarda oynamasından yola çıkarak 20 Temmuz'daki maça da gönderme yaparak da değerli detaylar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki futbol aklı bu tür unsurları da Aziz Bey'e de yönlendirme anlamında bu katları yaptıklarını düşünüyorum. Aziz Bey de mutlaka futbolu bilen, seven de bir isim. Ama futbol aklı da biraz önce baktığımda o Fenerbahçeli eski futbolcular aklı da sanırım bu yönlendirme yapmış da olabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir de futbolun dışındaki branşlara bakışı çok farklı. Mesela basketbol evet devam edebilir aynı hızla. Hatta kadın basketbol ve voleybol içinde yönetim kuruluna değilse bile sportif AŞ'ye isimler almak istiyor. Kısaca o bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 30 saniye içindeyiz.
1: Fenerbahçe Euroleague'de 2017'de şampiyon oldu. Başkanı kimdi? Aziz Bey. Yani Obradoviç'le beraber ki sonrasında başka başkanların Euroleague çerçevesinde Fenerbahçe basketbol takımına çok fazla katkı yapmayacağı söylendi ama neyse ki yaptılar ve Fenerbahçe daha sonra da şampiyonluk yaşadı Ali Koç'la. Ya ben Aziz Yıldırım geldiği takdirde diğer branşlara da katkı yapacağına inandığımı söylemek isterim. Basketbol ve voleybol Fenerbahçe'nin futboldan sonraki en başat branşları ve katkı yapan branşları diye düşünüyorum. Aziz Bey oraya da devam eder diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Ellerinize emeğinize sağlık. Kolaylıklar.

0: diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi yayınlar, teşekkürler.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, son konuğumuz TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven'di ve programımızın da artık son saniyeleri içindeyiz. Veda vaktimiz geldi. Yayınımızın sonuna geldik. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Berkay Bigeç'ti. Saat 14.30'dan itibaren de Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler bizlerle birlikte oldu. Ve sunucunuz ben Yücer. Herkese güzel, mutlu ve sağlıklı bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını yarın belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için harekete geçti. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Şimdi ayrıntılar. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. Yaralanan 33 kişi Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 17'si taburcu edildi. Tedavisi süren 16 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Cenazelerin DNA incelemesiyle yapılacak kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceği belirtildi. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Denizli'de otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle siyasilerden başsağlığı mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında Denizli Sarayköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi, denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
2: Memlekete dönüş çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Deniz Demir Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İsimler Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını yarından itibaren CHP Genel Merkezi'nden sürdü.

Davutoğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Bu kapsamda partinin karar organlarında yer alacak isimler konusu da netlik kazanacak. Özgür Özel ve ekibi de olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la da bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerle ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu alana 2023'te 2 milyar lira, 2024'te de 3 milyar 800 milyon lira destek sağlandığını, 2025 yılında ise bu rakamın 5 milyar liraya çıktığını bildirdi. Bakan Işıkhan, 2025 yılında sağladığımız destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık, dedi. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürüyor. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz dedi. ABD basını anlaşma için gelecek hafta başını işaret etti. Müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenirliğini sınadığını vurguladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in ihlal ve saldırılarında 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2811 Filistinli ise yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'daki ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu.

yol haritasını yarın belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için harekete geçti. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. UEFA Süper Kupa'da eşleşme belli oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa'nın rakibi oldu. Final 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlar 3-8 Haziran günleri arasında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la mücadele edecek.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, Adana ve Antalya 19, Gaziantep, Edirne ve Bursa 15, İzmir 18, Manisa, Aydın ve Denizli 17, Kahramanmaraş ve Hatay 16, Konya 13, Trabzon ve Ordu 14, Ağrı ve Van 7, Diyarbakır 15 derece.
0: Yol durumu.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 40 Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sürdürülüyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde

0: de sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, 1. grup, sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, 2. grup, sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, 3. grup, sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini 1. grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sonunda yaz geliyor.

0: 50 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
2: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
1: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
2: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
1: Dilek ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
2: Kısaca özetleyeceğim.
1: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
2: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğul eki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
1: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
2: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
1: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
2: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
2: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Çok güçlü, kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
1: Söz kalabalığı oluyor.
2: Evet.
1: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
2: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
1: İlgi ve alaka, ilgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcükte ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi, şahsi, Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi, haysiyet, Arapça kökenli, eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek, kısaca anlatmak demek zaten. İçinde evet, bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
2: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor, onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde.

0: Teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
0: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
0: Yani sağlıklı iletişim için.
2: Konuşuyoruz. Hasan Eyle'nin yönetici, rast ve mahur makamlarından oluşan karma fasıl dinleyeceksiniz. Ara taksimini Ney ile Uğur Onuk yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Rast ve Mahur makamlarından oluşan Karma Fasıl dinlediniz. Ara taksimini Ney ile Uğur Onuk yaptı.
1: Müzik Kutusu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber.

geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını Korut'unda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

ilişkisi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Berce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok.

acı sözlerim için. Haklısın, bana darılsan bile

0: 5 dakika.
1: Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Ada mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Gün içerisinde evimin yakınlarındaki işlerimi oraya yürüyerek veya dolmuşla giderek hallediyorum. Böylece mahallemi daha iyi gözlemleyebiliyorum. Bu sabah yine çıktım mahalle turuna. Kasap, fırın, market derken gezmedik yer bırakmadım. Bu sırada yanından geçtiğim inşaattan gelen müzik sesi bir anda durmama sebep oldu. İnşaat işçilerinin çalışırken dinlediği arabesk müziğin sesiydi bu. Birkaç dakika dinleyip çalışan işçileri seyrettikten sonra yorgunluğun etkisiyle yolun geri kalanını dolmuşa binerek gitmeye karar verdim. Daha dolmuşa adım atar atmaz bir başka arabesk müziğin hüzünlü melodisi karşıladı beni. Sonrası malum. İnsanları böyle acıklı şarkılar dinlemeye iten sebep neydi? Nasıl ortaya çıktı bu arabesk müzik diye derin düşüncelere daldım.
2: Vazgeç gönlüm, sen bu aşktan vazgeç.
1: Arabesk, Fransızca kökenli bir sözcük olan arabesk kelimesinden Türkçe'ye geçmiş. Bu sözcük güzel sanatlarda Arap tarzı anlamına geliyor. Arabesk, Arap müziği olarak değil, Arap ezgilerinden etkilenen Türkiye'ye özgü oryantal bir müzik olarak tanımlanıyor. Arabeskin ülkemizde sevilen bir müzik haline gelmesinin birkaç sebebi olduğu savunuluyor. Cumhuriyetin erken dönemlerinde batılılaşma politikalarına karşı halkın müzik anlamında direnerek Doğu ile Batı'yı bir araya getirmesi bu sebepler arasında. Ama bu müziğin geniş kitlelere yayılıp dinlenmesinin en önemli sebebi kırsaldan şehre göç eden insanların şehre ayak uyduramaması ve yaşanan askeri darbeyle oluşan baskı ortamı diyebiliriz.
2: Senden bir hatıra, bana bu şarkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter.
1: 1930'lu yılların sonlarında Türkiye'de Mısır filmleri ve bu filmlerin müzikleri oldukça ilgi görmüş. Bir dönem ülkemizde Arap müziği dinlemek yasaklansa da sınırlarımız içerisinde yayını dinlenebilen Kahire Radyosu birçok kişi tarafından beğenilerek takip edilmiş. Türkiye'de ilk arabesk şarkı da yine bu yıllarda Haydar Tatlıyay tarafından söylenmiş. 1960'lı yıllarda Adnan Şenses, Orhan Akdeniz, Ahmet Sezgin, Abdullah Yüce ve Hafız Burhan Ses Yılmaz gibi bazı şarkıcılar Araplardan alınan raks müziğini Türkçe şarkılar için kullanmaya başlamışlar. Suat Sayın'ın Sevmek Günah mı? Orhan Gencebay'ın Musalla Taşıysa arabesk müziğin ilk örneklerini oluşturan albümler.
3: Gurbet bahtımdan kara, hasretimden acı.
1: 1980'li yıllarda köyden şehre göçün artmasıyla arabesk müzik de daha geniş dinleyici kitlesine ulaşmış. O yıllarda Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses yorumladıkları kendi şarkılarıyla dinleyenlerinin gönlünde taht kurmuşlar. Arabesk müziğin yayılıp bir kültür oluşturmasında toplu taşıma araçlarında çok dinleniyor olması da etkili.

0: olmuş. Bu yüzden de arabesk müzik dolmuş müziği olarak da adlandırılmış. Arabesk şarkıcılarının oynadıkları filmlerde sık sık dolmuş şoförü rolünde yer almalarının sebebi de bu olsa gerek.
1: Belki de dilinden bu şarkı düşmez.
0: Dönem dönem yasaklanıp bazı kitlelerce eleştirilse de arabesk müzik bu topraklarda ortaya çıkıp hayat bulmuş. Günümüzde popüler müzikte kullanılan bütün çalgı ve vokal arabesk müzik içinde kullanılıyor ve arabesk sadece kırsal kesimde yaşayanların dinlediği, gecekondu dolmuş müziği değil, şehrin her kesimine hitap eden bir müzik türü olarak varlığını koruyor.
1: Sevmek.
0: Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
2: 5 dakika.

Uludağ'ın kuzeybatı eteklerine geniş bir ovaya kurulmuş kadim bir şehirdir Bursa. Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Orhan Gazi, Yenişehir, İnegöl ve İznik ovaları da Bursa'nın verimli diğer ovalarıdır. Doğal zenginlikler yönünden şanslı bir şehir olan Bursa, Evliya Çelebi'nin dediği gibi tam bir su şehridir. Nilüfer çayı, Susurluk çayı, Kirmaslı suyu, Göksu şehrin verimli ovalarını sularken Uluabat, İznik, Arap Çiftliği ve Dalyan Gölleri de çok çeşitli bitki ve hayvan varlığına yaşam alanı sağlar. Yaklaşık %40'ı ormanlarla kaplıdır Bursa'nın. Uludağ, şehrin oksijen ve temiz hava kaynağı olmasının yanı sıra su deposudur aynı zamanda. Şehre can veren Nilüfer Çayı ve çok sayıda dere Uludağ'ın yamaçlarından doğar. Uludağ ormanlarındaki 1300'den fazla bitki türünün 200'e yakını yalnızca ülkemize, 32'si de sadece Uludağ'a özgüdür. Evliya Çelebi 1630'lu yıllarda gördüğü Nilüfer Çayı'nı seyahatnamesinde şöyle anlatır. Bir akarsudur ki bahar mevsiminde asla geçit vermez. Kıble tarafından, Keşiş Dağı'ndan, Kestel Dağları'ndan gelip toplanarak Bursa Ovası'na akar, binlerce ekili ova ve hurmalıkları sular. Yol üzerinde sağlam bir köprü vardır ki her adımda ayrı bir gökkuşağı nişan verir. Bunu Nilüfer Sultan yaptırdığından adına nispetle Nilüfer Köprüsü derler. Nehir buradan geçerek batı taraftan denize dökülür. Evliya Çelebi'nin övgülerle anlattığı bir başka köprü de özgün mimari yapısıyla dikkat çeken Irgandı Köprüsü'dür. Venedik'in Rialto ve Floransa'nın Vecchio köprüsüne benzer şekilde üzerinde tek katlı küçük yapılardan oluşan çarşısıyla Irgandı 15. yüzyıldan beri ayakta. Osman Gazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan Gökdere suyu üzerindeki köprü de bugün geleneksel sanat atölyeleri hizmet veriyor. Bursa'ya Yeşil Bursa adının yakıştırılmasına sebep olan verimli ovalarıyla geniş ormanları değildir yalnızca. Şehir içindeki yeşilin bolluğu da bunun sebeplerinden biridir. Son yıllarda artan yoğun yapılaşma ve betonlaşma sonucu şehrin mavi yeşil silüeti bozulduysa da Kültür Park, Merinos Parkı, Hüdavendigâr Kent Parkı gibi büyük yeşil alanlar şehre biraz olsun nefes aldırmaya devam ediyor. Bursa'da Doğu Çınarı, Saplı Meşe, Gümüşi Ihlamur, Çiçekli Manolya gibi 11 ayrı türde yaşları 100 ile 650 arasında değişen 800'den fazla anıt ağaç bulunuyor. Bu kadar çok sayıda anıt ağaca sahip dünyadaki sayılı şehirlerden biri Bursa. Kültür Park'taki Yaycılar Pınarı Çınarı, Gölyazı'daki Ağlayan Çınar ve İnkaya Çınarı bu ağaçların en

Yaşlıları. Uludağ yolu üzerinde bulunan 6 asırlık Ulu İnkaya çınarı, her dalı bir ağaç gibi uzanan, gövde çevresi 10 metreyi bulan devasa bir canlı anıt. Asırlık ağaçları saygıyla selamlayarak Evliya Çelebi'nin izinde Uludağ zirvelerine doğru yola koyulalım yeniden. Bakalım Evliya'mız Keşiş Dağı olarak andığı Uludağ'ın havasını, suyunu nasıl anlatıyor? Keşiş Dağı, Bursa şehrinin kıble tarafında şehre örtü, göklere baş kaldırmış bir yüksek dağdır. Bursa'dan çıkıp güney tarafında Pınarbaşı'na, oradan yukarı 5 saat gidip Gazi Yaylası menziline vardık. Gazi Yaylası, çimenlik ve kestane ağaçlarıyla şenlikli, ferah bir yerdir. Buradan Bursa şehri baştan ayağa görünür. Bir küçük halici vardır. İçinde çeşitli alabalıklar bulunur. Oradan 5 saatte baş yukarı Sobran menziline vardık. Sobran, kestane ormanlı bir büyük yayladır. Bunun göllerinde alabalık vardır. Nice 100 bin koyun burada yaylanır. Sabahleyin yine binek hayvanlarına binip kıble tarafına baş yukarı laleli, sümbül ve fesleğenli, gül ve gülistanlı, çiçekli dağlar içinden geçtikçe fesleğenin kokusundan dimağımız kokulandı. Nihayet 3 saatte Bakacağa geldik. Ramazan gecesinde hilal görülüyor mu diye baktıklarından buraya Bakacak demişler. Eğer hilali görürlerse Bakacak mahallinde ateşler yakıp şehre işaret ederlermiş. Yine atlara binip güneye doğru yokuş yukarı fesleğen tarlalarından geçerek 5. saatte Süleyman Han Pınarı'nda konakladık. Burası geniş ve ferahlık veren bir yerdir ki cana can kadar. Oradan tam 5 saatte Kule-i Cihan'a vardık. Burası Keşiş Dağı'nın ta en tepesidir ki göklere baş kaldırmıştır. Aşağıda bulutların şehir üzerinden geçtiği görülür. Bursa'dan tam 2 günde bu tepeye çıkılır ama çok zordur. Çıplak kayalık bir yüksek uçtur ki kıble tarafından Kütahya Dağları görünür. Bulutsuz havada ateş saçan güneşin ışığı İstanbul Kalesi üzerine vurunca 7 kule, Sultanahmet Camii'nin 6 adet minaresi ve Ayasofya Camii açıkça görülür. Bu derece yüksek bir dağdır ki insan bir kaya arkasından dolanmasa rüzgar adamı yorgancı tokmağı gibi havaya atar. Günümüzde Uludağ'da zirve tırmanışları teleferik ya da 4-5 saatlik zorlu bir yürüyüş rotasıyla yapılabiliyor. Belki Ayasofya'yı göremeyebilirsiniz fakat Marmara bölgesinin panoramik bir manzarasını izleyebilirsiniz. Uludağ ve Bursa'ya Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğimiz güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Bursa'nın ufak tefek taşları.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bugün Anadolu'nun irfan tarihinde iz bırakmış önemli bir gönül insanını konuşacağız. Manisa'nın manevi hayatında derin tesirler bırakmış, yetiştirdiği talebeler ve kaleme aldığı eserlerle tasavvuf geleneğinde mühim bir yere sahip olan Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin-i Marmaravi Hazretlerini. ...15. yüzyılda yaşayan Marmaravi Hazretleri, Halvetiliğin Ahmediye kolunun piri olarak kabul edilir. Onun irşat halkası yalnızca Manisa ile sınırlı kalmamış, Anadolu'dan İstanbul'a, oradan da Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkisini hissettirmiştir. Ancak onu önemli kılan yalnızca geniş bir tesir alanına sahip olması değildir. Aynı zamanda tasavvufu, ahlak ve gönül terbiyesi merkezinde ele alan bir anlayışla anlatmasıdır. Yiğitbaşı Veli Hazretleri bugünkü Manisa'nın Göl Marmara ilçesinde dünyaya gelir. İlk eğitimini ailesinden alır. Ardından dönemin ilim geleneği içerisinde zahiri ilimlerle yetişir. Daha sonra Uşaklı mutasavvıf Alaaddin-i Uşşaki Hazretlerine intisap ederek tasavvuf terbiyesine yönelir. Onun hayatında dikkat çeken yönlerden biri ilimle irfanı birlikte taşımasıdır. Bir taraftan insan yetiştirmeye gayret etmiş, diğer taraftan da kaleme aldığı eserlerle düşüncelerini sonraki nesillere aktarmıştır. Marmaravi Hazretlerinin yaşadığı dönem, Osmanlı'nın hem siyasi hem kültürel bakımdan güçlendiği yıllardır. Manisa ise o dönemde bir şehzade şehri olarak önemli bir merkezdir. Böyle bir ortam içerisinde Yiğitbaşı Veli Hazretleri, sohbetleri ve irşat faaliyetleriyle çevresinde tanınan bir isim haline gelir. Zamanla İstanbul'a davet edilir ve bazı tekke ve zaviyelerde ortaya çıkan meselelerin çözümünde görev alır. Tasavvuf anlayışının temel çizgisini korumaya çalışan bu tavrı sebebiyle devrinde saygıyla anılan isimlerden biri olmuştur. Bir süre İstanbul'da bulunan Ahmet Şemseddin Marmaravi'nin dönemin şeyhleri arasında ortaya çıkan önemli bir meseleyi çözüme kavuşturduğu ve bu sebeple Yiğitbaşı unvanıyla anıldığı rivayet edilir. Daha sonra yeniden Manisa'ya dönmüş, ömrünü irşat ve tebliğ hizmetlerine adamıştır. 1505 yılında vefat eden Marmaravi, adına yaptırılan dergahın haziresine defnedilmiştir. Yiğitbaşı Veli Hazretleri yalnızca yaşadığı dönemde irşat faaliyetleriyle gönüllere dokunan bir mürşit değil, geride bıraktığı eserlerle de asırlar sonrasına seslenen bir gönül rehberidir. Onun sohbetlerinde şekillenen hikmet dili, zamanla kaleme aldığı risalelerde de kendini göstermiştir. Bugün elimizde bulunan risalelerinde tevhid, nefis terbiyesi, zikir, tasavvuf adabı, mürşit-mürid ilişkisi ve insanın iç dünyasına dair pek çok konu yer alır. Ancak onun anlatımında dikkat çeken önemli bir taraf vardır. Sade bir dil kullanması. Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin bu sade fakat derin anlatımı kaleme aldığı şiirlerde de açıkça hissedilir. Özellikle tevhid anlayışını dile getirdiği manzumelerinde insanı çok sözle değil, hikmetli ve duru bir ifadeyle hakikate davet eder. Şimdi onun hakikati sade fakat derin bir dille ifade ettiği tevhid muhtevalı şiirlerinden birini paylaşalım.

İptida kıldık kitaba, fazlı bismillahla, zikrolunsun hem dahi tevhid-i zatullahla. Evvela her müminin tevhididir vacip haber, ahirinde hem budur hatmi kelam-ı muteber. Ger olursa darbı tevdad ile kalbi velet, zata layık edemez zakir olursa ta ebed. Yiğitbaşı Veli Hazretleri eserlerinde yalnızca tevhidi değil, kulun Cenab-ı Hakk'a duyduğu muhabbeti ve ilahi aşkı da derin bir gönül diliyle ifade etmiştir. Şimdi onun Allah aşkını dile getirdiği şiirlerinden birini paylaşalım. Gönül deryası bu şevk ile taştı, Hakk'a yol buldu. Aceptür her ki bu ışka yetişti, Hakk'a yol buldu. Göç etti mülhime nefsi, ilinden geldi divane. Bu hudan sevgi arz olmuş, dilinden geldi divane. Muhabbet şevki bu hudan kaçan arz oldu. Divane gel oldu mülhime, şevk ile göçtü, Hakk'a yol buldu. Yiğitbaşı Veli Hazretleri'nin kaleme aldığı bu mısralarda da görüyoruz ki, onun dili yalnızca ilim ehline değil, gönlünde sevgi taşıyan her insana hitap eder. Aşkı, muhabbeti ve hak sevgisini sade fakat derin bir üslupla anlatması da bundandır. Eserlerini yalnızca ilim çevreleri için değil, halkın da anlayabileceği bir üslupla kaleme almaya gayret etmiştir. Bu yönüyle tasavvufun karmaşık meselelerini daha anlaşılır hale getirmeye çalışan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Aynı zamanda eserlerinde sık sık ayet ve hadislerden hareket etmiş, tasavvufun dinin temel kaynaklarından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulamıştır. Bugün hala Manisa'da adı anıldığında yaşadığı dönemin ilmi ve manevi hayatına katkı sunmuş bir gönül insanı olarak hatırlanmaktadır. Şimdi gönül dünyamıza eşlik edecek kısa bir musiki arası veriyoruz. Az sonra yeniden birlikte olacağız.

0: Kıymetli dinleyiciler, bugün Gönül Sultanları programında Manisa'nın irfan hayatında derin izler bırakmış Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri'ni Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi, kıymetli hocamız Profesör Doktor Ahmet Ökken'in anlatımıyla dinleyeceğiz. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Kıymetli hocam, Marmaravi Hazretleri hakkında bizlere neler söylemek istersiniz? Onun gönül dünyasını, tasavvufi yönünü ve bugünlere ulaşan manevi mirasını sizden dinlemek isteriz.
1: Her beldenin bir manevi önderi, lideri, büyüğü vardır. O beldeyle özdeşleşmiş ve o beldenin insanlarına rehberlik etmiş. Tarihte, günümüzde, tarihin değişik evrelerinde böyle büyük zatlar vardır. Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri de yaşadığı dönemde 15. yüzyılda Manisa'nın manevi kurucu şahsiyetlerinden, manevi önderlerinden birisi. Ne demek istiyoruz? Mesela şimdi bugün Konya desek aklımıza hemen Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gelir ya da Sadreddin Konevi Hazretleri gelir. İşte Eskişehir'de Yunus Emre, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli, Kırşehir'de Hacı Bektaş Veli, Sivas'ta Şemseddin Sivasi, Edirne'de Hasan Sezai Hazretleri, Bursa'da Emir Sultan Hazretleri, Çanakkale'de Ahmet Cahidi Hazretleri, Antalya'da Elmalı Ümmi Sinan Hazretleri, bu beldelerin kurucu şahsiyetleri olarak beldelerle nasıl yaşadıkları, şehirlerle nasıl özdeşleşmişlerse, Manisa'da da Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri böyle bir zattır. Adeta Manisa deyince ilk akla gelen büyük şahsiyetlerden birisidir. Çünkü kurucu bir şahsiyettir. İnsanlara manevi olarak, ilmi olarak, irfani olarak rehberlik etmiş, onların yolunu aydınlatmış önemli bir önderdir, lider kişiliktir ve kurucu şahsiyettir. Şimdi kurucu şahsiyet derken, mensubu bulunduğu Halvetiye tarikatı dört ana koldan oluşuyor. Orta kol diye bilinen Ahmediye kolunun kurucusu Yiğitbaşı Hazretleri. Dolayısıyla Osmanlı topraklarında en çok müntesibi bulunan tarikat ve kollarından birisi Halvetiye ve

Ahmediye, kendi adına izafeten Ahmet Şemseddin Marmaravi adına izafeten Ahmediye kolu olarak teşekkül etmiş. Ve bu kolun da pek çok alt şubeleri var. Sinaniye, Uşşakiye, Ramazaniye, Mısriye, meşhur Niyazi Mısri Hazretleri bu koldan geliyor. Dolayısıyla hem yaşadığı 15. asırda Anadolu'da, Balkanlar'da ve diğer İslam beldelerinde daha sonrasında yayılan bu tarikatın alt kolları ve şubeleri aracılığıyla tesiri günümüze kadar devam etmiş. Çok büyük bir şahsiyet. Özellikle de çok sayıda eser vermiş. Ülkemizde 7 ayrı ilde, 14 ayrı kütüphanede 200'den fazla el yazma nüshası bulunan eserlerinin adedi 14 adet. Yani yaşadığı dönem için bu önemli bir yekun teşkil ediyor. Yani velut bir şahsiyet tabiri caizse, verimli eserler sunmuş, insanları aydınlatan, rehberlik eden, özellikle manevi irşatları açısından yol gösteren eserler bırakmış ve bu eserleri aracılığıyla da günümüz insanına da rehberlik eden, kıyamete kadar bu yola gönül vermiş kimselere ışık tutacak olan kurucu bir şahsiyet. Yaşadığı dönem 1435 yılında doğuyor, 1505 yılında vefat ediyor. Doğduğu yer Manisa ilinin Göl Marmara ilçesi. Marmaravi nisbesi de oradan geliyor. Ahmet Şemseddin'i Marmaravi. O zamanlar tabii o devirde Saruhan Sancağı'nın Akhisar kazasına bağlı bir nahiye konumunda Marmara. Bugün ise Cumhuriyet dönemiyle birlikte Göl Marmara adıyla bir ilçe, küçük bir ilçe olarak Manisa'ya bağlı durumda. Orada doğuyor. Babası da bir tarikat müntesibi. İlk eğitimini yöredeki medreselerden alıyor. Manevi terbiyesini ilk olarak yine babasından alıyor. Daha sonra Uşak'ın Kabaklar köyündeki Alaaddin Uşaki Hazretleri'nin manevi terbiyesine gönderiyor babası İsa Halife. Babasının ismini de eserlerinde veriyor Marmaravi Hazretleri. Alaaddin Uşaki Hazretleri de Halvetiye tarikatının önemli şeyhlerinden birisi. Oradaki manevi seyri sülükünü, tasavvufi anlamda manevi terbiyesini, eğitimini aldıktan sonra tekrar insanları aydınlatmak, irşat vazifesiyle bu sefer Manisa merkeze gönderiyor Alaaddin Uşaki Hazretleri, Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerini. O da Manisa merkezde, o zamanki adıyla Seyyid Hoca mahallesinde dergahını kuruyor ve insanları manevi bakımdan irşad etmeye başlıyor. Aslında Marmaravi Hazretleri'nin yaşadığı dönem Osmanlı'nın yükseliş yıllarına tekabül ediyor. Onun yaşadığı süreç içerisinde tahtta bulunan 3 Osmanlı padişahı, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt hüküm sürüyorlar tahtta. Ve yaşadığı ve şeyhlik yaptığı Marmaravi Hazretleri'nin manevi irşatta bulunduğu Manisa şehri çok önemli bir şehzadeler şehri konumunda o dönemde. Dolayısıyla başta bu 3 padişah olmak üzere pek çok Osmanlı padişahı, daha sonradan tahta geçen padişahlar Manisa'da şehzadelik yapıyorlar. Yani devlet yöneticiliği tecrübelerini ilk olarak bu sancakta, Manisa'da tecrübe ediyorlar ve kendilerini o şekilde yetiştiriyorlar. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve 2. Bayezid ile bir tanışıklıkları var Manisa'dan Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin. Bu tanışıklık daha sonrasında 2. Beyazıt tarafından Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin çok önemli bir görev verilmesine de sebep olacak. Çünkü Marmaravi Hazretleri'nin yaşadığı 15. yüzyıl bir taraftan İslami ilimlerin tefsir, hadis, tasavvuf, kelam, kıraat, edebiyat ve tarih ilimlerinin geliştiği, hızla yükseldiği bir dönem. Bunun dışında müsbet ilimler dediğimiz tıp, astronomi, matematik, hendese, mühendislik ilimlerinde de bir yükseliş dönemi. Ama aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin

tasavvufun iki veçhesiyle, iki yönüyle tanıştığı bir dönem. Sünni tasavvuf ve Şii batıni karakterli mistik anlayışlar diyebileceğim buna. Tam olarak tasavvuf dememiz mümkün değil çünkü. Tasavvuf dediğimizde Kur'an'a ve sünnete bağlı, sünni ehli sünnet ve cemaat inanç esaslarına bağlı ve yaşam tarzına bağlı olan tasavvuf anlayışını kastediyoruz. Diğer yönü de yine tasavvuf zümreleri içerisinde girmiş bir şekilde ama asıl olarak Şii batıni karakterli bir takım mistik yapılar. Bunlar zaman içerisinde özellikle İran menşeli, işte Osmanlı topraklarında Şeyh Bedrettin isyanıyla birlikte ilk ciddi olarak devlet için tehdit olduğu anlaşılıyor, görülüyor. Şah İsmail'in Anadolu'daki bir takım gizliden ve açıktan faaliyetleri, bazı işte bu Şii batıni karakterli tasavvuf zümreleri arasında yaygınlık kazanınca II. Beyazıt payitahta İstanbul'a Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'ni davet ediyor. Çünkü o dönemde aşağı yukarı bütün tarikatların merkezleri İstanbul'da, Bektaşilik ve Mevlevilik hariç. Dolayısıyla İstanbul'a çağırarak mevcut tasavvufi kurumların, tekkelerin, zaviyelerin ve tarikatların hangilerinin hak yolda olduğunu, hangilerinde batıl yola sapmış olduklarını tespit etmek gibi çok büyük bir vazife veriyor Marmaravi Hazretlerine II. Beyazıt. O da bir süre İstanbul'da kalıyor. Bütün tekkeleri dolaşıyor, bazen tebdili kıyafetle, bazen açıktan. Ve onların bir nevi nabzını tutuyor. Sahip oldukları inanç sistemini, yaşayış tarzlarını gerçekten İslam'a uygun mu veya sünni tasavvufa uygun mu değil mi? Bunları tespit ettikten sonra padişaha raporunu sunuyor. Hatta bu vazifesiyle ilgili tespitlerini Camiul Esrar adlı manzum bir eserinde de müstakil bir başlık altında kaydediyor, işliyor ve tespit ettiği hak ve batıl tarikatleri orada hangi özelliklere, niteliklere sahip olduklarını, hangi bakımlardan yoldan çıkmış, sapmış olduklarını kaydediyor. Padişah da bir fermanla çizgi dışına çıkmış olan Şii batıni karakterli tarikatları kapatıyor. Tarikat eşyalarını diğer sünni tarikatlere devrediyor. Bazılarını da Marmaravi Hazretleri Marmara Denizi'ne attırdığı rivayeti var. Dolayısıyla Marmaravi nispesini biraz da buradan ikinci kez hak ettiği şeklinde kaynaklarda bir bilgi de var. Bu büyük vazifeyi yerine getirince Marmaravi Hazretleri artık bundan sonra yiğitbaşı veli unvanıyla anılmaya başlıyor. Yiğitlerin başı anlamında, yani bütün tekke ve zaviyelerin yöneticisi konumunda olan mürşid-i kamillerini denetleme yetkinliğinde ve yetkisine sahip yiğit bir adam manasına yiğitbaşı veli unvanı artık bu vazifesinden sonra veriliyor. Bu vazife tahminen 1490'lı yıllara tekabül ediyor. Tabii bunu tahmin edebiliyoruz ancak kesin bir kayıt olmamakla birlikte. Yani vefatından 15-20 yıl önce bu vazifeyi icra ettiği ve tasavvuf tarihinde de ilk defa tekke ve zaviyeleri denetleme ve çizgi dışına çıkan bazı tekke ve zaviyeleri kapatma vazifesi de Marmaravi Hazretlerine verilmiş oluyor. Dolayısıyla kurucu şahsiyet derken bir yönüyle de bütün tasavvuf ve tarikatlar açısından böyle önemli bir vazifeyi icra etmiş, aslında tarihte ilk kez bilinen ilk vazifeyi icra etmiş bir şahsiyetten söz ettiğimiz için kurucu şahsiyet diyoruz ve bu görevi ifa ettikten sonra aynı zamanda kendisine Şeyhler Şeyhi unvanı veriliyor. Şeyh-i Şuyuh unvanı da veriliyor. Tabii yiğitbaşı denince hemen ahi teşkilatı aklımıza geliyor. Marmaravi Hazretleri'nin ahi teşkilatında böyle bir yiğitbaşılık vazifesi, yani ahi teşkilatının en üst yönetici kademesinde olup olmadığıyla ilgili kaynaklarda kesin bir bilgi yok. Ama yiğitbaşı

0: Kardeşi Veli ünvanının II. Beyazıt tarafından kendisine verilen bu önemli görevi yerine getirdikten sonra verildiği kaynaklarda açıkça kaydedilmekte. Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri böylesine önemli vazifeler icra etmiş ve Osmanlı toplumunda en çok bağlısı bulunan, müntesibi bulunan Halvetiye tarikatının, Ahmediye kolunun ve onun alt kollarından gelen bütün tarikat şubelerinin en üst kurucu şahsiyeti olarak önemli vazifeler icra etmiş ve dediğim gibi bıraktığı 14 eser ve bunların çok sayıdaki nüshalarıyla günümüzde de bu eserleri aracılığıyla Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri insanları aydınlatmaya, manevi irşadını sürdürmeye devam etmekte diyebiliriz.
1: Hocamıza bizlerle paylaştığı kıymetli bilgiler, gönül dünyamıza ışık tutan değerlendirmeleri ve Marmaravi Hazretleri'nin manevi mirasını bizlere aktardığı bu güzel sohbet için gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi bu güzel sohbetin ardından kısa bir musiki arası verelim.

Her dönemin insanı farklı yollar arar. Fakat gönlü diri tutan değerler asırlar geçse de değişmez. Yiğitbaşı Veli Hazretleri'nin hayatı da bize ilimle ahlakın, irfanla sadeliğin birlikte yürüyebileceğini hatırlatıyor. Evet, bugün birlikte şu sorunun izini sürmeye çalıştık. Kimdir Yiğitbaşı Veli Hazretleri? O, 15. asrın irfan ikliminde iz bırakmış önemli gönül insanlarından biridir. Rivayetlere göre şehzadelik yıllarında Fatih Sultan Mehmet Han'la aynı eğitim ortamında bulunmuş, ilim ve irfanın birlikte değer gördüğü bir dönemde yetişmiştir. Manisa'nın manevi hayatında derin izler bırakan Yiğitbaşı Veli Hazretleri, yetiştirdiği talebeler ve oluşturduğu irfan halkasıyla yalnızca bir şehrin değil, Anadolu'dan Trakya'ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi hayatında tesir bırakmış isimlerden biri olmuştur. Kaleme aldığı eserlerle ilmi, sohbetleriyle hikmeti, yaşayışıyla da edep ve vakar anlayışını insanlara taşımaya gayret etmiştir. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programımız sona ermiştir. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Gönül Sultanları programı...

0: programında yeniden buluşmak ümidiyle. Muhabbetle kalın, hoşça kalın.
1: Gönül Sultanları.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Erkek Mektubu hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

gece, ilk hayal dolu gecenin rüya kadar çabuk ve farkına varılmadan geçen zevk anlarında kendimi mesut zannettim. Bu oda ve bu gece ideallerime o kadar uygun, o kadar benzerdi ki. Girince etrafıma bakamadım. İnce ve pembemsi duvağın altında gülümser ve şaşkın gibi duran karımın yüzünü açtım. Onu klasik bir tarzda gözleri yerde ve mahcup bulacağımı ümit ederken gözlerini gözlerime dikmiş ve meraklı gördüm. Belki bir dakika, yani bir asır birbirimize baktık. Ben bir şey söylemek arzu ediyor ve bulamıyordum. Nihayet dedim ki, bil bakayım ne dedim. Eklere, karıma karşı ilk aşk kitabım ne olmalıydı? Fakat ben beklenmedik şeyler karşısında şaşıranlara has titrek bir sesle, isminiz efendim dedim. O zavallı da kim bilir benden ilk kitabı nasıl beklerdi. Evvela sualim onu şaşırtır gibi oldu. Lakin hayretle buruşan güzel yüzüne şimşek hızıyla bir alay gölgesi düştü. Sanki o beni bu kadar boş bulmaktan kaynaklanan yükselme fırsatıyla o kadar yükseldi, o kadar yükseldi ki buluttan bakan gözlerini artık seçemiyor ve kendimi pek küçük ve derinlerde hissediyordum. Yükseklerden aşağı doğru şu soruyla cevap verdi. İsmimi bilmiyor muydunuz efendim? Şaşaladım. Zihnimi toplamak için birkaç dakika dinlenmek icap ediyor.

ağırlık merkezimi ayarlamam lazım geliyordu. Neyse, ikinci his imdadıma yetişti ve iç kişiliğim beni aniden azarladı. Aptallığın lüzumu yok. Bir kadın karşısında söz mü bulamayacaksın? Bir rol, hemen bir monolog. İsterse soğuk olsun. Başladım. Bu şaşkınlığıma sebep güzelliğinizdir. Sevgilim, affedersiniz, mümkün mü isminizi bilmeyeyim? Fakat o kadar soğuk bir şekilde devam ettim ki karşımda ölçüsüz bir terbiyenin ürünü olan bu kızın cidden üşüdüğünü hissettim. Hala minnettarım ki beni üzmedi. Piyano çaldı, galiba biraz da dışarı çıktı. Sonra yine geldi. Benim sıkıntımı geçirmeye, mahcubiyetimi tamir etmeye başladı. Sesinde o kadar tuhaf ve dayanıklı bir ciddiyet namesi vardı ki, eğer sesi ince olmasaydı bir erkek işitiyorum zannedecektim. Her şeyden beni imtihan etti ve galiba memnun olmadı. Kadınlık için fikirlerini izah etti. Ben zavallı dinliyordum. O tam bir serbestlikle erkeklere hakim, kadınlara esir olmak üzere verilen çelişkili terbiyenin tehlike ve haksızlığından bahsediyor, prensipler, prensipler, prensipler yağdırıyordu. Ben bütün bu namenin güftesini anlamayarak yalnız cilveli bestesini hayranlıkla ve takdirle dinlerken, böyle mükemmel bir zarif varlığa, kıymetli bir eşe sahip olmaktan iftihar ediyor, saadetimi fikren tasdik ediyordum. Balayında ne dediyse evet dedim. O kadar boyun eğdim ve minnettarlıkla hareket ettim ki o bu itaatkarlığı bibisinde, küçük finosunda bile görmemiştir zannederim. Ne vakit ki zehir ayları geldi, karımın sinirleri bütün gaddarlığıyla başladı. Bugüne kadar 11 aydır aralıksız devam etmekte. Bir hiddet makinesi oldu. Teşbihimi rica ederim kaba görme. Ben de onun makinesti. Acınacak bir makinesti. Bu sevgili makinenin kaynayıp buhar fışkırtması karşısında her gün tehlikeler atlatan, ıstırap çeken, yanan, haşlanan, zavallı bir makinesti. Her gelen doktordan hayal zannettiğim sakin bir nezaketle tedavisini istirham eder, kendimize özel doktor yapacağımızı vaat eder. Doktor, okumayı bırakacaksınız, katiyen okumayacaksınız, açık havada gezeceksiniz dedi mi? Peki, teşekkür ederim der, odadan çıkar. Doktor defolunca bana hücum başlar. Teessüf ederim, böyle yatros herifleri doktor diye davet ediyorsun. Ben vahşi miyim? Nasıl okumadan, insanlığımın gıdasını vermeden yaşarım? Vesaire, vesaire. Şimdi sen dersin ki, madem ki 11 ay hastalığı devam ediyor, buna da alışılır. Hayır azizim, her gün sahneler değişerek devam ediyor. Mümkün olduğu kadar monotonluk ve düzenlilik yok. Bak, sana karımın sinirlerinin 11 aylık kısa tarihini çizeyim. Evvela bir piyano çılgınlığı başladı. Yemek yemiyor, kimseyi yanına almıyor, odaya kapanıyor, sürekli çalıyor, çalıyor, çalıyordu. Bir hafta yüzünü görmedim. Nihayet bir gün kapısına gittim, bekledim. Ne kadar beklediğimi hatırlayamıyorum. Fakat pek çok. Piyano biraz sustu, galiba notalar değişiyordu. Kapıyı vurdum, hizmetçi zannetti, haykırdı. Defol kız, ne istiyorsun, defol. Ben tatlı ve dertli bir sesle, hayır azizem, benim dedim, lütfen kapıyı açınız. Şiddetle cevap verdi, mümkün değil. Ben hiddetlenir gibi oldum, nasıl mümkün değil, bu benim hakkım değil mi? Açacaksınız mutlaka, gireceğim, size bir şey söyleyeceğim. Hiddetimi hissetti, rica etti, ben ısrar ettim, yalvardı, yakardı. İstemem, git dedi. Üzerime fenalık geliyor. Vahşetin, canavarlığın lüzumu yok. Git. Benim inat kafam tuttu. Israr ettikçe ettim. Onun da hakikaten üzerine fenalık geldi. Kapının önüne yığıldığını duydum. Artık hıçkırıklar arasında, ah canavar, ah yam yam azarını işitiyordum. Kapı açtırıldı. Kayınvalide, hizmetçiler koşuştular. Doktor geldi. Karım tam 3 hafta yatakta kaldı.

herkes bana, yani Yamyam Efendi'ye darıldı. Kayınvalide de, hatta o hınzırlara ne oluyor bilmem, hizmetçilerde bile surat iki karış. Bir daha böyle vahşete cesaret edemedim. Karım iyi olunca bir duş, bir hafta sonra bir masaj çılgınlığı çıkardım. Bütün hizmetçiler, validesi, ben vücudunu ovmaya başladık. Hepimizi haşlıyor, yatakta çırpınarak kemiklerini kırmaya kalktığımızdan, kısacası hepimizin eşekliğinden bahsediyor, yavaş söz söylemesini bilmiyor, haykırıyordu. İki ay sonra bir sükunet gelir gibi oldu. Herkes de konuşur, sonunda mutlaka bir kavga çıkarırdı. Ben biçare, ip üstünde cambaz, dengemi kaybedecekmişim gibi parmaklarımın üzerinde yürüyor, yamyamlığımı hatırlayarak medeni karımdan dehşete düşüyordum. Mesela beni tatlılıkla çağırır, derdi ki, "Çocuğumuz olsa iyi olmaz mı? Mesut mu oluruz? Ne diyeyim? İyi olmaz desem berbat. Bari çok iyi olur diyeyim derim. Bir cevap alırım ki, hiç bilmediğim Çince kadar anlaşılır. Ben Cenan gibi düşünüyorum. Ya çocuğumuz kız olursa onu nasıl terbiye ederim? Kendim gibi mahvolmaya aday değil mi? Halbuki sen benim bahtsızlığımdan nasıl zevk alırsan onun felaketinden zevk almak vahşetini arzuluyorsun. Daha neler neler. En nihayet yine bir okuma çılgınlığı icat etti. Elinde gözü kör olası münasebetsiz Lotin'in Dejantesi. Bu kitabı okudukça bana o kadar tuhaf, o kadar derin bakarak dalıyordu ki bunun garabetini mümkün değil sana yazamam. Sanki her şeye sebep benim. Ben olmasam Mesut olacak. İşte yine çığlıklarını işitiyorum. Beni bulamadı, hizmetçilere bağırıyor. Korkuyorum ki buraya gelecek ve yazdıklarımı isteyecek. Saklasam burada baykuş gibi yalnız ne yapıyordun diyecek. Versem okuyacak, kıyametleri koparacak. Oh, ne vicdan azabı Sermetciğim. Günümüzün marjinal çocuk terbiyesi yöntemlerinin bu neticeleri. İşte bu vicdan azabıyla, daha doğrusu onun gelişinden korktuğumdan dolayı heyecanla senin mektepteki hayaline kavuşmanı temenni ediyor ve buracıkta onun çığlıkları işitme duyumu parçalarken, ah, neredesin? Yumuşak, sakin, orta boylu, az güzel, az hisli bir kadın diye haykırmak, bağırmak, çırpınmak istiyorum.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Erkek Mektubu öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından İlk Bahar öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

İlkbahar. Köydeydik. Temiz ve ölçülü bir coşkunun neşesiyle haykıran küçük Çağlayan'ın o kadar yakınındaydım ki suyun düşüşüyle uçuşan görünmez zerreler hayali bir yağmur gibi yüzümü ıslatıyor ve köpeğim yüzü koyun uzanmış yarım kapalı gözleriyle bu ilk gördüğü manzarayı seyrederek kımıldanmaya cesaret edemiyordu. İhtiyar meşe ağaçlarının nemli taşları örten sık ve vahşi çalılar üstüne zümrüt yeşili ve titrek benekler halinde gölgeleri düşüyor. Yeni çıkan narin ve şeffaf otlar Çağlayan'ın dokunaklı ve baştan çıkarıcı ninnisiyle nazlı bir çocuk uykusu uyuyordu. Hiçbir ses, ne bir kuş, ne bir böcek bu tatlı tatlı şakıyan sessizliği bozmuyordu. Rüzgar, hareket, hatta hayat, sanki bunlar sonsuza dek sönmüştü. Ben ve köpeğim mutluyduk. Bu yeşil bahçe

Bahar'ın seraplı rüyası içinde her şeyi unutmuş, elemden, emelden, arzulardan uzak mutluyduk. Ben de onu taklit etmiş, yüzü koyun yatmıştım. Yazın büyüleyici kokusunu altımdaki taze ve temiz toprağın çıkardığı sarhoş edici bahar kokusunu kokluyordum.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in İlkbahar hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını yarın belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için harekete geçti. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Şimdi ayrıntılar. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Yaralanan 33 kişi Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 17'si taburcu edildi. Tedavisi süren 16 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Cenazelerin DNA incelemesiyle yapılacak kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceği bildirildi. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Denizli'de otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle siyasilerden başsağlığı mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında Denizli Sarayköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
2: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Deniz Demir Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İsimler Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını yarından itibaren CHP Genel Merkezi'nden sürdürmesi bekleniyor. CHP'de yarın yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Bu kapsamda partinin karar organlarında yer alacak isimler konusu da netlik kazanacak. Özgür Özel ve ekibi de olağanüstü kurultay yapılması için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağını açıkladı. Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı Sıfır Atık Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerle ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu alana 2023'te 2 milyar lira, 2024'te de 3 milyar 800 milyon lira destek sağlandığını, 2025 yılındaysa bu rakamın 5 milyar liraya çıktığını bildirdi. Bakan Işıkhan, 2025 yılında sağladığımız destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık, dedi. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barak'ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi görevlerini sürdürürken, aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak da atanacağını duyurdu. Barak'ın Suriye ve Irak hükümetleriyle yürütülen stratejik işbirliğinde önemli rol oynadığını belirten Trump, çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Barak'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini vurgulayan Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını kaydetti. ABD ile İran arasında müzakere trafiği sürüyor. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmiyoruz, dedi. ABD basını anlaşma için gelecek hafta başını işaret etti. Müzakerelere rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin tüm tarafların güvenirliğini sınadığını vurguladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in ihlal ve saldırılarında 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2811 kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Hizbullah, İsrail saldırılarına karşılık verdi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını yarın belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için harekete geçti. ABD-İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor.

Spor. Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. UEFA Süper Kupa'da eşleşme belli oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa'nın rakibi oldu. Final 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlılar 3-8 Haziran günleri arasında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la mücadele edecek.

0: Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, Adana ve Antalya 19, Gaziantep, Edirne ve Bursa 15, İzmir 18, Manisa, Aydın ve Denizli 17, Kahramanmaraş ve Hatay 16, Konya 13, Trabzon ve Ordu 14, Ağrı ve Van 7, Diyarbakır 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sürdürülüyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 468 sayılı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Yıldırım, İMO 970, 546, 9, MMSI 27, 10, 53, 95, 9, Ertuğrul Bey, Aybüke, Florya, Mürvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Osman Bey ve Orhan Bey isimli gemilerle 26 Haziran 2026'ya kadar aşağıdaki Türk Ali 16 sahasında yapılacaktır. 42 derece 51 dakika 7 saniye kuzey, 31 derece 19 dakika 57 saniye doğu. 42 derece 53 dakika 7 saniye kuzey, 31 derece 19 dakika 54 saniye doğu. 42 derece 53 dakika 10 saniye kuzey, 31 derece 22 dakika 37 saniye doğu. 42 derece 51 dakika 9 saniye kuzey, 31 derece 22 dakika 40 saniye doğu. Denizcilere 532 numaralı bildiri. Akdeniz. Bilimsel araştırmalar RV Akdeniz Araştırma 1 isimli gemiyle 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki koordinatları birleştiren hattın kuzeyinde kalan deniz sahasında yapılacaktır. 36 derece 9 dakika 50 saniye kuzey, 33 derece 35 dakika 23 saniye doğu sahil. 36 derece 1 dakika 22 saniye kuzey, 33 derece 37 dakika 22 saniye doğu. 36 derece 2 dakika 59 saniye kuzey, 33 derece 55 dakika 35 saniye doğu. 36 derece 21 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 27 dakika 35 saniye doğu. 36 derece 6 dakika 53 saniye kuzey, 35 derece 4 dakika 34 saniye doğu. 36 derece 7 dakika 21 saniye kuzey, 35 derece 41 dakika 4 saniye doğu. 36 derece 16 dakika 49 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 18 saniye doğu sahil. Çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere önemli duyurulur.

0: gecenin içinde.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 31 Mayıs 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz.

Günümüzün hızlı tempolu ve tüketime odaklı yaşamında iç sesimizi dinlemeyi ve anı yaşamayı unutuyoruz. Sanatsa günlük streslerden uzaklaşmamızı, iç dünyamızı keşfetmemizi ve duygularımızı ifade etmemiz için bir araç sunuyor. Uzmanlar sanatın amacının estetik bir ürün ortaya koymak değil, öncelikle insanın ruhsal ve duygusal sağlığına katkıda bulunmak olduğuna işaret ediyor. Peki gerçekten öyle mi? Sanatın iyileştirici gücü var mı? Uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'la konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde heykel sanatını konuşacağız. Mermerle sanatın sınırlarını zorlayan başarılı heykeltıraş Dinçer Güngör'ü konuğumuz olacak. 25 kişisel sergi yanında çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergi ve fuarlara katılan sanatçının yurt içi ve yurt dışı pek çok özel koleksiyonda eserleri bulunuyor. Sanat çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdüren Dinçer Güngör'ür, heykel sanatını, çalışmalarını, ilham kaynaklarını konuşacağız. Ve programımızın sonunda şehir ve edebiyat diyoruz. Mardin'e doğru bir yolculuk yapıyoruz. Şair, yazar ve eğitimci Murat Doğan bizlerle birlikte olacak. Eğitimci kimliğiyle edebiyatı nasıl buluşturduğunu, yazı hayatını, eserlerini, ilham kaynaklarını ve Mardin'i konuşacağız.

0: Değerli dinleyiciler, uzmanlar sanatın amacının estetik bir ürün ortaya koymak değil, öncelikle insanın ruhsal ve duygusal sağlığına katkıda bulunmak olduğuna işaret ediyor. Peki gerçekten öyle mi diye soracağız. Telefon attığımızda uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk var. Kendisine bir merhaba diyelim.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Böyle geçmiş bayramımızı da kutlayalım efendim. Bayramı
1: sağ olun.
0: Dün
1: de bayramımız kutlu olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim sanatı konuşacağız. Sanatın iyileştirici, ruhumuza iyi gelen yanlarından da bahsetmek istiyoruz. Şimdi sanat neden insanlık tarihi boyunca var olmuş bir ihtiyaçtır? İnsan neden sanat üretir diye başlamak istiyoruz.
1: Hay hay. Çağatay Bey, malumunuz biz aslında insanlar olarak sadece biyolojik bir varlık değiliz. Bunu aslında bir bakıma pandemide unuttuk. Sosyolojik ve psikolojik bir varlık olduğumuzu unuttuk ne yazık ki, ama sonra birazcık uyandık. Çünkü insanoğlu aynı zamanda psikolojik bir varlıktır. Bir anlam arayışındadır. Her zaman anlam arayışında olan bir varlıktır. Evet, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde hani hayatta kalmak için işte yemek, cinsellik, içmek, işte barınmak yeterli olabilir ama o zaman sadece yaşamak diyemeyiz biz ona. Çünkü yaşamak için anlam gerekiyor. İşte sanat tam bu anlam arayışının aslında tezahürü, onun bir ürünü aslında. Yine böyle sığındığımız yerler vardır ya, hani tarih öncesi diye başladığımız. O zamanlara mesela baktığımız zaman biz, mesela mağara resimlerine baktığımızda insanların yalnızca oradaki o barınmak ya da yemek sahnelerini, yani av sahnelerini çizmediğini görüyoruz. Mısır'da, Hindistan'da ya da Türkiye'deki işte Çorum gibi, Malatya gibi yerlerde mesela gezdiğimizde oradaki heykellerin de, mağara resimlerinin de aslında baktığımızda insanların korkularını, umutlarını, doğayla kurdukları o ilişkiyi de aktardıklarını fark ediyoruz. Bu işte görüyoruz ki biz sanatın ilk işlevlerinden biri aslında anlamlandırma. Felsefe açısından da biz baktığımızda sanat insanın aslında o varoluşsal bir boşluğu vardır ya. Neden ben bu dünyadayım? Buradaki varlığımın amacı ne? Ben gidersem nasıl bir boşluk oluşur? Aslında onun da bir baş etme yöntemi. Çünkü insan kendi faniliğinin, yani geçiciliğinin farkında olan bir varlık. Hatta deyim yerindeyse en nihayetinde, tamam başka canlıların zihnine girip de onu okumamız pek mümkün olmayabilir ama belki de bu faniliğin farkında olan tek varlık da diyebiliriz biz. İşte burada bir kaygı oluşuyor. Ölümü bildiği anda, bildiği için daha doğrusu, insanda bir kaygı oluşuyor. Sanat bu kaygıyı dönüştürüyor Çağatay Bey. Daha böyle açık bir deyişle söylemek gerekirse, bir insan mesela çok büyük bir acı yaşadığında ya içine kapanır, işte ölümü düşündüğünde ya içine kapanır ya da bir şekilde onu ifade etmeye çalışır. Kimisi yazar, kimisi bunun yerine çizer, kimisi müzik yapar mesela. Çünkü ifade edemediği zaman o duyguyu insanın içinde bir yük haline

0: şeklinde gelir. Dolayısıyla sanat aslında bir bakıma bir lüks değil, bir yüksek bir mertebe değil. İnsanın o varoluşunu taşıyabilmesi için geliştirdiği en temel savunma araçlarından biridir diye düşünüyorum.
1: Peki şöyle baktığımızda sanatın iyileştirici gücü dediğimizde özellikle tam olarak neyi kastediyoruz?
0: Bu aslında çok katmanlı bir süreç. Yani sanatın iyileştirici gücünden söz ettiğimizde çok katmanlı bir süreçten de, çok tabakalı bir süreçten de bahsediyoruz biz. Sadece insanı tırnak içerisinde iyi hissettiren, tabii ki bu çok önemli de, ama sadece böyle bir durum değil. Çünkü daha derin, daha psikolojik, daha bilişsel ve hatta birçok araştırmada da nörobiyolojik bir karşılığı var bunun. Çünkü insan, az önce de ifade ettiğim gibi, yaşadığı duyguları her zaman doğrudan ifade edemeyebiliyor. Bazen bastırılabiliyoruz. Bu fıtrattan da olabilir. Yani mizaçtan da kaynaklı olabilir. Doğduğumuz ailede, o ortamda büyüdüğümüz kişiler, girdiğimiz ilişkiler, dolayısıyla eğitimimiz, okumalarımız, bütün bunlar etkiliyor bizim. İster istemez bu etkiyle beraber bazı duygularımızı çok açık bir şekilde ifade edemeyebiliyoruz. Bastırılabiliyoruz. Biz de adlandıramayabiliyoruz bunu. Ya da adlandırsak da getiremeyebiliyoruz dile o duygularımızı, o hislerimizi. Dolayısıyla bunlar zaman içerisinde bizde birikiyor. Sanat işte bu birikmiş duygular için bir ifade alanı açıyor. Bir anlamda aslında bir dışa vurum alanı, bir dışa vurum sahası haline geliyor. O arada bir rahatlama, bir boşalma yaşayabiliyor insan. Örneğin bir şeyi böyle saatlerce konuşmak var ya da saatlerce dinlemek var. Ya da onun yerine bir hüznü, bir kederi, bir özlemi bir şiirle ifade etmek de var mesela. Ya da bir müzik parçasında kendini bulması. Şimdi buna biliyorsunuz son zamanlarda da herkesin dinle pelesenk olan, bazılarının da çok böyle neye karşılık geldiğini bilmeden ifade ettiği bir kavram vardır. Katarsis kavramı. Yani tiyatroda da çok fazla kullanırız. Evet. İlk olarak bu biliyorsunuz Aristo'nun işte eserinde tragedya üzerinden tanımlanan bir kavramdır bu. Bugün hala geçerliliğini koruyor. Dediğim gibi bu sistematik bir şekilde ilk olarak Aristoteles'te ortaya çıkıyor. Nedir? Mesela seyircide ya da tragedyalardaki daha doğrusu seyircilerde korku ve acıma duygularını uyandırıyor. İster istemez bir arınma sağlıyor. Bu aslında çok derin bir psikolojik gözlem. Milattan önce işte 3. yüzyılda ortaya atılan bir kavram. Bir tiyatro oyununda mesela ağlayan bir seyirciyi düşünelim. Aslında sahnede anlatılan hikaye onun kendi hayatı değil. Ama kendi duygularını fark etmeye başlıyor. İster istemez o duygularını tetikliyor aslında bir bakımda. Orada anlatılan hikaye kendi hikayesi olmasa bile. Bu tetiklenme bir boşalma yaratıyor. İkincisi aslında bir estetik deneyim de var ortada. Yani burada kastettiğimiz sadece güzel olanla ilgili değil. İnsanın duyularıyla, insanın duygularıyla kurduğu o yoğun ilişki. Mesela bir müzik eserini biz dinlerken gerçekten bazen zamanın durduğunu hissederiz. Ya da zamanı geriye sarmaya başlarız. Veya bir tabloya baktığımız zaman orada bir içsel yolculuğa da çıkabiliriz. Birazcık daha yaklaştığımızda o tabloda başka bir şey de görebiliyoruz biz. Dolayısıyla bunlar aslında bir bakıma estetik deneyimlerin de örnekleridir. Bir de bir yüzleşmedir yani. Katarsis'de yüzleşme gene karıştırılıyor genelde. O yüzleşme daha varoluşsal bir şeydir. Hatta o yüzleşme bir bakıma sanatın rahatsız etme özelliğini de beraberinde getirir. Çünkü sanat gerçeklerle yüzleştirir. Bu yüzleşme olmadan da zaten psikolojide de öyledir. Psikoterapide de öyledir herkesten. O yüzleşme olmadan kalıcı bir iyileşme mümkün değil. Yani dolayısıyla sanat hem arındırıyor, hem derinleştiriyor, hem de insanı kendisiyle karşılaştırıyor.
1: Evet, peki bu sanatın gerçekten insanı iyileştirebilmesi bilimsel olarak da doğrulanmış durumda mı, yoksa daha çok metaforik bir ifade olarak mı bakmalıyız?
0: Ya aslında bu kritik bir soru, çünkü sanatın daha doğrusu o iyileştirme hali tamam sanata yakışır belki, ama maalesef içi boş bir şekilde romantize ediliyor genelde. Evet, yani mesele yalnızca metafor değil, oradaki metafor değil aslında. Çünkü bilimsel karşılığı güçlü bunun. Bu bağlamda az önce de ifade ettiğimiz gibi ciddi araştırmalar var ve bunlar sanatla temas halinde, daha doğrusu beyinde dopaminin ve serotoninin salınımının arttığını da görebiliyoruz biz. Bu da kişinin hem motivasyonunu artırıyor hem de ruh halini doğrudan etkiliyor. Yine müziğe kaçalım. Mesela müzik dinlerken beynin ödül merkezinin aktif hale geldiği artık neredeyse kanıtlanmış bir durumda. Ya da işte bir resim yapmak, folklorik bir gösteri izlemek veya

0: Bir oyundan keyif almak, bir tiyatro oyununa gittiğimiz zaman keyif almak stres hormonunu, daha doğrusu o stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürmeye başlıyor. Yani çıktığımız zaman oh be iyi ki geldik, iyi ki yaptık. Orada bunu demek istiyor değil mi? Yani o gündelik stresten insanı arındırıyor. Dolayısıyla burada çok önemli olan bir şey var ve çağımızın en temel hastalıklarından bir tanesi olan o stresi, o stresin hormonunu da ister istemez azaltıyor. Bunu biz gündelik hayatta da görüyoruz. Mesela çok yoğun bir günün ardından şöyle birazcık uzanıp sadece müzik ama. Sadece müzik dinlediğimiz zaman yani gevşememiz aslında tesadüfi değil. Çünkü o esnada bizi içinde bulunduğumuz o olumsuz durum her neyse oradan almak ve o müziğin içerisinde kendimizi kaptırmak aslında bir yandan da biyolojik bir tepkimedir. Bunun yanı sıra bir sanatsal etkinliğe katıldığımızda sinema filmi de olabilir bu arada. Yani platformlardan artık kurtulup sinemaya gitme etkinliğini gerçekten canlı hale getirmemiz lazım tekrar. Bir tiyatro oyunu olabilir. Bir bale gösterisi olabilir. Mesela biz bunları izlediğimiz zaman sağ ve sol loblarımız aynı anda çalışmaya başlıyor. Yani bu neyi getiriyor peki? Hep bunu söylerler de bizim psikoloji camiası da söyler ama neden, neyi getirir daha doğrusu? Bunu söylemiyoruz. Bu Çağatay Bey bilişsel esnekliği kazandırıyor. Yani hem sağ taraftan bakabilmek gerçekten de hem sol taraftan bakabilmek gerçekten de yine metaforik bir şeydi bu aslında. Dolayısıyla o sadece iyi geliyor değil de aslında ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir şey. Yani bir oyuna gittiğimiz zamanki o bizim rahatlamamız, ruhsal düzeydeki rahatlamamız aslında biyolojik düzeyde de rahatlamamızdan iyi geliyor da iyileşiyoruz.
1: Evet. Peki o zaman hazır gelmişken tiyatro sinema demişken tiyatro özelinde düşünürsek eğer sahnede anlatılan bir hikaye seyirciyi de dönüştürüyor mu?
0: Şöyle tiyatrocular genelde tiyatro sanatının daha üst seviyede bir sanat olduğunu söylerler ki doğrudur. Niye? Çünkü evet sanatın iyileştirici gücü vardır ama bunun en yoğun hissedildiği alanlardan biri tiyatrodur. Neden? Canlı çünkü. Hı-hı. Ve diyalog vardır. Yani büyük seslerden ziyade ya da kulağı olan insanların sadece ya da estetik hareketleri algılayabilecek insanların haricindeki hemen hemen her kesimden, her eğitim düzeyinden, her sosyoekonomik düzeyden insanın da idrak edebileceği bir sanat dalıdır ve canlıdır. Hemen orada. Şimdi ve burada ilkesine dayanarak yapılıyor aslında. Evet bir ezber vardır. Bir metinli tiyatro da vardır. Gelenekli tiyatro olduğu kadar metinli tiyatro da vardır. Doğru. Ama bir tık önce eşiyle kavga eden oyuncu X'in o oyuncu X olmaktan çıkıp işte Ahmet Efendi'ye dönüşmesi ya da işte Hamlet'e dönüşmesi mesela. Artık o X oyuncu değildir, Hamlet'tir mesela. Hı-hı. Dolayısıyla o seyirciyle oyuncu arasında anlık bir enerji alışverişi oluyor. Burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. İşte o canlılık halinde özdeşleşme başlıyor. Yani seyirci o sahnedeki karakterde kendinden bir parça bulduğunda artık hikaye dışsal olmaktan çıkıyor. İçsel bir deneyime, içsel bir hikayeye dönüşüyor. Bir seyirci o sahnede kendi hayatından bir parça gördüğünde rahatlamaya başlıyor. Çünkü yalnız olmadığını fark ediyor. Bu farkındalık bile başlı başına iyileştirici bir duruma dönüşüyor. Çünkü insanın en büyük korkularından biri bir tek benim mi başıma geldi? Bir tek beni mi bulur? Ya da yaşadığı duygularda tek başına kaldığını zanneder ya. Yok değil artık ben değilmişim yani yalnız değilmişim varmış böyle babalar varmış böyle anneler varmış böyle sevgililer demeye başlıyor. Bir de bu sayede empati de kurabiliyor yani o empati kurma kapasitesi de artıyor. Çünkü evet varmışın haricinde Allah Allah böyle hayatlar da mı varmış? Yani kendi hayatında belki de hiç deneyimlemediği bir karakterin iş dünyasına girmeye başlıyor. Bu da az önce ifade ettiğimiz gibi zihinsel esnekliği de geliştiriyor. O toplumsal dayanışmayı, toplumsal bakış açısını başka pencerelerden bakmayı da beraberinde getiriyor. Mesela bir babanın, baba karakterinin daha doğrusu sorumluluğu ya da bir kadının belki de bir bastırılmış öfkesi vardır, bastırılmış hıncı vardır. Onu görebiliyor, bir çocuğun pişmanlığını görebiliyor, bir gencin kimlik arayışını görüp orada şahit olabiliyor. Bunlar sahnede işlendiğinde kanlı canlı bir şekilde salondaki o farklı yaşlardan bütün insanlar kendi hayatlarındaki eksiklikleri de hatırlayabiliyor. İzleyenler kendi hayatına dönüp yeniden düşünmeye başlıyor. Bu dönüşüm çoğu zaman sessiz ve işler oluyor ama aslında oldukça derin bir dönüşüm olabiliyor.
1: Evet, o zaman baktığımızda bireyin kendini tanıma sürecinde de bir rolü oluyor o zaman sanatın.
0: Tabii ki kesinlikle çünkü kendini

0: tanımak, ya yani çok böyle hani yine çok kullandığımız kelimelerden biri. Niye? Çünkü temelde aslında insan çoğu zaman kendini yabancı bir varlık. Ve ömrü sürekli kendini tanımayla geçmeye başlıyor. Yani 40'lı 50'li yaşlarda evet bunu birazcık bulabiliyor ama yine hala soru işaretleri vardır. Hele ki gündelik hayatın bir hızı var, işte toplumsal roller var, o rollerin getirdiği baskılar, birçok kalıp var, bu öğrenilmiş kalıplar vardır ya Çağatay Bey. Yani onlar bize şunu yap, şöyle davran, böyle olmalısın der. İster istemez o zaman bireyin o kendi iç sesinin duyması biraz zorlaşabiliyor. Tam bu noktada sanat diyor ki bireye, gel ben sana kendinle kurduğun ilişkiyi en çıplak haliyle göstereceğim sana diyor. Hı hı. Bu karmaşayı, bu kaosu, bu kompleksi aslında daha görünür bir hale getiriyor. Sadece onu görünür hale getirmiyor. O görünürlükle beraber, yani o müşahhas halle beraber aynı zamanda anlamlandırmaya başlıyor insan. Yani bir dakika diyor, bunu ben anlamlandırıyorum. Tamam, bunu anlamladıktan sonra taşıyacağım o zaman ve bunu bir yere dönüştürmem lazım. Yani bir forma sokmam lazım benim. Ya dolayısıyla bir anlamda sanat o içteki kaosun ya da dışarıyla kurmuş olduğumuz o kaotik iletişimi estetik bir düzleme de aktarıyor. Mesela kızım günlük tutuyor benim. O günlük tutma esnasında aslında oraya bir şey yazmıyor. Kendi zihniyle konuşmaya başlıyor aslında. Hı hı. Oraya bir şey yazmak edebi bir sanattır. Dolayısıyla aslında orada yazdıkça düşünceleri netleşiyor. Kelimeleri, o zihnin dağınık yapısını organize ediyor. Duygularına bir çerçeve kazandırıyor. Aslında kızımın orada yazı yazması yalnızca bir ifade aracı değil ki. Aynı zamanda kendini, çevresini, beni, ebeveynini keşfetme yöntemi aslında. Dolayısıyla o yazarken aslında sadece anlatmıyor. Anlıyor neyi? Kendini anlıyor mesela. Çevresini anlıyor. Ya da işte bir oyuna gittik diyelim sizinle. Orada biz kendi içimizdeki farklı kimliklerle de karşılaşabiliyoruz. O karakterlerin tamamındaki o dünya, işte ihmal edilmişlikler, fark edilmişlikler hepsi ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla birey bir yerden sonra şunu soruyor sanat aracılığıyla. Ya ben gerçekten ne hissediyorum? Hı hı. İşte bu soru basit gibi görünüyor ama çoğu insan ne yazık ki bu sorunun cevabını bilmeden yaşıyor. Çünkü dediğim gibi modern yaşam artık bireyi hissetmekten çok bir şeyler yapmaya, iş görmeye, işlevsel olmaya, düşünmekten çok bana bu dendi, bu tepkiyi vermeliyim. Benden bu istendi, bu reaksiyonu göstermeliyim. Buraya yönlendiriyor. Sanat bu otomatik hali kırıyor. Diyor ki bir dakika dur ya, bir yavaşla, bir derinleş, bir kendi iç hakikatine doğru bir yolculuk yap. Buraya davet ediyor çünkü bir farkındalık pratiği çünkü sanat aynı zamanda. Dolayısıyla kişinin kendini gözlemlemesini, o süreçlerini anlamasını ve duygularıyla temas kurmasını da sağlıyor. Buna da biz söylüyoruz ya hep, hani bir ayna tutmaktır diye. Burada sadece yansıtmıyor aslında. Onu dönüştürüyor o bireyi. Evet. Ve belki de ilk kez gerçekten kendisi olmaya başlıyor.
1: Evet, peki travma üzerinde bir etkisi var mı sanatın? İnsanın yaşadığı acıları sanatta gerçekten aşabiliyor mu baktığımızda?
0: Ya son zamanlarda çok moda oldu ya bu travma, amiyane tabiriyle travmalar üzerine tepinme. Ya travma, bizim eski bakanımız, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, psikoloji alanında önemli isimlerinden biri Profesör Doktor Ziya Selçuk derdi ki psikoloji kristal bir bardak değildir ki yere attığınız zaman kırılsın paramparça olsun. Öyle kolay değildir mesela bir insanın psikolojisinin bozulması ve travmatik deneyimler. Yani acı deneyimlerin tamamı ya da hoşumuza gitmeyen hatta deneyimlerin tamamı travmatik değildir mesela. Ama diyelim ki travmatik bir şey yaşadı. Ne o mesela? Hani insanın anlamlandıramadığı ya da çok böyle başa çıkamadığı deneyimler vardır ya. Onlar zihinde donmuş bir halde bulunur. Her zaman gün yüzüne çıkmaz. Sanat ne yapıyor burada? Tıpkı psikoterapik bir süreç gibi o donmuş yapıyı çözmeye gayret ediyor mesela. Çoğu zaman travmatik deneyimi olan insan onunla ilgili konuşamaz. Çünkü dil yetersiz kalabiliyor bazen o hissettiğimizi anlatmaya. İşte sanat tam bu noktada devreye giriyor. Diyor ki hadi bir şeyler çiz. Hı hı. Hadi bir şeyler yaz. Hadi bir şeyler karala. Hadi dans edelim mi diyor. O yazı yazan bir yetişkinde, resim çizen çocuk da, hoplayıp zıplayan birey de aslında bir bakıma bastırdığı duygularla yüzleşebiliyor ki iyi ki öyledir. Yani travmatik olduğunu düşündüğümüz mesela başarılı işte son zamanlarda Michael Jackson hayatını konu alan bir film, Michael filmi mesela. Çocuğun

0: çocukluğundaki o travmatik hal belki de onu o kadar başarılı bir hale getirdi. İşte burada yanlış anlaşılmasın tabii. Sanat tek başına o travmayı yok etmiyor. Ama onunla kurulan ilişki bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Kişi acısını yapılandırmaya başlıyor. Ona dışarıdan bakabilir bir hale geliyor ve bu da psikolojide hani bir şeye dışarıdan bakma hali iyileşmenin başlangıcıdır. Dolayısıyla sanat aslında iyileşmenin başlangıcı da olabiliyor.
1: Hı hı. Peki o zaman iyileşmenin başlangıcı dediysek, şimdi sanat üretmek mi daha iyileştirici etkiye sahip, yoksa sanatsal faaliyetlere katılmak mı daha iyileştirici?
0: Keşke hep yani katılan tarafta da olabilsek, bir bakıma üreten tarafta da olabilsek. Çünkü bu iki süreç aslında birbirini tamamlıyor. Ama etkileri tabii ki farklı. Çünkü biri yani sanat üretimi daha çok derinleşmeyi gerektiriyor. Diğeri ise daha dışarıdan gelen bir uyarılma hali. Ama bu onun etkisinin küçük olduğu, kadip kalıcı anlamına gelmiyor. Değil tabii ki. Çünkü sanat üretmek daha aktif bir süreç. Yani kişi doğrudan kendi iç dünyasıyla temas ediyor. Bu nedenle daha derinleşiyor. Daha kişisel bir deneyimi, daha kişisel bir iyileşmeyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla beraberinde de bu iyileşmeyi sağlıyor. O arınmayı, o katarsis sağlıyor. Burada kişi hem ifade aracı olarak kullanıyor. Yani enstrüman çalmaya başladığı zaman fikrinin, düşüncesinin, fikredişinin daha doğrusu değişmeye başladığını görüyor mesela. Ya da dramatik bir etkinliğe katıldığı zaman, bu oyunla drama da olabilir, psikodrama da olabilir, tiyatral bir faaliyet de olabilir. Bunun sayesinde kendi duygularını da yeniden kurmaya başlıyor. Hep söylüyorum, bu konuşma esnasında söylüyorum hep. Yani dönüşmeye başlıyor aslında bir bakıma insan.
1: Evet.
0: Sanatla karşılaşmak, yani o etkinliğe katılmaksa daha pasif ama yine de çok güçlü bir etki aslında. Çünkü özellikle bu kendini ifade edilmesine, daha doğrusu çok edilmeye müsaade etmeyen toplumlarda kendini ifade etmek gerçekten bireyler için zor olabiliyor. İfade ettiğini zannediyor ama hırçınlaşabiliyor. Öfkeyle patlayabiliyor. O bir ifade değildir. Tartışma da değildir bu. Hatta münakaşa bile değildir. O bağırmadır. Bir çığlıktır aslında. Şimdi böylesi zamanlarda sanatsal faaliyetlere çok böyle sıkı bir şekilde katılmak aslında o bireyin kendini ifade etmesi, bir bağlamda rahatlaması için bir başlangıçtır. Evet. Bu karşılaşmalar, yani faaliyetlere katılmalar aslında kişinin henüz dile dökmediği o duygularına da bir saha açıyor. Örneğin bir tiyatro oyununu işte gidip onu izleyip gülen, düşünen, eleştiren, belki ağlayan, hep gülen ağlayan demeyelim de orada düşünme eleştirme faaliyeti de var. Kendi duygularıyla temas ediyor. Bu temas ileride üretime dönüşebilir. Şart değildir ama dönüşmese de olur çünkü. Çünkü o izleyici olma hali bile aslında çoğu zaman üretimin ilk eşiğidir. Dolayısıyla karşılaşmak da, sanatsal bir faaliyette karşılaşmak, oraya dahil olmak da, üretmek de aslında iyileşmenin, iyileştirmenin daha doğrusu iki ucu.
1: Evet. Peki hocam, baktığımızda az önce siz de bahsettiğiniz insanlar böyle belli faaliyetlere gidiyorlar. Sanat içerisinde kendilerini iyileştirmek için düşünüyorlar ve kendi tanıma sürecine giriyorlar. Şimdi günümüz dünyasında da baktığımızda özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar böyle bir ihtiyaç haline gelmiş gibi onlar için. İlla bir sanat etkinliğine, bir atölyeye katılmak zorunda gibi hissediyorlar. Sanki olmayınca yaşayamıyormuş gibi hissediyorlar. Evet. Bu neden böyle bir duruma yol açtı? Neden bir ihtiyaç haline gelmiş gibi görünüyor?
0: Baştan söyleyeyim. Ben bir kere bunun çok ciddi bir şekilde ihtiyaç olduğunu, istek değil, ihtiyaç olduğunu, onsuz yaşanmaması gerektiğini, yani yaşanılmaz demiyorum, çok büyük bir cümle olur çünkü. Tanrısal bir ifade olur, ondan imtina edelim ben. Ama yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içinde yaşadığımız çağ yalnızca böyle teknolojik bir hızlanmayı değil. Bu var zaten. Bir anda dam diye önümüze çıktı. Yani son 10 seneki gelişme ondan önceki 2000 küsurluk gelişmeden daha fazla. Hı hı. Ama aynı zamanda insanın kendi iç ritminden kopuşunu da beraberinde getiriyor. Bilhassa sizin söylediğiniz gibi büyük şehirlerde bitmeyen bir hareket var mesela. Bitmeyen, hı, bir gürültü, bitmeyen bir uyarıcı bombardımanı üretiliyor. Ürüyor da biz de üretiyoruz bunu aslında. Bu yoğunluk içinde bizler, diğer bireyler çoğu zaman yalnızca... Hayko Cepkin hep şey demişti, neden İstanbul'dan gittim? Çünkü hep yetişmeye çalışıyorum bir yere. Yani bu, evet, bu çok zorlayıcı bir şey aslında. Ne oluyoruz? Hep yetişmeye odaklanıyoruz. Bu sefer hissetmeye, düşünmeye, dokunmaya, kendini duymaya alan bulamaz hale geliyoruz. Bir de modern yaşam zaten son 100 yıldır beraberinde getirdiği bir hız var, rekabet var, bir

0: performans baskısı var. En iyisini ben yapacağım, en güzelini ben yapacağım. Kötü demesinler, mükemmelini çıkaracağım. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Yani evet. Biz felsefenin ve düşüncenin hem tebarüz ettiği hem tevarüz ettiği, ya antik Yunan'daki insanların nasıl olduğunu, hatta o antik Yunanların torunlarının şu anda nasıl bir rahatlık içerisinde olduklarını gördüğümüz zaman, öyle bir şey üretmek için en iyisini, en mükemmelini rekabet içerisinde yapmanın da çok doğru olmadığını biliyoruz. Bu büyük şehirlerde tabii ki daha fazla uzaklaşmaya başlıyoruz. Çok fazla mesela maruz kaldığımız sayısız uyaran var. Bunlar zihni parçalıyor Çağatay Bey. Dikkat dağılıyor, duygular yüzeyselleşiyor. İnsan neyi niye yaptığını sorgulamadan sürekli bir o otomatik bir akış içinde devamlı bu şekilde yaşamaya başlıyor. İşte sanat burada bu noktada bir durma alanı yaratıyor. Bahsettiğim alan fiziki bir alan değil. Öyle bir mekansal bir şeyden bahsetmiyorum sadece. O da var ama o değil sadece. Aslında zihinsel ve duygusal bir sığınak alanı orası. İnsan o sanat aracılığıyla, sanatsal faaliyetler aracılığıyla daha doğrusu, gündelik hayatın dayattığı o rollerden kısa süreliğine de olsa sıyrılıyor. Ve kendisiyle yeniden temas kuruyor. Bir konsere gittiğinde mesela, bir şey izlemeye gittiğinde en basitinden telefonlar kapanıyor mesela. İşte bu evet. Bizden bağımsız olan o dış dünya bir anda askıya alınıyor. Bu bile başlı başına terapötik bir etki yaratabiliyor. Yani sosyal medyaya bakmıyoruz. Ne güzel bir şey değil mi bu? Yani ben bakmıyorum. Orada evet. Bildirimin gelip gelmemesi umurumda değil. Çünkü günümüz insanı için artık çok kıymetli bir hale geldi. Gelmeli de, daha da artmalı. Kesintisiz bir dikkat. Yani biriyle konuştuğumuz zaman 10 dakikada bir elimizin telefona gitme halinin ne kadar büyük bir acziyet olduğunu hani fark etmeli herkes. Herkes fark etmiyorsa da aklı başında olan insanların en azından bir dakika durdurayım elimi. O sanatsal etkinliklere katılmak, mesela bir sahneye odaklanmak aslında bir bakıma zihni toparlamak, bir bütünlük hissini yeniden kurmak anlamına geliyor. O anlar işte insanı yeniden yavaşlatıyor, düşündürüyor, hissettiriyor. En önemlisi de insanı kendine getiriyor. Bu bir bridge atlama değil sadece. Aynı zamanda bir farkındalık üretiyor. Çünkü kişi sanat aracılığıyla hem kendini hem de dünyayı yeniden anlamlandırabiliyor. Bu yüzden sanat artık bir lüks değil, gerçekten değil. Hem psikolojik hem de biyolojik bir ihtiyaç. Tıpkı dinlenmek gibi, tıpkı olanı biteni değerlendirip anlam aramak, ben kimde ne kadarım, kim bende ne kadar, işte şairin dediği gibi, sanatta işte insanın varoluşunu dengeleyen temel unsurlardan biri bence. Özellikle de bu büyük şehirde sizin dediğiniz gibi o yorucu yapı içinde sanat birazcık ruhsal bütünlüğümüzü ve sağlığımızı koruyan en önemli alanlardan, sığınaklardan biri haline geliyor.
1: Hocam bir de şunu soracağım o zaman, bu noktada biraz da yapmış olmak için yapanlar da var mesela, oraya gidildiği orada görünmüş olmak için telefon dedik ama o telefonu kullanıp evet, bir fotoğraf evet, atayım evet. Sadece diye gidilenler var. Peki bunlara da mesela aynı etkiyi yapıyor mu, ya da bir eğitime, bir atölyeye katıldığında bütün benliğini orada bulundurmayıp sadece bir fotoğraf paylaşarak ya da egosunu yıkmayarak hep yargılayıcı olarak da o atölyelere, eğitimlere katılanlar da oluyor. Şimdi bu durumu nasıl değerlendirir? Bu gerçekten oraya gitmek de sanatın iyileştirici gücünden faydalanma imkanı sağlıyor mu? Yoksa onu başka bir kategoride mi değerlendirmek lazım?
0: Kesinlikle başka bir kategoride değerlendirelim ve hiç yumuşatmayalım. Acziyet içerisinde olmanın başka bir halidir. Bu acziyet içerisinde olmanın en bariz, nasıl diyeyim ben size, en göstermeci halidir zaten. Yani ben o gün o bilmem hangi performans merkezinde binlerce liraya alınan o biletin yerindeydim. Evet. Şu sanatçının oynadığı oyundaydım. Televizyondan görmüş olduğumuz bu kişinin, hatta bugün bir ortamda sohbet ediyorduk. Hı hı. Son zamanlarda dikkat ederseniz aslında komedi filmlerinde oynamayan, hatta komedyen olmayan, ya da tam tersi komedyen olmayan, hatta komedi filmlerinde bile oynamayan oyuncular gösteriler yapmaya başladılar. Tek kişilik gösteriler, evet. Komediler, stand-up'lar yapmaya başladılar. Şimdi kim olduğunu söyleyip karalamaya gerek yok ama sizler gözünüzün önüne getiriyorsunuzdur. Hı-hı. İsimler de aklınıza geliyordur mesela. Bugün bir ortamda bunu söyledim, dedim ki aslında onlar şunu çok iyi biliyorlar. Oraya gelen insanlar o kişinin hiç de komik bir şey yapmayacağını ve fakat o kişinin programına gitmiş olmak için oraya gideceklerini çok iyi biliyorlar. Ve bu duyguyu, görünme hissiyatını, görünme acziyetini, adını koyalım böyle dümdüz. Hı hı. Çünkü bazen sarsmak için, kişiyi kendine getirmek için dümdüz söylemekte fayda var. Biliyorlar ki oraya onu görmek için ve onu gördüklerini

0: göstermek için gidecekler. Ve o 3000 liralık 4000 TL'lik bileti de alacaklar. Bunu bildikleri için de hiç komik olmasalar bile o gösteriyi, o tek kişilik stand-up'ı, o tek kişilik gösteriyi gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla burada şu değil. Aman efendim çocuk okusun da ne okursa okusun. Hayır efendim değil. Bazen birçok silahtan daha tesirli olabiliyor okuduğumuz şeyler. Aman efendim gitsin de ne maksatla giderse gitsin. Hayır efendim. Biz ne maksatla gittiğimizi bilerek gidersek aslında o olur. Yani tırnak içerisinde gidip bir kafamızı dinleyelim mi hayatım dendiği zamandır o aslında tesirin fazlalığı. Ama ben gideyim şimdi story'e bunu atayım. X arkadaşlarım da görsünler ya da yarın iş ortamına gittiğim zaman ah canım benim Mehmetciğim sen oraya mı gittin? Neydi nasıldı denmesi için eğer ki bu yapılıyorsa hayır efendim hastalığına bir katman daha eklemiş oluyor.
1: Evet, evet. Peki hocam şimdi çocuklar ve gençler açısından baktığımızda sanatın iyileştirici gücünü nasıl değerlendirmek gerekiyor?
0: Şimdi Çağatay Bey hepimiz çocukluk ve ergenlik dönemleri yaşadık. Bazılarımız bunu sancılı ağrılı geçirdik ya da bazılarımızın çocukları var onlardan da görüyoruz. Ama şunu biliyoruz yani her zaman ona sığınmak doğru değil. Yani ergenim yaparım çocuğum mazur görün beni. Hayır efendim bu değil. Yani velet şahi bir toplum olmanın kesinlikle önüne geçmemiz gerekiyor ama bu şunu da biliyoruz. Bunu yatsıyamayız çünkü. Yani duyguların en yoğun yaşandığı evre. Bu evrede biliyoruz ki hepimiz işte hem kendimizi hem dünyayı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bir gün dünyanın en yakışıklı adamı oluyoruz. Ertesi gün dünyanın en çirkin adamı hissedebiliyoruz kendimizi. İşte bunu her zaman çocuklar ve gençler sözcüklerle gerçekleştiremiyor. Yani tepkiyle gerçekleştiremiyor. Kapatabiliyor kendisini. Veya dolaylı yollarla ifade ediyor. Ergenlerde bu dolaylı ve sembolik ifadeler, o metaforik ifadeler azalmaya başlıyor. Ama çocuklarda daha da kendini gösterebiliyor. Seyrettiğimiz zaman da fark ediyoruz aslında. Çünkü yetişkinler evet anlatıyor, yazabiliyor ama çocuklar da bu oyun oynayabiliyorlar daha çok. Oyun esnasında kendilerini gösterebiliyorlar ya da çiziyorlar bir şeyler. Dans benzeri hareketler yapıyorlar. Yani aslında sanat onların doğal ifade biçimi. Biz onlara nasıl bakarsak bizim anlamlandırma halimiz de birazcık da o ifade biçimi anlam buluyor. Dolayısıyla çocuğun aslında o sanatsal faaliyetin içinde bulunması ya da direkt adını koymadan da bir sanatsal faaliyet yapması çocuğun aslında o dünyasını kendince güvenli bir alanda dışa vurması aslında. Mesela resim çizdiririz ya biz bazen işte benim alanım değil bu ama bunu yapan arkadaşlarım var ve çok da kıymetli bir alandır. Evet. Orada bastırılmış ya da adlandırılamayan duygular da ifade ediliyor. Evet bir çocuğun annesinden birazcık daha uzak durmasını resmetmesi burada bize bir şifre veriyor aslında. Dolayısıyla görünür hale geliyor. Aslında o resim yapan çocuk bir bakıma konuşuyor. Yeter ki o dili anlayabilelim biz. Fakat burada şimdi aklıma geldi. Başka bir boyuttan da bakmak lazım. Bir de sanatla büyüyen çocuklar vardır mesela. Bu illa böyle para vererek gönderdiğimiz bir şey değildir, bir yer değildir. Mesela bir babanın bir gazete kupüründen kopardığı bir resmi çerçeveletip onu duvara asması mesela. Aslında bu sanatla büyümesi anlamına gelir. Ya da bir babanın evin içerisinde nitelikli bir müziği, bir annenin nitelikli bir müziği dinlemesi aslında sanatla büyümesi anlamına gelir. Çünkü çocuklar mesela bir bakıyoruz ki şimdi 22. yılın meslekte böyle büyüyen çocuklarda ben bir bakıyorum ki empati onlar daha da empati kurmaları daha da ileri boyutta ya da daha yaratıcı düşünüyorlar. Duygularını daha sağlıklı ifade ediyorlar. Hele ki bir de sanatsal eğitim almışsa. Çünkü sanat çocuğa hem kendini hem de başkalarını anlama kapasitesi kazandırıyor. Dolayısıyla duygularını tanıyan, onları ifade edebilen bir çocuk psikolojik olarak da daha dayanıklı hale geliyor. Önünde bir rol model illa olması şart değil. O sanatsal faaliyetlere katılma hali beraberinde bu becerileri de geliştiriyor. Yanı sıra iletişim becerisini de geliştiriyor. Çünkü farklı pencerelerden de anlatmasını biliyor. Her şeyi geçelim. Estetik zevki de gelişiyor. Yani mimar olduğu zaman kibrit kutusu gibi binalar inşa etmeyecektir o çocuk aslında. Çünkü güzeli biliyor, zarafeti biliyor, dikkati biliyor. Evet. Hatta rikkati biliyor, o inceliği biliyor. Dolayısıyla bunlar o faaliyetler aracılığıyla artar ancak.
1: Evet, evet. Peki hocam şunu da merak ediyoruz. Şimdi sanat ve terapi arasında bir ilişki var mıdır? Çünkü sanat terapisi diye bir etkinlik var ya da ne diyorsanız sanat terapisi uygulamaları var. Gerçekten evet. Etkili bir yöntem midir bu?
0: Şöyle, psikoloji literatüründe sanat temelli uygulamalar var tabii ki. Özellikle anksiyete, depresyon ya da travma sonra stres tepkileri, stres bozukluğu olduğu gibi işte deprem sonrasında mesela o bölgeye giden arkadaşlarımızın yaptığı çok çok kıymetli çalışmalar vardı. Ben de dahil olmaya gayret ettim. Bunlar

0: destekleyici yöntem olarak kullanılabilir ama. Direkt başlı başına iyileştirici değil de destekleyici yöntem olarak kullanılır. Sanat terapisi de sizin söylediğiniz gibi psikolojide daha fazla kabul gören bir yöntem haline gelmeye başladı. Bir araç olarak kullanılıyor. Özellikle o travma, çocuk psikolojisi alanlarında ya da duygusal ifade güçlüğü yaşayan bireylerde etkili oluyor. Bunu da görebiliyoruz mesela. Ya da bu sanatsal faaliyetlere katılım da zaten iyileştirme sağlıyor. Yarım saattir konuştuğumuz gibi. Ama burada sanat terapisinde önemli olan estetik bir ürün ortaya koyması değil, ifadedir. Yani güzel bir resim yapmak değil orada maksat. İş dünyayı ortaya koymasıdır. Bu yönüyle sanat terapisi hani klasik konuşma terapilerinin ulaşamadığı alanlara bazen ulaşabiliyor ama destekleyici bir alan olarak.
1: Evet. Bir de sanatla hiç ilişkisi olmayan birine hayatına sanatı dahil etmesi için neler söylersiniz?
0: Ya Turgut Uyar diyor ya, bir şiir okumuş olsaydınız, bir kediyi sevmiş olsaydınız bu kadar kötülük yapmayabilirdiniz. Minimal'in de dizeleri var ya. Ya gerçekten bir tiyatro salonuna gidelim, bir şiir okuyalım, bir müzik parçasını gerçekten dinleyelim. Ama şu değil, bulaşık makinesinden bulaşıkları çıkarırken dinlemeyelim. Bu değildir, fon değildir çünkü müzik. Gerçekten ne yapıyorsun? Arandığımız zaman ben bazen onu söylüyorum mesela. Ne yapıyorsun Mehmet, ne yapıyorsun hocam, ne yapıyorsun kardeşim? Müzik dinliyorum. Tamam, onun haricinde ne yapıyorsun? Müzik dinliyorum. Yani dolayısıyla bu başlı başına bir eylemdir aslında. Çünkü bunları yapmak daha başka veçelerden hem kendimizi hem de çevremizi hissetmeye yarıyor. Buna izin verelim biz. Çünkü bunu hak ediyoruz gerçekten de. Çünkü sanat sadece anlamak için değil, anlaşılmak için, hem kendimizi hem çevremizi anlamak içindir. Yanı sıra türlü duygulara ve düşüncelere temas etmek için de vardır. Dolayısıyla çoğu zaman aslında insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey anda bu temastır. Çok uzak kaldığımız bu duygular da temastır. Dolayısıyla o sanatla ilişki halinde olmayan insanın hem duygularını tanıması hem de karşı tarafta empati kurması çok mümkün olmadığından buradan uzaklaşıp daha sanatla, daha tiyatroyla, sinemayla, işte şiirle, edebiyatla iç içe bir yaşam sürdürmesinde fayda vardır.
1: Evet, o zaman son olarak eklemek istediğiniz ne varsa dinleyelim, size veda edelim.
0: Şöyle, sanat böyle her zaman ben söyledim ya, hep rahatlatıcı bir şeymiş gibi hissediliyor. Buradan da rahatsız olalım, gidip bir filme rahatsız olacağımız bir şey görelim, bir tiyatroya gidip rahatsız olacağımız bir şey görelim ki toplumdaki veya kendimizdeki aksaklıkları da görüp onları o sanat aracılığıyla düzeltmeye çalışalım. Çünkü bir şeyin en olumsuzlukların en güzel ifade şekli o estetik alan olan sanat ve sanat türleridir. Dolayısıyla buralardan uzak durmamaya gayret edelim.
1: Evet, o zaman şu da oluştu. Bazen insanı daha da derin bir yüzleşmeye sürükleyerek zorlayabilir mi diye soralım o zaman.
0: Tabii ki zorlar. Çünkü aslında zorlama hali iyileştirmenin bir parçasıdır. Bize danışmanlığa gelen danışanlara şöyle diyoruz. Tırnak içerisinde Allah korusun bir ur, bir kist, tümör var, gittiğiniz zaman bunu yarıp içinizden o cerahati çıkarmak zorundalar. Tabipler nasıl bunu yapıyorsa kişik bir ameliyattır aynı zamanda bu. İşte bu zorlama hali de evet rahatsız edebilir, sarsar, yüzleştirir ama gerçek iyileşme zaten çoğu zaman bu yüzleşmeden geçiyor. Dolayısıyla bir şey izledikten sonra bir huzursuz olabilir bir seyirci. Aslında bu kendi içindeki bir gerçekle temas etmiştir ve çok net bir şekilde temastır bu. Bu bir yüzleşmedir, tamam, kolay değildir ama gereklidir. Kendimizi kandırarak ilerlemek gerekmiyor. Çünkü insan sosyal bir varlık, medeni bir varlık. Çok fazla bir iletişim içerisinde, çok fazla ilişki kuruyor. Kurduğu her ilişkide de duygusunu bastırmak zorunda kalıyor. Bu duygusal ilişkiyi kastetmiyorum. Amir memur ilişkisi olabilir, abi kardeş ilişkisi olabilir. Dolayısıyla buralarda öfke birikiyor, korku birikiyor, kıskançlık birikiyor. Bu duygular çoğu zaman doğrudan da ifade edilemiyor. İşte sanat bu bastırılmış alanlara ulaşıyor ve orayı açıyor. Örneğin çok sert bir adam, mesafeli bir kadın ama bir şarkı dinliyor, bir türkü dinliyor, hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. İşte bu bastırılmış o duygudan yüzeye çıkması. Dolayısıyla evet, sanat burada daha temiz, daha rikkatli, daha incelikli, bir güvenli bir alan yaratıyor. Kişi doğrudan yüzleşmekten korktuğu duygularla aslında bu sayede dolaylı bir iletişim haline geçmeye başlıyor. O yüzden evet rahatsız eder, bir sarsabilir ama o meyvelerimizin dökülmesi için de bir sarsılmamıza ihtiyaç var.
1: Evet diyelim, teşekkür ederim size, iyi geceler.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun, iyi geceler.
1: Sağ olun değerli dinleyiciler, uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk telefon hattımızdaydı. Aktardıklarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, heykel sanatının derinliklerine doğru bir yolculuk yapacağız bu gece. Mermerle sanatın sınırlarını zorlayan başarılı heykeltıraş Dinçer Güngörür telefon attığımızda. Merhaba diyelim kendisine. Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkürler efendim, siz nasılsınız? Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Evet, bugün sanatınızı konuşacağız. Mermerle olan o ortaya çıkardığınız birbirinden güzel eserleri konuşacağız efendim. Öncelikle biraz sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Kendinizi bize anlatır mısınız?
1: Tabii, çok teşekkür ederim. İsmim Dinçer Güngörür. 1977 yılında Adana'da dünyaya geldim. İlk orta öğrenimimden sonra 1996 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümüne girdim. 2001 yılında mezun olduktan sonra şu anda da hala üretimlerimi sürdürdüğüm İstanbul'da Sanayi Mahallesi'ndeki atölyemi kurdum. 20 yılın üzerinde serbest sanatçı olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. 25 kişisel sergi açtım. Dünyanın birçok yerinde koleksiyonlarında eserlerim bulunmakta. Birçok karma sergilere ve fuarlara dahil oldum. Tam zamanlı olarak üretimlerini sürdürüp heykel sanatıyla yaşamımı idame ettiriyorum. Evet. Bu şekilde.
0: Peki heykel yönlenmedeki ana amacınız neydi? Birinden mi gördünüz? Neyden etkilendiniz de heykel bölümüne gönül verdiniz?
1: Kişiliğimin ilk oluşmaya başladığı o ilk gençlik çağlarımdan itibaren aslında sanata bir meylim vardı. Belli bir duyarlılığım vardı. Yani kitap okumayı, müze gezmeyi, bu tip konular üzerinde yoğunlaşmayı severdim. Aslında arkeolojiye de büyük bir merakım vardı ama aslına bakarsanız sanatın böyle icra edilen bir meslek olabileceği düşüncesi o yaşlarda tabii bende henüz oluşmamıştı. Fakat bunun üzerine eğitim alan, bu işin profesyonel donanımıyla kendi hayatını sürdüren akrabalarımız vardı. Bunların beni yönlendirmesiyle meslek olarak seçilebileceğine dair bir inanç geliştirdim. Sonrasında yani bilinçli bir ne derler yönlendirmenin sonucunda o an için tam olarak aklımda olmasa da bu mesleğin içine girmiş oldum. Fakat sonrasında tabii büyük bir tutkuyla, büyük bir adanmışlıkla hayatımı geçirmekten çok mutlu olduğum bir yola dönüştü.
0: Evet, eserleriniz birçok yerde yer aldı. Amerika'da, Çin'de, İsviçre'de, evet. Arjantin'de, İtalya'da, evet. Avusturya'da, İngiltere'de ve dünyanın birçok farklı ülkesinde evet. Koleksiyonlarda, yurt içi, yurt dışı koleksiyonlarda yer evet. aldınız. Ve burada evet. da ağırlıklı olarak mermeri mi kullanıyorsunuz yoksa tamamen mi mermer kullanıyorsunuz eserlerinizde?
1: Son yıllarda bir takım böyle polyester denemeleri yapmaya başladık fakat yani Dinçer Güngörür olarak beni heykeltıraş olarak tanımlayan malzeme mermerdir. Okula girdikten sonra ikinci sınıftan itibaren malzeme seçimi yaptırılır. Öğrencilere bu bir zorunluluk halinde. Ahşap, metal ya da taş seçilir. Ben zaten dediğim gibi okul öncesinde daha hazırlanmaya başladığım anda taş seçeceğimi biliyordum. Fakat zor bir malzemedir. Yani insanlar biraz hızlı bir şekilde vazgeçebilir bundan. Çünkü zorlayıcıdır fiziksel olarak da. Ben gerçekten bunu hep sohbetlerimde anlatırım. İlk taşa bir makineyle kesik attığım zaman o an anladım bütün hayatımın bununla geçeceğini. Yani mermer beni seçti diyebilirim. Aramızda böyle bir garip bir bağ oluştu. O an anlamıştım ben yani mermerle çalışan bir iki arkadaş olacağımı.
0: Peki taş seçiminde mesela sadece mermer mi oluyor yoksa diğer taşlarda da seçebiliyorsunuz sanırım?
1: Tabii. Türkiye bu açıdan çok zengin. Yani taş çeşitliliği ve taş kalitesi olarak çok şanslı bir ülkede, coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle ben Afyon bölgesindeki taşlardan tercih ediyorum çalışma anlamında. İsçehitlerden alıyorum. Zaten Türkiye'nin birçok taşı o bölgede toplanıyor. Uzun yıllar ben Marmara mermeriyle çalıştım. Marmara mermeri Afyon'a göre biraz daha serttir. Fakat o da çok kendi içinde dengeli, yumuşacık, kadife gibi çok güzel duygusu olan bir taştır. Uzun yıllar onunla çalıştıktan sonra şimdi Afyon'a döndüm. Afyon'da duygusu çok yüksek, çalışması çok keyifli. Zaten bu antik dönemden itibaren de bildiğimiz, gözümüzde şu anda canlanan bütün tapınaklar, antik heykeller olsun, hemen hemen bu taşlarla çalışılmış heykel çözümlemeleridir. Onun bir devamlılığı olarak afyon mermeriyle çalışmayı tercih ediyorum. Bunun dışında buluntu taşlar da doğadan çıkan dere kenarlarında olsun. Mesela bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Hatay'dadır. Serpantin taşı siyah olur. Çok nitelikli doğal bir taştır. Bunun dışında yani her yerden algınız ve tecrübeniz açık olduğu sürece doğal buluntu taşlarla da çalışma imkanınız var. Ama ben genel olarak ölçülü kesilmiş temiz blok taşlarla çalışmayı daha çok seviyorum.
0: Evet. Peki baktığımızda mermerde çalışmanız, taşla çalışmanızda ne gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyorsunuz?
1: Şimdi heykel yapma aslına bakarsanız temel öğrenme aşaması bu yıllarca, ya yani okul öğrenim süresinin tamamında kesintisiz olarak haftanın her günü kil yığmayla öğrenilir heykel. Yani yığma ve boşaltma tekniğiyle kilde ekleyip beğenmediğiniz yeri çıkartıp tekrar

0: Çalışması çok keyiflidir ama dediğim gibi temel heykel döküm mantığının dışında olduğu için, kütle içinden formu çıkartma mantığına dayalı olduğu için öğrenmesi biraz zaman alır. Biraz cesaret, tekrar ve azim ister.
1: Evet, peki şöyle baktığımızda Merve'nin size hissettirdiği duyguları sıralayacak olursanız neler var ve bunlar eserlerinizde nasıl bir etki yapıyor?
0: Evet, bir mermerle çalışma ile ilgili duygumu size şöyle anlatabilirim. Makineleri çalıştırıp taşa dokunduğum anda dünya dışındaki her şey susuyor. Bunu her gün yaşadığım, gerek benim zihnim içindeki hayatın bana oynadığı oyunlar diyebilirim. Sıkıntılar olabilir. Ya da dünyanın olumlu olumsuz her türlü akış kapanıyor ve taşla bir, ne derler, bir bütünleşme halinde tamamen yoğunlaşıp varlığımın anlam kazandığını, yaşadığım hayatın gerçekten yaşayan bir varlık olarak kendimi hissettiğim değerli anların yaşandığı bir duruma dönüşüyor. Bir tutku, yani vazgeçilmez bir duygu durumu. Artık vazgeçebileceğim bir seviyede olan bir bütünleşme hali değil. Yani artık kendimi ne taş yontmaktan ne heykel yapmaktan, bunun dışında görebildiğim bir durum yok. Bir bütünleşme hali.
1: Peki mesela ağırlıklı olarak afyon mermeri kullanıyorum dediniz sanırım. Bunu seçmedeki özel nedeniniz nedir ya da diğer mermerlerle kıyasladığımızda afyon neden daha ön plana çıkıyor?
0: Şimdi bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi şu anda resim. Mesela iki boyutlu bir düzlem üzerinde, yani tuvalde renkle kendini ifade eden bir sanat dalı. Ama heykel bunun tam tersi. Bir kütle, yani uzamda, boşlukta üç boyutlu olan bir kütleyle sizi muhatap bırakan bir sanat dalıdır. Heykelin konusu boşluk, doluluk, ışık, gölge, negatif, pozitif formlar arasında akıştır. Bu ışık gölge ister. Bu geçişlerin de en iyi ifade edilir. Aslına bakarsanız beyaz mermerlerle olur. Beyaz mermerin de en duygulu hali afyon mermeri Türkiye'de. Bunun çok çeşidi de vardır. Afyon merminin biraz daha hareketlileri, renklileri vardır. Ama ben genel olarak beyaz, güzel, net, flawless taşlar ararım. Bunun da sebebi formsal çözümlemeyle kendini ifade etmeye çalışan bir insan olarak yaptığım çözümlemenin karşı tarafta da kendi macerasını başlatacağı, kendi hikayesini yazacağı, duyguların önünü açabilmek için en güzel anlatım malzemesi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bir de üretim sürecinizi de merak ediyoruz. Nasıl bir üretim süreciniz var? Öncelikle esere nasıl karar veriyorsunuz? Kullanacağınız malzemeye ve sonraki aşamalar nasıl şekilleniyor?
0: Ya, teknik açıdan söylemek gerekirse çok donanımlı, gerçek anlamda taş yontmaya uygun malzemenin, aletlerin olduğu profesyonel, ciddi bir atölye olması gerekiyor. Öyle her an her yerde yapabileceğiniz bir şey değil. Tozuydu, gürültüsüydü, kesmesi, kırması derken birçok fiziksel zorluğu içinde barındıran bir çalışma yöntemi. Bunun açısından düşünürsek tam anlamıyla donanımlı, gerçek bir atölyeye ihtiyaç duyuluyor. Bunu bir kenara bırakırsak, geçmiş dönemlerde tasarımları yapardım. Onun üzerine bir takım çalışacağım boyutu belirler ve taşlar sipariş ederdim. Yani 1.30, 1.50, 60 santim değişirdi bunlar. Artık yani gerçekten gece uyurken bile, yani hayatın her anında sadece bu formlarla, tasarımlarla, sizinle konuşurken bile, zihnin bir tarafında başka bir şeyle bununla uğraşırken dahi, mermer heykel olduğu için artık var olan taş üzerinden de hemen çalışmaya başlayabiliyorum. Hemen orada o tasarım da hayata geçebiliyor. Yani malzemenin söylediği size fırsatları değerlendirmeyi biliyorsanız, zaten durmadan var olan bir tasarım sürecinin neticesinde o sizin artık o güne kadar getirdiğiniz formsal dilin damıtılmış sürecini malzemeye aktarmak rahat oluyor.
1: Evet, o zaman öncelikle tasarım aşaması

0: böyle
1: Tabii.
0: zihindeki tasarım aşaması daha mı uzun sürüyor baktığımızda?
1: Tasarım aşaması da henüz heykeli unutmak kadar sistematik bir şekilde hayatın bir parçası olmak zorunda. Devamlı çizim yapıyorum. Devamlı tasarım yapıyorum. Zaten tasarımın kendisi ortaya çıktıktan sonra soyut mu, figüratif mi ona karar verdikten sonra o çizim size 3 aşağı 5 yukarı hangi boyda olmak istediğini söylüyor. Tasarım zaten sizin vazgeçilmez kendinizi ifade konuşurken sözcükler neyse sanat eseri üretirken de tasarımın kendisi bu. Bu vazgeçilmez bir şekilde bu işin ilk basamağı. Tasarım süreci sürekli devam etmek zorunda. Zaten o sayede de ilerliyor.
0: Evet. Peki mesela bir eser tamamlandıktan sonra onu karşıya alıp baktığınızda neler hissediyorsunuz?
1: O şöyle açıklayayım size. Ben yaptığım heykelleri tabii ki imzalıyorum ama hiçbir şekilde tarih atmıyorum. Bunun da benim için bir sebebi var. Yaşadığım ömür süresi artık ne kadar olacaksa bunun için de yaptığım bütün heykelleri tuğlalardan örülmüş bir duvar gibi düşünüyorum. O heykellerin her biri de o duvarı oluşturan tuğlalardan bir tanesi. Birisi yukarıda, birisi aşağıda, birisi 3 sene önce yapılmış, birisi bugün yapılmış ya da 20 sene sonra yapılacak olması onun diğerinden daha değerli olduğu anlamına gelmiyor benim için. Bunların bütün oluşturduğu duvar benim hayatımda bu dünyadaki varlığımın bırakacağı iz. Ben o toplamdaki duvarın ortaya çıkışıyla ilgileniyorum. O yüzden biten bir heykel benim için o duvarı öreceğim tuğlalardan biri olduğu için başarı ve mutluluk kaynağı oluyor. Ama onu kısa bir sürede arkamda bırakıp hemen öbür tuğlaya da geçiyorum.
0: Evet. Peki mesela bir eser bittikten sonra onun üzerine tekrar çalıştığınız oluyor mu? Düzelttiğiniz yerler, noktalar oluyor mu?
1: Çok nadir. Çok nadir çünkü çok hoşlanmıyorum. Bırakıyorum. O dönemin, o sürecin, o yaşanmışlığın oradaki varlığımın yansıması onu alıp daha sonra değiştirmek için çok hoşu bazen gördüğüm şeyler oluyor ufak tefek kendi içimde çok muhasebe yapıyorum ama genel olarak o müdahalelere pek girmiyorum çünkü sanat üretimi sizin kendinizde olan muhasebenizin kendinizde duyduğunuz dürüst duyguların malzemeye o anki yansıması, o anki yaşanmış gerçeklik içindeki çıkan netice neyse onu zaman içinde bırakıyorum. Bir söz var çok hoşuma gidiyor Picasso'nun. Ben günlük tutmam, resim yaparım diyor. Ve ben de duruma öyle bakıyorum. Yani orada değiştirilebilecek çünkü bu zaman içinde sürekli üstüne gittiğiniz bir konu olduğu için anlatım dilinizde değişiklikler oluyor, ustalaşmalar oluyor, rafine formlar gelmeye başlıyor. Bir takım yeni espriler buluyorsunuz, gördüğünüz bir şeyi oradaki başka bir eski heykele uygulamak içinizden geliyor. Ama oralarda biraz kendimi tutmaya çalışıyorum. Çünkü her yaptığım heykelde o an için elimden gelen en iyisini yansıtmaya çalışıyorum. Benim yaptığım her heykel son heykelim olduğu için bütün tecrübemi tamamen aktardığım heykel o oluyor. O anda dönüp tekrar birkaç yıl sonra dokunmak istemiyorum. En azından yani o anki beni görme açısından bana daha eğlenceli geliyor.
0: Evet. Peki mesela bu yaptığınız eserlerin hepsine bir isim veriyor musunuz?
1: Evet. İsim veriliyor tabii. İsim vermenin şöyle birkaç faydası oluyor. Hem zaten sizin yaptığınız heykelin izleyiciyle buluşması adına izleyiciye verdiğiniz bir ipucu oluyor. Yani o karşıdaki bu işin tüketeni olan izleyici kendi tabii ki sürecini yaşayıp onun içsel hesaplaşmasıyla kendi hikayesini yazıyor ama bazen de bir çıkış noktası olarak isme de ihtiyaç duyabiliyor. Kaldı ki durum böyle olmasa bile sizin zaten üretimdeki kaygılarınızın yansıması olan en kısa başlık ismi olduğu için o konuda ne anlatmak istediğinize dair sizde belli bir çıkış noktası, belli bir yönerge izleyiciye vermek istiyorsunuz. Çünkü belli bir kaygılarla, belli bir anlatım arzusuyla böyle gelişigüzel yapılan şeyler olmadığı için isim vermekte faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bir de sanırım hikayeleri oluyor her heykelin.

0: Aslında her heykelde olmuyor. Tabii ki her heykelin hikayesi var ama bu hem isim verip hem heykel verip hem böyle çok köşeli bir şekilde mesajı dayatıp slogana çevirmek doğru bir şey değil. Siz bu işin üreticisi olarak ortaya koyduktan sonra bunun zaten keyifli olan yanı bu işin karşı tarafa dünyaya artık bıraktığınız bir eser. Herkesin kendi muhasebesini yapıp beğenmemesi ya da onu bir yolculuğa çıkartması ya da tıkanıp ona hiçbir mesaj vermemesi, görmemezlikten bile gelmesi, en az o bile onunla arasında kurduğu bir ilişkinin yansımasıdır. Yani olumlu olumsuz bile olsa en azından duyguların tetiklenmesi adına bir çıkış noktası sağlar ona. Bazen hikayeler yazılabiliyor ama her an bunun gerekliliğini içinde tam olarak hissetmiyorum. Olursa güzel bir şey ama illa da şart değil. Zaten böyle olsa yazı yazarsınız. Ama siz resim ya da heykel yapıyorsunuz.
1: Evet. Peki bir mesela heykeli kafanızda tasarladınız ve o heykele başladınız.
0: Evet.
1: Yolda heykelin değişme ihtimali oluyor mu?
0: Mutlaka. Mutlaka. Mutlaka oluyor. Her tasarımımda çok dikkatli bir şekilde aynısını yapmak istemezsem en fazla %70-75 o heykel çıkıyor. Çünkü üretim aşamalarında o kütle içinden formu alırken yeni size bir takım bir sürü fırsatlar doğuyor. Yeni bir takım oyunlamalar, ışık, gölge, hiç o an için düşünmediğiniz yeni bir çözümleme aşamasında bir değişiklik. Bunlar tabii olumsuz şeyler değil. Bunlar sadece o an için hızlı bir şekilde sadece tecrübeyle yakalanabilecek sizin kendi içinizdeki o malzemeyle olan sürecinizin ne kadar sağlıklı ve derin ilerlediğiyle ilgili. Ben birebir aynısını yapmaktan tasarımı zaten uzaklaştığı zaman mutlu oluyorum. Kendi sanat çizgimde de mesela hiç sipariş iş yapmıyorum. Dışarıdan herhangi bir iş hiçbir zaman almıyorum. Hatta çok az sayıda bile olsa kendi heykelimin illa böyle bir yeniden yorumlanması benden istendiğinde korkarak başlıyorum. Çünkü heykelin ilk yapıldığı andaki o coşku, o samimi, o dürüst forma kendini aktarma hali, bakarak oraya tekrar ölçerek, çizerek, keserek yapınca o samimiyetten, o ruhtan biraz kopmuş oluyor. Yani aynı şeye, tasarıma santimi santimine takılmak bence sadece

0: olmayabilir her zaman için ama genelde böyle hissediyorum.
1: Evet, peki bir de şunu söyleyeceğim, bir yandan da böyle sayfanıza bakıyorum, inceliyorum heykellerinizi, olağanüstü çalışmalar
0: Teşekkür
1: var.
0: ederim, sağ olun.
1: Renkli heykeller de mesela gözüme çarptı. Bunlar siz bir renklendirme mi yapıyorsunuz yoksa
0: Hayır,
1: mermerin doğal rengi mi bunlar?
0: tamamen doğa, hiç öyle bir müdahale yok. Onlar zaten çeşitli sertliklerde, çeşitli yörelerin farklı, Türkiye'nin her yerinden taşlar var orada. Bunlarda herhangi bir müdahale yok. Aslına bakarsanız zaten şimdi benim de kafamda böyle bir şey vardı. Yakın zamanda bundan sonraki seriyi hep renkli, hareketli taşlardan çalışmayı düşündüğüm yeni bir sürecin içindeyim. Bunların hiçbiri dışarıdan herhangi bir boya müdahalesi görmüş taşlar değil. Tamamen doğanın kendi mucizeleri.
1: Evet, bu kırmızı, pembe, mavi renkler falan olağanüstü görünüyor gerçekten. O zaman bunlar tek bir örnek diyebiliriz yani, başka bunların bir
0: Tabii.
1: ikincisi yok bu
0: Emin
1: çalışmada.
0: olun, ben de yapamıyorum. Aynı şeyi bir kez daha yapma dediğim, biraz önce aynı şeyi tekrarlamış gibi olacak ama benzer heykelin tekrar yorumlanması geldiğinde yapıyorum ama bakıyorum tutuk bir şey çıkıyor. Yani kesinlikle bir
1: Evet.
0: tane.
1: Evet. Peki heykel sanatının dünyadaki algılanışı ve yeri ne düzeyde?
0: Ben ilk meslek hayatımın başında öğrenciyken çok meraklıydım. Yani hep kitaplar almaya çalışırdım, hep kütüphanede okurdum. Sonrasında başlarda tabii yurt içi seyahatler yapmaya çalışırdım. Fuarları, sergileri gezerdim. İlerleyen dönemlerde dünyanın birçok önemli müzesini gezdim. Birçok fuarlara, etkinliklerde insanların çağdaş sanattaki üretimlerini gördüm. Bu bugüne dair bir kararım değil. Bunu ilk gördüm. Uzun yıllar öncesinden pekiştirdiğim bir düşünce. Bizim Türk sanatı gerçekten çok sağlam. İleride korakor hiçbir şekilde dünya sanatıyla, batı sanatıyla böyle ezilip büzülüp böyle bir kendini anlatmaya çalışmak zorunda olan bir sanat değil. Tabii ki dünya üzerinde kültür emperyalizminin en büyük silahlarından biri sanat olduğu için o açıdan belki biraz geride tutuluyor olabiliriz ama hiçbir, bence bu bir şey ifade etmiyor. Üretimlerimizin ne kadar derinlikli, güçlü, samimi ve dürüst olduğunu ben görüyorum. Bence bizim Türk
1: Evet.
0: sanatı gayet ileride. Ben hiç o yakından bir sakınca görmüyorum. Zaten sanatın özü kişisel deneyimlerinizi ve dünyaya karşı bir söylem dile getirmek. Yoksa herkesle mücadele edip herkesle kavga etmek değil. Önemli olan sizin kendinizi ortaya koymanız.
1: Evet, peki heykeltıraş olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
0: Heykeltıraş olmak isteyenlere önerilerim, geçmiş yıllarda bizim mesleğe ilk adım attığımız yıllarda bize söylenen, yıllarca da bana da aklı yatkın gelen bir sürü söylem şu anda bence güncelliğini yitirdi. Çünkü benim artık ilk gençliğimi geçirdiğim dünyayla şu anki dünya

0: ya da kolay beğeni tuzaklarına kaçmadan cesaretle kendi ruhsal dünyalarından gelen gerçek formlarını gerçekten anlatmak istedikleri neyse kendilerini ortaya koymak. Çünkü bu bir kendine dürüst olma halidir sanat. Kendinize ne kadar dürüst olursanız bu iş sizi o kadar ruhsal olarak mutlu eder. Sizin ortaya koyduğunuz şey ne kadar gerçek olursa da karşı taraftan da o kadar gerçek bir saygı görürsünüz. Kolaycılığa kaçmadan
1: evet.
0: İstikrarla inandıkları yolda yürüsünler derim.
1: Evet, o zaman son olarak böyle bir projeniz var mı hali hazırda ya da yeni bir proje üzerinde çalışıyor musunuz, onu da soralım.
0: Şu anda dediğim gibi çok yakın bir zamanda son kişisel sergim bitti, hatta iki hafta bile olmadı. O şu anda serginin dışında, biraz önce sohbetimizde denk geldi. Bir takım farklı taşlarla soyut kompozisyonlar üzerinde yeni tasarımlarım var. Herhalde o yol üzerinde biraz devam edecek gibi görünüyor. Şimdilik böyle.
1: Evet, diyelim, teşekkür ederim efendim size. İyi
0: ben
1: geceler diliyoruz.
0: Ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun, sağ olun. Size iyi geceler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Dinçer Güngörür, heykeltıraş telefon hattımızdaydı. Kendisi çok değerli bilgiler aktardı bize. Teşekkür ediyoruz kendisine.

0: Ve geldik gecenin sonuna değerli dinleyiciler. Şehir ve edebiyat diyeceğiz. Mardin'e doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şair, yazar ve eğitimci Murat Doğan bizlerle. Merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.
0: Sağ olun. Öncelikle sizi tanımak isteriz efendim. Kendinizden bahseder misiniz bize?
1: Murat Doğan, 1977 İzmir doğumluyum. Öğretmenim, bir çocuk babasıyım. Meslekteyim, 5. yılım. Mesleğim dışında, yani öğretmenlik mesleğim dışında edebiyatla ilgileniyorum. Bu anlamda yayınlanmış olan 8 tane kitabım da bulunmaktadır. Evet. Şiiri, edebiyatı ve sizleri çok seviyoruz özetle.
0: Ne güzel, teşekkür ediyoruz efendim biz de size. Şimdi eğitim fakültesinde edebiyat öğretmenliği mezunu musunuz hocam? Branşınız nedir?
1: Branşım Türkçe öğretmeniyim.
0: Türkçe öğretmenisiniz ve yazma merakı nereden geldi? Onu da soralım. Kimden geldi ya da aileden birinden mi gördünüz? Kendi kendinize isteğiniz miydi yazmak?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında ben şunu da söyleyeyim, bir teşekkür borcum var.
0: Evet.
1: Onu da sizin aracılığınızla, başta sizin radyo ailesine, TRT Radyo 1 ailesine teşekkürlerimi arz ediyorum. Onun dışında bizim bundan bir hafta önce, yani 18-24 Mayıs tarihleri arasında ilimizde üçüncüsü düzenlenen bir kitap fuarı oldu. Bu kitap fuarının düzenlenmesinde de emeği geçen başta Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tuncay Akkoyun Bey'e de teşekkürlerimi arz edeyim. Yazma merakı aslında şöyle, ben ortaokul yıllarında ilk yazılarımı yazmaya başladım. Şöyle söyleyeyim, bazen çok küçük dokunuşlar insanın gerçekten hayatının şekillenmesinde ciddi anlamda etki edebiliyor. Biz de öğretmenimin bir Türkçe dersinde yazdırmış olduğu bir kompozisyondan sonra özellikle yazmam konusunda tembihlemesi, okumam konusunda tembihlemesi, biz öğretmenlerimizi gerçekten çok iyi dinleyen, çok her söylenileni ciddi anlamda not alan bir nesiliz, yani onu söyleyeyim. Oradan başladı. Belki de kendileri bu günleri görmüş olmalı ki o zamandan itibaren yazmamı istemişlerdir ve o şekilde yazdık.
0: Ne güzel. O zaman bu güzel öğretmenleri görerek de öğretmenlik mesleğine adım attınız da diyebilir miyiz?
1: Ya tabii ki etkisi oldu. Yani benim aslında ilk tercihim değildi ama tercihlerim arasında ilk beşin içinde vardı muhakkak.
0: Evet, evet. Peki sonrasında profesyonel anlamda kendinizi yazmaya nasıl verdiniz diye sorsak?
1: Onu şöyle söyleyeyim. Tabii o çocukluk yıllarında yazmış olduğum eserleri aslında burada gençlere de, ben öğrencilerime de bu anlamda bunu hep anlatırım. Küçük yazmaya başladığım dönemden itibaren ta ki 2007 yılına kadar, ilk kitabımı bastırdığım tarihe kadar ben bütün yazdıklarımı hep biriktirdim.
0: Evet.
1: Hep biriktirdim bunları, ama tabii bunları biriktirirken de kendinizi her anlamda geliştirmeniz gerekiyor.

0: istiyor. Özellikle bu anlamda sizin bir hedefiniz varsa ileriye dönük mutlaka okumanız gereken zaten yazmanın ilk şartı da bol bol okumaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda okuduğumuz, takip ettiğimiz üstadlar, yazarlar, şairlerimiz vardır edebiyatımızda. Bunlar bizim hayatımızda tabii ki çok ciddi anlamda rol ve model oluşturmuşlardır. Tabii ilk kitaptan sonra ben durmadım, yazmaya devam ettim. Bugün itibariyle 8 tane kitabım yayınlanmış bulunmaktadır.
1: O zaman bu kitaplarınızdan da biraz bahsedelim. 2007'de Sevgiye Dair Ne Varsa kitabınız çıktı. Öykü müydü, şiir miydi, roman mıydı?
0: Şimdi ilk çıkan kitabım şiir kitabıydı. Hı hı. Sevgiye Dair Ne Varsa. Hatta Sevgiye Dair Ne Varsa kitabından sonra Vakit Sonbahar ve Bizim Hikayemiz adlı kitaplarım da şiir kitaplarıydı. Bu şiir kitaplarımda benim yani şiirlerimin asıl teması, yani tema olarak hedef noktam şiirlerim hep insan sevgisi, merhamet ve vatan sevgisi konularını muhteva içeriyordu daha çok. Daha sonra bu üç şiir kitabından sonra gördüğüm lüzum üzerine öyle söyleyeyim. Belki de o yaştan sonra yani o yıllardan sonra belki de baba olmanın vermiş olduğu etki de büyük ihtimalle burada baskın gelmiştir. Çünkü kendi çocuklarım da olunca biraz daha hem öğretmensin artık, hem velisin, hem babasın. Biraz daha böyle çocukların okumalarını gerçekten özellikle bu anlamda tavsiyelerimin olması, çocukların arada bir baba hani hangi kitap daha iyi gibi ya da öğrencilerimin bu noktada okumalarını geliştirme anlamında şiir biraz daha bir tık, yani roman ve hikayeye göre bir tık geriden geliyordu çocuklara baktığınız zaman. Bu bende biraz etki etti ve o üç şiir kitabından sonra işte hikaye ve roman alanında da kitaplarım yayımlandı. Evet. Son iki kitabım da çocuk kitabı.
1: O zaman Roza'nın Aşkla İmtihanı ve Bizim Tayfa İcat Peşinde, bunlar çocuk kitapları mı?
0: Roza'nın Aşkla İmtihanı kitabı benim son romanım. Ama Roza'nın Aşkla İmtihanı'ndan sonra Bizim Tayfa İcat Peşinde çocuk kitabı.
1: Çocuk kitabı. Bir de Sinem ve Sinan'ın Uzay Macerası başlıyor. Sanırım bu da çocuk kitabı.
0: Evet.
1: Evet, o zaman çocuk kitabı, roman ve şiir üzerine oldukça yoğun olarak çalışıyorsunuz. Peki bunlara baktığımızda sizi zorlayan tür hangisi diye sorsak?
0: Çok güzel bir soru. Aslında bu soruyu da bekliyordum. Bunların içerisinde en zor olanı tabii ki şiir. Yani şimdi şöyle, roman ve hikaye yazarken belli bir kurgu üzerine gidiyorsunuz. Yani hikayenin kahramanı, ondan sonra yer, zaman, olayı biraz da kafanıza tasarlayarak diyorsunuz. Şiirde biraz daha farklı. Çünkü şiirler daha çok yaşanmışlıkları ya da özlemleri, hasretleri içeren yazı türü. Burada şiir yazarken daha çok zorlandığımı çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü şiir akıl, ruh ve kalbin ortak paydada buluşması gereken bir yazı türü. Ama roman ve hikayede biraz daha rahatsınız diye düşünüyorum. Özellikle şiirde yaşanmışlıkların bir yaşanmışlıkları anlatırken daha çok bir tarafın titizliğiyle kelimeleri yan yana dizmeniz gerekiyor. Yani bunu biraz daha böyle gerçekçi ifade etmeniz gerekiyor. Ayrıca beğenilme riski de çok daha zor roman ve hikayeye göre. Ya bugün siz bir şiirinizde babasızlığı anlattığınızda babası

0: olmayan birine siz istediğiniz kadar şiiri okuyun. Karşıdakinin anlayacağı sizin yazdığınız kadar duygulu olmayacaktır. Yani biraz daha böyle o anlamda kelimeleri daha dikkatlice seçmeniz lazım. Biraz daha yaşanmışlıklarla mesela işte bazen bir ömürü birkaç dizeye sığdırmak zorunda kalabiliyor insan. Ya da genelde şöyle deriz, şiir insanın içinde sakladığı denizin sesidir deriz genel anlamda.
1: Evet, o zaman şiir yazmak oldukça dediğiniz gibi zor görünüyor baktığımızda. Bir de mesela eğitimci kimliğinizde edebiyatı nasıl buruşturuyorsunuz diye sorduğumuzda neler söylersiniz?
0: Ya aslında bu eğitim ile edebiyatı ben iki farklı kavram olarak görmek yerine bunları birbirini tamamlayan iki parça olarak düşünmek gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü eğitim insanı inşa ederken edebiyat ise insanın ruhunu besler. Ya biri insanın aslında geleceğini inşa eder. Ya eğitimi kastediyorum burada. Edebiyat ise daha çok insanın ruhunu besler. Eğitimi ifade ederken ya da eğitimi ifade ederken edebiyatın kullandığı sözcüklerden yararlanmak zorundayız. Eğitirken aslında edebiyatı merkeze, insan merkezinin, insan hayatının merkezine almak zorundasınız. Zira hep söylediğimiz bir şey vardır. En tehlikeli insan edebiyattan, okumaktan uzak duran kişidir diye. O yüzden edebiyat sayesinde toplum hem okur, okurken aynı zamanda aydınlanmış olur. O yüzden bunları birbirinden bağımsız olarak düşünmek yerine birbirini tamamlayan iki unsur olarak ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta eğitim insana bir hedef belirler. O hedef çerçevesinde daha sonra işte hayaller ve o hedeflere ulaşmak, hayallerini gerçekleştirmek üzere de adımlarını atar. Tabii bütün bunları gerçekleştirirken, bütün bunları yaparken edebiyata daha çok ihtiyaç duyulur. O yüzden bunları tekrara düşmek istemiyorum ama eğitim ve edebiyatı ayrı ayrı iki kavram olarak görmek yerine birbirini tamamlayan iki unsur, iki obje olarak görmek gerekir.
1: Evet. Bir de eğitimde son hedef yoktur ilkesini savunduğunuzu belirtiyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir miyiz?
0: Ya onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi insan oğlunun doğumundan ölümüne kadar aslında eğitim almaya müsait bir fıtrata sahiptir. Yani kendini geliştirmeye müsait bir fıtrata sahiptir. O yüzden bugün tam zirvedeyiz. Bundan daha iyisi olmaz dediğimiz en üst yerde bile yarın bir tık daha ileri anlamda geliştirmek lazım. Yani kendini güncellemek lazım. Buradan aslında vermek istediğim mesaj şuydu. Özellikle öğrencilerime, gençlere, insan hayatı durağan olmamalı. Yani durağan olduğu zaman kaybedersiniz. O yüzden evet, bugün için yarın için belirlediğiniz hedeflere ulaştığınızda bir sonraki gün yepyeni hedefler için tekrardan yola çıkmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden son nokta bu diye dediğinizde aslında bu insanın fıtratına, insanın sürekli kendini güncelleme noktasındaki o yaşam felsefesine aykırı olur diye düşünüyorum.
1: Evet, peki eserlerinizi yazmaya neye göre karar veriyorsunuz? İlham kaynaklarınız neler oluyor? Mesela çocuklar için yazacağınız zaman ya da gençler için yazacağınız zaman ne tür ilham alıyorsunuz? Neye göre karar veriyorsunuz yazmaya?
0: Evet, onu da şöyle cevaplandırayım. Şimdi her sanatçı ya da her sanatkar icra ettiği ya da icra edeceği eseri veya esere doğru yol alırken mutlaka kendisini o eserin o eserin artık icrası noktasında ya da o eseri meydana getirme noktasında belli yollar seçmek zorunda. Yani o yüzden ya da bunu tersinden okuduğumuzda icra edeceğiniz eser veya konuya sizi ulaştıracak her nesne sizin ilham kaynağınızdır. Demin söylediğim gibi bugün çocuk kitabı yazacağınız zaman siz çocuğun o yaştaki somut veya soyut anlamdaki düşünme yetisini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Ya da siz bugün vatan şiirini yazarken, yani konunuz şiirse, şiir yazıyorsanız ve bu yazdığınız şiir vatansa, vatan şiirini yazıyorsanız, sizin ilham kaynağınız da haliyle vatan toprağı olur, bayrak olur, şehitlerimiz olur. Ya da annenize şiir yazıyorsanız anne sevgisini özetleyen, anne sevgisini anlatan sözcüklerden yola çıkmanız lazım. Ya biraz da şairi arıya benzetiriz. Hani arı takdir edersiniz ki doğadaki bütün çiçeklerden beslenir. Şair de öyle, yani eserlerini icra ederken belirlemiş olduğu konuya göre de ilham kaynağı değişebiliyor zaman içerisinde.
1: Evet, şu an elinizde basılmayı bekleyen bir eser ya da yazmaya başladığınız bir eser var mı?
0: Ya tabii ki var. Bir değil birden fazla, yani bu iki hatta üçüncüsüne de başladım ama şu an üzerinde en çok durduğum, özellikle bir an önce bitirip okurlarımla, öğrencilerimle buluşturmayı hayal ettiğim kitap kişisel gelişimle alakalı. Bunu da ünlü filozoftan esinlenerek, yani bir sözünden esinlenerek, hani demin sormuş olduğunuz ilham kaynağı. İmam Gazali'nin bu anlamda çok güzel bir sözü var. Cevizi kırıp içini görmeyenler affedersiniz. Cevizi kırıp içini görmeyenler cevizin tamamını kabuk zannederler. Ben de bu minvalde, yani bu anlamda işte biraz daha kendi içine kapanıp bir çocuğun başarı öyküsünü anlatan bir kitap var elimde. Yine daha çok günümüz gençlerinde özellikle matematik fobisini yenme anlamında, bu fobiyi ortadan kaldırıp tamamen bunu bir hobi olarak ya da aslında başarılabilir anlamında bir tane yine yazdığım bir kitabım var. Bunlar da nasip olursa önümüzdeki sonbahara inşallah ikisini de yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Evet, son olarak bir iki cümle alalım, veda edelim sizden efendim.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Ne söylemek istersiniz?
0: Buradan şunu da ben söyleyeyim sizin aracılığınızla. Biraz da Konfüçyüs'ün "Tanrım bana bir çiçek dolusu bir bahçe ve kitap dolu bir ev ver" duasıyla bitirmek istiyorum. Özellikle gençlerimize tavsiyem, okuyun. Okumadan kesinlikle hiçbir şekilde önünüzü aydınlatamazsınız. Yani insan muhakkak okumalı. Evet, cümleleri yazan kalemlerdir ya da kalemleri oluşturan mürekkeptir ama insanı aydınlatan da okuduğu ya da okuyacağı kitaplardır. Bu anlamda yazmak isteyen, ileride yazmayı düşünen genç yazar arkadaşlarıma da kesinlikle özgün eserler oluşturmaya çalışsınlar. Eleştiriden kaçınmasınlar.
1: Evet.
0: Ama son en cümle. en önemlisi şu, bir yazmak için bin okumak gerekir. Bu benim öğrencilerimle beraber yazmış olduğumuz kitabın sloganıydı.
1: Diyelim, teşekkür edelim efendim. Süremizin sonuna geldik. İyi geceler dileyelim size. Şair, yazar, eğitimci Murat Doğan bizlerle birlikteydi efendim. Gecenin içinden sonuna geldik. Gönül Gezbol, Burhan Kaya, Zemin Coşkun ve Çağatay Seyit ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. 6 gün 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Tatilcilerin dönüşü sebebiyle yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı

Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin önümüzdeki sürecine ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen vali seçilen Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, işgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'ı yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlama için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Yazan Semih Tezel, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Ersan Edinç, efektör Nebi Tam Yüksel.

Oynayan sanatçılar Baba Alpay İzbırak, Anne Ayşe Akınsal, Hilmi Hüseyin Soysalan, Gül Ekin Öner, Oya Dilara Keyif Gülüç, Çetin Eray Eseroğlu, Neriman Hala Aysen Sümercan, Necmi Haruncan.

0: Uzat el ekme. Sonra.
1: Sonrası ne olacak baba? Bir çaktım tam 90'a böyle. Kaleci kımıldayamadı bile. Ancak ağlarda gördü topu.
0: Aferin be.
1: Bir de şöyle iyi kramponlardan olacak ki baba. Asıl o zaman görsen.
2: Ay onun da mı iyisi var Necmi? Tabii. Masraf kapısı.
0: Ya onu bilemediğin işe karışmasan olmaz mı be kadın?
2: Kıza entarilik basma alamayız
1: tuzu
2: dedim.
1: Ver, tuzu.
2: Yamalı bohçaya döndü üzerindeki. El gün içine çıkmak lazım gelse.
0: Papaç kadar değil. Papaç kadar. Ya o aynı şey mi? Oğlana harcadığımız yatırım. Yatırım. Sayesinde kurtulacağız bu hallerden.
1: Ana, antrenörün dediğine göre yakında peşime düşermiş kulüpler. En azından ikinci ligde oynar, 5 milyardan aşağı transfer parası almazsın diyor.
0: İyi dinle iyi. Rüyamızda mı görmüşüz milyarı?
1: He.
0: Üstüne üstlük yaşı daha 17 be 17.
1: Orada da göze girdin mi? Sonra bunun Feneri var, Kartalı var, Cimbom'u var.
2: Dünya karması.
0: Zevklenme kız. Görüyor musun elimi tersine?
3: Ne dedim ki?
4: Sus kız.
3: Bu evde bana söz hakkı yok zaten.
0: Bak hala konuşuyor.
4: Sus dedim Gül. Tut çeneni kızım.
1: Ne diyorsun baba? Ha? Alır mıyız ha?
0: Alırız oğlum alırız alırız.
1: Be.
0: Borç harç da olsa eder alırız. Top ayakkabısının iyisini alırız. İstikbalimiz bu bizim. İyi güzel olmuş çorba, eline sağlık. Hadi kalk Necmi, seni de götüreyim kahveye. Şu attığın golleri filan anlat millete böyle. Dallandıra, dallandıra.
2: İyice yüz göz oldun sen de bununla.
0: Adım saldım be, ne arayacağım? Kızınla olsa bayılırdı. Aklın krampona gidecek parada kaldı değil mi? Bak şu ellere kadın bak. Görüyor musun nasırları? Kursağınızdaki ekmeğin sebebi ne? İşte bu nasırlar. Şimdi eldivensiz çalışılamıyor olsa eldiven alınmayacak mı bu ellere? Alınacak. Bir tas çorbanın iki lokma ekmeğin hatırına. Top ayakkabısı da aynı hesap işte. Alınacak ki goller atılsın. Yoksulluktan kurtulalım. Şuncağıza aklınız ermiyor mu sizin be? Kalk, kalk Lezmi, kalk, kalk gidiyoruz.
2: Hadi kızım toplayalım şu sofrayı.
3: Sen otur anne, ben toplarım. Sonra da bir kahve yaparım sana. Gazetelerde gördüm. Kızlar da top oynuyormuş. Bir mahalle takımı da biz kursak. Ben gol kraliçesi olsam. İyisinden top ayakkabıları alsa babam bana. Üstünde yamalı entari. Kalede duramam. Ona eldiven de gerek.
2: Bırak boş boş.

0: olacak? Baş göz olup gideceksin 3 gün sonra.
1: Hı, doğru. Kocam oğlan doğurmamı isteyecek. Sonra oğlan büyüyecek. Okulu boş verip top peşinde koşacak.
0: Gül. Aha şu gördüğün terlik de havada uçacak. Alnının çatısına inecek. Kes artık.
1: İnsin be anacığım insin. Talimliyiz nasıl olsa. Necmi bile arada dayağı yeltenmiyor mu?
0: Uzattın ama. Sahiden gelmekte terlik.
1: Aa, aman diyeyim ha. Ben en iyisi anacığıma bir kahve yapayım.
0: Ne yapsın adamcağız? Bunca umarsızlıkta bir umudun peşine takılmış gidiyor işte. Onu da elinden alınca neye tutunacak?

0: Nerede kaldın Oya? Köşe başında bir saattir seni bekliyorum.
1: Aman, pantolonu ütülenecekmiş ağanın. Tam çıkıyordum elime tutuşturdu be.
2: 5 yıldızlı otele partiye mi gidecekmiş akşama?
1: Ya, titizdir Beyzade. Ütüsüz pantolonla çıkmaz kahveye.
2: Kız, daldın.
1: Aman, akşamdan beri başımın etini yedi yine. İllallah dedirtirdi.
2: Anan mı?
1: Anam değil, analığım. Üvey anam. Kardeşiyle beni evlendirme düşüncesini babama açacakmış. Hı.
2: Açacak da babanın rızasını mı alacak?
0: Aynı terane.
1: Ya ne olacak? Az daha büyük olsaydım, çekip çevirebilseydim babamı, evlenmezdi belki. Üvey ana yetmezmiş gibi, bir de kardeşi evde.
2: Düşündüğünü yapar da evlendirirse seni o adamla.
1: Ay ağzından yere alsın Gül. Şakasını bile etme, gözünü seveyim. Çektiğim bana yeter zaten.
2: Meyilli değilim diyorsun ha?
1: Eğlen sen hala. Kız, bilmiyor musun sanki ondan hoşlanmadığımı? Ananem istiyor diye ya.
2: Aklına koymuş ama. Evdeki eziyeti yetmez gibi kardeşinin ömür boyu hizmetini de gördürecek. Benim bir bu derdim eksik işte sende.
1: Atarım bir yerlerden kendimi aşağı. Ölürüm yine varmam.
2: Şu halimize bak kız. Kendi istediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz. Babamla Necmi evdeyse televizyonda istediğim kanala bile bakamam. Öteki kızların evine uğrayıp iki çift laf edemeyiz. Hep gizli saklı. Bir tek komşuyuz diye seninle görüşmeme izin veriyorlar.
1: Ne yapalım Gül? Adet böyle.
3: Adet öyle dediler diye. Hiç kimse hatırlamayacak mı bizim insan olduğumuzu?
2: Bu gidişle umut yok gibi.
3: Bıktım bu hayattan Oya. Kızlara yasak olmayan bir şey söylesene.
2: Temizlik, yemek, ütü, çamaşır, bulaşık.
3: Tabii tabii. Ya sohbet, ya gezme, ya sinema, ya okul.
1: Şşt, Gül. Kız, kar baban bacaklarını, vallahi ileri gitme.
2: Daha önceki yıl götürmediler mi bizi yazlık sinemaya? Bu yazda Necmi götürecekmiş işte.
3: Hı. Necmi'yle bakkala gitmem ben. Yok, sen şuna göz değdirdin, öteki sana baktı.
2: Aa, beklenir senden. Bilmiyoruz sanki.
3: Hı, bildiğin de bir şey olsa. Tamircinin Ercan'ı diyorsun. Bir çift kelam etmiş olsak canım yanmaz. Ne olmuş? Arada bakışıyoruz. Tesadüfmüş gibi rastlaşıyoruz. Eğlence işte. Hayatımda büyük değişiklik.
1: Neyse neyse, girelim hadi içeri. Gelir de kapının önünde görürlerse yandık vallahi. Üf,
3: otur kız, otur az daha. Bu saatte gelmezler.
2: Gül kız. Hı. Ercan'la evlenmeye niyetin var mı? Hı. O kadar da uzun boylu değil. Buralarda baş

0: şeyler yapıp kurtulmak lazım. Fırsatı buldun mu kullanacaksın. Bulamadın mı yokken var edeceksin. Bak gör, kimselere benzemeyecek talihimiz.
1: Allah senden razı olsun. Demek beni de kurtaracaksın. Üvey ana zulmüne son.
0: Anca beraber, kanca beraber. Aklımda esaslı bir şey var ama.
1: Ay söyle hele. Yeter ki kurtulalım şu hayattan.
0: Sırası var. Sen esas o dediğimi dinleseydin.
1: Aa, televizyondaki yarışma değil mi? Hı. Nasıl da girmedik? Fırsatı da kaçırdın.
2: Alay et sen. Kına gecelerinde kimlere ısrar ediyorlar? İlle şarkı söyle diye kız. Güzellik desen. Aynaya da mı küstün? Kazananlardan neyimiz eksik?
1: Aa. Kız kazansak da elemelerden ileri gidemeyiz ki biz. Gitsek de nereye? Düşün, akşam elemeler televizyonda. Babalarımız da seyrediyor. Benimki şişeyi yarılamış bile. Senle ben ekranda. Sonra ha? Ananla ananım dua ediyor mezarımızın başında. Babalar da mapus damında.
0: Ben de ondan korktum ya. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Babalar mapus damında.

0: Ya oğlum bu surat.
1: Bırak beni anne.
0: Ne? Gol mü kaçırdın? Yenildiniz mi maçta?
1: Kes! Bana bak. Ayağını denk al.
0: Oğlum huyunla mı girdin kapıdan? Ne oluyor?
1: O biliyor ne olduğunu.
0: Neyi biliyormuşum?
1: Ne o Ercan'ın ikide birde bizim sokaktan geçmeleri?
0: Nereden bileyim? Söyle belediyeye leva koysunlar sokağın iki başına. Kimse girmesin. Nöbetçi dik ya istersen. Sokak babamızın malı ya.
1: O konuşuyor Nida. Ya bizim kapıda yavaşlamalar, pencerelere göz atmalar. Ne? Kulağıma gelmiyor mu sanıyorsun?
0: Ne?
1: Öyle ya. Aptal denledin bizi tabii.
0: Bana ne elin çocuğundan? Delinin zoruna bak.
1: Öldürürüm kızım ikinizi de. Parçalarım elimden alamazlar. Camdan dışarı bir bak hele bundan böyle. Gebertirim var ya.
0: Kolaydı.
1: Ha, bak. Bak hala konuşuyor.
0: Uzatma Necmi.
1: Var ya.
0: Bütün gün gözümün önünde kız. Babam gelsin de görürsün sen.
1: Gelsin. Gelsin anlatayım da. Bakalım bu kadar ucuza kurtulabilecek misin?
0: İftiracı.
1: İftiracıymış. O Ercan'a da bak neler olacak gör. Allah yarattı demeyeceğim var ya.
0: Allah bildiği gibi yapsın seni. Canım çıksa da kurtulsam elinizden.

0: Ay, ağlama Gülnar. Gözünün yaşına yazık kız.
1: Ay, içim yanıyor.
0: Sakinleş hadi. Toparlan baban gelene kadar. Anlamasın bir şey.
1: Bak, benim çektiğimi değil de babam anlar mı onu konuşuyoruz. Of, bıktım.
0: Ay, kader ya.
2: Bu kader değil, eziyet.
1: Gidelim oya buralardan. Sen de çekiyorsun aynısını. Analığınla kardeşi de cabası. Gidelim buralardan.
0: Ayol, nereye gideriz ki?
1: Bak, bak kız. Ne zamandır aklımda. Kaçalım. Kaçıp gidelim İstanbul'a.
0: İstanbul'a mı? Kız, ne yaparız İstanbul'larda? Ne yer ne içeriz? Kime gideriz?
1: Neriman Alay'a gideriz. Tek başına kadın. Onda kalır, kendimizi kurtarıncaya kadar kalırız. Hele bir kaset çıksın.
0: Ne? Ne kaseti?
1: Bak. Verdim ben kararımı, kaset yapacağım kız. Sen de yaparsın. Zengin oluruz. Hele bir İstanbul'a varalım kız. Bak gazetelere, televizyonlara. Orada şöhret olmak ne ki?
0: Şöhret oluruz ha?
1: Sen ister gel, ister gelme. Ben koydum kafaya. Dedim mi yaparım. Şöhret olacağım. Ünlü bir şarkıcı olacağım, tamam mı? Televizyonlara program yapacağım. Hepiniz de şaşıp kalacaksınız. Gör bak. O paraları takım transferinden Necmi mi getirecek eve? Kanal transferinden ben mi? Kapağı atayım İstanbul'a da gör.
0: İstanbul'a? Öyle diyorsun yani. Olur mu bu iş ha?
1: Kız, hem de pek güzel olur.
0: Ay, ya Neriman hala bizi istemezse?
1: Niye? Namı alıp yürümemiş mi koca mahallenin Neriman halası diye? Herkesin derdine koşmaz mıymış? Evlenip İstanbul'a gittiğinde hep gözyaşı dökmemişler mi peşinden kız? Kocası ölünce yalnız kalmamış mı? Biz ona can yoldaşı oluruz.
0: Haklısın ama.
1: Daha ne işte? Madem iyiliğiyle efsane olmuş buralarda.

0: Al akşam evde okursun diye gazeteyi bana veriyor. Kendi götürüp okumuyor. Niye alıyor? Kuponunu kesmek için mi? Aldın gazeteyi. Kendin okusana. Hangi takım galip? Kim nasıl oynamış? Puan cetveli nasıldır? Transfer borsası ne durumdadır? Ne bu be? Cenaze evi gibi burası. Ağzınıza kilit mi vurdunuz?
1: Ne kilit vuracağız? Anlamadığımız işler. Herkes bir topun peşinde.
2: Sofrayı kurayım ben.
0: Sizin haliniz hal değil bu akşam. Hayırlısı.
2: Ben atarım.
3: Sağ olun çocuklar. Tamam. Yürür lan artık tamam.
4: Necmi
3: tamam.
4: Arabamı çarptı.
0: Necmi! Bu ne? Millet koltuk parmış getiriyor be.
2: Vah yavrum. Yavrum ne oldu sana?
3: Ya telaşlanacak bir şey yok. Tartıştık biz biraz.
0: Kavga mı ettin yani? Kaç kişiyle? Bir de ben alayım ayağımın altına şimdi seni.
3: Delikanlı kavgasına kızılır mı baba ya?
0: Gençlikte hepimiz ettik ama sen etmeyeceksin. Yüzün gözün geçer üç günde. Yahu ayağının haline baksana, üstüne basamıyorsun. Top oynayamayacaksın sen.
3: Çekmeledi hadi. Eczacı baktı ayağıma. Bir haftaya eskisi gibi olurmuş.
0: Vay vicdansız. Ayağına tekme attı. Kim bu söyle? Söyle, niye kavga ettin? Kendini koruman lazım, bilmiyor musun sen?
3: Ya korunacak gibi değildi ki baba. Mecburduk. Ercan'ı dövdüm.
0: Belli oluyor dedi. Niye mecburdun? Duyan da namus meselesi sanacak.
3: Öyle gibi baba.
0: Ne? Ne dedin sen?
3: Ne dediğimi... Gül'e sorsam baba.
0: Gül'e mi? Gül'e mi? Gül! Gel buraya başımın belası Gül!
1: Dur hele!
0: Gül!
1: Adanı bir Gül'e
0: gel buraya! Gel buraya!
1: Bildiğin gibi değil. Necmi'nin vesvesesi. Anlatırım ben sana.
2: İftira baba, annem de biliyor.
0: Ya gelin taşımdan! Gözüm görmesin hiçbirinizi. Ananızla konuşurum ben.

0: Ay hadi ya, üzülme artık Gül ya. Üf.
1: Yasak oldu yine her şey.
0: Ay boş ver. Baba anılırsa çabuk geçer.
1: Gündüz binmeli evde kimse yokken.
0: Ne? Niye bineceksin?
1: Otobüse, İstanbul'a.
0: Kız sahi mi söylüyorsun sen?
1: Sen geliyor musun benimle onu söyle. Kararım kesin.
0: Ya evraklıktan reddederlerse?
2: Safsın sen. Kaset çıksın hemen barışırlar.
0: Hani peşimizden gelip bulurlarsa İstanbul'da?
2: Zor bulurlar. Şeytanın aklına gelmez Neriman Hala.
0: Of. E paramız da yok.
2: Bak, 2 senedir azar azar biriktirdim.
0: Ay. Neye yeter ki bu? Koca İstanbul.
2: 2'de bileziğim var ya. Gerekirse orada bozduracağım.
0: Öyle mi? Ay hay Allah. Kız nasıl da kafa yordun bunca şeye?
2: Hiç aklımdan çıkmadı ki. Bohçam bile hazır. Sanki neyim varsa.
0: Şişt, yavaş. Duyacak annen.
2: Kız. Sen geliyor musun?
0: Bilmiyorum ya. Bilemiyorum ki.
2: İyi. Çürü burada. Bari haberli olduğunu belli etme. Bir de o yüzden eziyet çekme.
0: Çürü burada ha. Haklısın. Çürüyeceğim ama

0: 15 dakika var daha. Ağzım dilim kurudu.
1: Muavin bey, bir su verebilir misiniz kardeş?
2: Hadi bir araba kalk.
0: Anam dönmüş müdür acaba komşudan?
1: Akılsız o. Göz ağlamadı. Renk vermese bari.

0: Ben sana ne diyeyim bilmem ki. Ay, yol bu, kaçıncı otobüs girip çıktın? Yarış atına döndüm vallahi.
1: Ay, neredesin, geliyorsun?
0: Ay, sabahleyin analığım. Babana durumu açtım, haftaya nişanınız var deyince. Dayanamadım. Durmadım, kaçtım o evden.
1: İyi ettin. Gel yanıma otur.
0: Ay, içimde gidiyordu zaten. Ödüm koptu kız bulamayacağım diye.
2: Benim ödüm de babamla baban şu köşeden çıkıverecek diye kopuyor.
0: Ağzını ayrı aç. Ay, yüreğim yerinden fırlayacak sanki. Ay, kalkıyor işte kız.
2: Şükürler olsun.
0: Unutmadın inşallah Neriman halanın adresini. Yapılamazsak?
3: Yok yanımda. Sonra Bağdat bulunur. Hayırlı yolculuklar.
0: Ay, hayırmış şer mi artık? Nasıl diyordu babam? Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.

0: Demedim mi sonra sonra Bağdat bulunur diye? 36, 38. Sahiden Bağdat'ı bulsak daha iyi olacak. Ay pişman oldum ben ya. Gazetelere çıkacağız senin aklında. Evden kaçan kızları babaları kıtır kıtır kesti diye. Hey Allah'ım ya.
1: Bırak sızlanmayı kız.
0: 44, 46. Aa, burası. Bak ne güzel. Bahçe içinde tek katlı şirin bir ev.
1: Çalsana kapıyı.
2: Buyurun. Kimi aramıştınız?
1: Aha, bulduk Bağdat'ı. Yanlış adres.
0: Dur bakalım. Bunu benim gözüm bir yerden ısırıyor mu? Biz Neriman halanın, hanımın evini arıyorduk da yanlış oldu galiba.
2: Ha yo yo, doğru. Girin, içeride Neriman hala.
3: Çetin, kimmiş kapıyı çalan? Gelirken şu gözlüğümü de ver.
2: Geçin şöyle.
4: Misafirin gelmiş hala.
1: Merhaba. Şey, rahatsız ettik.
0: Gözlüğünü taksan da tanıman zor Neriman hala.
2: Ben sanki aşina gibiyim ama çıkartamadım.
1: Memleketten geldik. Ben Oya, bu da Gül.
3: Oya? Gül?
2: Kamil amca ile Hüsnü amcanın kızları.
1: Evet, sen nereden... nereden biliyorsunuz?
3: Demek siz ha. Oturun benim güzel kızlarım. Hoş geldiniz. Tanımadınız mı Çetin'i? Komşu mahalleden. Az büyük sizden tabii.
1: Burada mı kalıyor?
3: Ah, keşke öyle olsa ama nerede? Üniversiteli oğlum o benim. Sağ olsun sık sık ziyaretime gelir. Çay içip sohbet ediyorduk. Memleketten konuşuyorduk biz de.
1: Çetin ha. Ben de diyorum bir yerden gözüm ısırıyor bunu. Hangi okul?
2: Hukuk. Bitiyor bu yıl. Çay koyayım size de. Hala ne kadar büyümüşler değil mi?
3: Ben bebekliklerini bile bilmiyorum ki. Küçüklük resimleri olacaktı bir yerlerde. Nerede ötekiler? Sizi buralara yalnız yollamadılar ya.
1: Oya anlatacak hala. Ne de olsa benden büyük. Bir yaş. Fikir senin. Kendini anlat. Hala ben düşündüm, taşındım. Dedim ki kendi kendime...

0: Demek böyle ha? Ah gençlik ah. Ne kadar da kolay her şey.
1: Bizi ele vermeyeceksin değil mi hala?
0: Evine sığmış insan ele verilir mi? Peki ya sizinkilere merakı ne olacak? Üzüntüleri? Haberinizi alamayınca yüreklerine iner maazallah.
2: Sıkma canını hala. Nasıl olsa yakında akılları başlarına gelir. Dönerler memlekete.
0: Mutlu olmak için ya istediğini azaltacaksın ya imkanını büyüteceksin. Bu kızların isteği çok, imkanları dar. Her gün aynı umutla İstanbul'a kaçıp gelen onlarcası gibi.
1: Ben başaracağım Neriman hala. Hepiniz şahit olun, başaracağım.
0: Cadde ortasında hazine bulunmaz güzel yavrum. Sende ne kazma kürek var ne harita. Bu işleri hakkıyla yapanlar önce bir ömür tüketiyorlar. Tahsildi, çalışmaydı.
2: Magazinin şişirdiği balonların peşine de sizin gibiler takılıyor. Kusura bakma.
1: Ben başkalarına benzemem. Öyle gibi geliyor yani.
3: Biz deneyelim dedik işte.
0: O zaman bırakalım da alın boyunuzun ölçüsünü.

0: İstediğiniz kadar kalırsınız burada. İki lokma aşımız da eksik olmaz. Böyle desem çok hoşunuza giderdi değil mi? Ama olmaz benim güzellerim. Olmaz. Aklın yolu bir. Madem geldiniz onca yolu, Çetin birkaç gün gezdirir İstanbul'u. Sonra koyar otobüse. Doğru eve. Haber de veririz ailelerinize. Benim yanımda olunca ses etmezler. Tatil olur size. Dinlenme olur.
1: Olur mu Neriman hala? Suç ortaklığı etseydik böyle hayırlı bir işe.
0: Gül. Kızım. Herkes başkalarından farklı olduğunu düşünür. İyice incelemediği işi kolay görür. Aklı başında bir kıza benziyorsun. Şimdi bana kızsan da...
1: Yalnız şöhret hikayelerini mi okuyorsunuz? Ya zavallı insanların başına gelenler?
2: Ya evet. O da doğru ya.
0: Gül. Tek tarafına bakmayacaksın madalyonun. Ya öbür yanı. Evet. Asıl yanı.
2: Düşündüm de çok haklısın Allah. Galiba ettik bir cahillik. O ya? Evet.
3: Kız Gül, ne çabuk vazgeçtin.
2: Dediğin gibi hala. Az dolaşırız gelmişken.
1: Aferin kızlar. Nasıl şöhret olacaktınız?
2: Aklım sıra öğrenmiştim hepsini. Ah. Plakçılar çarşısına gidecektik ilk iş. Orada adamını bulup kaseti yaptık mı uğurlar olsun yoksun bari.
0: Ay sen çok yaşayayım mı? Ne kadar alçaktan uçarsan düştüğünde o kadar az canın yanar çocuğum. Zararın başından dönmek iyidir. Severim akıllı kızları.

0: ne diyecektim? Israrcı olacaktım ha? Kulağımızdan tuttukları gibi koymuşlardı bile otobüse kız. Şimdiye dönüş yolundaydık.
1: Aa, ne bileyim ben, ayıp oldu, kandırdık insanları. Biraz hava alalım diye çıktık. Ta nerelere geldik.
0: Hava almaya, gezmeye sonra çok vaktimiz olacak. Önce iş.
1: Bazen acaba sen daha önce gizli gizli İstanbul'a mı geldin diye düşünüyorum.
0: Kaç yıldır plan yaptığımı bir bilsen. Yürü hadi yürü.
1: Hiç çekiştirip durma. Nereye yürüyoruz ki? Yürü. Kız korkuyorum ben.
0: Varmış ya. Korkacak. Durmayacak, gerilemeyeceksin, yılmayacaksın, hep ileri.
1: Beğenmedim burayı be. Bir iş gelecek başımıza vallahi, istemiyorum. Gördük işte, tamam.
0: Neyin tamamı, neyin? İşin başındayız daha kız. Şöhret yolunun başında.
1: Vazgeçtim ya. Var mı ötesi? Vazgeçtim. İşi de batsın, şöhreti de.
0: Neriman Alay'la Çetin aklını çeldi anlaşılan.
1: Çeldi ya. Yalan mı dedikleri? Ben kararımı verdim. Yokum bu işte.
0: İyi o zaman. Yolu biliyorsun. Şu geçen minibüsler işte. Dön arkana git.
1: Gideceğim elbet. Ya sen? Dönelim gel.
0: Döneceğin falan yok. Sen ayak bağı olma yeter. Gelirim sonra. Hadi güle güle.
1: Ama Gül. Gül. Ya Allah ya, gitti. Ben ne diyeceğim şimdi halaya? Ne diyeceğim?
2: İyi oldu polise gitmediğin. Neriman halalardalarmış işte. Göz kulak olur o.
3: Sen göz kulak olabildin de kızına. Halaya geldi sıra.
2: Benim kızım öyle ya. Az da senin kızın olaydı başka türlü olurdu belki.
3: Nasıl başka türlü olacaktı yani? Olacaktık. Entarilik işte sıradaydı.
2: Entariliğe kadar bizim aklımız. Aldık bitti.
3: Daha ne istiyorsun?
2: Ne olacak? Bir günden bir güne tatlı dil, güler yüz gördü mü bu kız? Necmi de senden ne gördüyse onu yaptı. Bir saçını bir yanağını okşamak yok. Varsa yoksa buyurmak, aşağılamak, yok saymak.
3: Bana bak. O nasıl sözler öyle? Nerede görülmüş kız çocuğunu?
2: Kız çocuğu insan değil çünkü. Böyle de peşi sıra acı çekeriz o zaman. Eskisi gibi değil işler artık. Öyle yürümüyor. Bunlar şahsiyetli. Benim zamanımda yattığım gibi bağrına taş basıp oturmuyor. Hele bizimki gibi dik başlıysa.
3: Ne diyorsun işte? Diyorsun dik başlı.
2: Bizde hiç suç yok değil mi? Söyle. Hangisini çok seviyorsun? Kızı? Oğlanı?
3: Yahu kadın, evlat ayrılır mı?
2: Ayrılmaz, inandım. Dediğim de o. Hiç gösterdin mi sevdiğini?
3: Ya ne bileyim işte be. Öyle gördük büyüklerimizden.
2: Değişebilseydik keşke biraz. Anlamaya çalışsaydık. Değer verseydik. Verdiysek göster.

0: Buyurun. Buyursunlar bayan. Nasıl yardımcı olabilirim acaba?
1: Camdaki yazıyı gördüm de amatör kaset yapılır diyor.
0: Kaset okumak istiyorsunuz. Tabii efendim, tabii hemen. Hemen emriniz olsun.
1: Amatör diyor. O ne demek yani?
0: Giriyorsunuz stüdyoya, efendime söyleyeyim. İstediğiniz şarkıları okuyorsunuz. Hı-hı. Küçük bir ücret mukabilinde tabii. Eşe dosta dinletiyorsunuz. Yani hayran oluyor.
1: Yok, benim istediğim öyle eş dost işi değil.
0: Siz nasıl bir şey düşünmüştünüz hanımefendi?
1: Herkesin dinleyeceği bir şey. Televizyonlarda falan.
0: Anladım. Bir şöhret adayıyla karşı karşıyayız. Ha? Tam yerine geldiniz. Bendeniz Hilmi Hasses. Mutlaka duymuşsunuzdur değil mi?
1: Yok. Duymadım.
0: Tabii bu benim seçimim. Güzel Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile tanırlar beni. Hilmi Hasses dediniz mi? Akan sular durur. Yani bütün kanallar peşimde. Ama ben çıkmam. Niye çıkmam? Niye çıkmam? Yüzümü eskitmem güzelim. Hayranlarıma haksızlık olur.
1: Ben sizin kasetinizi istemiyorum.
0: İşte ben de tam o konuya gelecektim. İstanbul'da yapımcılık işindeydim. Sorun şu çarşıda anlasınlar. Kimler gelmedi, kimler geçmedi bu dükkanda. İlk kim bulup çıkardı dersiniz Tarkan'ı? Sonra tatlı ses soyadı kiminkine benziyor?
1: İlk seferinde tam yerine geldi.
0: Ancak takdir edersiniz ki güzel bayan, dükkanımızdan içeri giren herkesi de şöhret yapacak halimiz yok. Hoş yapmasına yaparız da namımıza yakışmaz. Kalk bakayım şöyle bir kalk. Dön şöyle bir kızım. Dönsene kızım. İyi. Fizik tamamdır. Bu önemli tabii. Ama yaş 18'den küçükse...
1: Tam 18.
0: Okey. Reşitsiniz. O zaman rica edeyim bayan. Bir şarkı söyleyeyim de sesinizi duyayım.
1: Hadi. Burada mı?
0: Yok, başka yerde. Tabii burada kızım. Hadi güzelim. Utanacak bir şey yok. Azıcık söyleseniz anlaşılır şöhret olup olamayacağınız. Yani ben anlarım. Hadi güzelim.
1: Peki. Yüzüm gözse kalbim ah çekip iniyor, her zaman dünyamı başıma yıkıyor. Yüzüm gözse kalbim ah çekip iniyor, her zaman dünyamı başıma yıkıyor.
0: Başka şarkı var mı güzelim?
1: Bıktım artık bu yaşamaktan.
0: Bıktım artık.
1: Yüzüm gülse kalbim ah çekip inmiyor.
0: Tamam be kızım. Tamam be, harika be. Bulduk, kaybetmezsek.
1: Sahi mi söylüyorsunuz?
0: Elbette. Yakın zamanda sokakta yürüyemez olacaksın güzelim. Adın ne senin?
1: Gül Muradoğlu.
0: Gül. Gül. İsminle de oynayacağız biraz. Gül ses gibi. Ya da ne olur başka? Selen serse yapacak olur. Peki repertuar?
1: Ne?
0: Repertuar diyorum yani, çok şarkı bilir misin?
1: Aman
0: işte çok güzel oldu bu iş. Yalnız bazı problemler olabilir be güzelim ya.
1: Nasıl problem?
0: Şimdi Gül bak, ben açık konuşmayı severim. Yani yalandan nefret ederim ha. Yani senin için yapılacak olan gayet profesyonel bir çalışma. Yani amatörün kasetine benzemez.
1: Benzemeyince yani ne farkı oluyor?
0: Ne farkı mı oluyor? Sözüm bak kanundur, bunu bilesin öncelikle. Yani körü körüne uyuyacaksın. Tamam mı? Yani icabında eve hiç gitmeyeceksin. Karşılığında ben de bu profesyonel kaset için stüdyoya yani böyle en iyisinden sürüyle müzisyenler, teknisyenler, rejisörler getireceğim. Sonra cuma tanıtım var ya. Gazeteler, dergiler, röportajlar, resimler, afişler, billboardlar, böyle halkla şeyler, neydi o, ilişkiler. Yani daha bir dolu şeyler ya. Sucan, bunların hepsi para kızım. Yani biz tabii istikbal gördüğümüzden sanatçımıza yatırım yapıp masraflarını karşılayacağız. Ancak yani yıldızımızın da taşın altına elini sokmasını isteriz. Biraz. Yani bu dediğim işte nereden baksan 50 milyar tutuyor tabii. Yani...
1: Ne? Ha. 50 milyar ha?
0: 50 mi yani? Bak kızım, şimdi 50 milyar başka. Yalnız sözleşmeyle birlikte bütün çalışmalar başlar. Dikkat et, sözleşme diyorum. Bak burası ciddi bir müessesedir. Sözleşmede harcamanın sadece %10'unu talep ediyoruz. Yani o parayı kazanman da zaten ya 15 gün sürer ya da sürmez. O da 5 milyar. Yani sen yeter. Sadece 5 milyar.
1: 5 milyarı kim kaybetmiş de ben bulmuşum?
0: O zaman yapacak bir şey yok be güzelim. Yani...
1: Boşuna mı geldim onca yolu?
0: Onca yolu. Anladım. Kaçtın da geldin ha? Gibi seni. Ne şaşırdık. Ya asma suratına yok güzelim be. Kızım. Bak, son bir abilik yapacağım sana. Yani istikbal görmezdim, hayatta yapmam ha. Verirsin bir senet, ha? Oldu bitti. Kefil mefil ne istemem ha. Yalnız nüfus kağıdım bende kalacak, o kadar. Tamam. Söyle.
1: Düşünüp taşınayım ben. Gelirim yine.
0: Sen bilirsin yavrum. Dolaş. Öbür menajerler de dolaş. Karışmam. Bana bak. Yalnız hırsızı vardır, uğursuzu vardır. Ne çıkarsa bahtına. Herkes bizim gibi sanat aşığı, iyi niyetli değil ki be yavrum.

0: Ay Çetin bırak. Yıkıyorum işte. Zaten kaç parça bulaşık ki?
1: Yıkama diyen mi var? Ben de kurularım. Daha çabuk biter işte.
0: Ay ne bileyim. Bizim oralardan hiç alışık değilim de.
1: Anam da değildi. Ona da yardım ettim, alıştı. Babam da şaşırıyor. Hem sen olmasan zaten ben yapacaktım. Halayı yoracak halim yok ya. Evde üç arkadaş temizlik de yapıyoruz. Çamaşırlarımızı da yıkıyoruz. Ütü de sen.
0: İyi ya. Ay iyi ki uğradın. Öyle bunalttı ki Gül beni. Sabaha kadar tartıştık. Sabah da başlıyorum çalışmaya dedi. Çekti gitti. Üzülmesin diye Neriman halaya da bir şey söyleyemedim. Dolaşmaya çıktı biliyor.
1: Vallahi anlattıkların beni de huzursuz etti o ya.
0: İçim daralıyor Çetin.
1: Daraltmamaya çalış, daraltmamaya çalış. Nasıl olsa şimdilik elimizden gelen bir şey yok. Akşam konuşuruz. Olmadı sizi bir an önce yollamak gerekecek.
0: Ay haklısın galiba. Gidince de evde ne olacağız belli değil. Bu da ayrı sıkıntı.
1: Korkma, olmaz bir şey. Çayla sinemayı istiyor musun?
0: İyi olur. Dediğin gibi şöyle güzel bir havada.
1: Tabii ya.
2: Tamam abi, tamam. Saat tam 8'de oradayız abi.
3: İtimat et abi, bayılacaksın. Daha 18'inde. Ha fizik. Harika abi. Ses de idare eder işte. Ya saz var diyorsun zaten. Ne yapacaksın sesi? Tamam. Üstüne de uydururum ben bir şeyler. Ha, söylemez olur muyum canım? Tabii. Söylerim, onu da söyle. Şarkı biliyor abi. En az 5 şarkı garantim var. Ha, yo. Abi bak, ona vermeyeceksin. Kızı ben getireceğim zaten. Ben alacağım parayı. Mümkün mü canım? Nasıl gelmezmiş? Kapı gibi sözleşme.

0: Kimesi var? 5 milyarlık da senet almışım elinden. Hürmetler abicim, saygılar abicim. Güle güle abicim, güle güle, güle güle. Gül ses sana çok bile be. Dua et kızın ilk işi. Salonunda temizlik yaptıramazsın sen o paraya. Aha, geldi bizimki. Oo, hoş geldin taze star. Hazır mısın?
1: İmzaya? Evet, hoş bulduk. Bu dükkanın kapısı hep böyle açık mı durur Hilmi Bey?
0: Bak kızım, evet, adı dükkan değil, büro ama hep böyle açık durur. Çünkü mecaz anlamı var. Gönül gözümüz bütün kullara açık demektir. Çaktın. İki. Artık sözleşmeli sanatçımız olduğuna göre Hilmi Bey yok, Hilmi var. Ha? Canım madem utanıp kızardın Hilmi abi de olur. Şimdilik.
1: Peki Hilmi abi.
0: Bak şimdi oldu. Ha? Gül ses. Müjdemi isterim kızım.
1: Ne müjdesi?
0: Başlıyoruz bu akşam.
1: Ah, yaşasın! Yer bulundu demek stüdyoda.
0: Ben unuttum sana anlatmayı tabii ya.
1: Ney?
0: Öyle hemen stüdyoya girmiyoruz be kızım. Sen daha önce hiç sazlarla falan şarkı söylememişsin. Alışkın olmadığından hemen stüdyoya girmek işe yaramaz.
1: Ne yapacağız o
0: Ne
1: zaman?
0: yapacağımızı var mı? Meraklanma. Hilmi abin her şeyi halleder. Bir zaman böyle seyirci önüne çıkartacağım seni ki şöhret olduğunda heyecan falan kalmasın. Hani böyle maçtan önce antrenman yapmak gibi. Anladın?
1: Ha.
0: Çaktın.
1: Çok iyi anladım. Babamla erkek kardeşim futbol delisi çünkü.
0: Tamam. Yalnız bir şey daha var kızım.
1: Ne?
0: Dün gece bir toplantı yaptık. Böyle çok büyük ünlü organizatörlerle seni anlattım güzelce. Senin için çok çabuk hallolacak ama acemiliğinin geçmesi bakımından bir ablanın desteğine ihtiyacım var. Seni Şermin diye bir ablam var ve Şermin Hanım. Onunla tanıştıracağım. Kendisi çok hanımefendi, tecrübeli bir kadın. Yani onda biraz kalman gerekiyor. Gardırobunu kullanacaksın. Sana böyle zarafet gösterecek, taktik verecek. He? Böyle nasıl yürünür, çakıtık çıkıtık. Kimsenin de haberi olmayacak kaldığın yerden yalnız. Yani ailenin ya da burada her nerede kalıyorsan onların haberi olmayacak. He? Yani yıldızların gizemi, anladın? Çaktın. Vallahi olmaz yoksa kaçar fırsat ona göre.
1: Hay Allah, ne yapsam? Hala beni yakaladığında geri gönderecek nasıl olsa. Ne kaybederim ki? Olsa olsa biraz kızar. Oya ile Çetin'de. Aman, alırım gönüllerini ileride. Hele şu işler bir hallolsun.
2: Haklıymış ananız babanız sizi evden çıkartmamakla. Bacak kadar boyuyla beni kandırdı. Rezil oldum ananıza babanıza. Etrafı dolaşacakmış akılsız kız.
1: Ay, ben ne yaptım ki hala? Ah Gülah. Beni merak etmeyin. Aramayın da diye bir telefon etti. Bu üçüncü gün. Ya ne yapacağız biz şimdi hala ya?
2: Daha ne yapacaksın? Ne gelir elden? Zamanında söylemedin. Gör işte.
3: Sakin. Sakin olmalı. Polise haber verdik. Memlekete de. Bizim büronun sahibi avukatlar da uğraşıyor sağ olsunlar. Emniyette tanıdıkları filan varmış. Bekleyeceğiz çaresi.
4: Deli olacağım deli. Şu başımıza gelenlere bak. Kalk, kalk gidelim biz de.
2: Dur bakalım hele. Dellenme. Bir de biz gidip ayak bağı olmayalım. Gerekeni yapıyorlarmış işte. Oya'nın babası senin gibi tepiniyor mu hiç?
4: Onun eline ver akşam şişeyi. Değil Oya'yı, dünyayı unutsun. Üstelik kızı Neriman halanın dizinin dibinde. Bizimki gibi kayıp da değil. Yahu kaçırdılar mı nedir be?
2: Senin kızına zorla kimse bir şey yaptıramaz. Çıkar gelir yarın bir gün. Sabırlı ol.
1: Kurban olduğum Allah'ım, ne yapmalı? Bir yandan yavruma yüreğim yanıyor. Bir yandan da bu adamı idare etmek lazım. Ve sen sonunda...

0: Yüzüm güzel görmeyeyim, ah çekip iniyor.
1: Hilmi
0: Yüzüm
1: abi,
0: ha.
1: daha ne kadar sürecek bu?
0: Ney?
1: Her gece bir başka salon. Bu kadar uzun antrenman mı olur?
0: Buyur. Sen geç masanın bu yanına o zaman. Madem daha iyi biliyorsun.
1: Estağfurullah abi, öyle demek
0: Ya
1: istemedim.
0: ne demek istedin? Benim işimi bana mı öğretiyorsun kızım?
1: Yok.
0: He? Sen dök cebinden paraları her gece. He? Bana göre hoş. Kendi kendine ol şöhret nasıl
1: Yok
0: olacaksa.
1: Hilmi abi, benim demek istediğim başka bir
0: Ya,
1: şey.
0: tamam. İsteme kızım isteme. Sen bir şey demek isteme ve deme. Bak o kadar sözleşme imzaladın bize. Senet imzaladın. Gerisini düşünmeyeceksin. Düşünmek bizim işimiz. Güvendin ki imzaladın. Sonrasını bekleyeceksin. He? Ne diyorsak da.
1: Peki, tamam abi,
0: He,
1: tamam.
0: şöyle. Unutmadan bu gece sahnedeyken böyle kalın kağıda sarılı bir buket karanfil verecekler sana. Onu hiç ellemeden doğruca bana vereceksin iş bitince.
1: Nereden biliyorsun ki çiçek vereceklerini? Hem neden sana vereceğim bu
0: Ya
1: çiçeği?
0: daha şimdi ne dedik ha? Düşünmeyeceksin, demeyeceksin demedik mi? Ha? Senin işin ben ne dersem harfiyen ona uymak. Sözleşmede ne yazıyor? Ha? Zaten geçen gece rezil ettin. Adamın içinden gelmiş bir viski ikram etmiş.
1: Ama ben hayatta ağzıma içki koymadım ki abi.
0: Yarın bir gün kokteyle verilecek. Kasedin için, ha? Galalara gideceksin, partilere katılacaksın, ne diyeceksin? Ama ben hayatta ağzıma içki koymadım ki. Tövbe tövbe. Paraları sokağa mı atıyoruz nedir? Ha?
1: Şöhretler elinde kadehle gezmiyor ki. Biz daha stüdyoyu görmedik.
0: Stüdyoyu mu göreceksin? Pekala, tamam. Yarın giriyorsun stüdyoya.
1: Sahi mi?
0: Evet.
1: Hey yaşa be abim. Aslansın Hilmi abi.
0: Görelim bakalım ne olacak. Hemen kurtulayım çenenden de. Stüdyoya gelmiş, stüdyoya
1: Aa, abi
0: gelmiş.
1: şarkıları
0: Ha,
1: seçmedik.
0: ama kolay kolay. Yarın ala hayrola. İşte size stüdyo gül ses hanımefendi. Bu da mikrofon. Şimdi şu karşı oda var ya şu camla ayrılan. Hani aletler falan var içinde. Ben oraya geçeceğim. İşaret verince de sen en iyi okuduğun şarkıyı söyleyeceksin. Oldu bitti be güzelim ya.
1: Ya
0: Ha? Hani var ya o en çok sevdiğin şarkı
1: abi,
0: tamam. Hadi.
1: abi
0: Ha.
1: bir şarkı mı söyleyeceğim? Müzisyen falan da yok.
0: Ya şimdi işin gücün yoksa teknik anla, taktik anla. Ya kızım hiç single diye bir şey duymadın mı sen ha? Nasıl şöhret olunuyor hiç mi takip etmedin ya? Ha?
1: Nasılmış?
0: Hay Allah, hay Allah. Ben ne yumuşak kalpli bir adamım ki oturup bunları anlatıyorum. Single, bak kızım, single. Tek şarkı demek. Ön yoklama yani. Tek şarkıyla çıkarıyoruz kaseti. Onu tutturuyoruz önce. Tutturuyoruz. Böyle tanınıyorsun. Sonra çok şarkılı olanını patlatıyoruz. Oldun şöhret.
1: İyi de
0: He?
1: abi, bir tek ses olmuyor ki single'da müzik.
0: Hayvansın bana sabır ver ya Rabbi ya. Ya onca müzisyen bir stüdyoya sığar mı be kızım ha? Nefesli sazlar var, yaylılar var, vurmalılar var, var da var, var da var. Sonra onları ben başka büyük stüdyoya alacağım. Böyle senin sesinin altına müzik yaptıracağım. Yani oya gibi işleyecekler. En az 70-80 kişi. Her biri kaç milyon alıyor? Tahmin et
1: Peki, peki,
0: dökülen
1: peki.
0: parayı.
1: Tamam,
0: Ha.
1: peki, peki abi. Başlayalım hadi.
0: Ha bak yalnız
1: Başlayalım.
0: bir dakika dur. Ufak bir şey de daha anlaşalım. Ondan sonra hemen başlarız.
1: Neymiş abi?
0: Biz bu dakika bu işe başladık mı artık dönüşü yok kızım. Sen de asilikten vazgeçeceksin.
1: Ne asilik ettim ki?
0: Yani biri kibarlık edip bir ikramda bulundu mu geri çevirmeyeceksin. İşimiz zorlaşır be yavrum ya.
1: İçki ise olmaz.
0: Öyle bir olur ki. Hem sen bana baksana. Aslında meşrubat da olmaz o zaman. İçine hap filan atarlar değil mi? Yani gazetede okuduğunuz
1: Hilmi.
0: her şeye inanırsanız ceremesini biz çekeriz be güzelim.
1: Anlamam ben abi.
0: Anlarsın,
1: İstemiyorum öyle
0: anlarsın.
1: bir şey.
0: Anlayacağın dilde anlatayım bak nasıl anlarsın. İmzaladığın senedini verdin mi icraya? Hapisten haber yollarsın. Zehir olsa içerim
1: Ama
0: diye.
1: o senet demiştin ki onu...
0: Kes! İkram kabul edeceksin o kadar. İkram kabul etmekle kalmayıp seni şöyle gezip dolaşmaya davet eden bir beyefendi oldu mu onu da kabul edeceksin. Ha? Şermin ablanın evinde ziyarete gelenleri de kabul edeceksin. Sohbet edeceksin ne bileyim ne edeceksin işte her neyse. Yoksa unut şöhreti.

0: O kadar kolay değil bu işler.
1: Unuturum. Yırt senetle sözleşmeyi. Gideyim. Var mı ötesi?
2: Yok canım. Yok canım. Bana bu kadar masraf ettirdikten sonra şuradan şuraya gidemezsin. He? Hapsi de göze alırım diyorsan dene bakalım bir git be. Hadi. Hadi dene. Dene artık saçından sürüp geri getiren mi olur? Yüzüne kezzap atan mı olur? Bilemem güzelim. Anladın mı güzelim? He? Çaktın. Ben şimdi öbür tarafa geçiyorum. İşareti alınca başla şarkıya. Gerisini de uzun edip kafamı kızdırma. Çaktın. Ha? Gıyas çıktı demek ha? İyi gözümüz aydın patron. Yaralamadan çok uzun yatırmıyorlar zaten abi. Tamam patron tamam. Karışmam üstüme vazife olmayan şey. O mu alıyor benden artık yine her hafta? Ha, tamam. Şimdi biz kıyasla yarın sabah her zamanki kahvede buluşalım. Vereyim mal. İşte bu gece gelecek abi. Güle gül verecekler abi. Yani kafiyeli olacak. Haklısın. Densizlik ettim. Affetmek büyüklüğündür be abi. Kızma abi emrettiğin gibi tamam saat 12 gibi kahveye götürürüm. Gibi değil abi tamam tamam onda oradayım ha. Emirlerinizi bekle. Kapat. Lafımızı bile bitirmedi. Patronmuş. Bu işler böyle kalmaz. Gün olur devran döner. Hilmi'nin etrafında sen pervane olursun. Bak gör o zaman neler olur.
3: Geldin mi? Dur kapatayım şu ışıkları da çıkalım.
4: Ne kadar ıssız ortalık.
3: Ne olacaktı ya bu saatte? Adı üstünde. Çarşı burası kızım.
4: Hilmi abi.
2: Ne ver ne? Ne? Çabuk söyle ne söyleyeceksen bekliyoruz hadi.
4: Konuşmamız lazım.
3: Ne oldu kızım söylesene.
4: Vurdu Şermin abla bana.
3: Elleri dert görmesin ablan değil mi? Döver de sever de.
4: Bir de dün gece sahnede verdikleri çiçek vardı ya abi. Bana getireceksin demişti.
3: Ne olmuş?
4: Ben sana vermeden kağıtları açıp baktım içine onun. Bir paket saklıydı.
3: Ne yaptın ne yaptın? Ulan canına mı susadın sen ha?
4: Ne vardı o pakette? Kötü bir şey mi?
2: Bela mısın sen benim başıma be? He? Sana ne? Ne vardıysa vardı.
4: Daha önce de oldu. Kaç kere gelecek çiçeği cinsine kadar. Önceden bildin. Ellemeden bana ver dedin. Demek onların içinde de paket vardı.
2: Bana bak. Şu elindekini görüyor musun sen? He? He? Şuracıkta boğazlasam seni ya da kesip yanağını boydan boya daha da güzelleştirsem kimin haberi olur? He?
4: Kimin haberi olacak? Kimsenin.
3: Seç o halde. Ya bu dediklerimi yaparsın ya da kapatırsın o koca çeneni.
4: Koy bıçağı yerine abi.
3: Ağzından kaçırırsan.
4: Kaçırmam.
3: Bir daha de ağzından kaçırırsan.
4: Kaçırmam.
3: Şöyle. Yola gel. Yürü çıkalım geciktik zaten.
4: Kasetten bir haber var
3: kaset.
4: Mı?
3: Kaset. Kaset ha? Sen hepten kuş beyinliymişsin kız. Ha? Ha? Hala anlayamadın mı bunca zamandır? Kaset maset yok kızım yok. Oyun bitti artık. Bundan sonra böyle. Geceleri 3-5 şarkı her nerede olursa buketler bana, şarkılar sana. Ha? Meşhur olma hayalleri çöpe. Bilmeyen de bülbül gibi sesin var sanacak be. Ha? Ama aklın varsa dünyalığı da doğrultursun zahmetsiz. Yarından tez yok bir de ufak daire döşeriz sana. Şermin'den ayrı böyle bir başına. Ha? Yeni elbiseler düzeriz gardırobuna. Ha? Canını seviyorsan böyle. Aksi halde ötesini sen bilirsin. Ha?
4: Kaçırmam ağzımdan hiçbir şey.

0: Dinliyorlar mı emniyetten şimdi bizim telefonu?
1: Bu sabah başlamış dinleme hala.
0: Âlâ, âlâ. Aradı mıydı şimdi? Buluverirler yerini Gülkız'ın. Utancından dönemiyor o, biliyorum. Kızımızı teslim aldık mı? Ver elini memleket. Arıyor. İşte Gül. Oyalayın. Uzun konuşun ki rahatça bulsunlar.
1: Durun durun. Ben bakayım. Alo. Evet. Yakınım. Nasıl?

0: Hemen geliyoruz.
1: Çetin, sapsarı oldun, kimmiş?
0: Polis. Gül'ü vurmuşlar.
1: Vay başım.
2: Vurmuşlar mı? Vay benim kardeşim. Ölmüş mü? Söylesene, ölmüş mü?
0: Ameliyattaymış. Gidiyoruz hastaneye, çabuk. Sen dua et hala.
1: Nerede kaldın Çetin? Konuşabildin mi? Bir şeyler öğrenebildin mi?
0: Geldim işte. Seni de ameliyathane kapısında yalnız bıraktım ama öğrendim her şeyi.
1: Evet.
0: Anında yakalamışlar bunu. Neredeyse emniyet binasının kapısında olmuş çünkü.
1: Ya.
0: Hapisten yeni çıkmış. Dosyası kabarık bir sabıkalı.
1: Ay, niye kıymış ki insafsız? Ne günah işlemiş Gül.
0: Adamı sorgulayıp konuşturmuşlar. Çete bunlar. Ele vermiş. Hepsi tutuklanmış.
1: Ay.
0: İhbar etmeye gidiyormuş polise. Arkasından yetişince de Allah yarattı demeyip kurşunlamış.
1: Ay, vah benim bahtsız kardeşim. Kimlerin eline düştün sen ya? Canım arkadaşım. Canım arkadaşım.
0: Sakin ol Oya. Sakin ol. Ah bak bir doktor çıktı ameliyathaneden. Buraya doğru geliyor.
1: Doktor. Nasıl Gül? Uzun sürer mi daha? Ay bitti mi yoksa? Doktor. Doktor bey neden böyle bakıyorsunuz? Hayır. Hayır olamaz. Hayır.

0: Öyle işte. Özür dilediğini yazmış sizden. Asıl özür kimin boynuna borçacı? Canından oldu Ceylan gözlü.
1: Bakıyor mudur şimdi bir yerlerden bize? Görüyor mudur halimizi?
2: Ne çok üzdüm kardeşimi.
3: Bunca yıldır yavrumu hep bırak ettim kendime.
0: Öyle gördük, öyle bildik dedi. Öyle görmeyle bilmeyle olmuyormuş işte.
3: Erkek dediğin ağlamaz. Sevdiğini belli etmez. Öyle her şeyi aldırmaz he mi? Ama sana ağlamak... Onca yıl... Hiç sarılmamıştım ona. Kokusunu hatırlayamıyorum ki yavrumun. Onunla avunayım. Ben insan değilmişim. Değilmişim.
0: Evimin şenliği, selvi boylu, ipek saçlı, gözümün nuru, can ilacım.
4: Amca, ben buradayım ya. Gül yerine bana sarıl. Sarıl ki yaşananlar boşa gitmesin. Sarıl ki bilsin o da. Babalar da değişebilir. Bilsin ki rahat uyusun.
3: Sarılayım kızım. Sarılayım yavrum, sarılayım gülüm. Baban kurban.

Kavak yerleri. Semih Tezer'in yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Kimi zaman bir olimpiyat rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesinin hikayesine tanıklık edecek. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Bayram nasıl geçiyor bayram? İyi misiniz? Mutlu musunuz? Aradınız mı büyüklerinizi? Halini hatırını sordunuz mu? Lütfen arayın. İleride belki de arayamayacağınız günler gelecek. Onun için annelerinizi, babalarınızı, büyüklerinizi ihmal etmeyin. En azından telefondan hatırını sorun, sıhhatini sorun. Sizin sesinizin ona gitmesi zaten yeteri kadar büyük bir armağan olacaktır. Bu armağanı annenize, babanıza vermekten lütfen kaçınmayın. Hepinize güzel bayramlar diliyorum ve bugün iki bayramı birden kutluyorum. Çünkü bugün bayramın ikinci günü, yarın İstanbul'un fethi. Demek ki iki bayram bir arada. İstanbul'un fethi benim için çok önemlidir. Kültürel boyutlarından çok önemlidir. Fatih Sultan Mehmet kişiliğinle bana yol gösteren çok önemli bir şahsiyettir. Ve ben bu niyetle bugün Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi, doçent, doktor Murat Alanoğlu ile beraberim. Ne mutlu bana. Merhaba sayın doçent doktor Murat Alanoğlu. Önce iyi bayramlar.
2: Efendim iyi bayramlar sizin ve bütün bizi dinleyen dostların. İki bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramı ve aynı zamanda 29 Mayıs İstanbul'un fethini de bir
1: gerçekten
2: bayram olarak.
1: Gerçekten değil mi?
2: Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar ve selamlar diliyorum.
1: Şimdi siz bir tarihçi olarak benim hayran oldum. Büyük imparatoru Fatih Sultan Mehmet'in bana entelektüel kişiliğini anlatmanızı isterim. Çünkü o benim için ilimdir, bilimdir, kültürdür ve yol göstericidir. Buyurun, size dinliyorum.
2: Elbette. Efendim, teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet bizim Türk tarihinde ve aslında dünya tarihinde müstesna bir yere sahip bir hükümdar ve devlet adamı. Sizin de bahsettiğiniz üzere kendisi büyük bir fatih olmanın yanı sıra aslında büyük bir entelektüel, aydın ve bilim insanı olarak da kabul edebiliriz. Sanatkar ve edebiyatçı kişiliğiyle biz biliyoruz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i elbette sadece Hüdayi Nabit, yani çorak bir toprakta çıkmış bir çiçek olarak değerlendirmemek gerekir elbette. Çünkü İslam tarihinde Fatih Sultan Mehmet'ten önce bu nitelikte bizim hükümdarlarımız oldu. Nitekim mesela Sultan Memun, mesela Gazneli Mahmut, Sultan Sencer, yine Osmanlı tarihinden de Yıldırım Bayezid gibi 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet'in babası da bu nitelikteki kimseler.
1: Ya yani ne bu kadar önemli değil mi? 2. Murat da önemli tabii.
2: Elbette bunlar bir kültür ve bir gelenekten geliyor. Yani sadece Fatih Sultan'ı nevi şahsına münhasır bir imparator olarak kabul ediyoruz. Ama daha sonrasında Kanuni gibi, 3. Selim gibi, 2. Abdülhamit gibi bu tarz iyi yetişmiş padişahlarımız var. Bu da bize aslında padişahların iyi yetiştirilmiş bir gelenek, bir eğitim sisteminden geldiğini gösteriyor. Bunu öncelikle bizi dinleyenlerin bilmesi gerekiyor.
1: Peki Fatih Sultan Mehmet'in dünya tarihindeki rolü de çok önemli. Bundan biraz bahsedelim mi?
2: Elbette. Şöyle efendim, Fatih Sultan Mehmet'i biz tabii ki İstanbul'u fethetmesiyle biliyoruz. İstanbul'un fethedilmesi olayı dünya tarihine yön veren bir olay. Özellikle biz işte bunu ders kitaplarında yeni çağı açan hükümdar, padişah diyebiliyoruz. Elbette bu bir yönüyle doğru. Fakat bu dünya tarihinin akışını değiştirmiş. Çünkü Doğu dünyası, Batı dünyası karşısında büyük bir zafer kazanacak. O Orta Asya'dan başlayan ilerleyiş ta Avrupa işlerine kadar devam edecek. Hatta Fatih Sultan Mehmet bunu kendisi ilginç bir şekilde okuduğu eski antik tarih kitaplarından bir vurguyla anlatıyor. Çok ilginç. Mesela Fatih Sultan Mehmet bunu Truva'nın intikamı olarak düşünüyor. Yani Batı medeniyeti Doğu'yu, işte Çanakkale, Truva'yı aldı biliyorsunuz. Fatih İstanbul'u aldığında aslında bunu cevap olarak düşünüyor. Dünya tarihinde bu yönüyle İstanbul'un fethi sebebiyle Batılılar daha çok ama İslam dünyasında da büyük gazi ve sultan olarak adını tarihe yazdıracak. Tabii ki fetih yönüyle değil. Aslında Fatih'i büyük yapan şey Osmanlı İmparatorluğu gibi bir dünya devletinin esas kurucusu olması, yani devleti organize edip teşkilatlandırması, Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı kanunlar, devlet düzeni ve merkezi imparatorluk olarak Cihan Şumul, yani dünyaya egemen bir güç olarak kurmasıyla ilgilidir. Onun işte oğulları, sonra torunları, torunlarının torunları Osmanlı İmparatorluğunu 1920'lere kadar uzayan 6 asırlık büyük bir devlet olarak devam ettiler. Esas bilinmesi
1: Şöyle
2: gereken Fatih Sultan Mehmet'in bu teşkilatçı özellikleridir yani.
1: bir şey diyebiliyor muyuz? Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun esas gerçek kurucusudur. Sistemiyle,
2: Kesinlikle.
1: fikriyle der misiniz böyle bir şey?
2: Kesinlikle. Kesinlikle Cengiz Bey, bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunu hem kendi devrinde yaşamış tarihçiler ve bilim insanları, hem de günümüz modern bilim insanları bunu net bir şekilde söylüyorlar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nu devletten bir beylikti. Beylik de işte Yıldırım Bayezid zamanında beylikten devlete dönüştü. Yıldırım Bayezid'in yapamadığını, aslında İstanbul'u daha önce fethetmeye girişmişti. Kuşatmaları da var, büyük, çok etkili kuşatmalar. Fakat Fatih Sultan Mehmet bu atalarının yapamadığını yapacak ve devleti imparatorluğa, yani daha evrensel bir cihanşümul imparatorluk fikrine ve organizasyonuna kavuşturacak. Ve bunu da şöyle söylüyor Fatih Sultan Mehmet'in kendi ifadesiyle: benim atalarımın hayalleri benim ayaklarımın altındadır dediği şey, İstanbul'un alınması ve büyük bir dünya devleti olarak bir güce dönüşmesi diyebiliriz.
1: Mükemmel. Benim atalarımın hayalleri diyor, değil mi?
2: Evet.
1: Hayal, hayal ne kadar önemli bir şey, ama bu hayale ulaşmak da, şimdi bir fikir sahibi oluyorsun ve bir hayal kuruyorsun, ama bu hayale ulaşmak da ilimden, bilimden, kültürden ve sanattan geçiyor. Fatih Sultan Mehmet'i incelerken ben bunları görüyorum. Ne dersiniz?
2: Elbette haklısınız. Şöyle, yani Fatih Sultan Mehmet'in aslında bir kişiliğine ve çocukluğuna, eğitimine ve bilime, aslında bakışına bir bakmak gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet bildiğiniz üzere 30 Mart 1432 Edirne Sarayı'nda doğuyor ve ilk eğitimi Edirne'de, sonrasında da Manisa'da Şehzadeliği döneminde. Babasından bahsettik, II. Murat. Annesi de Hüma Sultan. Bu Candarlı Türkmen beylerinin bir kızı Hüma Hatun. Hüma Hatun'dan tabii ki ilk çocukluk eğitiminden sonra kendisi yakın mürebbileri var. Bilhassa bu Manisa'daki Şehzadeliği döneminde yanında yaklaşık olarak 10 tane hoca var ve bunlar meşhur insanlar. Bu hocaların yanı sıra aynı zamanda kendisinin İtalyan ve Yunan nedimleri ve arkadaşları var. Burada gördüğü eğitim aslında onun hayatını şekillendiren, yani büyük bir vizyon, stratejik bir dehanın yetişmesi aslında bu şekilde oluyor. Burada çok fazla dil öğrendiğini biliyoruz. Mesela Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen Arapça, Farsça, zaten İslam kültürünün bilinmesi gereken sarayda verilen diller. Enderun Mektebi'nde bunlar öğretilir. Sonrasında bu Yunanca, Grekçe dediğimiz antik Yunan dilini öğreniyor, Latince öğreniyor, Slav dillerine hakim. Böyle bir kişilik. Dolayısıyla bu dil ve kültüre hakimiyeti var. Aynı zamanda bu bahsettiğim nedimler ve yanındaki hem Yunan hem de İtalyan nedimlerinden, İtalyan ve Latin tarihi, özellikle Büyük İskender, antik dünyanın tarihini, bu bahsettiğimiz Truva gibi, hatta onun yanı sıra Pers tarihini de öğreniyor. Yani buradaki temel ifade edilmesi gereken şey, Fatih'in çok iyi bir eğitim aldı, hem dillere aşina oldu ve bunları tabii kendisinin hem kendi okuyacak seviyede oldu, hatta kendi döneminin yazarlarının ifadesiyle de bunu iyi derecede de bu dilleri konuştu. Zaten kendi divanından bildiğimiz üzere Avni Mahlasıyla divanı var. Orada
1: Şiirleri var değil
2: Arap
1: mi?
2: şiirler yazıyor. Yani bu dilleri iyi kullandığı anlaşılıyor. Böyle bir eğitimden geçiyor ve tabii ki kitaba, kültüre, sanata oldukça ilgili çocukluğundan itibaren ve daha sonraki İstanbul'un fethini de bu çocukluk yıllarındaki şehzadelik döneminde Manisa'da, daha sonra aslında birinci padişahı biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet, iki defa Osmanlı tarihinde padişah olan, birincisi 1444'te 46 yıl arasında 2 yıllık kısa süren babası tahttan çekilip kendisine yönetimi veriyor, fakat daha sonra gelişmelerle tahttan geri çekiliyor.

0: sonra yükselerek surları aşabilecek bir teknolojiye sahip oldu. Bu da Fatih Sultan Mehmet'in bu anlamda aldığı eğitim. Tabii ki bahsettiğim üzere eski dünyanın kaynaklarını, tarihlerini okuma, önceki imparatorları, kralları, şahları takip etmesi ve bunların stratejilerinden de faydalandığı anlaşılıyor.
1: Sayın Doçent Doktor Murat Alanoğlu, şimdi bu anlattıklarınızdan çok güzel dersler aldım. Aslında herkesin Fatih Sultan Mehmet'ten ders alması lazım. Lisan biliyor, birçok dil öğrenmiş, bilim ve felsefeye meraklı, kitaba kütüphaneye meraklı, sanatı seviyor, eğitim kültür politikaları var. Fen bilimini seviyor ki İstanbul'u almasında mühendislik bilimlerinden bunu kaynaştığını görüyoruz. Ve buradan diyorum ki ben işte yeni nesile de oradan bir mesaj geliyor. Biz bilimde, ilimde, teknikte ve kültürde kendimizi aşmak zorundayız. Bu Fatih Sultan Mehmet'in bizim önümüze açtığı yolun devamı olacaktır. Ben geçenlerde Muş taraflarına geldiğimde gördüm ki oradaki üniversitelerin bilim, kültür ve sanata yaptığı katkılar ve kentin yaşamına yaptığı katkılar anormal ileride. Anormal ileride. Ve ben oraları eskiden de bilirim ama 10 yıl sonra geçenlerde gittiğimde üniversitelerin kent hayatına katkılarını birebir gördüm ve mutlu oldum. Ve gene geriye dönüyoruz. Fatih Sultan Mehmet'imizin gelişmelerinde de bilim görüyoruz, kitap görüyoruz, dil biliyoruz, edebiyat görüyoruz. Bu anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Ama yeni nesile de buradan bir mesaj vermemiz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bilim, ilim, kültür ve fen bizi geleceğe taşıyacaktır. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle harikasınız. Sizin vurgularınız burada önemli. Genç nesiller için aslında Fatih Sultan Mehmet bir rol model. Yani bir padişah, bir devlet adamı olmanın yanı sıra bilime, kültüre, sanata, edebiyata verdiği önemi de dikkat almamız lazım. Şimdi ilginç iki anekdot da anlatayım sizin de buyurduğunuz üzere. Birincisi kitaba çok ilgili. Biz bugün kitap çok okumuyoruz bizim toplumumuzda maalesef. Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor biliyor musunuz?
1: Ne
0: Ta
1: yaptı?
0: şehzadeden itibaren kitap topluyor. Mesela kendisi İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda 8200 adet o dönem el yazması toplatmış. Mesela bu Venedik'e yazdığı emirler var. Venedik'teki mesela Hristiyanlık tarihiyle ilgili, antik dünya tarihiyle ilgili kitapları sipariş ediyor.
1: Şimdi
0: Doğu
1: burada ne
0: dünyasıyla ilgili
1: görüyoruz bu anlattıklarınıza? Benim
0: mesela
1: gördüğüm, bütün dünya onu ilgilendiriyor. Ayrım gayrım yapmadan herkese
0: kesinlikle.
1: bilgisini paylaşmak istiyor. Doğru mu?
0: Kesinlikle. Mesela bu Kutadgu Biliği'nin en ünik nüshası Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesindeydi. Sonradan ilginç bir şekilde bu nüsha kayboluyor. Acaba Ali Emiri Efendi'nin bir sahafta bulduğu kitap bu kitap olabilir mi diye düşünüyoruz. Bu
1: Şimdi
0: da ilginç. Yani Çağatayca mesela ve Uygurca eserleri takip ettiriyor. Bu da Fatih'in ilginç özelliklerinden birisi. Oğlu II. Bayezid çok iyi Çağatayca konuşuyor mesela.
1: Tabii ki müthiş bir adam. Benim örneğim aslında. Fatih Sultan Mehmet benim örnek kişiliğim o. Hayranım. Bana yol
0: Bir de
1: gösteriyor.
0: Cengiz Paşa'nın ve bu
1: 1453'ten bu yana bana yol gösteriyor. Biliyor musunuz böyle olduğunu?
0: kesinlikle doğru. Hiçbir şüphe yok bunda. Biz Fatih Sultan Mehmet'i bugün konuşuyorsak aslında bu tamamen bundan kaynaklı. Mesela bizim işte 36 Osmanlı padişahımız var. Fakat Fatih'i bu kadar konuşmamızın bir sebebi de aslında bu. İlim ve kültüre o dönem için hiç akla hayale gelmedik şekilde önem vermesi. Mesela yine bir örneğini verirsem felsefede bugün dünyada çok felsefe umursanmaz. Fakat Fatih Sultan Mehmet kendi döneminde o dönemin en meşhur tartışmalarından birisi olan Gazali ile İbn-i Rüşd. Mesela Gazali'ye derler ki işte felsefeye gerek yok, felsefeyi yasakladı. Dolayısıyla bu bir etki yarattı diye söylerler. İslam dünyasının gerilemesinin bir sebebi olarak. Halbuki o dönemde mesela İbn-i Rüşd'ün farklı fikirleri var. Bunları Fatih Sultan Mehmet Sarayı'nda Hocazade Muhsineddin'le Molla Zeyre'yi getirip burada karşılıklı bir 7 gün süren

0: tartışmalarla bu mevzunun nasıl olduğu, kimin haklı olduğuna dair felsefi tartışmalar. Bu bizim tefavüt geleneği dediğimiz bir işte felsefeden şüphe, şüpheden şüphe gibi çok da böyle derinlikli tartışmaları kendi sarayında yaptırıyor. Böyle o dönem için oldukça ileri bir fikir ve felsefi derinliği olan bir kişiden bahsediyoruz. Bunu tabii ki kendisi anlamaya çalışıyor, bu tartışmaları dinliyor. Hatta bunun yanı sıra, mesela felsefenin yanı sıra İslam'la Hristiyanlık arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve hangi dinin daha önemli ve büyük olduğuna dair de tartışmalar yaptırıyor ve o dönemin din adamlarına buna dair risaleler yazdırıyor ve bunları okuyor. Kendi de aynı şekilde bunları tartıştırıyor. Molla Kabus mevzusu vardır bildiğiniz üzere tarihimizde. Bunlar da sarayda bu tarz konular tartışma konusu idi ve bunları yapıyordu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bu yönüyle hem bilim, hem fen, hem de edebiyat ve sanatta bize örnek bir şahsiyet. Kendisi çok fazla okuyordu. Bunları bizzat aynı zamanda da okutturuyordu bilmediği dillerde de. Ve gençlerimiz için bugün bilim ve teknolojide eğer biz ilerlemek istiyorsak, daha iyi yerlere gelmek istiyorsak, Fatih bunun en iyi örneklerinden. Çünkü Fatih bu teknolojiyi ve bilimi kullanarak İstanbul'u fethetti. Yani bu hamasetle bizim işte kılıcımız şu kadar güçlü, bizim askerimiz şöyle büyük, şöyle önemli demekle olmaz. Fatih
1: Peki,
0: Sultan Mehmet
1: Sayın
0: şey.
1: Doçent Doktor Murat Alanoğlu. Evet,
0: Efendim.
1: gençlerimizin örnek olarak Fatih'i kendilerine yol gösterici olarak kabul edebilirler. Ama maalesef bugünkü çağda bu artık olmuyor. Bir şeyleri kaybetti dünya. Bu sadece Türkiye'nin kaybı değil. Bir şeyleri kaybetti bu yeni teknolojilerle. Şimdi artık kimse matematik, astronomi, coğrafya, felsefeyle yakından ilgilenmek istemiyor. Batı bilimleri ve teknik bilgiler tutkusu yok. Herkesin elinde bir cep telefonundan hayatını geçiriyor. Biz Fatih'in eline bir cep telefonu verseydik acaba o günlerde bu sonuçlara gelebilir miydi? Ne dersiniz? Bana göre gelemezdi. Peki size şimdi şunu soruyorum. Siz bugün doğduğun en güzel üniversitelerinden birinde Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Nasıl buluyorsunuz öğrencilerinizi?
0: Evet, yani bu bahsettiğiniz üzere elbette gençlerimiz teknolojiyle aşina kullanıyorlar. Telefon artık çağımızın bir gereği. Fatih Sultan Mehmet bugün yaşıyor olsaydı o da muhtemelen telefonu kullanacaktı. Fakat
1: Kullanırdı.
0: bu telefonu teknoloji üretmek için, bilim üretmek için, sanat üretmek için kullanırdı. Yani başkalarının ürettiği sadece pranga vuran, o uyuşturan, ondan sonra ilerlemeyi engelleyecek gereksiz boş zaman işleriyle uğraşmazdı. Sosyal medya dediğimiz, bugün gençlerimiz maalesef hayatlarının birçoğunu TikTok veya benzeri sosyal medya platformlarında geçiriyorlar. Bu elbette ki bahsettiğimiz dünyayı değiştirecek, dönüştürecek bir gücün oluşmasına engel olur. Bu gücü kim elinde tutuyor? Bu teknolojiyi üretenler. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet böyle bir kişiydi. Yani teknolojiyi kendisi üretti. Bu topu, ateşli silahları, tüfeği o dönem için araştırmalar yaptı. Mesela ilginç yani İstanbul'un fethi sırasında Rumeli Hisarı yaptırıyor biliyorsunuz. O dönem mesela şehrin en dar noktasını buldu ve oradan geçebilecek gemileri vurabilecek topu üretti. Bu o dönemin ihtiyaçları için gerekli olan teknolojiyi kendisinin ürettiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün de bizim gençlerimiz bu teknolojiyi kullanmalı. Fakat teknolojinin esiri olup başkalarının ürettiği, başkalarının aklına hizmet eden bu teknolojiye dikkat etmeliler. Kendilerinin bilimsel, teknolojik ve sanatsal gelişimlerine fayda sağlamayacak platformlardan uzak durmaları iyi olur. Biz de öğrencilerimize elbette bunları tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimiz bu telefon ve sosyal medya sebebiyle ilgileri, uyanıklık düzeyleri biraz düştü. Derslere odaklanma problemleri, bunlar
1: Evet,
0: elbette
1: çok
0: yaşanıyor.
1: önemli. Tabii burada Fatih Sultan Mehmet'in en büyük özelliği olan kişisel merak. Ona ben kişisel merak da çok önemli. Yani öğrencinin elinde kitap olur olmaz, telefon olur olmaz ama eğer içinde kişisel merak varsa çok şeyi halledebileceğini düşünüyorum. Mesela İtalyan tarihçi Franz Babinger'in böyle bir Fatih Sultan Mehmet üzerine yorumunu okumuştum. Sadece diyor fetihler için değil, kişisel entelektüel merakı nedeniyle de sürekli okuyan, araştıran bir yapıya sahipti diyor.

0: Ne kadar önemli.
1: Kesinlikle. Franz Babinger önemli bir tarihçi. Onun işte Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye bir büyük kült bir eser vardır. Orada Fatih'i çeşitli yönleriyle güzel ele alır. Fatih Sultan Mehmet, bu bahsettiğimiz üzere aslında dünya tarihini etkilemek için, şimdi bu Stefan Zweig'ın da bir eseri vardır. Bu insanların yıldızlarının parladığı anlar diye. Orada Fatih Sultan Mehmet'ten de bahsediyor. Gerçekten bu şans anı dediğimiz aslında Tanrı'nın fırsat olarak da yarattığı zamanlar ve kişiler vardı. İşte Fatih Sultan Mehmet tam da bu tarz. Bu şahsi ilgileri sebebiyle de elbette, ama onu yönlendiren bir ortamın olduğunu da biraz önce bahsettim. Kendisi okumaya bu kadar ilgili birisi, üretmeye ve yenilikçi bir tavra, zaten bunu söylüyor. Benden öncekilerin yapmadığı şeyleri ben yaptım, kendi ifadesinde. Yani yenilikçi, ondan sonra üretmeye, dönüştürmeye dönük bir mantık
0: Çok doğru.
1: kullandığı
0: Çok doğru.
1: anlaşılıyor.
0: Evet, çok doğru. Bir de ben onun sanatta olan koruyuculuğuna da hayranım. Bilim adamlarına, ilim adamlarına, ressamlara, İtalyan sanatçılarına bir takım kişileri İstanbul'a davet ediyor, portrelerini yaptırıyor. Resim ve heykel sanatıyla ilgileniyor. Yani böyle bir lider o dönemde olması ne kadar önemli.
1: Kesinlikle, elbette Fatih Sultan Mehmet'in aslında İstanbul'u fethetmesi, evet, önemli bir şeydi. Fakat İstanbul'u dönüştürmesi aslında, yani yeni bir imparatorluk başkenti olarak sıfırdan kuruyor. İstanbul o dönemde tamamen yıkılmış, aslında çok zarar görmüş, nüfussuz bir şehir. Çünkü herkes kaçmıştı. Bilim insanları başta olmak üzere şehrin sivil halkı da kaçmıştı. Peki Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Hemen fethetten sonra yaptığı şey, aslında küçük gazadan büyük gazaya geçiyoruz dedi. Ne demek büyük gaza? Şehri imar etmek, inşa etmek, abad etmek ve bu abad için şehre dışarıdan nüfus getirdi. Bu aynı zamanda sanatkar nüfus getiriyordu. Mesela bu Ege Adalarından, ondan sonra Balkanlardan, Rumeli'den tutun da Anadolu'da mesela Karaman, Aksaray'dan. Aksaray'da mesela büyük bir kitle getiriyor. Bugün İstanbul Aksaray Mahallesi Karaman Aksaray'dan getirilen halktan oluşan. Hatta meşhur Karamanlı Şikari vardır onun Karamannamesinde. Der ki şehrin bütün işte okuyan yazan entelektüel kitlesini sürüp getirdi diye söyler. Bu doğru. Çünkü Fatih Sultan Mehmet büyük bir imparatorluk başkenti kurmaya çalışıyor ve bu en iyilerini getirdi. Bu sırada tabii ki bilim insanlarından çok faydalandı. Hem doğudan hem batıdan, onlarca İtalya'dan mesela daha önce kaçmış olan bilim insanlarını İstanbul'a getirdi. Bunlardan en önemlisi İslam dünyası için aslında Ali Kuşçu ve Ali Tusi dediğimiz iki önemli bilim insanı, o dönem astronomi vesaire için. Yine Georgios Amirutzes'i, Georgios Trapezentius'u, Gentile Bellini'yi İtalya'dan, Venedik'ten ve Doğu dünyasından İstanbul'da toplayarak bunlara çalışma fırsatı veriyor. Hatta Ali Kuşçu'ya o dönemin en büyük maaşı olan, hiç kimsenin almadığı yüksek bir maaş bağlayarak onu İstanbul'da tutacaktır. Böyle bir kültür ve aslında sanat ve bilim ortamı oluşturuyor. Çünkü onun döneminde astronomi, matematik ve tıpta, bilhassa tıpta mesela kendi kurduğu Sahn-ı Seman, bugünkü Fatih Camisi'nin olduğu yerde o dönemin en büyük üniversitesini kuruyor. Ve Osmanlı bilim düzenini, sistemini bu Sahn-ı Seman'a göre kurguluyorlar. Bu dünya tarihinde aslında eşi benzeri olmamış. Bugünkü işte Oxford ve Harvard dediğimiz eğitim sisteminin o günkü anlamıyla Sahn-ı Seman'da kuruyor. Daha sonra biliyorsunuz Kanuni Süleymaniye'yi inşa ettikten sonra Süleymaniye medreseleri biraz daha öne geçiyor. Bu anlamda bu medreseler, yani bu üniversiteler, o dönem medrese dediğimiz bugünkü üniversiteydi. Hatta kendi sarayında kurduğu, Topkapı Sarayı'nda kurduğu Enderun Mektebi o dönemin en büyük devlet adamlarını, alimlerini de yetiştirdi diyebiliriz. Bu yönüyle hem hami, yani himaye eden, aynı zamanda kendisi de sanata ve ilim adamlarına da oldukça ilgili birisi. Kendisinin biliyorsunuz edebiyata yatkınlığını biz onun Avni Mahlası'yla yazdığı divanı bugün elimizde. Şairliği var. Oldukça
0: Tabii, şairliği de var. Yani sizin anlattıklarınızdan kısaca bilim, kültür, edebiyat, sanat ve fen hep bunlarla yorulmuş. Çok güzel anlattınız. Müthiş bir yol açmış insanlara. Gerçekten o devirde 1453 gibi o yıllarda yeni bir dünya anlayışı getirmiş. Belki yeni bir çağ açtı sözcü dünyanın başka yerlerinde kabul edilmiyor ama o açmış. yeni bir çağ açmış. Bunu zaten kendisi de yeni çağın insanı. Eski çağın insanı değil. Bu anlattıklarınız içerisinde baktığımız zaman bu kadar bilime meraklı, kitaba meraklı, sanat koruyucusu, eğitim kültür politikaları var, merakı var. Bilim seviyor, ilim seviyor. Ya bir lider, ideal bir lider bana göre. İdeal bir lider. Zaten o kendisini bir taraftan da aynı zamanda Roma'nın varisi olarak da görürdü.
1: Evet, aslında oraya da değinmek gerekiyor. Orası önemli bir nokta. Yani Doğu ve Batı dünyasını birleştirip kendisini dünyada tek imparator, tek dil, tek hükümdar şeklinde bir planı, hedefi olduğu anlaşılıyor. Çünkü kendi döneminde aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet, Gazi Sultan, Şah ve Kaiser ifadelerini beraber kullanıyor. Bu ne demek? Dünyadaki bütün hükümdarlık alametlerini ve ifadelerini kendi üstünde birleştiriyor. Yani Doğu ve Batı dünyasını, aslında o günkü bilinen bütün dünyayı kendi hükümranlığı altına alıp böyle bir devlet ve yönetim biçimi kurmayı planladı, anlaşılıyor. Zaten o dönemin mesela Kritoulos kendisini Rumların hükümdarı olarak görür. Yani Roma'nın varisi. Bu tabii ki onun varis dediği şey, bu bahsettiğimiz bütün bu kültür ve coğrafi toprakları alıp yönetmek hedefine odaklanmış. Bu yönüyle Fatih Sultan Mehmet bunları birleştiren yeni bir hükümdar tipi olarak ortaya çıkacak ve bu aslında sonraki dönemlerde Osmanlı hükümdarlarına ve hanedana yeni bir yol, bir hedef çiziyor ki Osmanlıların o işte daha sonra Kızılırmak diye ifade edilen ve kanun döneminde üst noktalara taşıyan hedefin esas yönelimini Fatih Sultan Mehmet belirliyor. Onun fetih çizgisinde etrafında ilerliyor. Bir doğuya bir batıya. Bunu doğuya Yavuz Sultan Selim, batıya da Kanuni yapmış olacak. Devletin aklını ve sistemini Fatih Sultan Mehmet belirliyor diyebiliriz.
0: Şimdi bu Kurban Bayramı'nda değerlerini kaybeden, büyüklerini kaybeden, sevdiklerini kaybeden herkes için güzel bayram olsun, ziyaretlerine gidin. Öyle veya böyle durumlarda ziyaret edin insanları diyorum. Bu bayram affetmek bayramıdır, sevme bayramıdır, tolerans bayramıdır. Ayrıca insanın kendi kendini eleştirip temizlenme bayramıdır. Sadece kurban kesme bayramı değildir. Ben kendimi irdeleyeceğim, araştıracağım, hatalarımı bulacağım. Geçen bayramdan bu bayrama değil de bir koca yıl içinde yaptığım iyi ve kötü davranışları eleştireceğim. Kendimi biraz daha düzeltmeye gayret edeceğim. Sayın Doçent Doktor Murat Alanoğlu, size bu bayramda güzellikler diliyorum. Güzel öğrenciler yetiştirin. Sizin de bu memlekete hediyeniz öğrencileriniz olacaktır. Ve biz onlardan çok yararlanacağız.
1: Teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Çok sağ olun. İyi dilekleriniz için ben de tüm bizi dinleyenlerin ve Türkiye ve bütün dünya insanlarının bu Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, mutluluklar diliyorum. Ve son olarak da daha nice fatihler yetiştirmek üzere güzel temennilerde bulunuyorum.
0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi doçent doktor Murat Alanoğlu. Onunla beraber Fatih Sultan Mehmet'i düşünmek, anmak, hayatımızı onun gibi yeni yollara sevk etmek için karar aldık. Ben şahsen aldım. Dinleyenler sizler de almışsınızdır mutlaka. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Zahide Arel ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize mutlu, güzel bayram günleri diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programındayız. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Kariyer Atlası programında hayatınıza, işinize ve gönlünüze hitap etmeye çalışacağız. Bugün size sadece bu programda konuşmak istemiyorum. Biraz da her program olduğu gibi bu programda da düşünmeye sizi sevk etmek istiyorum. Hatta küçük uygulamalar yaparak hayatımıza katkı sağlayacak önemli bir konuyu sizlerle konuşmaya çalışacağım. Zor zamanlarda insanın nasıl dayanıklı kalacağını, ümidini ve umudunu kaybetmemesi nasıl mümkün, onu konuşacağız birlikte. Çünkü bazı programlar bilgi verir, bazıları insanın içine dokunur. Bugün biraz ikincisini yapmak istiyorum Kariyer Atlası programında. Şimdi eğer araç kullanmıyorsanız, müsaitseniz şöyle küçük bir nefes alın. Derin bir nefes ve kendinize şu soruyu sorun. Ben son zamanlarda gerçekten neyin yükünü taşıyorum? Bakın dikkat edin, insan bazen olaylardan değil, taşıdığı yüklerden yoruluyor. Sırtına almış olduğu yüklerden yoruluyor. Biriken cümlelerden, biriken duygulardan, söylenemeyenlerden, ertelenenlerden, sürekli güçlü görünmeye çalışmaktan yoruluyor. Ve bazen insanın ihtiyacı olan şey büyük çözümler değil, hayatının tümünü mutlu hale getirmeye çalışmak, hayatının tümünü huzurlu hale getirmeye çalışmak değil. Evet, yoruldum diyebilmektir. Bu cümle zayıflık değil çünkü. İnsanlar yorulabilir, bazen tükendiğini hissedebilir, tükendiğini hatta itiraf etmesi gerekebilir. Bu önemli bir farkındalık. Psikolojide çok kullanılan küçük bir uygulama anlatacağım. Buna kontrol çemberi çalışması deniyor. Kendi kendinize bir kağıdı ikiye bölün. Eğer şu anda bir masadaysanız veya bir elinizde kağıt varsa bunu yaparsanız muhteşem olur. Bir tarafına şunu yazın: kontrol edebildiklerim, hayatın içerisinde dokunup da değiştirebildiklerim. Diğer tarafa da kontrol edemediklerim. Sonra yaşadığınız problemleri düşünün. Hayatın içerisinde sırtınıza yüklenmiş olan yükleri düşünün. Mesela iş hayatı ya da ekonomi, insanların size davranışı, geçmişte yaşananlar. Aslında bunları böyle dört kategoride toparlayabiliriz. İnsanın ekonomik ve politik nedenlerden ötürü sırtına yüklenmiş olduğu yükler nedir bunlar? Savaşa girme riski, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar. Bunlar dünyanın her yerinde her insanın yaşayabildiği ve yaşayabileceği şeyler. Ya da aileden kaynaklı olan unsurları düşünelim. Yakın akrabalarla kurduğumuz diyaloglar, sorunlar, komşularımıza yaşadığımız problemler, çekirdek ailede yaşanan sorunlar. Bunun dışında neler olabilir? Kariyer hayatımızla ve iş hayatımızla ilgili yaşadığımız sorunları düşünelim. İnsanlar arası ilişkilerde yaşadığımız sorunlar, insanların adaletsizlikleri, toplumda yaşanan problemler, her akşam haberlerde seyrettiğimiz pek çok sorun. Şimdi bunu dürüstçe ayırın. Bu kağıdı ikiye bölmüştük. Bir tarafta kontrol edebildiklerim, diğer tarafta kontrol edemediklerim yazıyordum. Dürüstçe ayırın bütün konuları. Tek tek yazın. Çünkü insanın enerjisinin büyük kısmı çoğu zaman kontrol edemediği şeylere gidiyor. Ve hatta beynimiz kontrol edemediğimiz şeyleri sanki kontrol ediyormuşuz gibi davranıyor. Bu inanılmaz yorucu bir şey. Bakın, hava durumunu kontrol edemezsiniz ama yanınıza şemsiye alabilirsiniz. Geçmişi değiştiremezsiniz ama geçmişin sizi yönetme biçimini değiştirebilirsiniz. Geçmişin sizin üzerinizde bırakmış olduğu etkiyi, stres faktörünü yönetebilirsiniz. İnsanları değiştiremezsiniz ama sınırlarınızı değiştirebilirsiniz. Onlarla aranıza koymuş olduğunuz mesafeyi değiştirebilirsiniz. İşte umut biraz burada başlıyor aslında. Değiştirebildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz şeylere daha fazla odaklanmamızda. İnsan kendi etki alanını yeniden fark ettiğinde başlıyor umut. Size başka bir küçük uygulama daha yapmak istiyorum. Şimdi zihninizden son bir yılı geçirin. geçirdiğimiz son bir yılı bir düşünelim hep beraber ve kendinize şu soruyu sorun. Ben bugüne kadar hangi zor şeyleri atlattım? Bunların hangisini hallettim? Bakın, insan çok ilginç bir varlık. Acıları unutmuyor ama güçlerini unutuyor.

yaşamış olduğu sıkıntıları, mutsuzlukları unutmuyor. Ama onları çözerken ortaya koymuş olduğu gücünü, dayanıklılığını, problem çözme becerisini unutuyor. Halbuki bugün yaşadığınız birçok şeyi geçmişteki dayanıklılığınız sayesinde taşıyabiliyorsunuz. Problem çözme, bir strese yaklaşım biçiminizle, insanlarla kurmuş olduğunuz diyaloglarla çözüm sağlıyorsunuz. Belki bir dönem işsiz kaldınız, belki ciddi bir hastalık yaşadınız, aileden birini kaybettiniz ya da ailenizle yaşamış olduğunuz çeşitli problemleriniz var. Belki çok kırıldınız. Ama bakın hala buradasınız. Hala devam ediyor hayat. Bu küçümsenecek bir şey değil. Bazen insanın kendine şunu hatırlatması lazım. Ben daha önce de zor zamanlardan geçtim ve çıktım. Geçtiğimiz kışı da atlattım, şimdi bahardayım. Ya da hala bahara doğru yürümekteyim. Şimdi biraz iş hayatına gelelim. İş hayatında yaşadığımız şeyleri düşünelim. Çünkü özellikle son yıllarda iş dünyasında görünmeyen bir yorgunluk var ve bu giderek büyüyor. Eskiden insanlar fiziksel olarak yorulurdu. Şimdi duygusal ve zihinsel olarak yoruluyorlar. Sürekli ulaşılabilir olmak, sürekli performans göstermek, sürekli güçlü görünmek, sürekli iyiymiş gibi görünmek, sürekli mutluymuş gibi görünmek, sürekli yetişmeye çalışmak ve en tehlikelisi aslında insanların dinlenirken bile suçluluk hissetmesi. Bakın bu çok önemli. Artık bazı insanlar oturduğunda bile rahatlayamıyor. Yani tatildesiniz, oturuyorsunuz, bir ağacın dibindesiniz, bir kuş cıvıltısını dinliyorsunuz ama dinleyemiyorsunuz. Çünkü zihniniz hala çalışıyor. Telefon elinizde, mailler aklınızda, toplantılar kafanızda ve beden koltukta olsa bile, o ağacın altında oturuyor olsanız bile zihin hala koşuyor. Hala. İşte modern çağın yorgunluğu biraz böyle bir şey. Aslında fiziksel olarak durduğumuz halde zihnimizin durmaması. Burada çok kritik bir beceri var. Duygusal dayanıklılık. Bu şu demek değil, hiç üzülmemek, hiç kırılmamak, hiç yorulmamak, hiç endişelenmemek, hiç kaygılanmamak, hiç strese girmemek. Duygusal dayanıklılık dediğimiz sürekli mutlu görünmeye çalışmak değil, sürekli yüzümüzün gülmesi değil. Duygusal dayanıklılık düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilme kapasitesi aslında. Küçük bir uygulama yapalım. Bugün bolca uygulama koydum programa. Bu akşam mümkünse telefonunuzu bir kenara bırakın. Ve sadece 10 dakika boyunca sessizce oturun. Böyle hiçbir şey yapmadan. Sessizce. Müzik yok, video yok, bildirim yok. Sadece kendiniz. Ne kadar zor değil mi ya? Bu şu an söylerken bile eminim zihninizin içinde ya bu 10 dakika ben ne yapacağım? 10 dakika çok uzun. Bunu 5 dakika mı yapsak? İlk başta zor gelebilir bakın. Çünkü modern insan sessizliğe alışkın değil artık. Biz böyle sessizlikte durduğumuz zaman sıkılmaya başlıyoruz. Hiçbir şey yapmadan, elimizde herhangi bir şey olmadan duramıyoruz. Kaçınız yatağa gittiğinde yorganı kafasına çekip uyumayı bekliyor? Hiçbir şey yapmadan. Eskiden ben hatırlıyorum, gerçekten de yatağa yattığım zaman bir sağıma dönerdim, bir soluma dönerdim, biraz tavana bakardım. Biraz başka şeyler düşünürdüm ve kendiliğinden uyur giderdim. Artık gerçekten de bir şeyler düşünmekten, hemen kalkıp bir şeyler yiyip içmekten, aman şurada biraz bir şeyler seyrederek uyuyayım demekten ötürü sessiz kalmayı, uyumaya hazırlandığımız zaman bile unuttuk. Uyandığınızda ilk ne yapıyorsunuz bir düşünsenize. İlk yaptığınız şey telefona sarılmak değil mi? Şöyle uyanıp tavana bakıp sessizce böyle bir 2-3 dakika uyanmayı beklemek. Gerçekten çoğumuz bunu özlüyoruz değil mi? Şu an söylerken bile özlediğinizi düşünüyorum. İlk başta bunlar zor gelebilir. Ama bazen insanın zihni ancak sessizlikte kendini toparlayabiliyor. Bunu unutmayın. Bazen cevaplar gürültünün içinde değildir. Sakinliğin içindedir. Bazen kendimizi meşgul ettiğimiz zaman
Sanki mutlu olacakmışız gibi düşünüyoruz ama meşgul etmediğimizde de mutluluk vardır. Sakin kaldığımızda, hiçbir şey yapmadığımızda da mutluluk vardır. Başka bir mesele de şu, kıyas yapmak. Özellikle sosyal medya çağında insanlar kendi hayatlarının perde arkasını başkalarının vitriniyle karşılaştırıyor. Kendi hayatlarını başkasının hayatıyla karşılaştırıyor. Kendi mutluluklarını başkalarının mutluluklarıyla, kendi varlıklarını başkalarının varlıklarıyla kıyaslayarak ancak bir sonuca ulaşıyor. Bir bakıyorsunuz herkes başarılı, herkes mutlu, herkes çok iyi bir durumda. İnsan kendi hayatını yetersiz hissetmeye başlıyor. Sosyal medyada görmüş olduğunuz pek çok kişi iyi gezdikleri yerlerde, iyi yedikleri yemeklerle, iyi bir aile ortamında, iyi arkadaşlarla, iyi giysilerle, iyi kariyerlerle öyle bir resim veriyorlar ki insan kendini ister istemez etrafına bakarak yetersiz hissediyor. Ben de böyle giyinebilirdim, bu arabadan bende de olabilirdi, buraya neden ben de gitmedim, ailem böyle mutlu olabilirdi, çok yalnızım, benim evim böyle değil, evin duvarlarına, perdesine, koltuğuna bak, adamın hayatına bak. İnsan kendini ister istemez karşılaştırıyor. Kadının güzelliğine bak, adamın yakışıklılığına, kollarının kasına bak. Şu kariyere bakar mısın, nasıl yerlerde çalışıyor insanlar? Bakın bu kıyas çok iyi bir şey değil. Sosyal medya çoğu zaman hayatın fragmanıdır. Filmin ta kendisi değil. Hani bazen böyle filmi, fragmanı seyrederiz, deriz ki vay be ne filmmiş ama deriz. Oysa 1,5 saatlik filmin içerisinde sadece 4 ya da 6 sahneyi çekip, onların en iyi görüntülerini çekip, en iyi efektlerle sunmuş olmaları filmin kendisini göstermez. Çoğu iyi fragmanın filmi çok kötüdür. Ve sosyal medya insanın hayatındaki en kıymetli, en iyi görünebilecek olan vitrin alanlarını ortaya çıkarır. Filmin ta kendisi değildir. Kimse geceleri ağladığı anı paylaşmaz. Kimse stresten patladığı anları paylaşmaz. Kimse korkularını tam göstermez. Hiç kimse gerçekten gerilim yaşadığı, borçların içerisinde boğulduğu ya da insanlarla arasının bozulduğu anları sosyal medyada göstermek istemez. Kimse dağılmış halini yayınlamaz. Hiç kimse insanlar hakkında yapmış olduğu şikayetler sonrasındaki durumunu yayınlamak istemez. Ama bazı uzmanlar, bazı analistler o kahkahaların arkasında nasıl bir dünya olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden başkasının görünen hayatıyla kendi gerçek hayatınızı kıyaslamayın. O hayatlar sadece görünen taraf. Sadece kameranın, telefonun kamerasıyla görünen, sadece o kadrajın içine girmiş olan yer. O anda, 90 saniyede gösterilen şey. Kamera kapandıktan sonra arkada olanları bilmiyoruz. Ve bizim hayatımızda sadece 90 saniyeyle kıyaslanabilecek kadar kısa değil. Şimdi çok önemli bir yere geliyoruz. Umut etmek. Umut sadece sabretmek, umut sadece bir şey beklemek değildir. Umut hareket etmektir. Bakın umut hareket etmektir. Zihinsel bir aktivasyon vardır. Küçük de olsa adım atmak vardır. Çünkü hareket eden insanın zihni de değişmeye başlıyor. Ümitli olan biri, umut eden birinin zihninin içerisinde pozitif bir eylem vardır. Pozitif bir hareket vardır. Bugün canınız hiç istemese bile küçük bir yürüyüş yapabilirsiniz. Hiç istemese bile. Bir arkadaşınızı arayın. Kitabın bir sayfasını okuyun. Odanızı toplayın. Küçük hareketler. Bakın bu küçük hareketleri küçümsemeyin. Hep sonuna konmuş o küçük hareketten sonra odanızı topladınız mı? Hemen bir kahve alın. Bir kitap sayfası okuyun. Bitti mi? Hemen arkasından bir arkadaşınızı arayın. Bitti mi? Sevdiğiniz bir insana bir mesaj atın. Bitti mi? Dışarı çıkın hemen bir 20 dakika, 30 dakika bir yürüyüş yapın. O da bitti mi? Hayvanlara yem verin. Onlarla konuşun. Bir mezarlık ziyareti yapın. Hayatın kıymetini anlayabileceğiniz yerleri gezin. Hastaneleri ziyaret edin. Bakın, her hareket yeni bir umudun kapısını açar.
Büyük dönüşümler böyle küçük ritimlerle ancak mümkün oluyor. İnsan tek başına bir koltuğa gömülüp saatlerce telefonda kalmasıyla umut yükselmiyor, umut artmıyor. Umut, insanlarla kurmuş olduğunuz diyaloglarla, hayatla kurmuş olduğunuz temaslarla, şehirle kurmuş olduğunuz diyaloglarla, sokaklarla kurmuş olduğunuz temaslarla, bir tarihi esere bakarak gönlünüzün coşmasıyla ortaya çıkar. Dışarı çıkmakla umut gerçekleşir. Seyahat etmekle umut gerçekleşir. Bu küçük ritimler birikir, birikir, birikir. Sonunda da gerçekten hayatın içerisinde yaşayan birisine dönüşmeye başlarsınız. İnsan hayatında bazı dönemler vardır. İnsan kendini bir şeylere sürekli gecikmiş hisseder ya hani. Herkes ilerledi, ben kaldım geri. Hayat bir yarış değil ki. Herkesin mevsimi çok farklı. Biri Temmuz ayının sıcağını yaşıyor, diğeri Ocak ayının zemherisini. Kimi Nisan ayının mükemmelliğini yaşarken, kimi sonbaharın yaprak dökümünü. Bazı insanlar erken açar, bazıları çok geç. Bilirsiniz hani bahçesi olanlar saksıda çiçek yetiştirenler bilirler. Her çiçek tam zamanında açmaz, bazıları çok geç açar. Bazı meyve ağaçları çok geç verir, çok kısa süre verir ama çok lezzetli verir. Geç açan çiçek değersiz değildir, geç meyve veren ağaç değersiz değildir. Sadece zamanı farklıdır. Biz insanlar da böyle. Her birimizin bu hayattaki temposu, bu hayattaki beklentileri, bu hayatta bize verilen nimetler birbirlerinden oldukça farklı. Bunu unutmayalım. İnsan hayatındaki bu farklılıkları kabul etme hali aslında kişiyi hayatın içinde mutlu kılıyor. Hayatta yaşamış olduğunuz zorluklara karşı sergilemiş olduğunuz tolerans sizi huzurlu kılar. Bunları kabul sizi huzurlu kılar. Hani o programın en başında kağıdı ikiye bölüp de kabul edebildiklerim ve kontrol edebildiklerim, kontrol edemediklerim diye ayırmıştık ya. O kontrol edemediklerinizin tümüne bakın, sizin dışınızda gerçekleşen şeyler. Ve programın tümünde aslında konuştuğumuz kıyaslar, hayattaki beklentilerimizin karşılanmaması, hareketsizlik, umutsuzluk, zor zamanlarda içine düşmüş olduğumuz kendimizle ilgili ön yargılarımız, bütün bunların hepsine baktığımızda aslında şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bizler kontrol edemediğimiz şeylere özeniyor, kontrol edemediğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeyler için üzülüyoruz. Bu sizce mantıklı mı? Hayatta kontrol edemediğimiz çok şeyin bizi etkilediği doğru. Fakat onlara nasıl tepki vereceğimizi de biz kendimiz seçiyoruz. Bugün programın böyle sonuna doğru yaklaşırken sizden isteyeceğim başka şeyler de var. Program bittikten sonra kağıda şöyle bir cümle yazmanızı istiyorum. Telefonunuza da yazabilirsiniz elbette. Şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler? Bakın, bu soruyu eğitimlerimde, koştuklarımda sık sık sorarım. Hatta yazmalarını isterim insanlara, böyle maddeler halinde yazmalarını isterim. İnanın 5 şeyden fazla yazamıyor insanlar. Sizinle biraz gelin, iddialaşalım. Telefonunuza şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler, hala iyi olan şeyler neler diye not yazın. Ve altına 5 tane şey yazın. Hadi, deneyelim. Bakalım o 5 şeyi yazabiliyor musunuz? Program bittikten sonra da yapabilirsiniz, şimdi de yapabilirsiniz. Şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler? Bakın, zihnimiz hayatta kalmak için tasarlandığı için otomatik olarak probleme odaklanıyor. Hayatınızda kötü giden şeyleri yazın desem, maddeler halinde o kadar çok şey yazarsınız ki, çünkü zihnimiz hayatta kalmak istiyor ya, riskin karşısında bir pozisyon almak istiyor ve hayatta kalmak istiyor. O yüzden negatife daha çok odaklanıyor. Fakat hayatımda hala iyi olan şeyler neler dediğimde zihnim onları bulmakta güçlük çekiyor. Otomatik olarak gidip pozitif şeyleri tespit edemiyor. Şükür duygusu zihnin dengesini yeniden kurar. Bir insan hayatında iyi olan şeyleri tespit edip onları eğer hızlıca otomatik bir şekilde yazabiliyorsa, dile getirebiliyorsa zihnin dengesini kurmaya başlar. Belki sağlığınız
belki annenizin sesi, belki çocuğunuz, yürüyebiliyor olmanız, kollarınızı çalıştırabiliyor olmanız, görebiliyor olmanız, duyabiliyor olmanız, hala hayal kurabiliyor olmanız. Bazılarımızın bu nimetlerden, bu iyi olan şeylerden bazıları belki yok ama olanlara daha fazla odaklanmalıyız. İnsan sahip olduklarını ancak kaybetme korkusu yaşayınca fark eder. Ve biz çoğu zaman sahip olduğumuz iyi şeylerin ancak kaybettiğimizde farkına varıyoruz. Şükür duygunuzu artırmak için bu çalışmayı hemen yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu an hayatımda hala iyi olan şeyler neler? Şöyle maddeler halinde 5 tane yazın. Yazabildiniz mi? Şahane. Size yeni ödev, 5 tane daha yazın. İkinci 5'i yazmakta zorlanacağınızı düşünüyorum. Yazabildiniz mi? Hani dakikalar geçti, yazabildiniz bir şekilde. Dediniz ki işte paramın olması, sağlığımın olması, babamın hala yaşıyor olması, bir aileye sahip olmak gibi bir şeyler yazdınız diyelim. Bir 5 tane daha yazın. Onu da yazabildiniz mi? Bir 5 tane daha yazın. Böyle böyle 40, 50, 60, 100'e kadar beşliklerinizi doldurmaya devam edin. Her gün. Hepsini aynı anda yapmanıza gerek yok. Bugün 5 tanesini yazın. Yarın hala iyi olan ve şükrettiğim şeyler listesine yeni bir 5 tane daha ekleyin. Sonraki gün yeni bir 5 tane daha ekleyin. Ve sonraki gün göreceksiniz artık siz onar onar yazmaya başlayacaksınız. İlk başta 5 taneyi dolduramayan siz artık bir hafta sonra hayatınızdaki en ince detaylardaki iyi şeyleri görmeye başlayacaksınız. İnsan zihni ne zaman pozitifi otomatik olarak bulmaya başlarsa şükür duygusu zihnin dengesini o şekilde yeniden kurar. Ve zihnin dengesi pozitife odaklanmaya başladığı zaman umut etmeye, ümidimizi artırmaya başlarız. Hayat bazen insanı yavaşlatabilir. Bu her zaman gerilediğiniz anlamına gelmez. O bazen yavaşlamalarımız, negatif giden şeyler dağılmamak için gerekli, güçlü olmak için gerekli. Bazen durmak yeniden yön bulmak içindir. Bazen durmak hızın kontrolü için gereklidir. Daha fazla hızlanabilmek içindir. Ve bazen en güçlü insanlar hiç düşmeyenler değildir. Düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilenler. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Haftası'nda bu hafta hayatın zor dönemlerinde umudu nasıl koruyabileceğimizi konuştuk. Belki bugün ihtiyacınız olan şey bütün hayatı çözmek değildir. Belki de sadece bir sonraki adıma inanabilmektir. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazartesi günü Kariyer Haftası programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile